0: söyler. Yeni bir teknik direktör geldi mi? Yabancı teknik. Yanına birisini verelim, ligi bilen hoca olsun yanında. Hayır. Ya futbolun dili bir. Evet, liglerin zorlukları vardır. Ama neden yanına bir yardımcı birisini veriyorsun? Kötü gittiğinde hemen ortalık karışıyor çünkü. Bak, bunu kabul etmemesi çok önemli bir olay. Bu şartta Beşiktaş'a imza atması çok çok önemli bir artı. Adam tamamen çalışmak için buraya gelmiş. Beşiktaş'ta başarılı olmak için buraya gelmiş. Buna çok saygı duyuyorum. İlk günden bu yana da bu mantalite, bu düşünce. Önder Özen'i ne kadar çok istediğini de biliyorum. Hocayı. Önder Hoca da güvendi. Takımın başına getirdi. Şimdi yavaş yavaş bir kurulum süreci var. Tabii ki çok eksiği var Beşiktaş'ın. Bu bir gerçek. Beşiktaş istenilen görüntüyü veriyor mu? Evet, ama fragmanda şu anda Beşiktaş. Beşiktaş'ın daha film başlamadı. Beşiktaş için film ligin 3-4. Haftası itibariyle başlayacak. Eğer bu filmin kurgusu planlandığı gibi iyi gitmesini istiyorsanız eksikleri tamamlayacaksınız. Çalışmaları sürdürüyor. Şimdi oraya gelelim istersen.
1: Evet. Bir de bunun yani çalışmalar, transfer çalışmaları sürdürülüyor. Transfer çalışmaları ile ilgili sorum olacak. Ancak öncesinde Mert Bey mesaj atmış. Merhaba Salim Bey, Hakan Bey'e sorar mısın? Beşiktaşlı olarak morallerimiz çok bozuk. Bir aydan beri Salah'ın peşinden koşup Trabzonspor'dan bence büyük bir çalım yedik. Bizleri bu çok üzdü demiş.
0: Tamam. Şimdi Salim şöyle bir şey söyleyeyim. Transfer olur olmaz. Beşiktaş'ın şartları uymamıştır. Trabzonspor'a uymuştur. Baktığımız zaman bütün dünyada konuşulan bir transfer oldu. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun. Ülkemiz için İnşallah çok güzel sonuçlar doğuracak bir transferi imza atmıştır Trabzonspor camiası. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi beyefendinin dediği yerden bakalım. Bir aydır Salah'la uğraşıyoruz. O sırada başka hiç kimseyle görüşülmediğini mi düşünüyoruz?
1: Görüşüldü.
0: Görüşüldü. Ama
1: hatta ben Beşiktaş'ın,
0: Beşiktaş'ın önceliği bu değil. Bak, bu değil. Beşiktaş'ın anlaşmış olduğu futbolcular da var. O Beşiktaş'ın önceliği takımdan gönderilmesi gereken futbolcular. Can Onana diye bir gerçek var. Adam 1.7 milyon euro alıyor bu sene Salim. Adam 4 senede oynadığı dakika 90 dakika değil. Ya insanlar buna yani şey olarak bakıyorlar. İşte hemen alalım. Alamıyorsun. Belli bir limitin var. Bu adamlara verdiğin para da o limit içerisinde. Mustafi, Ahmetovic, Onana, Felix Udokai, João Mario. Böyle kolay değil. Bunları paraları ver gönder diye de bir şey yok. Adam 1.7 milyon euro alıyor. Şu anda 1.7 milyon euro. Biz, sen, ben dışarıdaki herhangi bir vatandaş kazansak hayatımız kurtulur. Bu adam bunu her sene alıyor ve top oynamadan alıyor.
1: Evet.
0: Bu adama 4.2 milyon euro bonservis verildi. Bunların hiçbir tanesi sorgulanmıyor. Gönder, parasını ver gönder. Sende para var. Bir şey söyleyeceğim. Parasını ver al. Parasını gönder olsaydı Fenerbahçe çok bambaşka bir yerlerde olurdu. Yok öyle bir sistem yok. Onu unutun arkadaşlar. O öyle bir şey yok. O parayı verip gönderdiğinizde de limitinizden düşmüyor. Sen nereden bu parayı veriyorsun diye soruyorlar. Ancak sponsorluk yaparsan oradan bu parayı verebiliyorsun. Gibi birçok teferruatı var. Öyle cebinden çıkartıp veremiyorsun. Yok öyle bir şey yok Salim. Finansal fair play kuralları var. O yüzden... Hani evet. Biraz daha mantık çerçevesinde bakalım. Gitmeyen futbolcu adam gitmiyorum diyor ya. 1.7 milyon euroyu ben nereden kazanacağım diyor. Nusrati gitmiyorum diyor. Dünyanın en güzel memleketi burası diyor. Ben diyor bir sene daha kalırım. İster oynasın ister oynatmayın diyor. Hatırlayın Sivas Spor'dan Beşiktaş'a gelen bir futbolcu vardı. O Sabek, Tyler Boyd vardı. Bunların hepsi 4 tane futbolcu. Adem Laiçler, onlar bunlar hepsi altyapıda çalıştılar 1.5 sene. Hepsi paralarını alıp gitti. Rebic gerçeği ortada. Adamın hiçbir katkısı yok. Adam bütün parasını son kuruşuna kadar aldı. Sözleşmesi bitti. Zagreb'de 30 bin euroya oynuyor.
1: Evet.
0: 2.8 milyon euro aldı Beşiktaş'tan. İnan bana kolay değil. Futbolcu göndermek de Galatasaray da aynı sorunu yaşıyor mesela. Ama insanlar bunu görmek istemiyor. Jelert'i gönderebiliyor musun? Nelson'u gönderebiliyor mu şu anda Galatasaray? Mehmet İsimleri bir anda aklıma geldiği için söyledim. Ya onu söylemeye çalışıyorum Salim. Öyle kolay işler değil bunlar. O limiti açmak kolay bir durum değil.
1: Ben her zaman diyorum ya, oyuncu göndermek en az oyuncu transferi kadar önemli. Hatta oyuncu transferinden daha zor. Yüksek maliyet.

0: diyeti varsa oyuncunun.
1: Kesinlikle öyle işte. Sayın Aziz Yıldırım Hürsün'e ne dedi? Kante'yi aldınız. Bu kadar para verdiniz. Aynı parayı satın dedi. Ben kabul ediyorum dedi. Hürsün ortada her şey.
0: Peki Hakan abi, hemen şunu da sormak istiyorum. Beşiktaş'ın transfer gündeminde golcü arayışı devam ediyor. Vlahovic konusunda var mı yeni bir gelişme? Listede ilk sırada olduğunu biliyoruz.
1: Valla Vlahovic'le teknik direktör Vincenzo Italiano baba oğul gibiler. Abi kardeş gibiler. Öyle söyleyeyim sana. Çok sık görüşüyorlar. Ama olur olmaz diyemem. Beşiktaş'ın şu anda birinci listesinin birinci sırasında Vlahovic var. Tabii ki Patrick Schick ismi de plase olarak söyleyebiliriz. Başka isimler de söyleyebiliriz. Vlahovic birinci sırada. Olma ihtimali var mı? Var. Ama olmama ihtimali de var. Neden diyeceksin? Adam 5 büyüklükten bir tanesinde oynamak istiyor. Yaşı evet. İtibariyle Şampiyonlar Ligi'ni tercih ediyor. Bunlar oyuncunun kariyeri açısından oldukça önemli. Düşünebilirler bunları. Bunların hiç tanesinde sıkıntı yok. Ama olur mu dersen, ben olma ihtimali var olarak görüyorum ama oldu falan demiyorum. Adam tekliflere bakacak ve o teklifler neticesinde de bir karar verecek. O karar doğrultusunda da İnşallah Beşiktaş'a gelir. Çünkü çok önemli bir golcü Beşiktaş'ın. Çok ciddi bir açını kapatır. Önümüzdeki maç Kralova maçında, ikinci maçta az da olsa Trossard'ı da göreceğiz büyük ihtimalle. Bence bir 10 dakika 15 dakika bir görmemizi sağlayacaktır Vincenzo Italiano. Yani Beşiktaş'ın çok iyi kadrosu var. Şimdi Ümit Bey takımdan gelmiş. İlhan Fakıllı herkesin kafasına soru işaretiydi ama performansını görüyorsun. Çok yetenekli bir kardeşimiz. İnşallah milli takımımıza da katkı sağlar. Salih Özcan, Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Orkun Köklüsü, Mourinho'su, Ottara kırmızı kart gördü. Daha 20 yaşında bir çocuk. Dün gece bir baktım linç ediliyor. Ottara dediğin adam daha 20 yaşında. Hani hamle hatasıyla kırmızı kart gördü. Gençliğine yenildi. Tecrübeyle bunların hepsini atlatacak ve çok daha iyi olacak mesela. Ama Beşiktaş'ta öyle bir şey var ki. Nasıl kırmızı kart gördü ilk maçta? Nereden buldunuz bu çöpü? Ya bir durun arkadaş. Adam ilk yarı gerçekten muazzam top oynadı. Bu takıma alışacak. Belki de önündeki arkadaşın İlhan Fakıl'ın adını dahi daha yeni öğrendi bu çocuk. 20 yaşında ya. 20 yaşında Salih.
0: Evet. Yani
1: bir maçta çocuğu idam ettiler dün gece bakıyorum. Ya Beşiktaş 1-0 kazanmış. Onun sevincini bile yaşayamıyoruz. Beşiktaş'ın önce sosyal medyasının bir düzelmesi lazım. Önce onun bir temizlenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum size? Yani bambaşka işler. Yani Allah yardımcısı olsun Beşiktaş. Gerçekten yardımcısı olsun yani. Peki. Bir bütünleşirse, Beşiktaş bütünleşirse her şeyiyle, şu sosyal medya trollerinden, yönetimiyle, taraftarıyla, dün gece bir bakıyorsun Çek Cumhuriyeti'ni susturan, tüm ülkeyi susturan bir taraftar grubu var. Yani o Çarşı Berlin inanılmaz bir topluluk. Ben yıllarca gördüğüm, tanıdığım için biliyorum. Adamlar her organizasyonun içerisinde vardı. Hepsinde, hep Beşiktaş'a destek veriyorlar. Helal olsun. İnşallah hani bu o bütünleşme buradaki tribünlere de sirayet eder, sosyal medyaya da sirayet eder. Gerçekten Beşiktaş çok ihtiyacı olduğu başarılar gelir. Doğru hocayı buldular, Beşiktaşlılar. Doğru takımı kuruyorlar ama destek vermek zamanı ve birleşmek zamanı. Birleştirilmesi lazım Beşiktaş.
0: Peki Vlahovic dışında listeli adaylar var. Bu adaylar kimlerdir?
1: Salim, orta saha alınacak. Bir tanesi Endidi ile yolların ayrılması çok yüksek ihtimal. Bir orta saha alınacak. Hazır bir orta saha, tecrübeli bir orta saha. Ardından bir U23 orta saha alınacak. Dün akşam itibariyle ben artık U23 sağ kanat oyuncusunun ortadan kalktığını düşünüyorum. Ve çok net bir sağ kanat alınmasını bekliyorum. Tabii ki santrafor olmazsa olmaz. Bir sol stoper net bir şekilde yine Beşiktaş'ın gündeminde. Yani bir 4 veya 5 transfer daha Beşiktaş'a gerekli ve bunlar da bence bu hafta içerisinde, yani önümüzdeki hafta içerisinde iki ismin ben İstanbul'a inmesini bekliyorum.
0: Benim bilgim orta saha konusunda Newcastle'dan Joe Willock.
1: Vallahi Salim, yani şöyle söyleyeyim, ben de Marsilya'daki Højbjerg'i duydum.
0: Højbjerg zaten yazıldı.
1: Ben sana açık ve net söyleyeyim, hiç her şeyden bağımsız benim en çok istediğim isim Højbjerg.
0: Evet, özellikle de Tottenham sürecinde muazzamdı. Geçtiğimiz yıl Marsilya'da da birkaç maçını izlemiştim. Greenwood, Højbjerg, Aubameyang çok iyi performans ortaya koymuşlardı.
1: Çok çok büyük futbolcu. Beşiktaş'ın orta sahasında hayal etmek bile bambaşka bir seviye olur.
0: Daha önce yapmış olduğum sohbetlerde şunu söylemişlerdi. Winner'ı bir orta saha alacağız. Højbjerg 5 büyüklükte oynayan winner isim olarak değerlendirilebilir Süper Lig'i düşündüğümüzde.
1: Yani Højbjerg Beşiktaş'ın orta sahasını çok çok ciddi bir ivme kazandırır. Çok büyük derecede bir katkı verir. Bakalım Salim ya. Çok hani dillendirip de sıkıntıya da sokmak istemem. Çünkü insanlar Højbjerg diyorum. Benim istediğim bir futbolcu diyorum. Hani ben çok görmek isterim diyorum. Onlar bambaşka bir seviyeye alıyorlar. Beşiktaş Højbjerg'le ilgileniyor gibi. Ben sadece çıkan isimlerden bir tanesi olduğu için söylüyorum. Højbjerg benim ilk tercihim olurdu. Tabii ki Beşiktaş'ın bir futbol aklı var, bir teknik direktörü var. Ne düşünüyorlar bilmiyorum ama hani benim gönlümden geçen Højbjerg ismi.
0: Evet. Kontrol ediyorum abi soruları. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Beşiktaş ücret konusunda Trabzon'un altında mı bir teklif yaptı demiş.
1: Salih, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Salah artık Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu. Hani bu konu artık konuşulacak bir konu değil. Sözleşmeli evet. Beşiktaş'ın teklif etti, ona teklif etti. Yani bu gündemi bu şekilde meşgul edeceğimize Salah gibi bir dünya yıldızı gelmiş. Türkiye'mizin, ülkemizin.
0: İzlemenin tadını çıkaralım.
1: Tadını çıkartalım yani izleyelim, keyif alalım. Trabzonsporlu arkadaşlarımıza, Trabzonspor camiasına destek olmak için Salah forması hediye edelim. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Ülkemizin takımı, Trabzonspor bir defa benim ülkemin takımı. Yani Salah Beşiktaş'a gelmiş, Trabzonspor'a gelmiş. Salah kulüpler, bizim kulüplerimiz için çok önemli bir değer. Bütün Avrupa'da dün Salah ismi birinci sıradaydı. Bir de şöyle düşün, adamın tek bir post paylaşımı 551 bin şey almış, beğeni almıştı dün gece baktığımda.
0: Hemen ben yani, söyleyeyim. Trabzonspor'a transfer olmadan önce Trabzonspor'un Instagram'daki takipçi sayısı 1.6 milyondu. Şu anda 2.4 milyon oldu.
1: İşte düşün yani Salim ya, bambaşka bir adamdan biz bahsediyoruz.
0: Şunu da söyleyelim, Trabzonspor'la ilgili ortak paylaşım yapmadı. Ortak paylaşım çıkmadı henüz. Bunu da söyleyelim. Kontrolün yani işte yanlış olmasın.
1: Düşün yani geldiğinde yapmış
0: yani
1: olduğu
0: için. O yüzden transfer
1: hani Beşiktaş şunu verdi, bunu verdi, o onu aldı, bunu verdi. Artık geçti. Sözleşme imzalandığı takdirde, imzalandığı için Salah, Muhammed Salah, dünya yıldızı, 4 kez Premier Lig'de gol kralı olmuş Muhammed Salah. Artık Trabzonspor'un futbolcusu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah milletimizin yüzünü güldürür. Ülkemize daha fazla katkı sağlar. Evet. Artık yani o onu verdi, bu bunu vermedi, menajeri bunu istedi, geçti artık o işler. Saygı duymak lazım. Bu arada bu konuyla ilgili son bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bunun nedeni de şu ve Sayın Başkan'ın nezdinde iletişim ekibini. Sayın Başkan imza töreninde hep geri planda kaldı.
0: Evet.
1: Hiç ön plana çıkmadı. Hiç Salah'ın önüne geçmedi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Taraftarla sürekli olarak Salah'ın bir araya gelmesini sağladı. İletişim ekibi sevgili Can abi, tebrik ediyorum paylaşımlarından dolayı. Gerçekten çok ileride. Can Karyağdı abimiz benim çok ama çok sevdiğim, çok değerli bir abi. Çok ciddi emeği var Trabzonspor'da. Onları da tebrik ediyorum. Çok güzel paylaşımlar yaptılar. İnşallah dediğim gibi hayırlısı olur. Artık Beşiktaş mevzusunda konuşulmasının her iki camiada da zarar vereceğini düşünüyorum.
0: Bu arada birkaç mesaj var. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Biliyorsun Hakan abi, benim bir video var. 5 yıl sonra gündeme geldi. Milan mı olayı? Dinleyenlerimizden de Instagram'da bunu gönderenler var. Çok teşekkür ediyorum. Birçok soru var. İzledin mi abi o videoyu?
1: Hangi video?
0: Burhan Can Terzi ile benim diyaloğum.
1: Evet.
0: Yani
1: bu arada Burhan Can Terzi'ye de çok geçmiş
0: olsun
1: kardeşime. Ben tweet atmak istemedim. Çünkü neden? Artık gerçekten tweet atmaktan çok yoruldum.
0: Ben direkt aradım, Burhan Can'la konuştum abi.
1: Ben de arayacağım. Şöyle bir nedeni var. Çünkü artık inşallah Aziz Başkan'ın açtığı yolda şu küfür, beddua, hakaret edenlere
0: çocuklar özellikle.
1: Ya devletimiz para cezası dışında daha ağır cezalar vermesini istiyorum. Bak çok net söylüyorum. Ya ben Ersan Adem Gül'ün tweetini 17 yıldır atan bir adamım. Ersan Adem Gül'ün diye bir totem başlattık. Arkadaş, benim de arkadaşlarım var ya, hani sen mesela evet, kardeşimsin, seninle de oturuyoruz ediyoruz falan. Ben Beşiktaş maçları sırasında Ersan Adem Gül'üm yazarım. Maç 0-0'sa, 1-1'se, beraberlikte gidiyorsa. Allah aşkına attığım tweet'e bak. Adamın bir tanesi bana bir küfür etmiş.
0: Evet.
1: İnanamazsın Salim. Bak inanamazsın. Ya bir de şöyle bir gerçeğimiz var. Benim evladım bunları görüyor. Benim ablam görüyor. Benim eşim, dostum bunları görüyor. Nasıl yazabiliyorsunuz abi bu kadar kolay anneye, bacıya küfür? Ne kadar basit bir şey oldu bu ülkede ya.
0: Evet.
1: Ya gerçekten Salim. İşte Aziz Başkan bu yolu açtı. Umarım.
0: İnşallah gerekli umarım cezalar verilir abi.
1: Çok ağır ceza verilmesini talep ediyorum. Çok ağır ceza talep. Yani gerçekten. Ben niye etmiyorum? Sen niye etmiyorsun kimse? Evet. Biz de eleştiriyoruz. Herkesi eleştirebiliriz. Tabii ki burası demokratik bir ülke. Hukuk ülkesinde yaşıyoruz. Tabii ki eleştireceğiz. Beşiktaş kötü oynadı mı teknik direktörünü de eleştireceğiz. Yönetimini de eleştireceğiz. Evet.
0: Hakan abi çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: değerli
1: teşekkür
0: yorumların
1: ederim
0: için. Ankara'dan Fatih Bey selamlarını göndermiş ve aleyküm selam diyelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Hakan abi.
1: Görüşürüz. Çok sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar'dı. Saat başı reklam at yarışı bandımız var. İkinci bölümde tekrardan buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözleri. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salimciğim.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam hemen şunu size sormak istiyorum. Kütahya Spor geçtiğimiz yıl 3. ligden 2. lige, ikinciliğe yükseldi, şampiyon oldu. Evet. Önemli bir şu anda futbola yatırım var. Transferde son durum nedir hocam? Neler söylersiniz?
3: Yani transferde son durumdan önce şunu söyleyeyim. Yeniden yapılanmaya giden, hem tesisleşme açısından hem de kulüp yapısı açısından yapılanmaya giden bir Kütahyaspor'dan bahsediyoruz. Özellikle NG sponsorluğunda, Osman Başkan önderliğinde güzel bir oluşum var. Tabii inceleyip sık dokuyoruz. Biraz transferleri sordunuz. İnceleyip sık dokuyoruz. Genelde bu ligin iyi oyuncularını kadromuza katmaya çalışıyoruz. Tabii zaman zaman transferde durgunluk yaşayabiliyoruz. Biraz geç olabiliyor ama biz doğru oyunculara gitmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar da iyi gidiyoruz, gayet iyi gidiyoruz. Tabii 2-3 mevkide arayışlarımız sürüyor. Onları da kadromuza kattıktan sonra tam takım olarak hazır olacağız. Kampımızda gayet iyi gidiyor. Birliktelik açısından, takım bütün açısından gayet iyi gidiyor. Yeni gelenler, geçen sene şampiyon olan oyuncular çok çabuk kaynaştı.
0: Evet.
3: Tabii burada güzel de bir kamp dönemi geçiriyor. Sen
0: Afyon'dasınız değil mi hocam?
3: Afyon'dayız evet. Yani biraz sıcaklık ortalamamız yüksek ama Türkiye genelde sıcaklık var zaten.
0: Evet, çok ciddi hocam. Özellikle de son birkaç haftadır.
3: Evet.
0: Ciddi bir sıcaklık ama, olduğunu paylaşalım.
3: Ama kuru bir hava Afyon'da. Akşamları serin. Zaten önemli olan akşamlar. Gündüz antrenman yapıp akşam oyuncu antrenmandan sonra rahat uyuyorsa, iyi uyuyabiliyorsa o bizim için yeterli oluyor. Yani gayet iyi gidiyor Salimciğim. Onu söyleyebilirim.
0: Hocam zaten uykusunu iyi aldığı zaman hiçbir problem yoktur. Hatta oralarda da akşam klima çalıştırmadan uyuyabiliyor vatandaşlarımız.
3: Aynen öyle.
0: Arkadaşlarımız.
3: Sen yıllardır bu işin içindesin Salim.
0: Evet.
3: Teknik direktör gibi oldun, öyle söyleyeyim.
0: Yok estağfurullah hocam.
3: yani yok mütevazilik yapma. Teknik direktör gibi oldun çünkü işte işin nasıl olduğunu biliyorsun. Hep söylüyorum, yine söylemem lazım. Ya yayınlarda, işte A-Spor'da katıldığın yayınlarda hem bilgiler açısından hem de hakimiyet açısından yıllardır bu işin içinde olan bir insan olarak doğru hamleler, doğru görüşler sunuyorsun insanlara, doğru bilgiler veriyorsun. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Dediğin gibi akşam uyuduğu zaman oyuncu, uykusunu aldığı zaman gündüz antrenmanları çok faydalı olur. Doğru söylüyorsun.
0: Peki hocam devam edelim isterseniz.
3: Evet.
0: Özellikle de transfer konusunda yerli oyuncuların ücretinin yüksek olmasından dolayı şikayet var. Katılır mısınız bu yorumlara?
3: Ya şimdi transfer piyasası şöyle, yani Muhammed Salah geldi değil mi Trabzonspor'a? Evet. Herkesin, her oyuncunun bir bedeli var, bir fiyatı var. Yani yaklaşık 17 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz Muhammed Salah için. Dolayısıyla her oyuncunun bir bedeli var, fiyatı var. Yerli oyuncular noktasında şöyle, yani şimdi futbol ekonomisi olarak baktığımız zaman, Türkiye'deki futbol ekonomisine baktığımız zaman, birinci ligi, süper ligi de dahil ediyorum buna. Mesela Gaziantep Spor transfer yasağını yeni açtı baktığımız zaman.
0: Evet.
3: Transfer yasaklarını şimdi yeni açan bir Gaziantep Spor. İşte birinci liglerde oynayan ama mütevazi bütçelerle mücadele eden takımlar. İşte bizim ligde, ikinci ligde şampiyonla oynayan 4-5 tane takımın haricinde rakamları çok düşük bütçelerle oluşturmaya çalışan, hatta şunu da söyleyebilirim Salim'cim, yani bazen kampa gelemeyen takımlar bile olabiliyor ekonomi açısından. Bunun mutlaka sürdürülebilir olması için bir düzenleme yapılması lazım. Nasıl düzenleme yapılacak? Herkes yorganını ayağına göre uzatacak. Ondan sonra tabii bazı sponsorlar devreye girdiği zaman takımların arasındaki farklar ister istemez oluşuyor, ekonomik farklar. Dolayısıyla bu ekonomik farklar oluştuğu zaman şampiyonluğu oynayan takımlarda bütçeler ister istemez yükseliyor. Oyuncular da zaten şampiyonluğu oynayan, hedefi oynayan takımları tercih ediyorlar ve bu konuda da rakamlar biraz yükseliyor açıkçası. Evet. Biz mesela başlangıçta çok yüksek rakamlarla karşılaştık. Onun için biraz durduk açıkçası. Yani durduk. Biraz rakamların düşmesini bekledik. Çünkü o rakamlar tamam, belki MG sponsorluğunda verilebilir rakamlar ama sürdürülebilir değil. Yarın primler belki aksayacak, belki maaşlar, taksitler aksayacak gibi. Bunun bir bütçe planlaması yapılması lazım. Bu anlamda biraz durduk. Hakikaten de rakamlar düştü yani. İsterseniz şimdi atıyorum 5 lira isteyen oyuncu 3 liraya geldi gibi. Böyle bir planlama da oldu. Onun için bu özellikle transfer piyasasındaki rakamlar, yerli oyuncular, statüsündeki oyuncular, şimdi yabancı oyuncular euro alıyor, dolar alıyor, alırken niye bizim yerli oyuncular almasın? Ama bunun bir standarda bağlanması lazım. Şimdi Muhammed Salah'ı getirdiniz, tabii ki vereceksiniz ona. Greenwood'u evet. Getirdiniz, Vedat Muriç'i getirdiniz, tabii ki onlara vereceksiniz o rakamları. Çünkü o rakamların haricine gelme şansları yok bu oyuncudan. Ama standart oyuncuların, yani anlayabiliyorsunuz ne demek istediğimi.
0: Evet.
3: Standart oyuncuların rakamlarının bütçe planlamasının dahilinde olması çok önemli. Şimdi yabancı oyuncular bu rakamları aldığı yerde yerli oyuncular da ister istemez bu rakamları istiyorlar. Ama bunu yani bilmiyorum nasıl planlaması, bütçe planlaması nasıl olacak bilmiyorum ama bunun bir şekilde getirmesi lazım. Çünkü Türk futbolu hakikaten, hani bunu söylemiş olayım, Türk futbolu hakikaten ekonomik anlamda çıkmaza gidiyor. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u saymayayım. Çünkü o bütçe planlamasını iyi yaptılar. Hani Salah bozar mı planlamayı bilmiyorum ama 25 milyarlardan 27 milyarlardan bahsediyor işte üst büyüklerin borç planlaması. Yani eski parayla 27-25 katrilyon gibi bir para. Bunlar sürdürülebilir değil. Yarın bir gün hakikaten çok zor durumlara düşecek ki Sayın Aziz Yıldırım Başkan da zaman zaman çıkıyor bunları ifade ediyor. Hani burada bilmiyorum bu işi nasıl, kim planlayacak, nasıl yapacak, ben mali müşavir değilim ama bu işin bir şekilde planlanması lazım. İşte yerli futbolcuların bir standarda, hani aynı rakamlarda olmaz tabii ki ama yabancısı, yerlisi bir standarda bağlanması gerekir diye düşünüyorum. Belki biraz uzattım konuyu ama yerli oyuncular yani bu rakamları isterken yabancı oyuncular daha fazlasını istiyor. O zaman biz yerli oyunculara bir şey deme şansımız var mı? Yok. İşte yabancı oyuncular çok marka olmadıktan sonra, işte Salah gibi, Greenwood gibi, Vedat Muriç gibi marka olmadıktan sonra, Asensio gibi marka olmadıktan sonra, Torreira gibi biraz o bütçe planlamasının dengesini rakamları standartta tutmak lazım. Ama bunu nasıl başardılar? Onu da biraz yöneticilerimiz daha iyi hesaplarlar. Çünkü onlar iş adamı. Evet. Holdingde neler yapıyorlarsa takımlar da şirket zaten. Burada da aynı planlamaları yapmaları gerekir diye düşünüyorum.
0: Hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. Evet. Vedat Muriç eski öğrenciniz. Giresunspor'da birlikte çalıştınız. Vedat'la evet. Görüşmeniz oldu mu?
3: Yok, görüşmem olmadı. Ya şimdi çok yoğun bir Vedat Muriç'ten bahsediyor. Bir de sakatlık yaşadı tabii. Evet. Görüşmeniz olmadı ama bir aramak isteyeceğim. Arayacağım yani daha doğrusu. Hayırlı olsun diye arayacağım. Çünkü böyle zamanlarda çok telefon trafiği oluyor. Yoğun gündem oluyor. Hani ben de kamptayım şu anda. Benim de yoğun bir trafiğim var. O yüzden ama Vedat Muriç her zaman bize sağ olsun kendisi baba demiştir. Çıkış noktası bizi olduğumuz için. O konuda hiç tereddüt yok. Vedat Muriç'in kalitesine hem futbolcu kalitesine hem de karakter kişilik kalitesine hiç diyecek bir şey yok. Sadece hani bir arayacağım ama ben kendim de biraz müsait olayım. Vedat Muriç işte biraz sakatlanırsan atlatsın. Mutlaka iletişimimiz olacaktır. Belki tavsiyelerimiz olacaktır. Artık tavsiyeler de geçti Vedat Muriç. Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sunacağını bekliyorum, umuyorum açıkçası.
0: Hocam gol noktasında çift haneler ulaşır mı? Ne dersiniz?
3: Yani şimdi Giresunspor'daki Vedat Muriç'ten, Rizespor'daki Vedat Muriç'ten, gençler bile Vedat Muriç'ten çok daha farklı bir Vedat Muriç'ten bahsediyoruz. Çünkü o zaman daha biraz deneyim eksikliği vardı. Daha gelişme aşamasındaydı. Ama Mallorca'daki attığı golleri işte özellikle görüyoruz, izliyoruz. Attığı goller inanılmaz goller. Yani belki şans diyebilir insanlar bazı gollerine. Asla şans değil. Çalışmanın ürünü. Vedat Muriç çok çalışkan bir oyuncu. Fırsat buldukça ekstra çalışmalar yapan bir oyuncu. Dolayısıyla bu goller tesadüf değil. Ya Mallorca'da 20 gol barajında bir gol atan oyuncu Türkiye Ligi'nde neden atmasın? Tabii ki Fenerbahçe taraftarı sabırsız ve mutlaka baskı olacaktır. Belki kaçırdığı goller olacaktır ama Vedat Muriç'ten şundan eminim. Yani bir takım oyuncusu, yani önde baskı yapan, pres yapan, işte goller atan bir baskı oyuncusu ki bugün baktığınız zaman Fenerbahçe'de Talisca yine santfor oynamaya başladı. Evet. Yani santfor yokluğundan. Vedat Muriç iyileştiğinde, hazır hale geldiğinde mutlaka orayı doldurup arkada artık Talisca mı oynayacak, Asensio mu olacak yoksa Asensio Talisca beraber olup arkada Gendüz'ü mü olacak? İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama Vedat Muriç bence 20 gol barajını aşabilecek nitelikte kalitede bir oyuncu diye söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Estağfurullah. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
0: Selamlar. Saygılar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'iydi. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Sonrasındaysa Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Aslan bizlerle birlikte olacak. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Gelen birçok soru var. Bunları da cevaplayacağım sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bağlantı sağlandı hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım bu bölümde Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk sevgili Salim. İyi yayınlar. Herkese hayırlı günler.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
4: Teşekkür ederim. İyiyim. Gayet iyiyim. Sağlıklıyım her şeyden önemlisi. İyi gidiyor yani. Sende nasıl gidiyor?
0: Bende de güzel gidiyor hocam. En önemli miras sağlık zaten. Çok aynen. Çok önemli bir miras hocam, sağlık. Hocam isterseniz dünkü maçla başlayalım. Beşiktaş 1-0 kazandı. Fenerbahçe kazandı. yoluna devam ediyor. Her iki temsilcimiz rövanş maçları oynanacak. Gözlemlerinizi

0: zaten çok koşuyor. Orkun takım savunmasına da katkı da sağlıyor. Top ayağındayken takımı da oynatmaya çalışıyor. Liderlik de yapıyor. Ama eksikleri var. Mesela Solbek Ottara'yı hiç beğenmedim yani. Kırmızı kart görmesi bir tarafa, yaptığı çok basit hatalar Beşiktaş'ın canını yakabilirdi yani. Müdahaleleri ona keza. Bu maç için belki böyle göründü. Sanıyorum 22 yaşında bir oyuncu. Bana çok iyi bir izlenim vermedi Ottara. Dolayısıyla eksikleri var. Trossard gelecek. Eyvallah. Ama bakıyorum bazı mevkilerde Beşiktaş'ın ciddi sıkıntıları var. Nübel'i iyi ki almışlar. İnanılmaz bir güven veriyor taraftara da, takım içerisindeki oyuncularına da, izleyenlere de. Sabek Murillo, evet, götürür bu işi. Murillo iyi bir oyuncu. Eyvallah. Callo, Emirhan elinden geleni yaptılar. Salih çok koştu. Ama Çerni, yani Beşiktaş'a karşı oynadığı maçta, maça bakıyorum mesela alınmadan önce. Uçuyordu yani bu oyuncu. Ne biçim işler yapıyordu. Harika şeyler yapıyordu. Ama bakıyorum dünkü karşılaşma dahil yani beklediğimiz Çerni gibi değil. İlhan daha biraz zaman ister ona da. Oh, çok çabalamaya çalışıyor. Eyvallah ama yani santrafora bir ihtiyacı var diye düşünüyorum Beşiktaş takımının. İyi bir santrafora ihtiyacı var diye düşünüyorum. Oh, tamam, hareketli falan, istekli, arzulu ama böyle gol vuruşları iyi olan, değerlendiren bir santrafora ihtiyacı var yani. Şimdi şimdi Galatasaray takımına Osimhen de oynuyor Galatasaray takımı. Siz yani şimdi Berat Müriş gelecek Fenerbahçe'ye, yoksa Talisca ile oynuyor yani. O bölgedeki oyuncunun gol vuruşlarının iyi olması lazım. Yani Beşiktaş takımı evet daha üstün taraftı. Belki rakip birazcık daha savunmada oynayalım, geçiş oyunu oynayalım mantığıyla hareket etti ama yani Beşiktaş daha iyi olması lazım. Ha, sezon başıdır, daha iyi olabilir mi? Olabilir ama eksik bölgeleri var. Nübel çok iyi bir transfer. Salih evet mücadeleci, orayı kapatıyor, basit oynuyor. O da iyi. Trossard geldiğinde evet ciddi bir güç katacak Beşiktaş takımına. Üçüyle yetmez yani. Üç nokta transferle yetmez yani. Mesela Solbek mevkine daha nokta transfer yapmanız gerekirdi. Çerni'nin bölgesine daha nokta transfer gerekir. Yani bir santrafor, ciddi anlamda bir santrafor alması lazım Beşiktaş'ın. Yani üst düzey bir santrafor alması lazım. Dolayısıyla evet turu geçtiler. 10 kişi kalmalarına rağmen 1-0'ı buldular. Maçı kazandılar. Tabii ki revanşta da kendi sahasında Beşiktaş takım muhtemelen kazanır yani o taraftar önünde. Ama Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa, Avrupa'da başarılı olmak istiyorsa ciddi birkaç tane transfere ihtiyacı var diye düşünüyorum sahne.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sorularınızı gönderebilirsiniz. Gelen mesajlar var. Trabzonspor'la ilgili bugün bağlantımız olmayacak Bekir Bey. Teşekkür ederim. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle ilgili sizin yorumunuzu merak etmişler hocam.
0: Ya Muhammed Salah bir dünya yıldızı, tartışmasız. Yani Premier Lig'de, İtalya'da çok iyi işler yaptı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Gol kralları, en iyi yılın en iyi oyuncusu seçilmesi. Yani Premier Lig şampiyonlukları. Bunlar tartışılmaz. Yetenekleri de tartışılmaz. Yani Muhammed Salah sadece gol vuruşları iyi olan, iyi dribling yapabilen, çabuk, süratli, adam eksiltebilen bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir pasör. Yani ön taraftaki oyuncularınıza ya da orta sahadan koşu yapan oyuncularınıza çok iyi paslar atabilen de bir oyuncu. Onun varlığı tabii ki Trabzonspor için çok önemli. Tribünleri dolduracaktır. İşte imza töreninde gördük tribünleri. Ayrıca
1: yazandı.
0: Taraftarlarına güven verecektir. Takım içerisindeki oyunculara ciddi anlamda güven verecektir. Yani Trabzonspor'un geldiği nokta gerçekten de çok önemsenecek bir durumda. Çünkü yapılan transferlere bakıyorsunuz. Gerçekten de doğru mevkileri, doğru oyuncular buluyorlar, alıyorlar. Muhammed Salah da garip bir oyuncu olarak Trabzonspor'a inanılmaz katkılar vereceğini düşünüyorum. Yani aldığı ücret tartışılıyor, konuşuluyor. Orasıyla ilgili çok değerlendirme yapmak istemiyorum. Tartışılabilir. O kadar o rakamlar verilir miydi, verilmez miydi ama Trabzonspor'un da bir hamle yapması gerekiyordu yıllar sonra.

0: Trabzonspor'da böyle bir hamle yaptı. Dünyaya adını duyurdu. Böyle bir oyuncunun varlığıyla taraftarlarını mutlu etti. Sahada mücadele edecek takım arkadaşlarına güven verdi. Dolayısıyla yani Trabzonspor çok iyi bir yolda. Teknik ekibiyle, başkanıyla, taraftarıyla. Yani önümüzdeki yıl ben Trabzonspor'dan çok ciddi anlamda şampiyonluk iddiası olan bir Trabzonspor bekliyorum. Yani.
1: Hemen kontrol ediyorum hocam soruları. Baba Hızır Köyü'nden sevgiler Salim kardeşim. Konuklarınıza selamlar. Ahmet Ağoğlu kulübü çok kötü durumda aldı. Kulübü şampiyon yaptı. Kulübün borcunu azaltmak için neler yaptı? Adamın bıraktığı yerde neler yapıyorlar? Salah'a verdiler. O kadar para demiş. Ne dersiniz?
0: Yani Ahmet Ağoğlu iyi işler yaptı. Şampiyonlukta yaşattı. Orada bir sıkıntı yok. Ama Trabzonspor'un bir hamle yapması gerekiyordu Salim yani. Kadrosu fena bir kadro değildi. Bu yapılan transferlerle belki alınan oyuncuların birçoğunu insanlar tanımıyor. Eyvallah ama sezon içerisinde muhtemelen bu oyuncuları takip ettirdiler. Ve yerli oyuncu statüsünde de mesela Zoper mevkiinde sıkıntıları olan bir Trabzonspor vardı. İşte Samet Akay'ın mesela okuyorum sosyal medyada işte ne işi var gibi falan. Neçeli'nin ilk takım oyuncusu, deneyim, tecrübeli bir stoper yani. Dolayısıyla orada mesela Melih diye bir oyuncu aldı. Melih Abasakal. Yakından tanıyanlar, süper bilenler. Bu oyuncu çok faydalı bir oyuncu. Çok koşan bir oyuncu. Basit oynayan bir oyuncu. Yardımlaşmayı seven bir oyuncu. Yani bunlardan faydalanacak Trabzonspor takımı. Muhammed Salah'ın varlığı tabii ki güç de verecek. Dolayısıyla bir hamle yapması lazım mı Trabzonspor takımının? Tribünleri doldurması lazımdı. Ve Salah'a da bence çilek transferi deniyor ya. Çilek transferini gerçekleştirdiler. Ben iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Çünkü borç konusunda tabii ki gönül istiyor ki takımlarımız borçlanmasın, ekonomileri sarsılmasın. Böyle önemli oyuncuları da katmadığınız zaman başarı da gelmiyor yani. Yani böyle önemli oyuncular başarıyı getiriyor mu? Getirdiği oluyor, getirmediği oluyor. Ama inşallah Salah, ben inanıyorum ki Salah gibi bir oyuncu Trabzonspor'a çok şeyler katacak. Trabzonspor bugün çok başarılı olacak. Yani ben onu görüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz, Galatasaray'la ilgili yorumlarınız olacak mı demiş. Evet, olacak. Galatasaray konusunu da konuşacağız Reşat hocamızla. Merhabalar, ben Erkan. Selamlarımı yolluyorum. Yıldırım gelince Fenerbahçe düzene girecektir. Özellikle kaliteli futbolcu alımı ve futbolculara verilen yüksek maaşlar doğru değil. Avrupa kulüplerinden bir tık üzerinde vermeleri yeterli. Artık kulüpler bu durumu doğru uygulamalı demiş. Katılır mısınız hocam? Ne dersiniz?
0: Ya tabii yani ülke olarak Türk futbolu Avrupa'nın bayağı bir gerisinde. Rakam olarak Avrupa'nın verdiğinin üzerinde vermezseniz oyuncular gelmez buraya tabii ki. Yani paradır yani içeride. Fenerbahçe bence de doğru işler yapıyor. Geçenlerde de söyledim. Bence en büyük transferi Aziz. Yani destekleşme konusunda, gelirler konusunda ve doğru işler de yapıyorlar. İşte Greenwood tam %100 hazır olmadığı halde attığı golü gördün yani. Kalitesini gösterebiliyor. Fiziksel anlamda tam hazır olduğunda çok daha iyi işler yapacaktır. Ake diye bir oyuncu aldınız mesela, savunmada bir denge getirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla belki katılacak oyuncular da olacak. Sakatlıktan dönecek Vedat Muriç'in varlığı çok şeyler katacak. Bak, Vedat Muriç dönsün, sağlıklı bir şekilde dönsün, Fenerbahçe çok farklı bir oyun oynayacak yani. Net söyleyeyim yani. Çünkü Vedat Muriç özellikle top tutan, servis yapabilen, hava hakimiyeti zaten üst düzey, gol vuruşları çok iyi olabilen, hırslı bir oyuncu, hücum presleri yapan bir oyuncu. Yani onun varlığıyla Fenerbahçe takımı çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum ki orta sahada hiçbir sıkıntısı yok. Kante'nin dönüşü, yani Kante Kante'dir abi her zaman. Guendouzi, ona keza iyi bir Asensio. Yani Fenerbahçe takımı doğru yolda olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam, devam edelim. İlave 4-5 futbolcuyla yabancı sınırı ve bütçe yönetimi nasıl olacak demiş dinleyenimiz.
0: Anlamadım.
1: Yani yabancı kuralı ile ilgili bir sorusu var ve
0: yani
1: bütçelerle ilgili sorusu var.
0: Bu yabancı kuralı ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor. İşte aslında kulüpler de rahatsız bu kuraldan. Yani artık buna bir nokta koymak lazım yani. Bunu düşünüyorum. Keşke serbest olsa yani her şey. Yabancı kuralı.
1: Adana'dan Furkan ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Baskıyı yönetebilirse Trabzonspor bu sene %90 şampiyon olur diye düşünüyorum. Salah transferini konuşurken yazdı.
0: Bir tek oyuncuyla iş bitmiyor ama Trabzonspor takımı oyun karakteri anlamında da bence alınan oyuncuların profillerine baktığınızda yani Trabzonspor'un o inatçı kimliği vardır ya. Karadeniz fırtınasının sanki sahada onu göreceğiz gibi geliyor bana.
1: Transferlerle ilgili Semih Cesur çok uzadı be Salim abi artık demiş.
0: Evet uzadı.
1: Özellikle de Galatasaray taraftarının ciddi bir ciddi bir eleştirisi var transfer olmamasıyla ilgili. Can Uzun transferini ben hocam çok yakın görüyorum. Sizin Can Uzun transferiyle ilgili gerçekleşirse yorumunuz ne olur? Katkı sağlar mı milli takım oyuncusu? Benim Frankfurt'ta oynuyor, Nürnberg'deydi.
0: Benim çok beğendiğim bir oyuncu Can Uzun. Yaşı da çok genç. 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Tam böyle çıkış yapacağı bir dönem. Zaten Frankfurt'ta da bir çıkışın başlangıcıydı bence. Türk milli takımımızın da ilerleyen yıllarda çok önemli parçalarından biri olacağını düşünüyorum Can Uzun. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Çok akıllı bir oyuncu. Top tekniği, oyun zekası gelişmiş bir oyuncu. Ve Galatasaray takımı da çok şeyler verir diye tahmin ediyorum. Sağda oynat, solda oynat, ön taraflarda oynat, ortada oynat, forvet arkası oynat. Yani Can Uzun transferini yaparsak aslında çok iyi bir iş yapmış olur. Hem genç, müthiş bir oyuncu bence. Çok beğeniyorum Can Uzun.
1: Hemen kontrol edelim hocam soruları. Gelen mesajlar var. Hemen kontrol ediyorum. Ankara'dan Fatih, Galatasaray'da bir yangın yapılıyor ama şöyle düşünmek lazım. Bundan 2-3 ay önce Greenwood ve Aki hariç Fenerbahçe takımına 3 tane 60 takımdan bahsediyoruz ve kadroya ekleme yapılacak demiş. Ama Aki ve Greenwood'da çok net transfer var hocam.
0: Fenerbahçe'nin istediği lazım olan transferler Greenwood ve Aki. Yani ikisi de nokta transfer. Yani bunun şeyi yok yani. Zaten orta sahanda falan bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Ama keşke böyle bir kanat oyuncusu da alabilse diye düşünüyorum Fenerbahçe. Bir sol bek ve bir kanat oyuncusu alsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü sol bekte Archie Brown oynatıyorsunuz, verim alamıyorsunuz. Osterwolde'den alamıyorsunuz, Derent'ten alamıyorsunuz. Yani iyi bir sol bek alsa Fenerbahçe çok iyi iş yapmış olur.
1: Hocam Erkan Bey'in çok güzel bir mesajı var. Merhaba ben Erkan. Az önceki Erkan Bey değil bu arada. Açıkçası bu seneki transferlerin iyi olup olmadığını seneye bakıp göreceğiz. Çünkü seneye yabancı kuralı değişecek. Bu sene yabancılarla güzel güzel anlaşmalar yapılıyor ama seneye yabancı sayısı düştüğünde takımlar ne yapacak?
0: Geleceği düşünmeniz lazım zaten bir yapılanma yapıyorsanız. Futbol Federasyonu'yla koordineli bir fikir biliyle hareket ediyorsanız bir sıkıntı olmaz ama siz Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki yıl yabancı kuralı ile ilgili yapacağı yaptırımları düşünmeden transferler yapıp yabancıları dolduruyorsanız işte orada bir sıkıntı var demektir zaten.
1: Evet. Hocam kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Adana'dan hak verdi ben. Salim Bey iyi yayınlar. Reşat Hocama selamlar. Ben hala söylediğim sözün arkasındayım. Demiş. Bu mesajı okumayacağım. Galatasaray başarısız olacağını bildiği için mi transfer yapmıyor diyor.
0: Öyle saçmalık olur mu yani? Son 4 yılın şampiyonu.
1: Bazen kontrpiyede kalabiliyorum. Direkt okuduğum zaman hemen direkt frene basıyorum.
0: Ya şimdi Galatasaray takımı son 4 yılın şampiyonu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kadro büyük oranda da korunmuş bir kadro. Dolayısıyla her mevkisinde kalesinde sağlam bir kaleciniz var. Sağ bekinizde Singosu var, Salahisi var. Sol bekinizde Jakobsu, Eren'e var. Abdülkerim, Davinson Sanchez, Singo orada oynayabilir. Orta sahanızda Lemina, Torreira, Sara, İlkay bunlar duruyor. Kenarlarda Sané, Barış Alper, Yunus, önde Osimhen. Yani kadronuz duruyor, sizin kadronuz. Şampiyon kadro duruyor. Ha.
1: Evet.
0: Burada beni endişelendiren Galatasaray açısından ne biliyor musun? Yani 4 yıl şampiyon olmuş bir takımın, yani hazırlık maçlarında evet çok büyük ölçü değil hazırlık maçları, kabulüm, ama bir açlık olması lazım. Yani 5.'yi de yapalım biz, rekor kıralım açlığı olması lazım. Yani evet. Oyuncular doymuş gibi sanki gözüküyor, doymuş gibi duruyor. Yani o heyecan, o istek, arzu teknik ekibinden, oyuncuların hepsinde olması lazım. Yani birçok işte Türkiye Ligi'nde, Kupa'da, Avrupa'da ki bu oyuncular milli takımlara da gidecekler. Dolayısıyla kadro derinliğinizin de olması lazım. Evet, alternatif bir kadronuz var. Ama bu oyuncuların performanslarında dalgalanmalar olabilir. O yüzden de güçlendirmek lazım. Mesela Lesti transferini yaptılar. Lesti, herkes endişeli Lesti'den. Yani verdiği intiba, şu an belki uyum süreci yaşıyor, adaptasyon sorunu yaşıyor, takıma alışmakta zorlanıyor. Sezon başı, bazı oyuncular sezon başlarında çok iyi gözükmezler. Ama görüntüsü iyi değil. Galatasaray'ın birazcık işte bir 10 numara mesela Galatasaray'a. Barış Alper durumu nedir? Mesela oraya Leo düşünülüyor. Sen bunları daha iyi biliyorsun transfer süreçlerini. Evet. Yani bir kenar oyuncusu, Barış Alper giderse oraya bir kenar oyuncusu ya da Osimhen, Allah sakatlık vermesin. Abi. Sakatlandığında ona bir alternatif, iyi bir alternatif. Orta sahaya bir 10 numara, yani ya da işte savunmaya Davinson Sanchez, Abdülkerim, Singo'yu da oynatabilirsin ama bir sol ayaklı iyi bir stoper. Yani bunlar düşünmesi lazım Galatasaray takımı. Yani 3 tane oyuncu alsa, sol ayaklı bir stoper alsa, bir santrafor alsa, alternatif Osimhen'e bir kenar oyuncusu, 4 tane oyuncu alabilir. Yani 3-4 tane oyuncu alabilirse Galatasaray takımı evet yine ligin en favori takımlarından bir tanesi konumunda olur. Yeter ki yani oyuncularda doyum bu çok önemli yani. 4 sene şampiyon olmuş bir takım işte yani hala hırs yapmaları lazım diye düşünüyorum. Bunu da yapacak olan teknik direktörleri, oyuncu grubu yani.
1: Hocam gelen bir mesaj var. Reşat Hocam'a sorar mısınız? Siz Süper Lig'deki tüm maçları takip ediyorsunuz hocam. Transfer gündemini de takip ediyorsunuz. Bu sezon Anadolu takımlarından 4 büyükleri kim zorlar veya puan tablosunu da öne geçer?
0: Vallahi şu anda 4 büyükleri zorlayacak. Yani ben Başakşehir kadrosu belki Avrupa'da evet bir darbe yediler ama Başakşehir'in zorlayabileceğini düşünüyorum. 4 büyükleri. Göztepe olabilir.
1: Samsunspor
0: olabilir. Yani Samsunspor'un da transfer politikasını beğeniyorum. Göztepe'nin transfer politikasını beğeniyorum. Başakşehir kadrosu zaten çok iyi bir kadro. Dolayısıyla bu 3 takım zorlayabilir.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız
0: ben
1: için.
0: Teşekkür
1: Vakit
0: ederim.
1: Ayırdınız, bağlandınız, kırmadınız.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı günler.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Reşat Yılmaz'dı. Reşat Yılmaz'la birlikte sizlerden gelen soruları cevapladık. Kontrol ediyorum gelen sorular var mı diye. Hemen kontrol edelim. Ve kadroya ekleme yapılacak demiş Fatih Bey. Az önceki mesajına ilave olarak teşekkürler. Galatasaray ile ilgili de yorumlarını paylaştı bizlerle Reşat Yılmaz hocamız. Kontrol ediyorum. Selamlar, Şahin ben, Beşiktaşlıyım. Salah transferini kesinlikle istemiyordum. Olmamasını o kadar çok sevindim ki anlatamam. 34 yaşında buraya emekli olmak için gelmiş oyuncu istemiyoruz. Başkan doğru olanı yaptı, tebrik ediyorum. Salah gibi, Kante gibi yaşlı oyunculara bu kadar parayı Suudi Arabistan Pro Ligi ya da Süper Lig'den verirler. Bence bu durum çok üzücü. Avrupa'da Avrupa kulüpleri bize ne yazık ki enayi gözüyle bakıyor demiş. Eleştirisini dile getirmiş Şahin Bey. Gelen mesajlar varsa kontrol ediyorum. Fenerbahçe Real Madrid Arda'yı satarsa bu satıştan ek bir gelir elde edecek mi? Eğer elde edecekse bu geliri iptal ederek Real Madrid'den bir futbolcu alabilir mi? Tabii bu süreci izlemek lazım. Şu anda da biz haberciler ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Sebebini de söyleyeyim. Transfermarkt özellikle de transfer dönemlerinde benim yararlandığım, benimle birlikte birçok kişinin yararlandığı bir platformdu. Bu noktada birçok arkadaşımız sıkıntı yaşıyor. Çünkü Transfermarkt çökmüş durumda. Transfer yapacak olan kulüpler de bu konuyla alakalı sıkıntı yaşayabilirler. Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından payı %20. Bu bilgiyi paylaşalım. Enrik Fenerbahçe için gündemde olduğunu biliyorum. İyi yayınlar abi. Tolga Koç, ben İzmir'den yazıyorum. Çorum Spor'u nasıl buluyorsun? Geçtiğimiz yıl önemli bir şampiyonluk elde ettiler. Playoff finalinde Esenler Erokspor'u mağlup etmişlerdi. Yapılan transferleri de yerinde buluyorum. Şimdi hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Aslan. Alper abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Merhaba sevgili Salim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Adem Yeşilut konusuyla başlayalım. Senin de bu konuyla ilgili bir açıklaman olmuştu. Son durum nedir?
3: Son durum şu: oyuncu Türkiye'nin geçtiğimiz transfer döneminde, kış transfer döneminde yakından takip ettiği futbolculardan biriydi. Bu transfer sürecini Fenerbahçe sonuçlandırdı. Ardından oyuncu ikinci yarıyı Karşıyaka'da tamamladı ve Fenerbahçe ile beraber kampa katıldı. Kampta da iyi bir süreç geçirdi. Oyuncu ile ilgili bizim yaklaşık 3-4 aylık bir düşüncemiz vardı, 3-4 aydır. Fakat futbolcunun daha üst liglerde oynamasını istedi kulübü. Biz de bu sürece ve bu karara tabii saygı duymak zorundayız. Bu yüzden Adem Yeşilyurt'un sezon içerisinde 2. ligde veya 1. ligde oynama garantisiyle yer alacağını düşünüyoruz. Kıymetli bir futbolcu, inşallah Türk futboluna daha fazla faydalı olur.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Alper Aslan. Alper Aslan'la birlikte sohbetimiz devam ediyor. Alper abi, Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt için bir girişim yaptınız. Fenerbahçe, evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan girişim yaptığınız oyuncu var mı?
3: 3 İstanbul kulübü ve 1 Trabzon temsilcisiyle farklı konularda, farklı istişarelerde bulunduğumuz dönemler oldu. Fakat bu süreçte bize en çok desteği Sayın Süleyman Urman'ın takımı Fatih Karagümrük verdi. İki futbolcusunu kadromuza kattık, kıymetli, değerli oyuncular. Hem kendi takımında hem de alt liglerde mücadele etmiş. Fakat genç oyuncuları kadromuza kattık. Bunlardan biri Hakan Eren Atabey, diğeri de Kerem Yandal. Geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 3 maça çıktı Kerem. Eren Atabey ise kiralık olarak Erzincan'da oynamıştı. Karagümrük'ten bu iki oyuncuyu kadromuza katarak önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyoruz. Ama tabii İstanbul kulüplerinden, Ankara kulüplerinden birçok oyuncuyla ve kulüple iletişimimiz oldu. Biz önemli bir camiayız. HŞK'ların Erciyes 38 kıymetli bir kulüp. Yurt dışından bizimle partnerlik yapmak isteyen kulüpler de oldu. Fakat bu süreci dikkatli yürütmek zorundayız. Biliyorsunuz alt liglerde, özellikle 3. ligde birkaç farklı yaş statüsü var. Buna uyarak gitmek zorunda olduğumuz için bu partnerlik görüşmelerini ve tekliflerini önümüzdeki seneye bıraktık. Eğer önümüzdeki sene 2. ligde olursak daha rahat oyuncu transfer edebilme, yaş statülerine takılmadan oyuncu transfer edebilme imkanımız da bulunacak.
1: Peki Alper abi, bu sezon hedefler net bir şekilde belli. Şampiyonluk hedefiniz. Geçen yılda playoff'ta ikincilik şansını kaçırdınız. Yapılan takviyeler var. Hocanız Adem Hoca'yla da devam ediyorsunuz. Bir başkanlık değişimi oldu. Latif Bey geldi. Bu süreçler nasıl gelişti?
3: Biz yeni sezona bir önceki sezonun verdiği derslerle başladık. Nedir bu? Artık işimizi playoff'a bırakmadan direkt olarak çıkabilmek. Bunun da temel gerekçesi iyi transferleriniz. İyi transfer yaparsanız, kıymetli oyuncular alırsanız bu ligi daha playoff oynamadan bitirebilme imkanına sahip olursunuz. Kıymetli vekilimiz, sayın vekilimiz Bakir Soy himayesinde çok ciddi bir yatırım yaptık. Hem tesis, hem kurumsallık, hem de transferler anlamında çok ciddi sponsorluklar sağladı bize kendisi. Bir başkanlık değişimi oldu. Sayın Atıf Ersoy kulüp başkanımız oldu. O da sağ olsun hem kamp sürecimizde hem transfer sürecimizde bizi yalnız bırakmıyor. Her detayımızla ilgileniyor. Önemli bir yönetim kurulu oluştu. Bizim de bu yapılan yatırıma karşılık olarak şampiyonluk kupasını kendilerine hediye etmemiz lazım. Biz bir söz verdik. Bu sene geçtiğimiz yıl yarı finalde belki 1.90 dakikayla kaçırdığımız şampiyonluğu playoff'a bırakmadan direkt grup liderliğiyle taçlandırıp şampiyonluk kupasını kendilerine hediye edeceğiz inşallah.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Alper Aslan sohbetimiz devam ediyor. Alper abi, hemen şunu da sormak istiyorum. Yapılan takviyeler var. Kamp çalışmaları devam ediyor. Eylül ayında başlayacak 3. lig. Şu anda takımda son durum nedir? Takviye yapmayı planlıyor musunuz?
3: Bugün yaptığımız iki takviye ile birini Süper Lig ekibinden almak üzereyiz. Onun da evrak işlemleri devam ediyor. Bu yüzden o da Süper Lig ekibinde daha önce forma giyen bir oyuncu. Bu yüzden beklemek istiyoruz açıklamak için de kamuoyuna. Bir de Berkay İkici kardeşimizi transfer ettik. O da herhalde bir 20 dakika içerisinde kampa katılmış olacak. Biz bu sene hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmek için kıymetli oyuncularla yola devam etmemiz gerektiğini biliyorduk. Bu anlamda özellikle kaptanımız Artun Akçakın'la devam ediyor olmamız bizim için çok kıymetliydi. Teknik ekibimizle de öyle. Zira Artun Akçakın bu liglerde, bütün profesyonel liglerde gol atan ender futbolculardan biri. Hem kaptanlığıyla hem karakteriyle bizim için kıymetli. Biz bu oyuncuyu Süper Lig'deki serüveninden de, milli takımdaki serüveninden de hatırlıyoruz ama bir futbolcuyla aynı pozisyon sadece sezon sonuna kadar devam edemez. Bu anlamda da forvet pozisyonunu güçlendirmek için yine bu ligin en kıymetli oyuncularından biri olan Berkay İkici ile sözleşmeyi de alıyoruz. Osman Şahin, Mehmet Eksik son sezonunu şampiyon tamamlayan savunma ve kenar oyuncuları her sezon şampiyonla oynayan takımlarda forma giyiyorlar. Biz teknik ekibimizin raporuyla, bizim analizlerimizle, transfer listemizle çok ciddi bir takım oluşturduk. Baktığımız zaman aldığımız oyuncuların hepsinin ya gol krallığı, ya şampiyonluğu, ya playoff tecrübeleri bulunmakta. Geçtiğimiz sezon üzerine koyarak devam ediyoruz. Tabii ki bunların en önemlisi futbolcuların üremelerini yapabilmek. Bu anlamda yönetimimiz 7-24 çalışıyor ve çok ciddi bir finans desteği sağlıyorlar bize sponsorlar aracılığıyla. Bunu da Sayın Ersoy liderliğinde yapıyor kulübümüz ve kendilerine, burada Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. 7-24 gerçekten RGS Spor'la, RGS 38 PK'yla yaşıyorlar. Ciddi bir takım kurduk. Teknik ekibimizde yıllardan beri ligi hep ikinci bitirip playofflarda veda ediyor maalesef. Biz de bu şeytanın bacağını kırarak bu şanssızlığı bu sene şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz.
1: RGS 38 futbol kulübünden, RGS 38 futbol kulübünden sportif direktör Alper Aslan bizlerle birlikte, bunu paylaşalım. Alper Aslan'la birlikte sohbetimiz sürüyor. Alper abi, yeni sezonda maçlarınızı nerede oynayacaksınız?
3: Yeni sezonda, şimdi sezon başında belirlenen stadyumlar listesinde tabii ki biz de stadyumda oynamak istediğimiz stadların isimlerini gönderdik. Bunların ilki Atatürk Spor Kompleksi dış saha dedikleri, hemen RG Enerji Stadı'nın yanında yer alan eski ismiyle Kadir Has Spor Kompleksi. Fakat geçtiğimiz sezonda bunu gördük. Yaklaşık 9 maçımızı Kadir Has'ta, eski ismiyle Kadir Has Stadyumu'nda oynadık. Tahminen bu sezonda yine böyle olacaktır diye düşünüyoruz. Yine maçlarımızın, ilk sahada oynayacağımız 17 maçımızın büyük bir bölümünü büyük stat dediğimiz Kadir Has'ta oynayacağız. Şimdi çok ciddi bir tesis yatırımımız var Sayın Baker Soy. Bu anlamda bize ve Türk futboluna, sadece bize değil, kulübümüze değil, Kayseri'nin geleceğine çok ciddi bir yatırım yaptı. Şu an tesislerimiz yapım aşamasında ve bitmek üzere. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz futbolun tek senelik yatırımlar olmadığını da bütün futbol ve spor kamuoyuna göstermek istiyoruz. Tesis olmayan bir kulübün yaşaması mümkün değildir. Bu anlamda da tesis yatırımımızla Kayseri futboluna, Türk futboluna gelecek yıllarda da hizmet edecek bir futbol takımı değil, futbol kulübü oluşturuyoruz. Altyapımızla, A takımımızla, tesisimizle, belki gelecekte yeni bir stadyumla Kayseri'nin özellikle sanayideki gücünün herkes farkında ama sportif anlamda, futbol anlamında da diğer liglerde, diğer şehirlerde olduğu gibi takım sayısının artması gerekiyor. Bu anlamda yatırımlar var. Biz de bu yatırımları üst lige çıkarak taçlandırıp belki de alttan gelecek olan diğer takımların önünü açarak futbolu canlandırmak istiyoruz Kayseri'de. Görüyorsunuz Bursa'da 8 tane, İzmir'de belki de 10 tane profesyonel ligde futbol takımı var. Biz bu takım sayılarının artmasını istiyoruz Kayseri'de. Ama tabii sürdürülebilir bir ekonomi ve tesis çalışmalarıyla bunu yapmamız gerekiyor. Burada da Sayın Baki Ersoy yerini taşın altına koydu. Başkanımız Sayın Latif Ersoy ile beraber kıymetli bir yatırım. İnşallah hem tesisimizle hem oyuncu grubumuzla bu sene başarılı bir sezon içinde şampiyonlukla beraber sezonun sonunu getireceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Alper Aslan. Alper abi, peki taraftar sayısında artış var mı?
3: Şöyle söyleyeyim. Ben 1,5 senedir Kayseri'de, kıymetli bir şehirde, güzel bir camiada çalışıyorum. Geldiğimizde belki bu takım devralındığında, yaklaşık 2 sene önce kapanma noktasında olan bir takım devralındığında 50 kişi oynuyordu. Ama sezonun son maçını hatırlarsanız 15 bin kişi oynadı. Eğer başarı varsa, sürdürülebilir bir ekonomi varsa, taraftarların taleplerine karşılık veren bir takım varsa sahada, taraftar problemi yaşamıyor kimse. 50 kişiyle başlayan bir serüven 15 bin kişiyle tamamlandı. Eğer biz de sezona iyi bir başlangıç yaparsak Ağrı'da, ben inanıyorum ki bir sonraki iç saha maçımız olan Mersin İdman Yurdu karşısında yine tribünlerin full olduğu bir mücadele oynayacağız.
1: Çok teşekkür ederim Alper abi.
3: Ben teşekkür ederim sevgili Salim.
1: Çok çok sağ olun. Sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Görüşmek üzere, hoşça kal.
3: Hoşçakal.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Alper Aslan'da, Alper Aslan'la birlikte gündemi değerlendirdik sevgili dinleyenler. Alper Aslan'a da çok teşekkür ediyorum. Alper Aslan şu andaki güncel görevi RGS38FK'da sportif direktör. Yayınımızı noktalıyoruz sevgili dinleyenler. Benden hemen sonra Ali Erim ve Genco Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Spor'un tek adresi. Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sparametre'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.02, günlerden cuma. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Dün Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta Avrupa Kupası karşılaşmasında galip geldi ve rövanş için avantajı elde etti. Tabii ki Kralöv ve Beşiktaş mücadelesini konuşacağız. Transfer haberleri ve yine futbola dair gelişmelerle dolu dolu bir saat sizleri beklemekte. 0538 052 1487 Radyo Spor'un WhatsApp mesaj attı. Bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve bugün Genco ile birlikteyiz. Genco, bugün senin adına yorucu bir haftanın son günü, son saatleri. Ama tabii hafta içi, hafta sonu da geleceksin ayrı da.
1: Tabii.
0: Gelecek hafta Mert geliyor. Nasıl geçti bu hafta?
1: Vallahi güzel geçti çünkü...
0: Sen alıştın mı moderatörlüğe?
1: Ya hem moderatörlüğe alıştım hem sabah erken kalkmak benim için sorun değil. Bir de herhangi bir yaz hafta içi gibi değildi. Hem Fenerbahçe'nin maçı vardı hem Beşiktaş'ın maçı vardı. Muhammed Salah transferinin gerçekleşmesi. Yani
0: onu gündem, da sen gerçekleştirdin.
1: Tabii gündem çok yoğundu. Acaba benim moderatörlüğüm bir uğur namına Beşiktaş'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin kazandığı, Salah'ın geldiği. Ama ne Galatasaray, bir şey yapamadık. Bir transfer olmadı. Yani belki gelir cuma akşamı falan bu
0: ben
1: akşam.
0: Ben de baktım. Mert'in Sabah Spor'una geldiğinden beri benim başıma iyi bir şey gelmiyor. 2019'dan beri şöyle bir geçmişe dönüp baktım. Ocak 2019'dan beri bana iyi bir şey olmamış. O yüzden haklı olabilirsin. Haklı olabilirsin yani. Burada seni destekliyorum yani. Bakalım gelecek hafta başımıza ne türlü felaketler gelecek.
1: Enilirmiş,
0: Mert geri dönüyor.
1: Enilirmiş bir
0: aman,
1: şey.
0: Aman de.
1: 2-0'a 1-0.
0: Tarafta kazandı. Evet, mesajlarınızı bekliyoruz dedik. Mesajlarınıza bakacağız. Ama sonuçta işte geçen hafta Başakşehir tabii çok üzücü oldu. Yani Konferans Ligi'nin eleme turunda, daha ilk turda katıldığı ilk turda elenmesi Başakşehir'in, ama Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdilik sağlam performansla ortaya koyuyor elemelerde.
1: Aynen. Yani sadece galibiyet almakla kalmadılar. Sağlam da bir performans da ortaya koyuyorlar. Fenerbahçe de gol yemedi. Hani doğru düzgün kalesinde bir pozisyon bile vermedi. Tabii Beşiktaş maçı biraz daha o konuda yani işte 10 kişi kalması, rakibin 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş bir de hemen sonra öne geçti. Tabii artık bir skoru koruma üçgüdüsüyle eksik de olmanın verdiği dezavantajla fazla arkaya yaslandı ve rakibe pozisyon verdi, ama yani rakibin de hakkını Ali bence vermek lazım. Yani 11-11 iken de aslında hep Beşiktaş'ın istediği oyun oynandı. Hı hı. Düşük tempo, kalesinde çok pozisyon vermedi Beşiktaş. Hani öyle devam ederdi. Ara sıra yoklayan taraf Beşiktaş'tı. Bir işte Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top vardı ki, ben ona gerçekten parantez açmak istiyorum. Pozisyon tekrarına baktığımda, çünkü Emirhan şut çekilmeden sanki o topun oraya gideceğini, hı hı, görmüş bir futbolcu gibi depar attı ya Ali. Depar attı.
0: Zaten maç sonu yayına da geldi.
1: Rutin koşuş değildi o.
0: Esport Plus'ın maç sonu röportajına geldi. Emirhan geldi. Normalde dedi oralara çok koşular yapmam ama bu kez içime doğdu. O koşuyu yaptım dedi. Ve kendi söyledi yani.
1: Ve hakikaten tam da işte önemli, hakikaten ilk yarının sonlarına doğru bir gol olabilirdi. Beşiktaş'ın attığı gol, ben mesela Aykut'a sordum, sana da sormak istiyorum. Yani ben aslında ilk Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonraki oyuncu değişiklikleri biraz ben böyle tereddüt ettim. Yani tamam, dalga kıran istiyorsun, Ndidi'yi istiyorsun ama topu da ayağında tutabilecek, eksikken sana nefes aldırabilecek isimlerin en başındaki oyuncuyu çıkarıyorsun.
0: Orkun'u söylüyorsun.
1: Tabii Orkun. Şimdi Semih'i tabii ki antrenmanlardan en iyi İtalyano bilir, hoca bilir. Ama bizim dışarıdan gördüğümüz Semih, eyvah ya, şu son 15 dakikada da Semih'e acaba yer verilecek kadar böyle bir şeyi var mı falan derken, yani asiste Ndidi yaptı, golü Semih attı, ama işte o son 10 dakikada kolay geçmedi. Nübel'e bir kez daha parantez, muhteşem oynadı. Yani iyiydi. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi mesela iki Midland maçında Beşiktaş rakibini 10 kişi bıraktı. İşte aslında bu kadar kolay geçemeyebilirdi. Burada da Nübel maçın oyuncusu seçildi. 10 tane 10 şut mu çekildi? 10'da 9 mu? 10'da 8 mi ne? Kurtarış yaptı. Her zaman öyle olmayabilir falan gibi böyle çatlak sesler var ama ben çok katılmıyorum buna. Evet, görüntü biraz öyle ama ben Beşiktaş'ın sağlam yürüdüğü kanaatindeyim Ali.
0: Evet, şimdi bakalım şöyle bir mesajlarda Beşiktaş'la alakalı neler yazmışsınız. Emrah Öztekin ilk defa bir Türk takımının Avrupa kupalarında 10 kişi kaldıktan sonra oyuna forvet aldığını gördüm demiş.
1: Evet, sabah da bayağı yazıldı bu.
0: Evet, bunu Italiano zaten dile getirdi. Çok fazla geride kalmak istemiyoruz dedi. Bunu Radyo Spor'da biz defalarca Mert'le konuştuk. Çünkü genelde Süper Lig'de çoğu takım 10 kişi kalınca hani sanki 10 kişi değil de 6 kişi kalmış gibi oynamaya başlıyor. Bir anda anormal bir geri çekilme,
1: evet.
0: Sıfır hücum içgüdüsü,
1: evet.
0: Hani kolunu kanadını her şeyini elinden almışlar gibi bir mantaliteye bürünüyorlardı. Biz hep tersini anlatmaya, tersini savunmaya çalıştık. Yani 10 kişi kalmak futbolun doğasında var. Dünyanın sonu değil. Evet, tabii ki daha dikkatli olmak zorundasınız. Daha büyük enerji ortaya koymak zorundasınız. Planları değiştirmek zorundasınız ama mesela bu hiç hücum yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Bunu defalarca konuştuk. Beşiktaş'ın da ciddi zaaflarından biriydi bu. 10 kişi kaldığında hani bırak Avrupa'da,
1: Türkiye'de
0: ligde
1: de.
0: Dahi çok zorlanıyordu Beşiktaş. O yüzden de hani Italiano'nun şimdi yaptığı değişikliklerde o dakikada Çerni çıktı, Semih girdi. Çerni de zaten bir kanat forvet. Neticede evet, Çerni iyi mücadelenin oyunculardan bir tanesi ama dün mesela Beşiktaş'ın hücum hattında en fazla aksiyon oyuncu gibi gözüküyordu Çerni. Diğer tarafta İlhan'ın çıkması, Rıdvan'ın hani girmesi, zaten sol bekin kırmızı kart görmüş. Orada çok garip bir durum yok.
1: Evet, aynen.
0: Ve merkezde de Salih çok iyi karşılaşma oynuyordu. Olaytan bayağı iyi karşılaşma, evet, oynuyordu. Orada da Orkun biraz daha yorulan oyuncu gibi gözüküyordu. Endide hamlesi. Yani değişiklikler bence hem mantıklı hem de cesurdu. O yüzden de İtalyano'yu tebrik etmek lazım. Ve mesela değişikliklerden sonra işte Beşiktaş golü buldu. Böyle ancak 86-87'den sonra rakip biraz daha Beşiktaş'ın üzerine gelmeye başladı. Yani orada çok hissetmedik Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığını. Ta ki işte 86-87 ile 90+3 arasındaki bölümde özür dilerim biraz hissettik Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasını. O yüzden İtalyano'da dün özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra sınıfı geçen bir hamle yapmış oldu. Bununla birlikte tabii o Attara'yı konuştunuz mu?
1: Konuştuk. Şöyle bu arada Orkun değişikliğinde o da yani aksayan ve yorulan isimlerden biriydi. Cesur bir hamleydi. Ben İtalyan'ın bu değişikliklerini doğru buluyorum dedi. Ottara ile ilgili sanki ilk sarı karttan sonra bir ikaz ya da bir oyuncu değişikliğini daha erken o anlamda yapabilir miydi?
0: Bir hissettiriyordu değil mi biraz?
1: Evet, ve de gerçekten Ottara bu arada yani ikinci gördüğü sarı kart olabilecek bir acemilikte değildi. Yani yaptığı yer, ilk ayağını hadi yaptın, hani belki hakem onu hamle olarak değerlendirecekken ikinci ayağı savurmak neydi? O biraz bir soru işareti. Yani o pozisyon özelinde soru işareti ama maçın genelinde bakıldığında...
0: Çünkü mesela sarı kartta olan bir tane Kroloveli oyuncu gene sırtı dönük,
1: evet, ilk yıl, değil mi?
0: Emirhan'a bir faul yaptı. Sarı kartı varken faul yaptı.
1: Bastı sırttan.
0: Evet. Topuktan. Hani mesela orada sarı kart devirebilirdi ama vermedi. Onu biraz pozisyonun icabı olarak düşündü.
1: Yumuşak
0: çok,
1: hissetti,
0: evet, çok
1: belki.
0: Bir kasıt görmedi. Vermedi. Normalde o hatta da orada faul yapabilir ama hani işte hem basma var hem müdahale var orada. Öyle olunca verdi faul.
1: Kaçınılmaz oldu.
0: Kartı da verdi.
1: Hücumda bence Uttar etkiliydi. Yani hücumda Beşiktaş'ta bek olarak daha etkili olabileceğini bana hissettirdi ama savunmada yani ben Beşiktaş'ta aksayan bir şey varsa beklerin olduğunu düşünüyorum. Yani rakip geldiğinde genelde hep, genelde değil yani hep sağ ya da soldan geldi. Göbekten geldiği pozisyonu ben gerçekten az hatırlıyorum. Bu kadar öğretmenim.
0: bu arada Akbodu gene yoktu.
1: Evet. Onu sordum. Aykut dedi ki, bence dedi, daha tam hazır olmadığını düşünüyorum dedi. Bu krize dönmeden Akbadu da rotasyona girecektir ama bu öyle bir dönem dedi ki bana çok mantıklı geldi. Genco şu anda bütün takımlar sezona yeni başladığından dolayı burada form grafiğinin en iyi olanına bakmak lazım. Yani burada hani fizik kondisyon hemen hemen herkesin aynı seviyede, aynı antrenman temposunda. Form olarak da Jalo zaten sen de dün söylemiştin. Yani o sakatlıklar falan olmasa kariyeri yukarıda seyredebilecek bir potansiyel savunma oyuncusuyken buralarda Emirhan da dünkü çıkardığı o içgüdü topu işte söyledin. Yani burada olduğunu hak etti bence. Yani burada olmayı hak ettiğini gösterdi bence. Ama tabii Akbodu soru işareti her zaman kalacak.
0: Evet, Beşiktaş maçın genelinde oyunu kontrol altında tutmayı başardı. Bu iyiydi. Rakibin çok fazla ritim bulmasına, rakibin kendini kapatmasına izin vermedi. İşte ilk yarının biraz sonu söylenebilir. Bir de maçın sonu söylenebilir. Maçın sonu da hani hem skor avantajı hem de 10 kişi olmanın verdiği şeyle alakalı olarak, durumla alakalı olarak biraz kabul edilebilir. Ama Beşiktaş hani genel olarak olgun bir oyun oynamaya çalıştı. Bununla birlikte işin hücum tarafında tabii biraz daha bitirici olması gerekiyordu. Mesela Çerni ilk yarıda iki tane fırsatı iç etti. Bir tanesinde ağır kaldı. Bir tanesinde topu ayağından açtı. Daha ilk yarıda.
1: Bir de kaleciden dönen top muydu köşeden? Hani belki...
0: O ikinci yarıda offside tam o.
1: Offside mıydı?
0: Sonra hakem offside çaldı onu.
1: Ben niye offside'ları kaçıyorum? Dün de aynısını yaptım.
0: O offside'da. Hakem offside'ı çaldı. Onda. Ama offside olmasa da atması gerekiyordu.
1: Yani
0: öyle çok rahat bir şekilde söylenebilir. Hani tamam sen golünü at da offside'sa offside.
1: Yani.
0: O ayrı bir konu. Orada vuruşu yaptı. Onu da atamadı Çerni. Ama ilk yarıda heba ettiği pozisyonlar bence daha önemli pozisyonlardı. Bir tanesinde bariz şekilde ağır kaldı. İkincisinde de topu ayağından açtı. Yani bayağı ilk yarıda fırsatları harcadı, değerlendiremedi. Oh da hani güzel bir şut attı, direkten out'a çıktı. O şut çok iyiydi. Ama yine bir iki pozisyonda, yine son dokunuşlarda o da çerçeveyi bulmakta zorlandı. İlhan birebirleri iyi zorladı işin hücum hattında. Ama bir tanesinde şanssızdı, savunmadan döndü. Bir iki tane şutu da yavaş kaldı. Orkun da iki tane aslında etkili pozisyona girdi. İkinci yarıda hani böyle bir sakatlandıktan hemen sonra vurduğu bir şut vardı. Onu kaleci iyi kurtardı. İlk yarıda da akan oyunda gitti. Uzak köşeye vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Yani aslında Beşiktaş tahmin ettiğimiz gibi kazandı.
1: Evet.
0: Tahmin ettiğimiz gibi pozisyonlar da buldu. Ama tabii hala eksikler var.
1: Var.
0: Bireysel anlamda da takım olarak da eksikler var ama umut da fazlasıyla gözüküyor. Dün Kralova ile ilgili ilginç bir şey söylemiştik. Demiştik ki Tromsø turunda 4 gol attılar toplamda. 4 isabetli şutları vardı. Dün Beşiktaş karşısında 9 isabetli şut buldular ama gol çıkaramadılar. Beşiktaş'ta karşılaşma aslında bayağı iyi bir rakam. 22 şutla tamamladı Beşiktaş. Yalnız kaleyi bulmakta zorlandı. 5 isabet buldu Beşiktaş ve 2.33 gibi deplasmanda bayağı iyi diyebileceğimiz bir gol beklentisi de üretti.
1: Ve
0: yine
1: penaltısız.
0: Temsilcimiz. Evet, penaltısız tabii. 2.33. Kralove'de bu rakam direkt 1'de kaldı. 1.00 üretmişler. Onlar da gol beklentisi olarak. Peki şöyle bir bakalım mesajlara, ardından da araya gidelim. İlhan hakkında ne düşünüyorsunuz demiş dinleyicimiz. Nerede kullanılacak bu çocuk? Şu an İlhan Trossard'ın gelmesiyle beraber kanat opsiyonlarındaki ilk hamle olmaya devam edecek. Yani zaman zaman Trossard'ın yerine oynayacak. Zaman zaman Trossard oyundan çıktığında İlhan girecek. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. İlhan da rakibini direkt birebir karşısına aldığında etkili olabiliyor. Kendini de geliştirirse bayağı da iyi durumlara gelebilir. Ataşehir'den Zeki Bey, Uat Tarhan'ın futbol zekası ve futbol zekası çok yüksek değil demiş. Hatalı pasları Beşiktaş'ın canını yakar. Defansif olarak zayıf demiş. Yani biliyorsunuz ilk karşılaşmada izledikten sonra ben de pek açıkçası öyle beğenmemiştim oyuncuyu. Bir soru işareti koymuştum. Dün yine ben de Uat Tarhan'ı çok beğenmeyenler tarafındayım. İngiltere'den Erkan, İlhan ilk yarıda çok iyiydi demiş. Böyle devam ederse Salah kimsenin aklına gelmez. Bir iki tane golle kendine gelse, oh da gol atsa önümüz açık diye bir mesaj göndermiş. Tabii bu takımın en önemli transferinin daha monte edilmediğini unutmayalım. Yani Trossard geldikten sonra eğer Trossard da beklenen ve bildiğimiz performansını ortaya koyabilirse Beşiktaş'ın hücumu biraz daha iyileşecek. Hatta bayağı fark olabilir diye düşünmekteyim. Onu da unutmayalım. Gelecek hafta belki rövanşta biraz süre alacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Trossard'ın. Bir başka dinleyicimiz Bayrampaşa'dan Ramazan. 10 kişi kalan takımın hocası Semih Kılıçsoy hamlesi yapıyorsa büyük hocadır demiş. Bu değişikliği herkes yapamaz diye de eklemiş. Peki devam edeceğiz. 14-18 saatlerimiz Radyo Spor'dasınız. Türkiye'nin en iyisinde Hetre'yi dinliyorsunuz. Ali Erim Gencoboran sizlerle birlikte ilk aramıza gidiyoruz şimdi.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hetrik devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.21 saatlerimiz. Şöyle mesajlara bakalım. UEFA eleme maçlarında galibiyete para veriyor mu demiş. Bilmiyorum ama vermeyebilir.
1: Bence de Şampiyonlar Ligi değil çünkü daha o. Ön eleme ya, ben de öyle düşünüyorum. Ama puan olarak aynı şeyler geçerli, aynı puan
0: Evet.
1: katsayıları.
0: Alaaddin Gül abi demiş, sabah yokluğunda Çerni övgüleri dinledik.
1: Şöyle.
0: Senin gibi sordum ben de, Çerni'yi kendi takımınızda ister misiniz diye, cevap vermediler demiş. Tabii ikisi de Galatasaraylı.
1: Ben şöyle, ya Çerni ile ilgili Aykut şunu söylemek istedi. Ya bir oyuncunun gösterdiği bir maçlık, evet gol kaçırdı ama güzel pozisyonlar hazırladı. Bunlar göz ardı edilmesin. Ben Çerni'nin ya da işte sol bekteki oyuncunun böyle bir kırmızı kart, bir atamadığı gol, böyle hemen onunla ilgili böyle son raddeye gelinip inanılmaz eleştirilmesine karşıyım. Ben Çerni'nin futbol aklının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta ben sordum. O zaman ben sana şöyle sorayım dedim. İlk 11'de sağ açıkta Çerni'yi ister misin takımında ya da Beşiktaş'ta? Hayır dedi. Ama iyi bir yedek olarak tutarım dedi.
0: Zaten Beşiktaşlar da öyle düşünüyor genelde. Yani kadroda olabilir ama kadroda olduğu noktada hani direkt olarak 11'de böyle isteyeceğim bir oyuncu değil. Onda olması için çok efektif olması lazım ama pozisyonlarda ağır kalıyor. Bitiricilikte iyi değil. O zaman geriye ne kalıyor zaten?
1: Senin o işte sevmediğin övgü çok mücadele ediyor.
0: Mücadele ediyor, etsin. Yani ona zaten kimsenin bir şey dediği yok. Ali abi demiş bir dinleyicimiz. Kendinden zayıf bir takıma karşı oynuyorsun ve kalecin maçın adamı seçiliyorsa bir tuhaflık yok mu? Demiş. Şimdi benim sürekli baktığım sitede bakayım oyuncuların puanlamasında kim? Beşiktaş'ta bir numara olmuş. Nübel bir numara olmuş. Nübel'den sonra da Emirhan Topçu en yüksek notu almış. Nübel'e 9,1 vermişler. Emirhan Topçu'ya 9 vermişler. Olaytan'a 7,8 vermişler. Orkun'a da 8,2 vermişler. Yani Beşiktaş'ın dün en iyileri bu siteye göre kaleci Nübel, stoper Emirhan Topçu ve merkezde Orkun Kökçü olmuş. En az puanı tahmin edeceğiniz gibi o Attar almış 6,1 ile. Sonra da Çerni almış 6,7 ile. Kendinden daha zayıf bir rakibe karşı oynuyorsun. Bir Avrupa Kupası karşılaşması Genco. Deplasmandasın. Kalecin maçın adamı seçiliyor. Bir gariplik var mı yok mu?
1: Ben bir maç özelinde konuşacak olursak ki öyle olmak durumunda şu anda. Ben bir gariplik var demem. Ama kalkıp da mesela Beşiktaş ligde kendinden zayıf takımlara karşı oynadığında maçlarını 1-0, 2-1 kazanır ve değil maçın adamının kaleci seçilmesi, kalecinin ilk 3'te bile yer edinmesi puan anlamında, o zaman bir gariplik var derim. O gariplik de nedir? Beşiktaş çok pozisyon veriyor. Kalecisine çok iş düşüyor. Bu kadar zayıf takımlara karşı derim ama bu tek maç üzerinde bunu demem çünkü bir maç Avrupa maçı ve dinamikleri normal bekleyemeyeceğimiz bir karşılaşma. Bir kırmızı kart çıktı. İki, Beşiktaş öne geçti. Rakip daha da agresifleşti hücum anlamında. Dolayısıyla bir maç özelinde buna çok garip demem. Ama mesela Midland maçında da artık gerçi orada Midland iki kere 10 kişi kalmıştı.
0: Ama şöyle şimdi Nübel dün çok ekstra bir kurtarış yaptı mı?
1: Hayır.
0: Bir tanesini yaptı.
1: Bir tane çok iyi açı kapattı.
0: İşte o müthişti.
1: O
0: O
1: inanılmazdı.
0: bence harikaydı.
1: İki tane stoperin.
0: Dakika 70'ti.
1: İki stoperin çıkmayıp oyun ben yapayım sizin işinizi dedi.
0: Oyuncu çekti. Ondan sonra biraz bekledi. Baktı Nübel zaman kaybediyor. Fırtına gibi oyuncunun üzerine gitti. Açıyı kapattı. Vuruşta zaten Nübel'den döndü. Ondan sonra hemen akabinde bir şut daha geldi. O şutu da zaten çıkardı. Ama dün genel olarak seninle hafta içerisinde bahsettiğimiz konu bence ön plana çıktı Nübel'le. Karede çok doğru yerde duruyor.
1: Evet.
0: Açıları çok iyi biliyor. Sezgileri çok kuvvetli. Dolayısıyla hani yaptığı kurtarışlarda öyle aman aman zorlanmadı.
1: Birçoğunda evet. Mesela Midland 10 kişi kaldı. İstanbul'daki maçta da bir tane karşı karşıya çok tamam. İyi.
0: O çok iyi kurtarış. Evet. Ama hani onu diğerlerinden ayırıyorum işte. Evet. Onun yanına bir dünkü o karşı karşıya da pozisyonu koyarsın.
1: Şunun için örneği verdim. Gerçekten ona senin kaleciliğinin üst seviyede olduğunu gösterecek pozisyonlarda o kurtarışları hep yaptı şu ana kadar.
0: Evet. Tabii çok büyük güven veriyor orası kesin. Hani dün ben Twitter'da da yazdım. Vallahi dedim Nübel öyle bir adam ki internet şifreni verirsin, bankacılık şifreni verirsin yani Nübel'e. Çok güven veriyor. Takıma da çok güven verdiği belli.
1: Benim parasızlığımı görünce para yollar.
0: Öyle şeyler yazan olmuş. Abi hemen vereyim şifreyi, benim şeyi görünce, hesabı görünce para yollar demiş. Dolayısıyla Beşiktaş açısından zaten böyle bir kaleci performansına ihtiyaç vardı. Yani Beşiktaş uzun süredir kalecilerinden ya standart bir performans aldı ya da standart aldı. Standart altı performanslar aldı. Dolayısıyla ekstra performansa çok ihtiyacı var. Ekstra performansı da daha pek görmedi. Yani dün işte bahsettiğimiz ekstra kurtarış bir tane var.
1: Evet.
0: Mitchell'in maçında bir tane var. Ama buna zaten takımın ihtiyacı var. Şimdi zaten dinleyiciler de yazmışlar işte Muslera kim bilir kaç kez Galatasaray'da maçın adamı oldu. Yani bu şekilde başarılı olunuyor. Yani bu şekilde katkı aldığın zaman takım ilerleyebiliyor. Ona o desteğe ihtiyacın olduğu anda kaleciden eğer o hamle yapabilirse zaten sen takım olarak büyük avantaj sağlıyorsun onu atlattığın noktada. Ama o golü yesen kırılıyorsun. İşler senin için çok zor hale geliyor. O yüzden de kritik maçlarda, kritik anlarda kaleci katkısıyla kazandığın puanlarla beraber yarışın içinde kalıyorsun. Yarışta tabii. Avantajlı hale geliyorsun. Eğer o desteği almazsan işler kötü gidiyor. Yani Ali, zaten bu adamlar bu yüzden transfer ediliyor.
1: Bir de.
0: Dolayısıyla hani o dinleyicinin söylediği bir gariplik yok mu? Yok.
1: Bence de yok. Çünkü bu şunun da göstergesi. Kendinden zayıf takımlara karşı Nübel'e her zaman bu şekilde ihtiyaç duymazsın. Ama kendinden kuvvetli takımlara karşı da böyle bir kalecinin olduğunu bilmek sana güven verir. Yani olur da Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sağlam şöyle bir iki kura çeker, deplasmana gider böyle işte İngiltere'ye, İtalya'ya falan. Nübel olduğunu bilmek sana güven verir. Nübel'i tabii de o maçlarda da görmek lazım ama şu ana kadarki gösterdiği performans

0: Beşiktaş'a bir beraberlik bile turu geçmek için yeterli olacak ve turu geçtiğinde temsilcimiz çok çok çok büyük ihtimalle Zalgiris'le oynayacak ki Zalgiris'in de Krolova'ya göre biraz daha mütevazi bir takım olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de Avrupa Ligi lig aşamasına doğru Beşiktaş emin adımlarla ilerliyor. Beşiktaş'ı tebrik edelim. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra haberlerle buradayız.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kısa aramıza gittik geldik. Saatleri 14.31 yaptık. Krola ve Beşiktaş maçıyla açılışı yaptık. Genco, son dönemde Galatasaray ile ilgili çıkan transfer haberleri seni heyecanlandırıyor mu? Sesini kesecek mi Leao transferi? Bir Leao forması alacak mısın? Leao'yu havaalanında karşılamaya gidecek misin? Şaka bir tarafa, Leao hamlesi Galatasaray'da ciddi gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Galatasaray Leao'nun peşinde. Sabah konuşmuşsunuzdur mutlaka.
1: Aynen.
0: Leao ile alakalı olarak sen de düşünüyorsun, neler söylersin?
1: Hayır demem ama beni susturmaz. Ama hayır diyeceğim bir transfer değil. Şimdi Aykut da İtalya Ligi'ni avucunun içi gibi biliyor. Kaç tane maçını anlattım dedi. Milan'la sıkıntısı aslında Allegri ile sıkıntı yaşıyordu dedi. Şimdi eğer gerçekten rakamlar gazetelerde çıkan gibi rakamlarsa
0: 50 milyon euro civarında bir Milan'ın beklentisi var. Galatasaray'da işte 35 vermiş. Bir 5 milyon euro daha bonuslarla teklif etmiş. Söylenene göre o rakamın da kabul edilmediği yazıldı. Galatasaray yani işte 45 milyon euro civarını, 45 milyon euro civarını
1: totalde değil mi?
0: bitirmeye çalışıyor bu transferi.
1: Aynen totalde. Yani ben böylesine potansiyelli bir oyuncuyu bu rakam için o riski alırım dedi. Yani ben de yani Leo'ya dediğim gibi ben hayır demem. Ama Galatasaray'ın çok daha önemli transfer yapması gereken pozisyonlar var. Bir de Leao sol ön oynayabiliyor ama sağ kesinlikle oynayamıyor. Ne yapabilirsin? Sané zaten sağda ama Sané ve Barış solda oynama potansiyelleri, becerileri olan oyuncular. Fakat Leao oraya geldiğinde o koridor Leao'nun olacak. Şimdi Barış Alper'in gitmediği bir senaryoda Sané ve Barış Alper ikilisinden biri yedek kalacak. Acaba Sané 10 numara kimse gelmezse oynar mı sorusu vardı Aykut'un. Ben artık başka bir 10 numarasızlıktan dolayı başka bir şey düşünemiyorum dedi. Ben şimdi 10 numaraya geçeyim ama yani Ali benim için de ya tabii ki hayır demem. Yani genci ne diyorsun diyecekler. Ama Galatasaray'da kanat oyuncuları rotasyonun Leao, Sané, Barış, işte Yunus olduğu takdirde de yani bu bana biraz çok abartı geliyor. Yani hani senle dün konuşmuştuk ya her mevkinin yedeğinin de en iyi olması ya insan biraz ya ben üzülüyorum yedek kalanı üzülüyorum. Yedek kalanı mutlu tutabilecek misin? Barış Alper kalacak mı? Kalması için Galatasaray bu kadar diretti, gitmek istedi, gönderilmedi. Şimdi gitmeyip Leao, Sané arkasında yedek mi kalacak? Daha da kabus bir senaryo. Barış Sané'yi kesti diyelim. Hiç hayır yani hiç benim için sürpriz olmaz bu. Sané mi yedek kalacak o zaman? Şimdi ben bunları düşünmektense ve para Galatasaray için çok önemli bir asetse şu anda çok değerliyse ki değerli yapacağı harcama çok önemli. O zaman Galatasaray parasını önce kanat oyuncusu için, kanat takviyesi için Leo için mi harcamalı yoksa bütün gücünü 10 numaraya mı ayırmalı diye sorarım.
0: Yani öncelik olarak düşünme bence. Çünkü Galatasaray'ın kanat rotasyonu da senin düşündüğün kadar kuvvetli değil. Kim var kanatta Galatasaray'da?
1: İşte Sané, Barış gerekirse Yunus.
0: Ne?
1: Ya
0: Barış
1: tamam.
0: sakatlansa ne olacak?

0: Sané sakatlansa ne olacak? Üst üste Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig maçları oynayacak. Yani iki tane kanatta oynayan bir takımda üç tane kanat oyuncusu mu olur?
1: Ya doğru, buna da hayır demiyorum ama ya bilmiyorum Ali, bana bu ekonomik koşullarda gücüm varsa al tamam, ama bu ekonomik koşullarda Galatasaray'ın kanat rotasyonunda Leao, Sané, Barış, Yunus, bazen açık da oynayabiliyor söyleniyor, Singo gibi isimler varken,
0: Ha, Şalay da var mesela.
1: Şalay da var ayrıca, doğru.
0: Ama hani Şalay ile istediğini yapamazsın kanatta.
1: Ya doğru.
0: Şalay istediklerini yapamadığı için zaten Galatasaray'da beke evrildi ve orada kendine bir şans buldu. Eğer Şalay Galatasaray'da sağ bek oynamasa, sağ bekte o performansı ortaya koymasa çoktan gönderilecek bir oyuncuydu.
1: Peki Leo artı bir 10 numara gelir mi?
0: Gelir tabii, niye gelmesin?
1: 40'ar milyon, iki tane.
0: Gelir.
1: Para var yani.
0: Yani Abdullah Kavuç'un söylediğine göre var. Ben hesapları görmedim. Bana bir şey söylemediler ama bütün medyaya geçen haftaki karşılaşmanın ardından merak etmeyin paramız da var dedi. Planımız, programımız da var dedi. Fakat tekrar bir düşünün. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk zaten geldiğinden beri iki kanatlı sistemden hiç vazgeçmedi. Yani Galatasaray çok ekstra bir sistem arayışına girmedi.
1: Ve kanatları da kullanıyor gerçekten
0: Kullanıyor
1: Galatasaray.
0: da. Dolayısıyla
1: Bak
0: şimdi
1: Ali, hayır
0: Galatasaray'da
1: demiyorum. Bak Leao'ya hayır demiyorum. Bak hep söylüyorum. Benim de çok beğendiğim bir isim.
0: Leao değil, zaten kesin kanada ihtiyaç var. Yani Leao ya da başka oyuncu. Kesin Galatasaray'ın kanat takviyesine ihtiyacı var. Bağırıyor yani hani. Galatasaray öyle bir şey yapmazsa çok büyük risk atar. Orada işte hangi oyuncu alacaksınız? Ama bana sorarsan benim fikrim Galatasaray'ın Leo seviyesinde bir oyuncuya gitmesi doğru. Seviye olarak söylüyorum.
1: Ha, işte ben de onu söylemek istedim.
0: Seviye olarak yani.
1: Ben de
0: Çünkü
1: onu söylemek istedim.
0: 3 tane iyi kanadın olması lazım. Birbirine yakın iyi kanadın olması lazım. Biraz rekabet için lazım. Biri sakatlandığında, yorulduğunda, cezalı olduğunda takımın seviyesinin çok düşmemesi gerektiği için lazım. 3 tane kanadın olur. Dördüncüsü, örnek veriyorum, Yunus olur. Yunus aynı zamanda 10 numara alternatifi olduğu için de forma şansı bulur. 3 tane kanadın olur. Çok iyi güvenebileceğin kanat oyuncun olur. Artı
1: Salay'da ya alırsın rotasyona.
0: Şalai olur. Artı bir tane U23 belki alırsın oradan. Öyle bir alternatif yaparsın. Ama Galatasaray hani şu kanat rotasyonuyla sezona başlarsa çok zorlanır. Ki bunun hani ben sakatlık ve ceza dedim. Bir de bunun formsuzluğu, kötü günü de var. Artı şöyle düşün. Galatasaray bir maç oynuyor iç sahada. Hep beraber düşünelim. İşte maç başladı. Berabere gidiyor karşılaşma. Sonra Galatasaray bir gol attı, bir gol yedi, 1-1. Dakika 60. İlk nereye hamle yapıyor?
1: Okan Hocam.
0: Ha, bütün teknik adamlar. İlk kanat oyuncularına
1: Tabii
0: hamle
1: kanat,
0: yapılıyor.
1: tabii. Sağlık daha böyle diri bir kanat oyuncusu. Bekleri yorulmuş rakibin.
0: İlk oraya hamle geliyor yani. Sonuçta 60. dakikada durum bir biriken Osimhen'i değiştirmeyecek.
1: Tabii.
0: Osimhen'in yanına ikinci santrafor atma ihtimali çok düşük o dakikada. Ondan sonra büyük ihtimalle 10 numaran eğer dökülmüyorsa değiş kanatlardan bir tanesine o müdahaleyi yapacak, hamleyi yapacak. Dolayısıyla hani 3 tane kanat olduğu zaman sen üzülme Barış Alper yedek kalır ne olur falan diyor. Zaten yeteri kadar forma şansı bulur. Problem olmaz. O yüzden de yani
1: Sen
0: bence seviye olarak doğru bir seviye ama oyuncu bilmiyorum. Yani oyuncuyla alakalı olarak ben çok emin değilim. İstikrarsızlığı yüzünden.
1: orada dediğim gibi Aykut tamamen sorun Allegri ile Lea arasındaydı dedi.
0: Yani öyle, sorun olduğu kesin. Ama bu oyuncunun genel istikrarsızlığı ile alakalı bir durum değil. Yani orada bir kavga, bir çatışma yaşadıkları kesin.
1: 10 numara.
0: On numara da alacak Galatasaray. O da belli. Oradaki çalışmalar da yapılıyor. Hani ama bu saatten sonra Galatasaray için önemli olan işte doğru tercihleri yapabilmek. Doğru kaliteyi takıma monte edebilmek. Yani Leo ile ilgili benim hep söylediğim olası problem. Yani 3 hafta sadece Leao'yu konuşabiliriz. Ne kadar iyi, ne kadar acayip bir oyuncu diye. Sonraki 3 hafta da ya Leao sahada ruh gibiydi diyebiliriz. En büyük korkum o benim Leao ile alakalı olarak. öyle bir oyuncu olduğunu düşündüğümden işte bu rakamların riskli olduğunu gene anlatmaya çalışıyorum. Yani o yüzden demiştim. Keşke Milan'ı ikna edebilsen de bu oyuncuyu önce şöyle bir sene aynı Osimhen gibi görebilsen, duruma göre de kararını verebilsen. İyi, o şansın görüp pek olmayacak gibi gözüküyor. Evet, Galatasaray'da Leao transferi ciddi gibi gözükmekte. Artı bir alternatif olarak da Martinelli konuşulmaya başlandı.
1: Evet, bu sabah ben de BBC'de gördüm. Di Marzio falan, böyle bir İtalyan bir haber sitesinde vardı. Mesela Martinelli mi Leao mu desen, ben Martinelli derim.
0: Neden?
1: Neden? 18 yaşındaki halini bak, o kadar eskiden beri biliyoruz ki Martinelli. 30 yaşında zannedebilirsin Martinelli'yi ama değil. Yani çok...
0: 29 diyorsun, 30 29. Yani, kaç yaşında Martinelli?
1: Ben 25 ya da 26 diye biliyorum. Martinelli 17 yaşında çıktı Arsenal'de piyasaya. Ve oynuyordu. Kupa maçlarında oynuyordu.
0: 2001'liymiş.
1: 25 yaşında. Tabii. Yani kupa maçlarında oynuyordu. Yani 17 yaşında Martinelli Arsenal'de rotasyona girmeye başladı. Eğer Martinelli'nin de aklında tamam ya ben artık Arsenal'den başka bir şey de göreyim diyorsa ve Galatasaray'a hayır demiyorsa, ben hiç hayır demem. Çok çalışkan bir oyuncu. Korkusuzca ve çok inatçı bir şekilde, yeteneği de buna izin veriyor, İleriye doğru dikine oynamayı çok seven, rakibin üzerine gitmeyi çok seven, içeri kat etmeyi bilen, bitirici vuruşlarda da nispeten bir kanat oyuncusu içinde beceri seviyesinin daha iyi olduğunu söyleyebileceğim yetenekte bir isim Martinelli. Dolayısıyla hem acaba o kadar pahalı maliyetli olur mu bilemiyorum. Martinelli de boş değil çünkü, ama Leao'dan sanki daha fazla bir para beklentisi vardır gibi hissediyorum ben. Keşke Martinelli olsa. Bak, Leao'ya hayır derim opsiyonlardan biri Martinelli ise. Bak, Kanada hayır demiyorum. Ama Leao bana biraz çok üst seviye, biraz fazla riskli geldi. Ama mesela Martinelli'yi alırım ve Barış Alper de ya da Leroy Sané de yedek kaldığı için üzülecekse de üzülsün, çünkü Martinelli bunu hak ediyor derim. Leao bunu hak etmiyor. Ben de kendimi böyle bir anlatayım.
0: Leao bunu hak etmiyor derken?
1: Yani bu riski almayı hak etmiyor Leao. Şey olarak işte Barış Alper ve Sané'nin yedek kalması halinde oyun bozanlık. Çünkü yani çok daha büyük bir para vereceğiz gibi hissediyorum ben Leao'ya.
0: Sol kanat Leao, Barış. Sağ kanat Sané, Barış, Yunus. 10 numara Sané, Yunus, Sara. Santrafor Osimhen, Barış gibi olabilir mi demiş Çağlar, dinleyicimizin ismi. Olabilir sevgili Çağlar. Olabilir. Bu oyuncuları bu şekilde direkt olarak alternatif listesine yazabilirsiniz. Ama yine de Galatasaray'ın ikinci santrafora ve bir kanada ihtiyacı var. Burada kanat olarak siz Leao'yu eklemişsiniz. İkinci santrafor ve 10 numara transferi burada gözükmüyor.
1: İşte Barış olarak düşünmüş belki de ikinci santrafor.
0: Bu seni strese sokacak bir kadro. Ama bu şekilde de yazabilirsin istersen. Çünkü 10 numarada 3 tane alternatifin oluyor. Yani Sané istersen, Yunus, Sara tercih yapabilirsin burada. Santrafor'da da Osimhen'le Barış demiş. Olabilir.
1: Ya bu arada hiç saymıyoruz ama yani keşke diyorum bir İlkay çok iyi bir sezon başlangıcı, böyle güzel bir hazırlık kampı geçirmiş olsa, o sakatlıkların etkisinden kurtulup böyle acaba tamam yaşı ilerledi ama şöyle bir 15-20 maçlık böyle harika bir 10 numaralık bir güven verir ve o şeyi sağlayabilir mi, performansı sağlayabilir mi diye düşünüyorum. Ya çünkü bence İlkay'dan çok çabuk vazgeçtik. Hiç saymıyoruz bile. Bak 3 sayıyorsun, sen şeyi saymıyorsun İlkay'ı.
0: Vallahi o konuda,
1: ben de öyleyim açıkçası ama.
0: O konuda haklısın. Galatasaray'ın kadrosunda İlkay gibi bir oyuncu var. Hani geçen sene gelirken konuşulanları herkes hatırlıyordur. Herkesin beklentisi çok yüksek.

0: Tabii ki ilk ayda silemeyiz. İlk ayda iyi bir opsiyon. Hatta bak dinleyici o kadar detaylı yazmış.
1: O
0: İlk
1: da
0: ayın iyisi yok orada.
1: tabii,
0: 10
1: bak
0: numara
1: aynen.
0: pozisyonunda. Evet bakalım. Tabii o ilk ayın elinde. Hani geçen sene gördüğümüz ilk aydan bence çoğu kişinin öyle bir beklentisi kalmadığı için şu an çok fazla konuşulmuyor. İlk ay onu isterse rahatlıkla yapabilir. Bakalım onu zaman gösterecek. Evet Galatasaray'da az önce de bahsettik. Hani şimdi kadroya baktığınızda kadrodaki oyuncuların versatil özellikleriyle farklı yerlerde, farklı mevkilerde oynayabileceğini düşündüğünüzde oluyor mu? Oluyor. Yani orada dünyanın sonu değil. İşte az önce hiç kimsenin söylemediğini Genco söyledi. Yani ilk ay konuşulmuyor bile 10 numara pozisyonu için. İşte Barış Alper bir dinleyici yazmış az önce. İşte Beke çekilemez mi? Çekilebilir. İşte Şalai önde oynayabilir mi? Oynayabilir. Ama bütün bu formüllerin pratikte Galatasaray'ı çok tatmin edeceğini ben zannetmiyorum. Çok tatmin edeceğini düşünmüyorum.
1: Bir defa Barış Beke çekildiğinde tam bir alternatif bu ama Singo gibi 30 milyonluk bir yedeğiniz mi olacak o zaman?
0: İşte o sol bekte de diyor. Sol bek, sağ bek
1: Hı
0: hani
1: hı hı.
0: öyle söylemiş. Tabii ki bir de senin söylediğin konu var. Yani sonuçta orayı çektiğin anda bütün o opsiyonları zaten kesmiş oluyorsun. Bir sürü şey var. Ama Galatasaray'ın aynı zamanda işte transfere de gerçekten ihtiyacı var.
1: Var, var.
0: Hani onu da yadsımamak gerekiyor, onu da unutmamak gerekiyor. Evet, şimdi
1: Bir Rus bir oyuncu yazılıyor 2 gündür ama ben yani o kadar inanmıyorum ki daha oyuncuya bakmadım Ali.
0: Lokomotiv Moskova'nın oyuncusu.
1: Evet,
0: Ondan
1: evet.
0: sonra orada Paris Saint-Germain oyuncuyu almak için anlaşıyor Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya. Fakat sonra son anda transferden çekiliyor. Öyle olduğu için işte şu an Galatasaray'ın mesela 20 milyon euro bandında bir rakamla o genç 10 numarayı alabileceği söyleniyor. Şimdi ben de ismini unuttum da hemen söyleyeceğim.
1: Zor bir isim. Demin yazdı, hiç aklımda kalmadı. Ya yani demin yazdı, oradan zaten sormak istedim ben de sana. Yani genç oyuncuya hayır değilim ama hiç de duymadığım bir isim ama hani Paris gerçekten bu kadar yolun sonuna kadar gelecek kadar ilgilendiyse belki de bakmak lazım. Sen hiç duymuş muydun daha önce?
0: Yok ben Rusya Ligi'ne çok
1: Ben de
0: bakmadığım için
1: hiç vakıf
0: açıkçası
1: değilim.
0: duymadım. Rusya Ligi'nde de 2 hafta geride kalmış.
1: 3 golü 4 asisti var falan.
0: Bakayım bir dakika oyuncu ya. Nerede ya? Batrakov.
1: Heh, tamam.
0: 21 yaşında Batrakov bir asist yapmış. Alexi Batrakov. 2 karşılaşmada da forma giymiş bu sezon. 2005 doğumlu. Piyasa değeri de 30 milyon euro civarında gözüküyor oyuncunun. Geçtiğimiz yıl Lokomotiv Moskova'da 2025-2026'da 28 karşılaşmada 13 gol 9 asist yapmış.
1: Bayağı iyi.
0: Bu lig performansı sadece. 2024-2025'te 29 maçta 14 gol 7 asist yapmış.
1: 21 yaşında ya da 20 yaşında yapmış bunu yani.
0: Evet. Dediğim gibi 2005'li bir oyuncu Alexi Batrakov Galatasaray'ın ilgilendiği söyleniyor. Hatta işte o konuda tabii ona ben çok katılmadım. İşte ambargo dolayısıyla Paris Saint-Germain vazgeçmiş de ne zaman acaba oldu öyle bir şey? Hani ambargodan önce mi oyuncuyla ilgileniyorlardı da ambargo konuldu o anda mı vazgeçtiler yoksa bu sene ilgileniyorlardı da sonra yapmayın etmeyin dediler mi? Onu bilmiyorum ama sonuçta Paris Saint-Germain'in bir şekilde bu oyuncuya ilgisi olmuş. Ama ardından da transferden vazgeçilmiş. Tabii şöyle bir bakınca 21 yaşında oyuncu 30 milyon euro bu zaten potansiyeli
1: Çok
0: net
1: yüksek.
0: şekilde ortaya koyuyor. Bir de şeyi de almıyor biliyorsun. Hani artı 4 kontenjanına da sokabiliyorsun oyuncuyu.
1: Tabii.
0: Artı 4 kontenjana soktuğun
1: Ya,
0: için de
1: lokum yani.
0: evet sana bayağı bir fırsat sağlıyor. Evet, tablo bu Galatasaray'da ama Galatasaray'da biraz bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Artık yönetime yapılan baskı mı dersiniz? Yoksa yönetim

0: zaten hani planlıyordu onu mu dersiniz, ama ne olursa olsun Galatasaraylar için biraz daha böyle bir ortalık şenlendi gibi gözükmekte. Galatasaray yarın sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını Villarreal'le oynayacak kendi sahasında. Biz de maçı Esport Plus'tan yayınlayacağız. Biz de orada olacağız. Bakalım Galatasaray'ın önceki hazırlık karşılaşmalarındaki performansı çok beğenilmemişti. Artık sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Galatasaray neler yapacak, onu hep beraber göreceğiz. Galatasaray Villarreal maçını da dediğim gibi Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Bugün birinci ligde sezon başlıyor Genco. Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşması saat 21.30'da ve yarın pazar günü ve pazartesi günü karşılaşmalar var.
1: Almanya'daki de başlıyor.
0: Aynen.
1: Yavaş
0: Evet,
1: yavaş
0: Hollanda
1: yayılıyoruz.
0: başlıyor.
1: Kokuyu almaya başladık
0: Aynen,
1: yavaş yavaş.
0: Hollanda'da başlıyor bu hafta. Tabii birinci ligde bayağı iyi takımlar var. Kayserispor, Antalyaspor, İstanbulspor, Karagümrük, Pendik, Sarıyer, Sivasspor, Bursaspor, Boluspor, Vanspor, Bandırma, Muğla, Keçiören Gücü, Batman Petrol, Bodrum, Manisa Futbol Kulübü, Erokspor, Mardin ve Iğdır. Gördüğünüz gibi 20 takım bayağı iyi takımlar var. Çok büyük bir mücadele her zaman olduğu gibi birinci ligde bizleri bekliyor. Birinci ligi takip edenler için ki birçok da şehir takımı var. Artık heyecan bu akşam itibariyle başlıyor. Herkese de kazasız, belasız, sakatlıksız güzel bir sezon diliyoruz. Süper Lig haftaya başlayacak. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Evet Genco, artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'de de Endrick sesleri var.
1: Evet.
0: Real Madrid'den Fenerbahçe yine hani U23'e uyacak bir transfer.
1: Ve de yani çok ciddi potansiyelli bir oyuncu. Yani hiç hayır demem. Heyecanlandırır. Çok genç yaşta Real Madrid'e geldi. Tabii Real Madrid'deki şu anki hücum hattı
0: Benim aklımda Brezilya maçında kaçırdığı gol var ya.
1: hangi?
0: Norveç maçında 0-0 iken karşı karşıya kaçırdı ya. Elin ayağına dolaştırdı topu.
1: Aa, ben
0: Endrick.
1: ilk yarıyı sağlıklı izlemedim. İkinci yarı
0: İzlemedin mi?
1: izledim. Evet.
0: O gol var aklımda. Lyon'da
1: İyi ki
0: başarılı oldu.
1: kaçırmış.
0: Yoksa kalır mıydı diyorsun?
1: yok, ben şey oynamıştım ya. Norveç kazanır ve
0: Ha.
1: KG var.
0: Bunun yanında bir de Fenerbahçe'de Pavlidis. Benfica'nın golcüsü konuşuluyor. Dün Benfica 6-1 kazandı Hearts karşısında. Pavlidis'in de Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu yazılıp çiziliyor. Açıkçası ben Pavlidis'i tercih ederim. Endrick'in önünde.
1: Ben
0: Çok verimli bir oyuncu Pavlidis.
1: ama
0: Kerem,
1: Endrick
0: bak
1: belki burada
0: Kerem direkt
1: patlama,
0: havaalanına karşılama yapmaya gider Pavlidis
1: ona
0: gelse.
1: %100. Bak, o açıdan haklısın, doğru, bak onu hiç düşünmemiştim, hatta öyle mesaj da gelmişti çünkü.
0: Direkt gider yani Kerem.
1: Ya ismen Endrick beni çok daha fazla heyecanlandırıyor, ama tabii daha başarılı olacağını ve daha katkı sağlayacağını düşünebiliriz.
0: Osimhen'in arkasına Endrick mi Pavlidis mi? Galatasaray'da. Fener'e gönderdin şimdi Endrick'i de. Soralım bakalım.
1: Ben Endrick derim.
0: Endrick mi
1: Ben
0: dersin?
1: Endrick derim.
0: Evet bakalım bu transferler.
1: İki tane cüsseli oyuncudansa bir tane patlaması çok böyle hızlı, süratli bir oyuncu isterim.
0: Öyle düşünüyorsun.
1: Evet.
0: Evet olabilir. Fenerbahçe'nin gündemi de santrafor transferi. Neden santrafor transferi? Geçen hafta Yüksek Divan vardı hatırlayacaksınız. Aziz Yıldırım da ikinci santrafor için herhalde bu hafta biter demişti. Hafta bitiyor yavaş yavaş. İsimler var. Bir taraftan da Atletico Madrid'in Sörloth'u bırakacağı ama onun öncesinde de Vlahovic'i alacağı söyleniyor. İşte orada o zaman taşlar yerinden oynayabilir. Eğer Vlahovic Atletico Madrid'e gider ardından da Sörloth boşa çıkarsa yine Türk takımlarının gündemine gelebilir ki geldiği de yazılıp çiziliyor. Yani yine iyi isimler, kaliteli isimler takımlarımızın gündeminde. Böylece transfer turunu da tamamlamış olduk. Evet saatlerimiz 14.55. Bu haftalık hat-trick'in sonuna geldik. Az sonra spor kazanı her zaman olduğu gibi sizlerle beraber olacak. Genco teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyospor dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
7: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Tam saatinde saat 15'te karşınızdayız. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki sizlerin değerli katkılarıyla WhatsApp hattımız devrede. Soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. WhatsApp hattımıza 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Dün Beşiktaş sahne aldı UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ve Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar Ouattara kırmızı kart görmüştü 71'de ama 80'de Semih Kılıçsoy'un takipçiliği golü getirdi. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. Rövanş öncesinde önemli bir avantajı da cebine koymuş oldu. Kendi evine avantajı taşıdı siyah beyazlılar. Bu mücadeleyi değerlendireceğiz tabii ki. Öncelikle Nercan'a hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
7: Şimdi maç nasıldı? Önce genel bir değerlendirme alalım.
8: Tabii ki rakip, ev sahibi, kapasitesini bilen ve orta alanı hiç vakit kaybetmeden geçmeye çalışan, kendi halinde ama iyi futbol oynama prensibiyle sahaya çıkan bir ekip. Bunu belirtelim. Beşiktaş ilk yarıda zaman zaman pozisyonlara girdi. Burada oyuncuları birazdan değerlendiririz. Fakat ilk yarıdaki oyuna baktığımızda biraz aceleci bir oyun vardı. Ve bu aceleci oyundan dolayı çok top kaybı da yaşandı. Rakibin işine gelen bir şey bu. Genel anlamda 3 maçta gol yemedi Beşiktaş ama bu aceleciliğin mutlaka sona erdirilmesi lazım. Saha içinde biraz daha tek topun iyi oynanması lazım. Orkun ve Salih'in olması büyük avantaj Beşiktaş takımında orta alanda. Fakat forvette ileride top tutma becerisi iyi değil. Şimdi oyunculara gelelim. Çerni bence dün bayağı hayal kırıklığı yarattı.
7: Çerni değil mi?
8: Evet, bayağı hayal kırıklığı yarattı. Ya forvetlerin mesela santrafor çok çalışıyor, koşuyor, pres yapıyor. Her şey harika. Pozisyona zaman zaman giriyor ama çok değerlendiremiyor. Evet. Değerlendiremiyor. Şimdi bu gözler Gomez'i seyretti. Beşiktaş santrafor olarak. Dembaba'yı seyretti. Onlar ilk hali özellikle Dembaba'nın. Onlar çok klas santrafordu. Ya onlar gol atmayı başaran santrafor tipi. Bu yüzden bu tarz bir santrafor eksikliği ligde başınıza artır.
7: Top gelince içeri atan bir oyuncuya ihtiyaç var diyorsun.
8: Ligde artır. Ne kadar oynamaya çalışırsanız çalışın. İkinci yarıda 15 dakika tam bir abluka var Beşiktaş'ta. Maçı seyredenler hatırlayacaklar. Tam bir abluka. Rakip çıkamıyor bile. Burada santraforun devreye girmesi lazım. Ya da kanat forvetlerinin devreye girmesi lazım. Çerni ikinci yarı öyle bir gol kaçırdı ki topu dışarı atmak bence
7: daha zor.
8: Daha zor. Bu yüzden Beşiktaş yeni yani işte diyelim ki zirve mücadelesi yapıyorsun. Böyle bir puanı kaybedersen belki çok önemli bir avantajını yitirebilirsin. Lig için konuşuyorum. Bunların hep düşünülmesi lazım. Oyun olarak problem ikinci yarıdaki oyunu çok beğendim. Sadece sonra oyundan 10 kişi kalıyorsun. Ottara kırmızı kart görüyor. Şu anda bir fikrim de yok Ottara ile ilgili. Ama dünkü performansı iyi değil. Bunu söyleyelim. Hı hı. Neyse kırmızı kart görüyor. 10 kişi kalıyorsun. Oyuna ikinci bir forveti alması İtalyano'nun bence iyi bir fikirdi. Bu takıma da kesinlikle geriye yaslanmayın mesajını net olarak vermekti.
7: Bunu eksikken yaptı bir de.
8: Çok önemli o. Takıma geriye yaslanmayın mesajını verdi.
7: Normalde eksik ve deplasmandaysanız maçın da sonlarıysa doğal olarak
8: kapanırsınız değil mi?
7: Bir tane savunmacı alayım da ben bu maçı 0-0 tutayım. Eksik de kaldım. Deplasmandayım. İstanbul'a gideceğim. Orada 1-0 kazanır. Turu geçerim. Mantığı yerleşebilir teknik direktörün kafasına.
8: Herkesin başında.
7: Evet.
8: Ya herkesin aklına gelir
7: bu. İlk bu gelir. Ama İtalyan öyle yapmadı. Ben dedi bu maçı kazanacağım.
8: Bu yüzden de çok az savunma hatası yapan rakip karşısında bu sefer Semih'in pozisyonu çok iyi hissetmesi önemli. Oyuna
7: i̇yi hissetti gerçekten. Sonra.
8: İşte golcülerde bu olması lazım.
7: Doğru anda doğru yerde.
8: Orada hiç kimse olmasa bir şey olmayacak. Hı-hı. Olmayacak top gidecek.
7: Şimdi gol beklentisi rakibin 1 Beşiktaş'ın 2.33. Şimdi 2.33'tensin en az 3 gol çıkarmanız lazım.
8: Bu konuyu çok iyi açtım. Kesinlikle öyle. Hı-hı. Maçın o 80. dakikaya kadar kalmaması lazım. Ya ilk yarıda Çerdi'nin yine iki önemli pozisyonu var. Ama orada ben bir güçsüzlük hissettim oyuncuda. Bunu anlayamadım. Ya o geçeceğin ya finali yok.
7: Normalde de atik bir oyuncudur.
8: Evet finali yok. Dün o finali gerçekleştiremedi. Ya kötü bir günündeydi ya da düşüşte. Bunu önümüzdeki maçlarda göreceğiz.
7: Tabii rakip de gol atmayı hak etti mi? Bence bir gol de onlar hak etmişti.
8: Ben Nübel çok iyi oynadı yine.
7: İnanılmaz oynadı.
8: Yine çok iyi oynadı.
7: Maçın oyuncusuydu.
8: Onu söyleyebiliriz. Ya, bu kadar iyi o bak. 2.33 beklentim var. Maçın yıldızı yine Nübel oluyor. Burada takım savunmasına biraz dikkat edeceksin.
7: 9.1 puan almış 10 üzerinden Nübel. 9
8: çok iyi.
7: Rakibin 9 buna biraz isabeti var.
8: Buna biraz dikkat etmen lazım. Ama şöyle bir gerçek daha var. Acil bence usta bir golcü gerekiyor işte. Acil.
7: Bu yönde de çalışmalar var zaten.
8: Çünkü Trossard solda. Sağ kanada şimdi bir soru işaretim var benim. Çünkü uzun maraton değil mi? Kısa değil maratonlar. Hı hı. Yarı maraton da var. Hı hı. Ama bu bayağı bir maraton.
7: Bir de erken başladın sen maratona. 42 erken değil, başladın. 50 koşuyorsun
8: 50
7: sen.
8: 50 koşacaksın. Fakat forvetlerinin gol katkısı vermesi lazım. Orta alanda da sadece Orkun'un olması tabii. Gol katkısı. Dün Olaytan'ı beğendim.
7: İyiydi Olaytan, iyiydi.
8: İyi çalıştı. Sonuna kadar da koştu, mücadele etti. Bunlar çok önemli. Onu da söylememiz lazım. Fakat dediğim gibi yine de iki yönü biraz daha iyi. Orta alan, bir santrafor, sağ kanat. Bence ne olursa olsun Udokai gidecekse de bir stoper. Udokai'nin gideceği de konuşuldu.
7: Dün Emirhan da iyiydi Erçan abi.
8: Oynayanlar değil. Hı hı. Yani bir stoper gidecekse mutlaka bir stoper alınması lazım.
7: Stoper ismi hiç geçmiyor. Hep Beşiktaş için forvet.
8: İki isim var.
7: İsim geçiyor. Bir de kanat. Stoperde de tabii çalışmalar vardır mutlaka. Şimdi baktığımızda Olaytan iyi dedik. Orkun iyi dedik. Oh çok çalıştı ama bitiriciliği zayıftı. Salih'i nasıl buldun?
8: Ben iyi buldum Salih'i. Ben her iyi zaman buldum, olduğu onu gibi. Görevini gayet iyi yaptı.
7: Aynen.
8: Orkun dün yoruldu yalnız. O da bayağı bir gayret ve insanüstü bir çaba gösterdi. Her yere koşmaya çalıştı. Son bölümlerde artık o da yoruldu haklı olarak. Çünkü her yerde o kaptanlık bandının sorumluluğunu en üst seviyede taşıyan bir oyuncu var Beşiktaş'ta. Dediğim gibi yalnız bu gol beklentisini söyledin. İstatistikler Beşiktaş'ın 3 golü bulması gerektiğini söylerken İtalyano daha ilk geldiği maçta hazırlık maçında şunu söylemişti. Gol yollarında bu takıma tekrar söyledim. Daha acımasız olmalı diye. Pozisyona girmek mesele değil dedi. Bunu atmanız gerekiyor dedi. Hı hı. Daha ilk maçtan sonra takımı görünce bence gerekiyor. Yani forvetler sizi üzebilir. Ben dün onu gördüm.
7: Yani bu kadar pozisyonda daha fazla verim almanız gerekir. Büyük takımsanız.
8: Evet. Ya iyi oyuna puan vermiyorlar. Ya da tur atlayamıyorsun iyi oyunda.
7: Şimdi Beşiktaşlı yazarlara baktım. Mesela diyorlar ki yani orta sahada fiziksel gücü artıracak bir oyuncuya ihtiyaç var. Evet, Salih iyi oynadı, Orkun çok koştu, Olaytan çok koştu ama bunların da bir tane güçlü Endidi'nin de önünde bir alternatife ya da direkt 11 oynayacak oyuncuya ihtiyaç var yorumları vardı.
8: Ben şu anda Endidi varken fizik gücü anlamında söylüyorum. Oyuncuya gerek var mı tartışmaya açık bir konu.
7: Bunu diyenler
8: Endidi
7: var.
8: Endidi fizikle oynayan bir oyuncu. Onu evet. kabul edelim. Fizik gücünü ön plana çıkartmak isteyen bir oyuncu. Bunu da söylememiz lazım. Fakat forvetiniz top tutamadığı sürece orta alana çok yük biner. Savunma kanatlarına da yük biner.
7: Öyle bir özelliği var mı Oh'un top tutma?
8: Şu anda göremiyoruz.
7: Yok. Yüzünü dönüp gidecek, kaleye gidecek, vuracak.
8: Top pres yapacak. Atak sonlandırma.
7: Evet.
8: Ya forvetlerde beklenen klas forvetlerde atağı sonlandıracak.
7: Bunu göremedik.
8: Dünkü Avrupa maçında net olarak ortaya çıktı.
7: Şimdi tabii İlhan'ın pozisyonu...
8: İlhan bence iyi. Ama oraya da Trossard geliyor.
7: Trossard gelecek şimdi. Orada da bir yaratıcılık bence artacak Beşiktaş'ta.
8: Hücum aklı da artacak. Tabii.
7: Evet, hücum aklı
8: şimdi solda artacak. Tamam Trossard geliyor.
7: Sağda
8: ben,
7: ne olacak?
8: Sağ ve santrafor.
7: Sağda peki... kesin Çerni ve Raşit Salih olmayacak bu iş diyebiliyor muyuz Beşiktaş'ta?
8: Ya olur, neden olmasın da o beklenen yalnız başarı gelmezse kimse ondan sonra üzülmesin.
7: Çünkü hala mesela yazarlar
8: ya bir kanatta olmuyor işte.
7: Yazarlar da diyor, sen de diyorsun transfer ihtiyacı var Beşiktaş'ın diyor herkes.
8: Bence 4 transfere ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Hem Avrupa'da mücadele edecek ve ligde de zirveden kopmak istemiyor. Bu gayet açık ve net. İhtiyaç var. Alınabilir mi? Bütçe imkanları bunu sağlıyor mu? Bunu tabii ki ben bilemem. Ama gördüğüm o. Gördüğümü de söylemek zorundayım.
7: Evet, stoper ihtiyacı var. Ama Beşiktaş en net bence dokunuşu şu anda sahada gördüklerimizden diyorum. Daha Trossard'ı görmedik ama kalede yapmış. Nübel inanılmaz güven veriyor.
8: Tabii. Uzun yıllar sonra maçta ağırlığını koyan bir kaleci izliyoruz.
7: Çok güven veriyor. 3 maç gol yemedi. Avrupa'da o da aslında bunun altını çizmişti. Gol yememek tabii ki özgüveni artırıyor. Takıma da bir özgüven veriyor demişti. Hem kendi özgüveninin arttığını söylemişti hem de takımın. Bu çok değerli. Yani kalecinize güvenmeniz özellikle savunmacıysanız çok çok önemli bir şey. Çünkü şunu hep görüyoruz Ercan abi. Savunmacı kalecisine güvenmediğinde hep geri kaçar. Geriye doğru oynar. Aman tabii, boşluk bırakmayayım. Tabii. Aman bir kaleciye iş düşmesin diye. Ama kalecin iyiyse arkada öne doğru çıkar savunma. O özgüvenle çıkar. Beşiktaş'ta bu özgüveni veren bir kaleci var. Nübel çok iyi bir transfer gerçekten. Tam yani uzun yıllar Beşiktaş'ın kalesini koruyacak.
8: Şu var. Ottara dün mü kötüydü yoksa Ottara bu mu?
7: O bende bir soru işareti. Zaman vermek lazım.
8: Rıdvan soruluyor. Teknik direktör İtalyano'ya. Ağrıları var diyor. Bir idmana çıktı diyor. Şimdi bu da sol taraf, sol kanat savunma için de bir soru işareti oluşturabilir mi? Bence oluşturabilir.
7: İşte Ottara bu kadar
8: ya
7: mı?
8: Rıdvan bu mu? Yoksa dün çok mu kötü oynadı?
7: Daha iyi olacak mı? Tabii. Yani beklemek lazım onu. İşte Galatasaray taraftarı da Hugo Çuklu'yu çok eleştiriyor şu anda. Plakasını almış durumdalar Hugo Çuklu'nun.
8: Evet ya Ottara buysa...
7: Burada da Ottara evet bir soru işareti yarattı kafalarda onu söyleyeyim.
8: Şimdi Avrupa'da ikinci kırmızıyı görsen, dakika 32 olsa ilk yarıda görsen bittin.
7: Sıkıntı.
8: Bittin. Çok zorlanırsın.
7: Ama ondan sonra İtalyano'nun hamleleri gerçekten çok iyiydi. Takım hiç geri çekmedi. Hatta öne itti İtalyano.
8: Beşiktaş şunu hatırladı. Tabii dünkü maçın önemi Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş Kulübü 100. galibiyetini aldı. Avrupa Kupalarında. Bunu bir bilgi olarak vereceğim. Ama 10 kişiyle de maç kazanmayı hatırladı Beşiktaş değil mi? Bir süredir 10 kişi olduğu zaman her şey bitiyordu.
7: 10 kişiyle kazanılan bir Avrupa deplasman maçı. Rakip kim olursa olsun çok değerli.
8: Ya her rakip oyunu oynamaya çalışıyor.

0: kaybedebilir, fark yiyebilir. Her ama çıkıyor, oyunu oynamaya çalışıyor. Bunu gördüğüm kadarıyla zaten İtalyano biliyordu da, Beşiktaşlı oyuncular da bir kez daha görmüşlerdir. Elinden geleni yapıyor her rakip.
1: Şimdi dinleyicimiz de bizimle aynı görüşte. Maçın oyuncusu kaleci ise burada bir sorun yok mu diyor.
0: Var. Onu söyledim zaten. Var. 3 maçta 13 kurtarışla bir sorun var. Var.
1: 6 numara Salih, 8 numara Endidi, 10 numarada Orkun oynamaz mı demiş bir dinleyicimiz.
0: Denenebilir, oynayabilir. Endidi'nin sakatlığı yeni bitti. Hocanın bir değerlendirmesi olacaktır bu konuda tahmin ediyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir mesajda dinleyicimiz diyor ki Çerni oyuna küsüyor. Gol atamayınca kendini bırakıyor.
0: Öyle mi, kuvvetsiz mi? Ya dinleyicimiz konuya çok iyi yerden girmiş. Ben de bir ekleme yapayım. Ya bir kuvvetsizlik var.
1: İşte o da kuvvetsizlik dememiş, kendini yani küsmek olarak yorumlamış.
0: Küsmekle bu iş olmaz.
1: Küsmemek lazım. Çocuk değil.
0: Ben sanmıyorum küsmeyle ilgili bir olay olduğunu.
1: İtalyano çok disiplinli, bu da başarıyı getiriyor demiş.
0: Oyun disiplininden uzaklaştırmak istemiyor tabii takımı. Ama bunda oyuncuların ve forvetin, ya Beşiktaş'ın şu anda önemli dezavantajı ileride top tutamıyor. Bunu başardı. Bu Trossard'la büyük bir bölümü halledecek. Bu sefer sağ kanada bakacağız.
1: Çalışmalar da var. İzlerken. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, işte Midtjylland maçında 2-0 öndeyken hala hücumu düşünüyordu İtalyano. Dün de 10 kişi kalmasına rağmen doğru değişikliklerle galibiyete gitti. Bir Galatasaraylı olarak bunu söylüyorum demiş.
0: Evet, Mustafa doğru, Bey. Doğru.
1: Şimdi
0: bayağı antrenmanda bol tekrar yaptığını da görebiliyoruz. Bazı şeylerden oyuncuları vazgeçirmek kolay değildir ama bir aylık süre içinde ben oyunda bir gelişim gördüm Beşiktaş'ın, bunu kabul edelim. Öyle değil mi?
1: Bir sabah bir arkadaşımla konuşuyordum Beşiktaş'ın. Dedi ki teknik direktör takımı olma yolunda ilerliyor Beşiktaş dedi yani.
0: Bu çok önemli bir temel attı o konuda.
1: İyi bir başlangıç yaptın. Salah'la ilgili soru var. Nurgül Günaydın'a bağlanacağız. Salah konusundaki bu soruyu ben sevgili Nurgül'e sormak istiyorum. Nurgül daha net bilgi verecektir.
0: Tabii Trabzon bağlantımız olacak. Evet. Bayağı bir değerlendirme ve konuşma yapacağız.
1: Yani Salah hayran kaldı Trabzonspor taraftarına, şehre, yaylaya çıktı, temiz hava aldı. Yani arazi teklif edildi kendisine. Yani Salah büyük büyük bir marka, çok büyük marka. Bugün de yine gazetelerde hala Salah var der Can abi. Sadece Türkiye'de değil, dünya basınından bahsediyorum.
0: Bir dünya markasından bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Onu söyleyebiliriz.
1: Bakıyorum. Nartallo da çok koşuyordu. Ama etkisi sıfırdı. Tıpkı Oh gibi.
0: Evet, Arjantinliydi Nartallo da.
1: Çok koşardı ama. Uzun o da, saçlarıyla.
0: Tabii
1: çok.
0: Koşan ama gol atamayan.
1: Evet. Ama ya şimdi mücadele ederdi.
0: Programımızı açtığımızda dedim ya, Beşiktaş'ın Gomez, o ilk geldiği zamanki Dembaba, mutlaka öyle bir klas oyuncu ihtiyacı var.
1: Hı hı.
0: Ne yapıp ne edip bulması lazım. Bazen siz takım olarak da kötü oynayabilirsiniz ama bu tarz oyuncular yakaladı mı sizi rahatlatır. Atar golünü biter.
1: Ülke puanını etkiliyor mu bu galibiyetler? Evet, etkiliyor. Ülke puanı açısından da son derece değerli. Bu galibiyetler...
0: Tabii ki.
1: Beşiktaş hocasını buldu. Darısı başkanını bulmaya demiş.
0: Ama hocayı ya. Bulan da başkan.
1: Hocayı bulan da başkan. Trossard'ı getiren de başkan. Yani bir Salah'ı...
0: Olmadı diye.
1: Olmadı diye. Yani Salah'ı da Beşiktaş'ın şartlarında olmadı. Yani kulübün menfaatlerini de düşünmek zorunda bir başkan.
0: Beşiktaş'ın bir bütçesi var. O bütçe aşılınca yapamazsın transferi.
1: Evet. Orada biraz bence fazla yüklenildi Sayın Başkan'a diye düşünüyorum ben. Şimdi yine Salah'la ilgili bir yorum. Salah bağlantımız olacak. Trabzon'a bağlanacağız sevgili dinleyiciler. Salah çok büyük ses getirdi dediğim gibi dünyada.

0: Bu yüzden Salah'ı yeniden bir de Nurgül'ün ağzından dinlemek istiyoruz. O da hep yanındaydı tabii ki.
1: Tabii. Dakika dakika takip etti.
0: Ben de onun anlatacaklarını merakla bekliyorum. Biz tabii ekrandan belli bölümlerini görüp takip edebildik. O bütün günü takip ettiği için sevgili Nurgül, en doğru bilgileri o verecek. O heyecanını da ses tonundan ben duymak istiyorum Nurgül Günaydın'ın. Transferde milyon eurolar konuşuluyor. Ama altyapıdan oyuncu çıkaramıyoruz. Niye böyle?
1: Her sene aynı film.
0: Nereye kadar gider diyor.
1: Böyle gidiyor işte. Evet, artık bu konuda konuşmak suya yazı yazmak oluyor. Yıllardır konuşuyoruz. Hiçbir şey olduğu yok. Ya bu böyle olmaz.
0: Bizim DNA'mız da var hani genetik.
1: Yok artık yapacak bir şey yok bu konuda.
0: Evet.
1: Ya bu konuda hatta çoğu dinleyici kızar bile ya. Ne oluyor yine mi altyapı falan diye. Ya bu altyapı lafından bile sinirlenen çok dinleyicimiz olabilir.
0: Evet yani o büyük çalışmalar gerektiren bir iş. Bizde şimdilik yok, belki ilerleyen dönemde olur, bilemiyorum.
1: Olması dileğiyle derler ya.
0: Fenerbahçe iyi adımlar attı, bunu biliyorum, altyapı ile ilgili. Büyük adımlar attı Fenerbahçe. Belki
1: devamını da getirmesi lazım.
0: Evet, ilerleyen dönemde bunun ekmeğini çok yiyecektir sarı lacivertler. Oyuncu çıkardılar zaten oradan. İşte Arda Güler çıktı, gitti Real Madrid'e. Yusuf Akçiçek çıktı, sattılar.
1: Bunun daha fazla olması
0: daha
1: lazım.
0: Daha fazla da çıkarma yönünde çalışması var Fenerbahçe'nin.
1: Ya bir transfer kulisi var. Beşiktaş'ta Mustafa'yı Real Sociedad'a kiralayabilir deniyor şu anda. Öyle bir transfer kulisi de var. Onu da belirteyim bu arada haber olarak.
0: Şimdi evet, İspanya Süper Kupası İstanbul'da oynanacak haberleri var.
1: O haber var ya, bir İspanyol gazeteci tarafından verilmiş bir haber. Bayağı oldu. Şubat ayında deniyor. Yalnız Şubat'ta İstanbul karlı olabilir değil mi?
0: Yani
1: biraz risk olmaz mı? Bir de
0: Antalya'da resmi... daha mı iyi olurdu? Ama orada da Şubat yağmuru da fena olur Antalya'da.
1: Şöyle bir şey var. Bunu resmi İspanya Futbol Federasyonu sitesinde henüz göremedim. Sen gördün mü?
0: Türkiye'de de resmi bir açıklama görmedim ben.
1: Ben de.
0: Resmi bir açıklama görmedim. Yani haberler var bu yönde. Hatta Alfredo Martinez aktardı. İspanyol gazeteci.
1: Evet.
0: Alfredo Martinez.
1: Ama resmi sitelerde, yani resmi kurumların sitesinde şu anda öyle bir şey yok.
0: Eşleşmeleri söyleyeyim. Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid.
1: Sonra da final.
0: Evet. Bakalım yani resmi açıklamayı.
1: Ay, takımlar gayet
0: bekliyorum.
1: İyi.
0: Çok iyi.
1: İmkan olursa maça gidilir. Onu da söyleyeyim.
0: Tabii tabii.
1: Fakat sitelerden resmi açıklamayı bekliyorum ben.
0: Ya bu takımların maçlarında da ben...
1: Gidilir ya, neden gidilmesi?
0: Bilet bulmanın zor olacağını düşünüyorum şahsen.
1: Barcelona geliyor, Real Madrid geliyor,
0: Atletico Madrid geliyor. Çok çok önemli takımlar karşı karşıya gelecekler. O yüzden gidilir yani bu maçlara. Ama resmi açıklamayı ben de görmedim. Alfredo Martinez yazdı. Sonra Türk gazeteciler devam etti.
1: Evet.
0: Bu haberi yazmaya, ama resmi açıklama yok. Hüseyin Mecit Bey yazmış. Bizim Galatasaray Hakkari'den futbolcu alıyor, elindeki futbolcuları neden çıkaramıyor demiş. Yani Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın örneklerini vermiş. Elindeki futbolcuları çıkaramıyor mu, çıkmıyor mu, anlayamadım ben bunu.
1: Yani sözleşmesi varsa bir oyuncuyu biliyorsa oyuncunun razı olması gerekiyor. Ne olursa, yabancı da olsa, Türk de olsa.
0: Hı hı.
1: Oyuncu ben oraya gitmek istemiyorum dedi ya, o hakka sahip.
0: Aynen. Neymar Beşiktaş olmaz mı diyor.
1: Olmaz.
0: Olmaz. En azından Çerni pozisyona giriyor. Bu da güzel demiş Satılmış Bey.
1: Doğru. Bu da ama gol atamıyor tabii.
0: Ya attığında çok moralleniyor aslında oyuncu. Hani bu küsme olayı değil de belki oraya mı takılıp kalıyor ya da dediğin gibi güçsüz mü? Yani onu tam olarak algılamak lazım.
1: Ben finalini gerçekleştirmesi lazım artık.
0: İlhan sahada denenebilir mi demiş dinleyicimiz.
1: Bilemem.
0: Hiç İlhan'ın sağ kanat performansını ben hatırlamıyorum. Vardır ben belki, bilmiyorum böyle, ama.
1: Çok genç bir oyuncu zaten. Bilemiyorum.
0: Erkan Bey, para harcamayı sevmem ama demiş ki ekstra bütçe forvete kullanılabilir demiş.
1: Olabilir, evet.
0: Orada bir ihtiyaç var. O yönde de çalışmalar var. Hatta değinelim. Mesajlara döneriz tekrar. Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde olan isimler var. Mesela Vlahovic'den bu hafta artık cevap bekleniyor deniyor.
1: Pazartesi. Evet. Son. Deadline deniyor biliyorsun. Pazartesi gününden sonra başka bir isme doğru yönelebilir Beşiktaş.
0: Vlahovic için de haberlere göre belli bir yani meblağı Beşiktaş gözden çıkarmış ve o olmazsa Sörlot hamlesi yapılacak.
1: Ya şöyle bir gerçek var. Bazı haberler de çıktı. İşte Vlahovic Atletico Madrid istiyor diye. Atletico Madrid Beşiktaş'ın Vlahovic'e önerdiği parayı hayatta vermez.
0: Mümkün değil.
1: Ya bu haberleri okuyoruz. Bunu şimdiden söyleyeyim. Hayatta vermez. Vlahovic Atletico Madrid'i seçerse Atletico Madrid'in istediği rakama seçer. Şimdi... Onu söyleyeyim. Haberler şöyle senaryo. İşte Atletico'da 40 milyon euroya Sörlot'u satıp işte Vlahovic'i almak istiyor. Sörlot'a da 40 milyon euroyu kimse vermez. Sörlot da 31 yaşında.
0: Son sahibi olursun.
1: Ya bonservisine 40 milyon euroyu vermez.
0: Ya Türk takımlarının ne yapacağı belli değil de vermemen lazım diyelim.
1: Ya, vermemen lazım.
0: Ya, Türk takımları
1: gibi. Tabii 31 yaşındasın, 32 olacaksın.
0: Evet.
1: İster istemez tabii ki iyi futbolcusun. Bazı özelliklerinde o azalmaları sahada göreceğiz.
0: Şimdi habere göre Beşiktaş 8 milyon euro net önermiş Vlahovic'e. Artı imza parası önermiş.
1: Bence çok iyi bir teklif. Vlahovic hatta şöyle.
0: Süre istemiş bir hafta yani pazartesiye kadar dediğin gibi.
1: Geçen sene sonlara doğru forma şansı bulabilen sakatlığından dolayı bir oyuncuya yapılacak çok önemli bir teklif yapılmış diye değerlendiriyorum. Rakamlar net 8 olarak.
0: 8 artı imza parası minimum yıllık 2'dir en az. 10, evet, 10 net diye düşünebiliriz. Belki.
1: Atletico Madrid net bir de her şeyine 10 net alacak gerçekten. Vergiyi de kulüp hallediyor.
0: Evet.
1: O sorumluluğu da almıyor gelen yabancı oyuncu.
0: Ben diyor kılçıksız paramı isterim diyor.
1: Evet. Bu yüzden bunu bu rakamı diyelim ki 10 net alacak oyuncu yılda hiçbir kulüp vermez Avrupa'da. 10 net alması için şöyle söyleyeyim 16 brüt vermesi lazım.
0: Aynen.
1: Atletico Madrid.
0: 16 brüt. Atletico Madrid'in pek vereceği bir meblağ değil gibi.
1: Ya kasasından o para çıkıyor.
0: Evet. Şimdi Vlahovic olmazsa Atletico Madrid'de düzenli 11 şansı bulamayan Sörlot da alternatiflerden biri Beşiktaş'ta.
1: Öyle deniyor.
0: Evet. Ve aynı zamanda şu var. Sörlot'a da yıllık 8 milyon euroluk bir maaş.
1: Aynı.
0: Evet düşünüyormuş evet. Beşiktaş. Artık tabii lig de önümüzdeki hafta başlıyor. Yani bir hamle yapılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Takımlarımızdan.
1: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Şimdi benim anladığım kadarıyla demiş Altan Bey, İtalyano'nun oyun stili sürekli hücuma ve gole yönelik. Ve bu yüzden demiş hep yiyeceğinden fazlasını atacağına inanıyor.
1: Fena bir strateji değil. Ama atmasını bilen oyuncular da gerekiyor tabii.
0: Ama şu ana kadar gol de yemedi Avrupa'da mesela. 3 maç 0 gol değil mi?
1: Takım savunmasında ya ikinci yarının 15 dakikasını maçı izleyenler tekrar hatırlatayım. Çok iyi bir oyun ve abluka vardı. O 15 dakikadan gol çıkaramamak gerçekten olmadı. Artık burada İtalyan'ın yapacağı hiçbir şey yok. Nefes alamadı rakip 15 dakika.
0: Hı hı.
1: Kendi evinde Beşiktaş oyunu tek taraflı maça döndürdü.
0: Şimdi istersen Çekya basınına bakalım. Onlar pek mağlubiyeti kabullenememiş gibi geldi bana. Biraz Çekya basınına baktım. Diyorlar ki acımasız bir yenilgi oldu diyor Sports CZ.
1: Bazen öyledir ama 15 dakikayı unutuyorlar.
0: Kıl payı kaybettik demiş.
1: Bir de gol ortalamasını söyledim Beşiktaş'ın maç boyunda.
0: Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Böyle bir yorum var.
1: Evet.
0: İdnes gazetesi diyor ki zaman zaman favori rakiplerinden daha iyi oynadılar. Birçok önemli fırsat yarattılar ancak gol atmayı başaramadılar. Beşiktaş'ta da 1-0 mağlup oldular demiş.
1: Evet.
0: TN Nova gazetesi Kralove'nin Beşiktaş karşısında başarılı bir maç çıkardığını ancak performansının karşılığını alamadığını yazdı. Hatta Hradec sansasyon yarattı. Eksik kalmış Beşiktaş Çede kulübesinden gelen bir joker oyuncunun golüyle onları durdurdu.
1: Joker değil de santrafor. Çede kulübesinden santrafor geldi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor yarış arasının ardından. Şimdi mesajlar da geliyor tabii ki. Çok enteresan yorumlar var. Harry Kane'i Fenerbahçe alsın demiş bir dinleyicimiz.
1: Dilekler onlar. Değil mi?
0: Evet. Trossard sağda, İlhan solda olamaz mı?
1: Olmayabilir. Pek verimli olmayabilir. Genelde solda oynuyor.
0: Hı hı.
1: Ya rahat ettiği yer sol.
0: Çeki basının ne dediği önemli değil. Ben Beşiktaş'ın oyununu beğendim demiş Hakan
1: Bey. Ben de beğendim. Bunu zaten söyledik yayında.
0: Beşiktaş eksiklerini tamamlarsa lige çok iyi gelir, bir Fenerbahçeliyim demiş.
1: Mesele eksikleri tamamlayabilecekler mi? Mesele o.
0: Satılmış Bey de diyor ki Beşiktaş'ın en iyi transferleri hocası ve kalecisi demiş.
1: Kaleci ve hocanın performansları çok iyi.
0: Bir de mesela yorum geldi, bizim takımımız yani Beşiktaş Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de geride, böyle başlarsak lige dördüncü oluruz demiş.
1: Daha çok erkenlik başlamadı. Ben böyle bakıyorum.
0: Bir de her şey transfer değil yani. Değil, onu tabii anlamak lazım. İyi oyunla siz yıldızlar...
1: De alacağın oyuncu takıma faydalı olacak mı Mehmet? O da var.
0: Tabii.
1: Aldı tamam, olay bitti diyemezsin.
0: Ya işte çok önemli isimler geldi, tutmadı burada. Aşı tutmadı mesela. Yani Ziyech geldiğinde, Taha geldiğinde Galatasaray herkes çok heyecanlanmıştı. Ki Ziyech'im ben... Hı. Ya Ajax'taki maçlarını özellikle izlerdim. Hayran olduğum bir oyuncuydu Ziyech. İnanılmaz bir topçuydu ama olmadı mesela burada.
1: Ya şöyle, ben şaşırmıştım Ziyech'in performansını.
0: Evet.
1: Seninle %100 aynı fikirdeyiz. Zaha geldi. Premier Lig'den direkt geldi.
0: Ne, flash bir transferdi. Olmadı.
1: Olmadı.
0: Olmayabiliyor, olmayabiliyor bazen. Her şey transfer değil. Önemli olan aslında hani teknik direktör takımı olma yolunda ilerliyor dedik ya Beşiktaş için. Bunu başarabilirse yani oyuncu kalitesi, forvette bir oyuncu kalitesi, bir de sağ kanatta oyuncu kalitesini bulursa hiç sıkıntı yaşamaz Beşiktaş.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Evet. Yeter ki o teknik direktör
1: ya, takımı... Sahada olsun. Gol pozisyonlarına girilmekte harcanan emeklerin final yapması lazım. Evet, sonuca gitmesi lazım.
0: Aynen öyle. Ya bu takımın kadrosu daha iyi, her maçı kazanacak diye bir şey yok.
1: Evet.
0: Öyle bir şey olmadığını görüyoruz zaten. Salah için Trabzon mükemmel bir iş yaptı ama helal olsun Serdal Başkan'a, o paraları vermedi demiş mesela. Bir Beşiktaş taraftarı da başkanı savunmuş. O paraları vermedi hiç. Abi,
1: zaten öyle söylendi. Beşiktaş'ın bütçesini aşmış bir olay. Masadan kalkıldı.
0: Hı hı.
1: Ya ben bu paraları veremem dedi.
0: Veremem dedi. Şimdi Beşiktaş'la ilgili bölümü bitirelim o zaman yavaş yavaş. Sonra diğer takımlarımıza da geçeceğiz. Ama Beşiktaş çok önemli bir avantajı cebine koydu. Bunu belki Çek yabasını hazmedemedi ama... Bu bir gerçek. İyi de bir futbol oynadı. Özellikle ikinci yarının o 15 dakikalık bölümünde,
1: evet,
0: rakibi kapattı. Siyah beyazlılar yani orada işi bitirebilirlerdi aslında.
1: Arka arkaya iki golle bitebilirdi. Zaten ilk yarıda da biterdi.
0: Olabilirdi.
1: Çerni dün maçın yıldızı olacaktı.
0: Olamadı.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş için dediğim gibi Vlahovic ilk tercih, ikinci tercih Sörloth gibi görünüyor şu anda. İki oyuncu da çok çok üst düzey oyuncu yani herhangi biri.
1: Kabul edelim bunu.

0: Şu anda benim gündemimde ekstra unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Italiano'nun açıklamaları vardı.
1: Evet.
0: Italiano diyor ki cesur olduk ve kazandık diyor Ercan abi. Yani cesur 10 kişi kaldık. Bütün çocuklar ruhunu ortaya koydum.
1: O önemli, çok önemli.
0: Bu yüzden çok mutluyum diyor
1: Evet, o
0: Italiano.
1: çok önemli.
0: Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in gol attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Sonuçtan dolayı memnunum. Şiddetli derken herhalde baskının şiddetinden bahsediyor Italiano burada. Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte temel oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha ileriye gideceğiz. Bu da güzel bir
1: Evet.
0: açıklama. Yani
1: Ya şu var.
0: potansiyel var diyor takımda.
1: En flaşı senin okuduğun takımın cesurluğunu kaybetmemesi. Tamamıyla ceza sahası çevresinde kapanan ve baskı yiyen bir 10 dakika yaşayabilirdi İtalyan. Bence bu çok önemli.
0: Mesela Semih hamlesini muhtemelen sormuşlar. Bir onun da cevabını vermiş. Diyor ki kafamda olan şey takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk.
1: Hem gömülü kalmama, dediğim gibi ceza sahası çevresinde yapacağın savunma, mutlaka bir hata yapabilirsin. Rakibe özgüven getirirsin. Durmadan atak tazeleyecek bir rakip düşün. Ki fizikleri iyi.
0: İkinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı, çok daha istekliydik, daha fazla şans bulduk. Ama önemli bir konu var, daha bitirici olmamız gerekiyor. İşte bu. Nokta atışı bu.
1: En baştan beri açtığımız, ya programı öyle açtık zaten. Bitiricilik olmazsa sonra üzülürsün. Ya iyi oynayıp iyi oynayıp rakip de pozisyona girip atarsa üzülürsün. Emeklerine yazık olur.
0: Bitiremeyince dediğin gibi üzülebilirsin. Böyle maçlarda oluyor. Yani 2.33 gol beklentisinden bir gol
1: Atamıyorsun.
0: çıkmamalıydı.
1: Değil
0: Daha
1: mi?
0: fazlası olmalıydı, evet. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz.
1: Hata yapma ihtimali yükseliyor tabii. Gol yiyen bir takım hata yapar.
0: İşte bunu söylemiş. Savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Gol yerseniz diyor. Bu olmadığı için çok mutluyum diyor. İkinci yarı aslında Midland maçının ikinci eşleşmesi gibiydi.
1: Evet.
0: Orada da ikinci yarıda bambaşka oynamıştık. Bugün de öyle oldu. İleride daha da iyi olabiliriz. Buna inanıyorum. Peki burada da benim aklıma şu soru geliyor. İkinci yarıdaki oyunu neden ilk yarıda oynayamadı
1: Ya
0: bizde?
1: ilk yarıda esasında bazı bölümlerde oynadı. Oh'un direkten dönen topu var. Oynamadı diyoruz. Çelli'nin iki pozisyonu var, iki %100 bence. Çok önemli. İlk yarıyı kastediyorum. İlhan'ın iki şut girişimi var. İlk yarıda da o pozisyonlar geldi Beşiktaş'a. Öyle çok kötü oynamadı. Savunma yapmadı. Yani gömülü kalmadı. İlk yarıda da ben bu maçı almak istiyorum sinyallerini verdi. Sadece ilk yarıda topu kaybettikten sonra geri alma, hemen geri alma var ya. Orada bir iştahsızlık vardı. Rakip de hiç vakit geçirmeden orta alanı çok çabuk geçti. O pas girişimleriyle orta alanda gayet başarılı bir rakip gördük.
0: İkinci maçı da kazanmamız gerekiyor. Tur atlamamız gerekiyor diyor Italiano.
1: E tabi daha bir avantaj büyük ama tur geçilmedi.
0: 10 kişi savunma yapmak zordur ama biz bunu çok iyi yaptık. Takımın asla 10 kişi kalmasını istemem çünkü zor bir şey ama biz bunu başardık diyor Italiano.
1: Evet.
0: Önemli bir şey daha var. Geçen maçta Milot Rashica, bu maçta Semih sonradan oyuna girdiler ve gol attılar. Takımın mantalitesi için harika bir şey bu. Takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteriyor demiş.
1: Evet.
0: Daha biten bir şey yok. İkinci maça odaklanmamız gerekiyor. Maç içindeki çoğu anda topa sahip olduğumuzu hissettim. Rakibe çok top vermedik.
1: İlk çoğu an öyleydi gerçekten.

0: gerçekten.
1: Evet,
0: maçın çoğu öyleydi. Anında.
1: Beşiktaş'taydı.
0: Top Beşiktaş'taydı. Yani rakibin topa sahip olma yüzdesine baktığımızda iyi oynamasına rağmen bazı anlarda %40'ı geçemedi.
1: Doğru. Maç içindeki çoğu anda topa sahip olduğumuzu hissettim. Rakibe çok top vermedik. İlk yarının sonuna doğru bu konuda aksaklık yaşadık. 4-5 şans yakaladık. Böyle olmamız, daha iyi olmamız gerekiyor.
0: Evet, ama gol atmak gerekiyor tabii.
1: Evet,
0: yani. Bunu zaten teknik direktör de belirtmiş.
1: İtaliano da bunu belirtti. Maç sonu yaptığı açıklamalardan genel hatlarıyla baktığımızda Beşiktaş cephesi oynanan oyundan da memnun. Alınan galibiyetten de doğal olarak son derece memnun görünüyor.
0: Emirhan iyi oynadı dedin, doğru. Bir de koşuyu yapıp tehlikede gol çizgisinden çıkarttığı bir top var. O bayağı bir moral verdi takıma.
1: Evet.
0: İlk yarıda.
1: Şimdi diyor ki İzmir'den Ayhan Bey, Beşiktaş iki maçta da Çern oyundan çıkar çıkmaz yerine giren oyuncuyla golü buldu. Bu da bir gösterge mi acaba?
0: Gösterge mi, Çern'in şanssızlığı mı diye.
1: Bilmiyorum. Bu da enteresan. Dinleyicimiz iyi yakalamış bunu.
0: Tabii.
1: Hala sağ kanatta Quaresma'yı arıyoruz.
0: O çok özel bir oyuncuydu. Öyle demiş, oyuncuları demiş. Her zaman bulamıyorsun. İki defa geldi. İki defa da giderken iz bıraktı bence.
1: Evet.
0: Quaresma vuruşu yapan dünyada çok az oyuncu var.
1: Satılmış Bey diyor ki iki tane dünya yıldızı getirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın Salah'ı unutturması için.
0: Dünya yıldızı demek anormal para demek.
1: Ya çok çok takılmış Beşiktaş taraftarı ya Salah olayına. Şaşırdım yani bu kadar takılmalarına.
0: Ay, kendi bir de açıklama yaptı Beşiktaş.
1: Evet.
0: Ama transfer böyledir. Sen de istersin, anlaşamazsın. Başkası o şartları kabul eder.
1: Ya tabii örnek verdik ya.
0: Budur ya. Transfer.
1: Araba alacaksın, sen bir teklif ettin, diğeri 100 verdi. 100'e satar adam.
0: Herhalde. Yani. Sen iyi bir insansın, ben sana yine 1'e vereyim demez.
1: Demez. Kim daha çok veriyorsa.
0: Bu tam satar. Bir ticaret.
1: Tabii ya, oyuncu da kim daha çok para veriyorsa ona transfer olur. Yani senin bütçen 100'ü kaldıramayacak bir bütçe ise bu senin ayıbın değil ki. Ya da eksikliğin değil ki.
0: Değil,
1: senin
0: 1 lira
1: bütçen
0: gerçeği,
1: var. Yani senin gerçeği. Hayatının gerçeği. Evet, yani Beşiktaş'ın bütçesi yoktu. Ya da işte oraya o paraları verdiğinde alabileceği belki 2 oyuncuyu alamayacaktı. Alması gereken gereken oyuncuları belki alamayacaktı. Planlama yapıldı. Almamaya karar verdi Beşiktaş. Buraya bu kadar takılmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum gerçekten de. Sörlot'un maliyeti Salah'ı geçebilir demiş Mustafa Bey. Onu
0: Beşiktaş kulübü bilecek.
1: Onu bilemiyorum. Tabii bonservis.
0: Ben sanmıyorum fazla geçeceğini.
1: Bonservis var orada.
0: O bonservisi Atletico Madrid ki doğruysa ben pek 40 olduğunu da sanmıyorum.
1: Ya 40'tan açar, 30'da bırakır. 30'da bence Sörlot için bu yaşta iyi para.
0: Tabii canım. Onun tabii taksitlendirmesi çok önemli.
1: İşte evet, belki de birazdan değiniriz. Yani Galatasaray'ın transferde zorlanmasının nedeni bir yıl içinde Osimhen'in bütün parasını
0: ödemesi oldu.
1: Çok büyük para yani normalde. Yani
0: 75 bonservis, onun dışında oyuncu maaşı falan derken
1: 100 milyon euro bir yılda ödedi Galatasaray.
0: Bir anda kasandan çıkıyor.
1: 100 milyon euro yani. Çünkü 75 artı 5 de herhalde şampiyonluk bonusuydu. Yani 80... Evet. 21'de oyuncuya verdin 101. Yani 101 milyon euro bir takımın kasasından bir yılda bir oyuncu için çıkıyorsa yani orada biraz da taraftar bütçeyi de anlamalı. Yani yöneticiyi de anlamalı.
0: Kesinlikle öyle.
1: Artı yöneticinin de dile getirmesi lazım bazı şeyleri.
0: Getirdiler zaten.
1: Dile getirmeyince taraftar da homurdanıyor doğal olarak. Ama benim gördüğüm en büyük problem o Osimhen'in maliyeti Galatasaray'ı çok zorladı. Anladığım kadarıyla tabii. Bir dinleyicimiz de demiş ki yönetim sınıfta kaldı demiş.
0: Hangi yönetim?
1: Beşiktaş yönetim.
0: Neden?
1: Yıllardır potansiyel denilen gençlerle bir yol alacağını düşünen yönetim. Bu lig yıldız oyuncularla kazanılıyor. Yıldız oyuncu olmadan ligi kazanma ihtimali...
0: Trossard almadın mı? Trossard yıldız değil mi?
1: Yıldız bence. Bence Trossard bu sene ligde adından çok söz ettirecek bir oyuncu.

0: Alman milli takımının ikinci kalesini almadı mı?
1: Ve bundan sonra birinci kaleci.
0: Evet. Almadı mı?
1: Nübel.
0: Evet.
1: Birinci kaleci diyebiliriz.
0: Evet. Aldı değil mi?
1: Tabii. Aldı.
0: Milli takımda oynayan Salih almadı mı?
1: Aldı.
0: Altı tane transfer yapmış şu ana kadar ve hala yapacak öyle söyleniyor.
1: Hı-hı.
0: Elinden geleni bence yapıyorlar.
1: Ama işte evet.
0: İtalyano'yu almadı mı?
1: İtalyano ile getirdi. İşte yok, ben çok anlayamadım ya Beşiktaş'ı.
0: Ben de anlayamadım.
1: Çok en keskin yönetime karşı. Bütün parayı Salah'a verip hiç kimseyi almasın mı takım? Onu anlamadım ben.
0: Takımın içindeki dengeleri de tamamen bitirip.
1: Salah'a verdin, bütün parayı bitirdin. Ne yapacaksın?
0: Dengeler de bitti.
1: Forvet para kalmadı. Savunma para kalmadı. Ne yaptın? Salah'a aldın.
0: Niye almadınız diyecekler ondan sonra.
1: Salah'a aldık, siz istediniz.
0: Öyle değil mi?
1: Yani. Ya, takımın bütçelerini de göz önünde bulundurmak lazım.
0: Ya para çeşmeden akmıyor.
1: Keşke
0: bunu
1: aksa
0: en iyi
1: be.
0: Çalışanlar.
1: Ercan abi aksa.
0: Bunun en iyi çalışanlar sabah 6'da işe gidenler bilir.
1: Evet. Vedat'a döndüm, bir reklam var mı Vedat? Bakıyorum. Reklam var mı? Yok. Evet, reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerden gelen yorumlar da var. Teşekkür ediyoruz. Bayağı yorum oldu bugün. Beşiktaş taraftarı hem keyifli tur geçti, ya tur geçmedi ama galip geldiği için, hem de Salah konusunda biraz sıkılmış canları, onu anlıyorum.
0: Yapacak bir şey yok, o iş bitti.
1: Evet, sabah 5'te işbaşı yapıyorum. Aldığım para, söylemeyeyim onu, şu kadar demiş dinleyicimiz. Ama sonra işte şunu istiyoruz, bunu istiyoruz diyoruz diyor.
0: Maalesef.
1: Transferlerde verilen paralar ömür boyu göremeyeceğimiz paralar diyor. Doğru.
0: Evet, televizyonda film izlerken bile göremeyeceğim paralar olabilir.
1: Filmlerde bile göremeyeceğim paralar olabilir. Güzel.
0: Değil mi?
1: Evet. Şimdi Beşiktaş taraftarı olarak başkandan şikayetçi olmamızın sebebi, takım kalitesi anlamında rakiplerimizden farkımız olmayacak demesine rağmen kalite olarak rakiplerin gerisinde olmamız diyor.
0: Daha transfer bitmedi. O zaman ondan sonra tekrar bir değerlendirme yapar tabii Beşiktaş taraftarı.
1: Mesela Doğan Bey demiş ki Salah'ın gelmemesine ben sevindim demiş.
0: Öyle düşünenler de var.
1: Evet. Bu maddi yüke değmezdi diyor.
0: Kar, zarar ve ödeme diye bir şey var ticarette.
1: Bu konu da güzel bir konu. Piyasada 3 santrafor var. Bütün takımlarımız diyor. Hepsine teklif yapıyor. Fiyatı kendi kendimize yükseltiyoruz.
0: Gayet güzel.
1: Bu da doğru.
0: Çok güzel bir yorum.
1: Evet. Sanki yani başka dünya, kimse yok gibi.
0: Dünya adlı gezegende başka santrafor yok mu? Çok güzel bir yorum.
1: Evet.
0: Harika bir yorum bence.
1: Herkes yani aynı oyunculara gidiyor.
0: Bütün aynı oyuncuların etrafında dönen bir, şöyle söyleyeyim, maalesef küçük bir dünya. Büyük dünyayı küçük hale getiriyorlar.
1: Şimdi mesela Lukaku ismi hem Fenerbahçe hem Trabzonspor'la yazılmaya başlandı şimdi.
0: Mesela.
1: Lukaku, Sörlot, Vlahovic, işte Giras gündemdeydi bir ara. Bütün takımlar aynı isimlere gidiyor.
0: Değil mi?
1: Evet, bu güzel. Ve piyasayı da biz yükseltiyoruz.
0: O zaman ister istemez yükseliyor piyasa. 10 ayrı oyuncu adı olsa piyasa falan yükselmez.
1: Taraftar bütçeye bakmaz. 10 Salah gelse 11.'yi ister demiştim.
0: Artık bakacak ama. Bakmalı.
1: Evet, bakmalı. Orkun da bir yıldız. Türk diye saymıyorlar galiba demiş. Bence yıldız.
0: Tabi canım, herhalde.
1: Orkun'a yani net bilgi, Premier Lig'den teklif vardı, o Beşiktaş'ı seçti.
0: Evet.
1: Premier Lig'den teklif vardı Orkun'a. Premier Lig'e gidebilirdi.
0: O ama zaten biliniyordu.
1: Evet, Beşiktaş'ı seçti. Şu anda orada oynayabilirdi yani rahatlıkla. Orkun Kökçü.
0: Beşiktaş'ı seçti. Beşiktaş taraftarı da onu çok sevdi.
1: Ben de Salah'ın olmadığına seviniyorum. Sağ kanada U23

0: daha mantıklı diyor dinleyicimiz.
1: Çok iyi bulursan tabii U23.
0: Çok iyi U23.
1: Ya parayı vereceksin o zaman.
0: Minimum 50.
1: Aynen öyle. Yani. Madem tamam U23 diyorsun, ben bunu geldikten sonra satacağım diyorsun değil mi?
0: Hı hı.
1: Ya yani ben alacağım bu oyuncuyu. 2 yıl oynatıp
0: yetiştireceğim.
1: 85'e satacağım mesela, değil
0: tabii
1: mi?
0: Yani o iyi öyle bir oyuncu.
1: İyiyse öyle bir oyuncu bulman lazım.
0: O yani 23 yaş altı oyuncu çok pahalı oluyor zaten. İyiyse çok pahalı. Ha, potansiyeli var. Gelişim aşamasındaysa biraz daha ucuza alabiliyorsun ama 23 yaş altı kendini de ispatlamış bir oyuncuyu ya zaten gelmiyor Türkiye'ye.
1: Ya o potansiyel fazla çıkmaz yalnız, biliyor musun? Bir oyuncu oldu mu 19 yaşında oluyor artık.
0: Evet.
1: Ya bu adamın potansiyeli var.
0: 22'ye kadar kalmıyor potansiyelin
1: çıkması. Kalmıyor.
0: Kalmıyor, kalmıyor.
1: Futbolumun gerçeğini unutmayalım.
0: Beşiktaş'ın ihtiyacı olan Dzeko tarzı bir oyuncuydu. Ya da şu anda İlhan Mansız olmalıydı diyor dinleyicimiz. Yani net golcü istiyor diyor takım.
1: O bu oyun onu istiyor.
0: Gelecek atacak.
1: Evet, bu oyun onu istiyor.
0: Çünkü takım çalışıyor, koşuyor, baskı yapıyor.
1: Uğraşıyor.
0: Evet, uğraşıyor.
1: Yeri gelecek öyle bir oyuncu bulunsa bazı maçlarda çift santrafor da göreceksin takımı.
0: Yeri gelecek onu oynamak zorunda kalacaksın, evet. Şimdi dinleyicimiz demiş ki takımlarımız transferleri araştırıp yapmıyor ki demiş, menajerler tavsiye ediyor. Sonra aramızda kapışıyoruz aynı oyuncular için.
1: Böyle bir problem var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Ya esasında birçok dinleyicimiz konunun ne olduğunu bir gayet net biliyorlar yaptıkları yorumlarla. Az önceki dinleyicimizin yorumu, ben günün yorumu diyorum. Ya sadece 3 tane santrafor var dünyada.
0: Evet. Cicim ayları geçince gerçeklerle karşılaşacağız. Ben Serdal Başkan'ın Salah konusunda arkasındayım diyor dinleyicimiz.
1: Evet tabii. Birçok karşı görüş var. Olmadığı için tamam olmadı diyen ve bunu kabul eden taraftar da var.
0: Hı hı. Şimdi Beşiktaş'a kimler lazım demiş dinleyicimiz. Çok iyi bir forvet lazım bana göre demiş. Sağ ön çok iyi bir yaratıcı oyuncu. Orta saha, sol stoper. Bunlarla biter mi Beşiktaş'ın ihtiyaçları? 4 transfer.
1: Bayağı kendine gelir.
0: 4 ama 4 ilk 11 oyuncusu.
1: Evet mutlaka.
0: 4 ilk 11 oyuncusu gelirse yedek kulübende çok genişlersin.
1: İster istemez.
0: Tabii 4 tane ilk 11'e şu kadronun üstüne alacaksan çok çok iyi bir duruma gelirsin. Yedek kulübende çok iyi olur ki yani 18 tane çok üst düzey oyuncuya ihtiyacı var büyük takımların en az.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Elf motor yağları iki tekeri sunar.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Mehmet Ali Seleşik bizimle birlikte. Biraz motor sporlarını, biraz MotoGP'yi konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Şimdi tabii gözler MotoGP'de Toprak Razgatlıoğlu'nda. Şu anda şampiyonada 21. sırada Toprak puan aldı. 5 yarış var bu sene. Toprak'ın açıklamaları da vardı. Tabii basınla da bir araya geldi Sakarya'da. Genelde Türkiye'ye geldiğinde bu basın birliktelikleri oluyor. Bazı problemler var dedi. Yani istediğimiz sonuçları alamıyoruz, yeterince gelişemiyoruz ama hedef 2027 dedi, bizim için gerçek hedef 2027 dedi. Öncelikle şu ana kadarki durumu konuşalım. Şu ana kadar mesela sen nasıl buldun Toprağı? Beklentilerini karşıladı mı performansı? Öyle başlayalım.
1: Ya aslında bizim beklentilerimizden ziyade Toprağın kendi beklentileri biraz daha önemli. Çünkü 2027'ye hazırlandığı zaten Yamaha'nın da çok belliydi. Onun dışında Toprağın mümkün olduğu kadar Fabio Quartararo'ya, sonuçta Yamaha ile dünya şampiyonluğu yaşamış. Her ne kadar artık Honda ile yarışacağı önümüzdeki yıl açıklanmış olsa da biraz motivasyonu muhtemelen eksiktir ama ne olursa olsun o motosikletten çıkarılabilecek maksimumu çıkaran Quartararo. Onun civarında onu genellikle geçebildiği hafta sonlarını sıklıkla gördük bir süre özellikle. Bunları bize gösteriyor olması güzel ki yani diğer bütün Yamaha ile yarışan sürücüler MotoGP'de yarış kazanmış sürücüler. Jack Miller dahil olmak üzere takım arkadaşı. Alex Rins dahil olmak üzere ki bu hafta sonu Silverstone'dayız. Burada çok efsanevi bir yarış kazanmıştı 2019'da burun farkıyla. O yüzden ya bu hafta sonundan çok büyük bir beklenti yok. Silverstone yapı itibariyle Yamaha'ya uygun değil. Yüksek hızlı virajlar, düzlükler derken Yamaha'nın bütün eksiklerini tam anlamıyla ters taraftan tamamlıyor, ortaya çıkartıyor biraz. Fakat Toprak yine öğrenmeye devam edecek. MotoGP padoğunu, işlerin işleyişini, motosiklet yapısını da öğrenmeye devam ediyor. Superbike çok daha farklı çünkü. Önümüzdeki yıl Superbike'den alıştığı lastikler gelecek. Onun da orada belki eşit durumdan ziyade avantajı olabilecek bir durum bile olacak. O yüzden 2027 hedef zaten hep söylediği şeydi. Orada çok bir yeni bir durum yok.
2: Doğru. 2027 hedef derken neyi kastetti acaba?
1: 2027'de kurallar tamamen sıfırlanıyor MotoGP'de. Yepyeni bir kurallar bütünü geliyor. İşte motosikletlerin CC'si düşüyor. Ön kanat, arka kanat diye bir şeyden bahseder hale geldik MotoGP'de birkaç senedir ki Formula 1'de olan bir şeydi. Kanat diye bir şey yoktu motosikletlerde. Onlar biraz daha küçülüyor, biraz daha makul bir seviyeye geliyor. İşte startlarda ve daha sonra virajlarda motosikletin yarı mekanik yere şey yardımları var, işte süspansiyon biraz daha çöküyor ki daha iyi başlayabilsinler diye. Ondan bu sene bir kısmından kurtuldular. Kalanından da kurtulacaklar. Bunların hepsi sürücülerin biraz daha bileğinin, özellikle gaz tarafında sağ elinin bileğinin ama özellikle bilek kuvvetinin ve yeteneğinin ön plana çıkabileceği şekilde MotoGP sadeleştirilecek. MotoGP'de sürücü yeteneğinin biraz daha ön plana çıktığı, makinenin biraz daha ikinci planda kaldığı, yani ortalama makineyle de iyi bir sürücünün fark yaratabileceği bir MotoGP olduğunda biz zaten Superbike'da neler yaptığını Toprak'ın izledik, anlattık sonuçta. Bir iki adım gerideki makinelerle de neler yaptığını hep birlikte gördük. O yüzden şartlar biraz eşitlendiği andan itibaren Toprak'ın ön plana çıkma ihtimali var. Dediğim gibi belki lastiklerden avantajı bile olabilir. Onun için 2027'ye de hazırlanıyor. Yamaha da farklı bir yolun içerisine girdi. Sıralı 4'ten V4'e geçtiler sonunda onlar da. Ki Japonların biraz ayaklanması gerekiyor. Avrupalılar çok önde. Doğru. Ki MotoGP ve motosiklet dendiğinde her zaman Japon markalar gelir. En büyük pazar da Güneydoğu Asya pazarı zaten. Oraya nüfuz edebilmek için mutlaka Japon markalarının işe yaraması gerekiyor. Biraz daha kendilerini toparlaması gerekiyor. O yüzden umutlu görünüyor. Yani MotoGP'de Honda ile Yaman'ın o kadar geride uzun süre kalmasını çok fazla istemeyecektir. Biraz o sıfırdan, yani defteri bir sıfırlayıp temiz bir sayfayla o tekrar skor tutmaya başlıyor olmanın mutlaka faydası olacak.
0: Aslında iyi bir nokta. Japonlar çok geride. En iyi konumdaki Japon marka Honda'da Luca Marini 10. sırada.
1: Ya yani ama ilk 9 çok fark edecek şeyler değil onlar. Yani şey, Luca Marini'nin topladığı puanlar da bir şey ifade etmiyor. Şampiyonluk mücadelesi olmadığı sürece işte 10 olmuş, 12 olmuş. Yani tablodan çok bir okuyamıyoruz da bence o tarz.
0: İşte Japonlar çok geride, onu demek istiyorum.
1: Evet, yani hep arkadalar zaten. Ve ileriye gitme, ya şey olsa Luca Marini mesela şampiyonada yine aynı puanda olsa ama o puanları da bir tane yarış kazanıp geri kalanı da düşüp o puanı elde etmiş olsa çok daha farklı olabilir. O puanı elde etme biçimleri de azar azar elde ettikleri için bir şey yok yani. Bir parıltı ortaya koyamıyorlar. Ama bence 2027'den itibaren MotoGP de o bir eşit dağılma isteyecek. Yani çeşitlilik
2: MotoGP'nin
1: artacak.
2: MotoGP'nin dışında bizim çocuklar diyelim yine yavaş yavaş... O en büyük hedef tabii MotoGP olacak ama şu anda mücadele ediyorlar.
1: Öyle öyle. Yani hep yetişiyor. İşte Kenan Sofuoğlu tekti. O yani Süper Sport'ta 5 kez şampiyon olduktan sonra ki Moto2'de de burada puan almışlığı var. İlk Grand Prix puanlarımız burada gelmişti. 2012'de 8. olmuştu. Oradan sonra o yetiştirmeye karar verdi ki yani şey diyebilirdi. O konuda hakikaten takdir etmek gerekiyor. Ya ben yapacağımı yaptım. Benden bu kadar biraz emekliliğin tadını çıkarayım diyebilirdi. Onun yerine işte Akyazı'daki pist KNN 54 Riders diye bir sürücü akademisi kurdu. Toprak oradan yetişti. Daha sonra öncü ikizleri Can ve Deniz oradan yetiştiler. Grand Prix kazandılar. Ki hala tarihin en genç Grand Prix galibi Can Valencia'da onu yine Sport'ta anlatmıştık. O kırılmayacak bir rekor çünkü yaş sınır geldi bir de sonrasında. Bahattin var yine Bahattin Sofuoğlu. Oradan sonra da yetişecek bir 8-10 tane daha sürücü var öyle söyleyelim. Daha şu anda Junior serilerde ve onların bir üstündeler. Yani gittikçe artıyor hakikaten logaritmik artıyor. Bir örnek oluyor o örnek 2 oluyor 2-4 oluyor 4-16 oluyor 16 bir anda büyüyor. Bu konuda hem örnek olunca televizyonda izleyince biz de bunu yapalım diyorlar muhtemelen. O fırsatları, o imkanları sunabildiğimiz sürece de motor sporları hem iki tekerde hem dört tekerde gayet güzel devam edecek gibi görünüyor. Burada da biz de bize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu sporcuları doğru şekilde destekleyerek

0: ve olması gereken kadar anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sefer çok dikkatli olmak gerekiyor. Kötü geçen hafta sonunu iyiydi diye anlatmaktansa daha iyileri de gelebilir diye anlatmak farklı olduğu
1: Daha
0: için
1: farklı tabii.
0: o dengeyi kurabilmek hakikaten kolay değil. Onu biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Kendi aramızda birbirimize geri bildirim vererek de anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü motor sporlarında tekrardan yükseliş çok daha yeni yeni. Biz de birazcık öğreniyoruz. Siz çok daha tecrübelisiniz o konuda. Bizim Türk takımları diğer sporlarda o şeyi nasıl yapılacağına dair biraz daha tabii şey var arada. Biz biraz daha öğreniyoruz. Onlarla birlikte biz de gelişiyoruz, büyüyoruz yani.
1: Hesaplı. Jack Miller'la ilişkisi nasıl? Hemen hemen aynı puanları aldılar. Sıralamada da arka arkayalar. Takım arkadaşıyla.
0: Yani Jack Miller'dan beklentiler biraz daha farklı. Onun da yine bir ayağı dışarıda sonuçta. Önümüzdeki yıl Superbike'e gidecek. Yapı olarak benziyorlar. Birlikte de güzel eğleniyorlar. Özellikle pist dışı aktivitelerde bence hakikaten iyi bir pazarlanabilirliği var Pramac MotoGP takımının. Çünkü bir tarafta Jack Miller var. Toprak gelene kadar MotoGP'nin en iyi şovmenlerinden bir tanesiydi. Toprak gelince biraz ikinci sıraya düşmüş oldu. Mesela bir yarış başlangıcı öncesinde bu tuktuklar var ya işte onlarla birlikte bir yarış yaptılar. Herkes şey diyordu işte Toprak'la Jack kazanır muhtemelen diyordu. Hakikaten öyle oldu. Bir de ön kaldıra bir şeyler yaptılar. O yüzden biraz daha pazarlanabilirliği var gerçekten. Araları da iyidir diye tahmin ediyorum. Normalde takım arkadaşlarıyla aranız çok iyi olmayabilir. Bir numaralı rakibiniz odur, onu geçmeniz gerekir ama onları iyi anlaşıyor.
1: Büyük firmaların yanı sıra motor markalarını kastediyorum burada. Tabii ki sporcunun iyi gelir elde etmesi için herhalde sponsorlar çok önemli.
0: Çok. Evet. O yüzden mümkün olduğu kadar destek vermek gerekiyor. En büyük destekleri de bizim sponsorların vermesi gerekiyor. Evet. Çünkü çok ciddi maliyeti olan bir spor dalı MotoGP. Ve yani aynı zamanda Formula 1 tarafı da böyle ama oraya gidene kadar ki masraflar gerçekten çok fazla. Yani bunu motosiklet kullanan dinleyicilerimiz de çok rahatlıkla söyleyeceklerdir. Ekipman bile almak pahalı. Yani kendinizi güvenceye alabilmek bile yüksek maliyetli tabii ki. O yüzden bunun profesyonel olarak yapılabilmesi bambaşka bir noktayı açıyor ve o konularda gerçekten destek her zaman gerekiyor.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok
2: Mehmet
1: teşekkürler. Çok
0: hafta
1: memnun
0: sonu
1: oldum.
0: Programından da bahsedelim mi gitmeden önce? Tamam. Benim burada olmamın sebebi tam tersi tabii Silverstone haftası içerisindeyiz. Hemen de onu söyleyelim. Bugün antrenman seansıyla birinci serbest antrenmanla başladık. 18'de de antrenman seansı var. Burada elde edilecek dereceler sıralama turlarını etkileyecek. O anlamda kıymetli. Cumartesi günü de 13.10'dan itibaren başlıyoruz. İkinci serbest antrenman. Hemen arkasından 13.50'de sıralama turları. Sonrasında Moto2 sevgili Deniz Öncü'nün sıralama turları var. 16.40'da. Ve 18'de de sprint yarışı olacak. Sevgili İzgecan Günal'la birlikte anlatımımızı yapacağız. Esport ve Esport Plus ekranlarında. Pazar günü Moto2 ile başlıyoruz. Normal şartlarda Moto3, Moto2, MotoGP diye gidiyor ama İngiltere'de saatler biraz ileri alındığı için hem çok erken gelmesinler yerel seyirciler hem de Avrupalı yine normal saatinde MotoGP izlesin diye sırasını değiştiriyorlar. 13-15 Moto2 yarışı. Sevgili Deniz Öncü yarışacak. 15'te MotoGP yarışı var. Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı. 16-30 da Moto3 ile perdeyi kapatacağız. Bu hafta normalde şu anda bu segmente adını veren iki teker stüdyo programımız da vardı. Fakat sezon çok uzadı tabii ki stüdyo programlarıyla gerek VLN olsun gerek Dünya Kupası olsun. Teknik ekibimizin de bir tatile çıkması gerekiyordu. O yüzden onlar biraz dinleniyorlar. Biz de bu hafta sadece stüdyo programını yapmıyoruz. Onun dışında toplu bir programımız var.
1: Stüdyo yoksa radyo var.
0: Evet aynen öyle.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz MotoGP'yi konuştuk. Toprak Razgatlıoğlu Silverstone pistinde olacak hafta sonu. Şimdiden başarılar.
1: Başarılar.
2: Dileyelim sevgili Toprak'a. Tabii Toprak ilk sene alışma senem diyordun. Çok iyi anlatmak lazım izleyicilere de. Çünkü herkes tabii Toprak'ın başarılarına alışmış durumda ama MotoGP bambaşka bir disiplin. Çünkü Superbike'la evet iki teker ama çok alakası yok Ercan abi. Biri Formula 1 diye düşünelim. Diğeri Dünya Rally Şampiyonası diye düşünelim.
1: Tabii.
2: Birbiriyle çok fazla alakası olmayan aslında iki yarış organizasyonu. Neyse buradan değiniriz. Biraz Alper Mert'e bağlanalım. Sevgili arkadaşımıza uzun zamandır bağlanmıyorduk. Galatasaray'ı konuşacağız. Alper merhaba.
4: Merhaba, evet özledik, uzun zaman oldu.
1: Merhaba evet. Alper, hoş geldin yayına.
4: Merhaba Ercan abi, merhaba Mehmet. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi yayınlar, sana da kolay gelsin.
2: Şimdi Galatasaray'ı konuşacağız seninle. Nedir bu sessizliğin sebebi sevgili Alper?
4: Yani şöyle, plansızlık diyoruz tabii. Genel adını plansızlık olarak koyuyoruz ama nerede plansızlık? Şimdi taraftara doğru yansıtmak lazım.
2: Evet.
4: Mali tabloda mı plansızlık, yöneticilerin kendi arasındaki yetkilendirmede mi plansızlık, yoksa transfer planlamasında kadro mühendisliği? Daha doğrusu filan.

0: şöyle bir şey var.
1: Ben üçüncüye daha yakınım sanki, evet.
0: Evet, yani bir anlamda doğru, evet haklısın. Ama şu da var, şimdi Galatasaray'da yıllardır futbolu yöneten yöneticiler belli olmadan transfer çalışmasına başlamış. Yıllardır böyle. Çünkü daha çok futbolda böyle transferde hani PR fazladır ya, gazeteciler sizin adınızı yazar, siz ön plana çıkarsınız, başkandan daha çok konuşulursunuz. Genelde sponsor bulacak ya da kasa kolaylığı sağlayacak isimler oralarda olduğu için transferi de biz yapalım isterler. Galatasaray'da Dursun Başkan geldiği günden bu yana Sportif AŞ'de görev dağılımlarında öncelik liyakate değil, paraya dayalı. Bunun sıkıntısını yaşıyor Galatasaray aslında. Bunu da kimse söyleyemiyor. Şimdi nasıl söyleyecek? Adam benim söylediğimi söylese 5 dakika sonra yönetici arayıp transfer haberi alması lazım.
1: Sen diyorsun ki mesela para mı yok yani? Onu mu anlayalım?
0: Hayır, şu. Galatasaray transfer organizasyonunu ne zaman yapması lazımdı? Geçen seneden bu yana eksikleri belliydi değil mi?
1: Tabii.
0: Biz resmini konuşuyorduk. Neresi aksıyor? Hangi futbolcunun artık gitmiyor? Misyonu bitmiş değil mi? Niye olmadı? Çünkü bir seçim dönemi oldu ve Sportif AŞ değişti. Transferi kim yapacak? İşte sezon başında daha transferlerin yapılması gereken tarihlerde neyin tartışmasını yaşadık biz? Şimdi Burhan Can Terzi biliyorsun savcılığa şikayet edildi.
2: Evet.
0: Biz neyin tartışmasını yaşadık? Oktay Ercan, Okan Buruk ve başkan yemek yediler. Ve Abdullah Kavukçu'nun bu yemekten haberi yoktu. Ne oldu bir anda? Ya dediler ki Abdullah Kavukçu acaba transferde geri planda mı bırakır? Sonra bir şeyler oldu, bir algı oluştu falan. Abdullah Kavukçu tekrar yetki aldı. Ve bu arada Galatasaray transfer çalışması yapmıyor. Kim transfer yapacak? Kiminle yürüyeceğiz? Kavgası var içeride, tartışması var.
1: Hala bu netleşmedi mi? Haftaya ilk başlıyor.
0: Netleşti ama netleşse ne olacak? Geç kaldın işte. Anlatabiliyor muyum? Hı. Geç kalmanın çeşitli sebepleri var derken onu söylüyorum. Hı. Hani bunu sadece parayla, işte planlamayla falan açıklayamıyorsun. Burada Dursun Özbek'in yönetim şekli biraz geç bırakın. Günün sonunda görüyorsunuz işte anlamsız savcılık şikayetlerine kadar varan, yani bir gazeteci transfer haberi yüzünden savcılığa şikayet edilir mi? Böyle bir şey olabilir. Yani geldiğimiz nokta Galatasaray için iç açıcı değil. Son divan kurulunda bakın herkes bunu atladı. 3 tane dilekçe verildi yönetim hakkında divan kurulunda sorgulanması için, yönetime iletilmesi için divan kurulu başkanına teslim edildi. Bunlardan bir tanesi Turan Yücel'in sansürlenen yazısıyla alakalı sansürleyen kişi hakkında araştırma talep edildi. Kimdir, nedir, nasıl sansürletmiştir? Çünkü Turan Yücel divan kurulu üyesi, Galatasaray'da kulüp üyesi. Üstüne yönetici seçme kriteri, Dursun Özbek'in seçme kriteri nedir? Suç soruşturmalarında, bahis soruşturmasında adı geçen yöneticiler var. Bu Dursun Özbek Sportif AŞ'ye yönetici seçerken Galatasaray'ın hangi kriterlerine göre seçiyor diye dilekçe verdiler. Yani camianın rahatsız olduğu noktalar transferin aslında çok önünde. Camia diyor ki transferi aslında profesyoneller yönetsin. Biz her sene şu daha fazla para veriyor, şu daha çok sponsor getirecek diye transferi hiç bilmeyen adamların eline bırakmayalım diye. Beklenti bu. Onun için de sezon başında Gomis ve Cenk Ergün'ün adı geçiyor.
1: Evet.
0: İkisi gelecekler. Transferi bunlar yürütecek. İsimler değişebilir. Cenk Ergün dersiniz, Gomis dersiniz, başka bir isim dersiniz, Drogba dersiniz, fark etmez. Beşiktaş Önder Özen ne yapıyor mesela bunu? Yöneticinin işi değil, profesyonelin işi. Çünkü seçim var. 2 yılda bir Galatasaray seçim yapacak. Her sene Sportif AŞ değişiyor. Ama burada 365 gün devam eden bir ticaret var. Yani transfer. Bunun doğru işlemesi için profesyonellerle yürümeniz gerekiyor ki yönetimler değişse de sadece yönetici denetlesin. Yanlış bir iş olmaması, işin doğru yürümesi için yöneticinin görevi budur. Yönetici uçağa atlayıp transfer pazarlığına gitmemeli, onu profesyonel yapmalı. İşte Galatasaray camiasının beklentisi bu. Aksamasının sebebi de bu. Profesyonelleşmemek ve kurumsallıktan uzaklaşmış olmak. Galatasaray'ın tek derdi bu. Geç kaldı mı geç kaldı. Ve bu saatten sonra şimdi masada bile oturuyorlar şu an. İşte ben o 10 numarayı istiyorum. Başkan diyor ki işte Batrakov'u istiyorum. Okan Hoca diyor ki Mora'yı istiyorum. Ya bunun fikir ayrılığı olmaz bu saatten sonra. Ayrıca Batrakov ya da Mora alınacaksa bunu bakın taraftarın ve kulüp üyelerinin söylediği şeyi anlatıyorum şu an benim görüşüm. Alınacaksa bugüne niye kaldı? Şimdi alacaksanız yıldız bir 10 numara alırsınız. Hani çok uçlu örnek vereyim. Olmaya alıyorsanız en sona bırakırsınız. Onu pazarlığı uzun sürer. Adamı ikna etmek uzundur.
2: Doğru.
0: Alacağı parada pazarlık ama Moro'yu alacaksan alsaydın o zaman, kampa yetiştirseydin. Çocuk 19-20 yaşında çocuk, ülkesinden hiç çıkmamış. Ne zaman gelecek de ülkeye Galatasaray alışacak da fayda sağlayacak? Futbol sadece sahada oynanmıyor ki, bunun bir de psikolojik alışma süreci var. Mental alışma süreci var. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaray geç kaldı, evet. Hem plansızlıktan geç kaldı, hem organizasyon yapısının oturmamasından geç kaldı. Ama günün sonunda geç kaldı. Taraftar da haklı olarak tedirgin. Yani 5. şampiyonluğun tarihe geçme şansı, 5 sene üst üste şampiyon olma şansı var. Ama Galatasaray yönetimi sahadaki eksiklere rağmen rahat davranıyor. Bu da tabii taraftarı da, kulüp üyelerini de kızdırıyor, üzüyor.
1: Gerçekten rahatlar mı? Artık rahat olmamaları lazım gibi geliyor bana. Lig başlıyor.
0: Yani bugün itibariyle çok rahat değillerdir ama başkan da öyle bir panik havası görmüyor. Ama şu açıklamaları, tabii Ercan abi daha iyi bilir ama ben açıklamaların analizlerini yapmayı çok severim ve gerçekler her zaman bizim meslekte detaylarda girilir. Başlıklar da detaylardan çıkar gazetecilikte. Evet. Şimdi Dursun Özbek şöyle bir şey söylüyor. Biz ligin en iyi takımıyız.
1: Hala ya, öyle mi sence?
0: En iyi kadrosuna sahibiz diyor. Hala ısrarla söylüyor bu görüşün arkasında. O zaman takım sahada aksıyorsa sorun nedir? Kadrosu çok iyiyse, kadrosu çok yeterliyse, kaliteliyse, Dursun Özbek'in ya da Galatasaray'ın sahada aksayan tarafı nedir? Okan Buruk mu yetersiz? Yani başkan, kulüp başkanı benim kadrom yeterli kardeşim, panik yapacak bir şeyim yok diyorsa, takım sahada aksıyorsa ve aksaklıklar bir türlü bitmiyorsa biz kimi eleştireceğiz ya da kimi değerlendirmemiz lazım? O zaman teknik direktörü hedef gösteriyoruz. Bir de böyle bir şey var. Şimdi Okan Buruk durdu dedi ki daha geçen hafta bana iki tane 11 lazım hem Şampiyonlar Ligi'ne hem ligi götürmek için. Bir de lig başlıyor. Ağustos ayında gelmişiz. Haziran ayında Okan Buruk diyorduk ki acele etmeye gerek yok. Yani burada bir tutarsızlık var. Galatasaray'da tutarsızlık var. Başkan hocayla ne konuşuyor? Hoca başkana ne diyor? Perde arkasında konuşulanla kamuoyunda yaşananların çok aynı olduğunu açıkçası düşünüyorum.
2: Mali olarak da bazı problemlerin olabileceğini değerlendirebiliyor musun Alper?
0: Değerlendiririm abi. Çünkü şu an için Dursun Özbek'in bunun tedirginliğini yaşadığını ben görüyorum. Yani satmadan alma düşüncesi yok. Ve çok ciddi anlamda Singo travması yaşıyor. Singo'ya çok takıldı başkan. Ve transfer toplantılarının hepsinde dedi ki bana Singo'yu aldırttınız. 30 milyon euro para verdik. Şu an faydalanamıyoruz. Bundan sonra söylediğiniz hiçbir genci bonservisiyle almam. Şarta bağlı opsiyonla transfer ederim kiralık olarak dedi.
2: Haklı mı?
0: Bana göre haklı. Şimdi burada başkanı eleştiremem. Belki de en haklı olduğu yer olabilir, biliyor musun?
2: Evet.
0: Şimdi baktığınızda 30 milyon euro bizim kulüplerimiz için çok ciddi para. 30 milyon euroyu verdiğinizde neredeyse yıldız 10 numara alıyorsun.
2: Tabii.
0: 20 yaşında çocuğa, 21 yaşında çocuğa verdiğiniz keşke işlese de 40'a 50'ye satılsa. Ama şu ana kadar bir geri dönüş olmadı. Ve başkan günün sonunda Mali Genel Kurulu'na geldiğinde bunun hesabını veriyor. O yüzden başkana da haksız diyemiyorum bazı konularda. Ama bu geç kalmışlığın bir sebebi olamaz.
1: Peki Leo gündemi var, bu Barış girecek anlamına mı geliyor?
0: Öyle gözüküyor. Barış'ı satacaklar. Satıp oradan gelecek parayla bir hareket alanı yaratacaklar. Ama alma için ne kadar geç kaldılarsa satma için de o kadar geç kaldı.
2: Aynı kanaatteyim.
0: Yani satmak...
2: Bir de tabii Barış istiyor mu Alper? Bir de o önemli.
0: Ne abi, anlamadım.
2: Barış istiyor mu?
0: Barış Avrupa'ya gitmeyi istiyor.
2: Avrupa'ya ama... gidiyorsun da... yani en azından bir Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmen lazım.
0: Bence de öyle ama Barış'ın gideyim de neresi olursa olsun, biliyorsunuz geçen sene de Arabistan için bir tartışması olmuş.
2: Doğru.
0: Onun öyle bir heyecanı var. Hani gideyim, ben de aynı görüşteyim abi. Ben giderse Liverpool'a gitmek var, Everton'a gitmek var.
2: Mesela.
0: Yani o yüzden bu ayrımı şu an yapıyor mu hiç zannetmiyorum. Çünkü Avrupa'ya gideceğim diyor. Orada biraz parlayıp yukarıya çıkarım düşüncesi de olabilir kariyer planlamak.
2: Olabilir. Saygı duymak lazım o zaman, öyle de düşünüyorsan.
0: Evet ama abi işte satarken de geç kalıyorsun. Satmak da transferin bir parçası ya. Yani kadro planlamasının bir parçası. Şimdi bir de Galatasaray yönetimi şu hatayı yaptı. Federasyon geçen seneden Kulüpler Birliği'yle yaptığı toplantıda yabancı sayısını belirlemişti. Bu sene son dakika sürpriz olan bir şey yok. Önder Özcan o konuda çok haklı. Önümüzdeki sene de bugünden belli. Galatasaray biz bunu değiştiririz. Biz bunu daha genişletiriz. Biraz daha kendimize uygun hale getiririz. Rahatlığıyla hareket etti. Ama federasyon Dünya Kupası dönüşü net tavır koyunca Galatasaray istediğini alamayınca planlar tabii daha da terse düştü. Yani olmayan şeyler üstüne de planlar yapılmış. Yani burada bir aksaklık varsa bu yönetimsel. Galatasaray transfer sürecinde de genel anlamda kulüp yönetiminde de şu an çok iyi gitmiyor açıkçası.
1: Bir de belli oyuncular üzerinde fazla zaman kaybedilmiyor mu? Bruno Fernandes'dir, Can Uzun'dur. Aylar geçti hala bu isimler gündemde.
0: Ya işte hep şunu söylüyorum. Yani transfer süreçlerinde çok garip geliyor bana. Şimdi benim cebimde Mercedes alacak para yoksa ben gidip 3 ay Mercedes için pazarlık yapmam. 20 milyonluk Mercedes'i bana bıraktılar 15 milyon ama benim cebimde 5 milyon var.
1: Sen daha ilerine layıksın Alper.
0: Estağfurullah, hepimiz öyleyiz.
2: Sen gider uçak alırsın Mercedes'e.
0: Yani cebimizde 5 milyon varsa 5 milyonluk arabayı alırız, bineriz değil mi? Yani şimdi 20 milyonluk araba için pazarlık ediyoruz, adam ver dese 20 milyon yok. Ya sayınki de o hesap. Yani ya da Mercedes almaya gidiyorsan fiyatı bellidir. Bruno'yu almaya gidiyorsan fiyatı belli. O paraya bırakıyorlar adamı. Adamlar aylardır aynı cevabı veriyor. Ya o transferi 50'den aşağı vermiyorum diyor. Ya daha ne gidip pazarlık yapıyorsun? 50'den aşağı vermiyor işte. Ya, inmeyecek.
2: Zaten onu net olarak belirtti.
0: Belirtti ve geri adım atmıyor. Çünkü adam ben bu adamı oynatıyorum diyor. E sen nasıl ki Barış'ı 50'den aşağı vermem diyorsan. E o da aynısını yapıyor zaten. Yani Barış senin çünkü ilk 11'indeki en değerli oyunculardan bir tanesi.
1: Peki yarın bir tepki bekliyor musun tribünlerden? Yarın bir yarı el maçı var.
0: Ya şu an 8 bin bilet tahmin ediyorum satılmıştı. Arttım bilmiyorum. Belki 10 bin olmuştur. Villarreal maçında tepki olur. Ama cılız tepki olur. Zaten tribünde çok dolacağını da düşünmüyorum. Tepki de olsa bir şey değişmeyecek. Yani tepki gösterseler de gidip yarın...
2: Olmuyor ki bir şey. Tabii.
1: Peki yani Icardi şimdi... negatif dönüş yapmış. Hani Villarreal maçında veda edelim demişti yönetim. Ona da galiba negatif bir cevap var.
0: Yani Icardi veda etmekten... belki Icardi veda etmek istemiyor. Icardi geri gelmek de istiyor olabilir. Icardi Galatasaray'a devam etmek de istiyor olabilir. Önümüzdeki günlerde hiçbir şey olmazsa Icardi geri geldi derlerse de şaşırmam yani.
1: Aa, enteresan.
2: Yalnız tabii...
1: Tamamen kapanmadı diyorsun.
2: Yalnız tabii ki şöyle bir şey var. Yine hiç sezon başı çalışmadan gelmek ortaya hiçbir şey çıkartmayacak Alper.
0: Ya Ercan abi zaten Icardi çalışıp oynamıyor. Çalışıp oynasa bu yaşlarda bu durumlara düşmezdi.
2: Aynen öyle.
0: Icardi çıkıyor, ceza sahasına top geliyor, gelişine vuruyor, gol oluyor. Jardel'in bir başka versiyonu. Yani çalışmayı sevmiyor adam. Zaten Icardi'nin durumu bu. Zaten Icardi öyle olsa bu yetenekli, bu yaşta daha üst kademelerde devam ederdi.
2: Kesin olurdu.
0: Icardi devam ederdi. Yani müthiş bir golcü çünkü. Ama Icardi'nin sorunu bu. Galatasaray'da şu an zaten kulübeye forvet arıyor. Yani kulübede oturup oyuna girdiğinde etki yaratacak.
2: Bir de Icardi ben kulübede de oturmak istemiyorum diyor. Ayrıldı onun için.
0: Icardi artık oturur çünkü istediği kulüpten teklifleri de alamadı. Yani ne yapacak?
1: Sevgili Alper, çok teşekkür ediyoruz. Daha geniş bir zamanda görüşmek dileğiyle. Sağ ol.
2: Teşekkürler Alper, görüşürüz.
0: Sizleri çok güzel bir yayındı. Saygılar sunuyorum.
2: Hep sevgiler, görüşürüz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, gazeteci arkadaşımız sevgili Alper Mert bizimle birlikteydi. Az önce Galatasaray'daki son durumu anlattı. Onun da pek moralli olduğunu söyleyemeyiz herhalde Mercan abi bir Galatasaraylı olarak.
2: Evet, transfer konusunda tabii taraftar da bir gelişme bekliyor. Bu arada hemen belirtelim, yarın da hazırlık maçı var yine. İspanya'nın önemli takımlarından birini. Villarreal'i Galatasaray.
1: Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak iki takım hazırlık maçında karşı karşıya gelecek ve bu yaz döneminde en az para harcayan iki takım.
2: Evet.
1: Villarreal 1,5, Galatasaray 3 harcamış transferde. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olup da en az para harcayan iki takım karşı karşıya gelecek. Merakla bekliyoruz o mücadeleyi de. Evet, az sayıda bile satıldığı bilgisini söyledi Alper Mert. Bu yönde haberlerde ben okudum. Geçen sene özellikle hazırlık maçlarında dikkat çekmişti Galatasaray ama bu sene hazırlık maçları da iyi gitmedi onlar için. Evet, telefon attığımızda sevgili Nurgül Günaydın var. Hani dedik ya, Salah dün olağanüstü bir sevgiliyle karşılaştı. Trabzon'da taraftarıyla buluştu, stadyuma gitti. Müthiş görüntüler vardı. Sevgili Nurgül Günaydın'a bağlanacağız. O bütün gün takip etti. Biz sadece televizyondan gördüğümüz kadarıyla olan biteni biliyoruz dedik. Sevgili Nurgül merhaba.
4: Merhabalar, iyi yayınlar
2: diliyorum. Hoş geldin yayına Nurgül.
4: Hoş buldum.

0: Hoş buldum.
1: Sevgili Nurgül, öncelikle doğum günün kutlu olsun.
0: Ay, çok teşekkür
2: Nice
0: ederim.
2: yıllara.
0: Çok teşekkür ederim. Hep birlikte inşallah. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Evet, dün neler yaşandı böyle sabahtan akşama bir anlatsana, böyle yaylaya çıkıldı.
0: Evet.
1: Orada güzel görüntüler gördük. Sonra stadyuma gelindi akşam. Bu muazzam bir şov vardı. Salah şaşkınlık içindeydi. Tüm dünyada yine haber oldu. Senden bir dinleyelim. Neler oldu, neler bitti?
0: Yani neler oldu inanın. Şu anda da İzmir'deyiz. Bugün biliyorsunuz İsmail Köybaşı'nın yarın jübile maçı var.
1: Evet.
0: Biz de bir gün öncesinde takım da birazdan sanırım gelecek İzmir'e. İzmir'e geldik. İnanın 3 gündür ne yaşıyoruz? Hatta günün sonunda şunu soruyoruz arkadaşlarla. Biz ne yaşadık? Böylesine bir tempoyu yani uzun yıllardır yaşamıyorduk. Yani son 2 gündür eve saat gece saat 1-1,5'tan önce gitmiyoruz. Desem inanın abartı olmayacak. En son dün akşam Papara Park'ın sattaki ışıkları bizim öncemizde kapandı. Biz sonrasında eve gittik artık. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın da basın toplantısı vardı.
1: Evet.
0: Hani bir daha işte o kalabalıktan işte trafiğe girmeyelim, burada oturup yazalım basın toplantısını derken gece saat 1'i bulduk orada ve 1,5 gibi eve gittik. Tabii Salah'ın gelişi inanılmaz bir etki yarattı Trabzon şehrinde. Yani çok başka bir şey. Yani çok farklı bir hava. Uzun yıllardır bu şehirde Trabzonspor'un çok önemli dönemlerine, büyük transferlerine, şampiyonluk coşkusuna tanıklık ettim ama yani Salah'ın gelişi başka bir heyecan. Yani adını tabii ben de koyamıyorum. Nasıl bir heyecan bu?
1: Güzel bir noktaya değindin. Şampiyonluktan bile büyük etki yarattı gibi. Ne diyorsun?
0: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani havalimanındaki karşılamadan başlayacak olursak yani orada zaten bunu çok net görmek mümkündü. Salah artık sadece Trabzonspor'un yeni bir transferi gibi konuşulmuyor çünkü. Yani şehir adeta bu transferi o kadar sahiplenmiş ki sokakta, esnafta yani aklınıza gelebilecek yürüdüğünüz her anda. Yani ben şehre çıktım havalimanına geldiği gün ertesi günü işte stat'taki programa gitmeden önce şöyle bir şehre çıktım. Ya inanılır gibi değil. Yani sokaktaki diyaloglara şahit olsanız o kadar enteresan diyalog tam bir fıkra gibi böyle. Hani derler ya. Şunu söylüyor mesela diyor ki işte hocanın diyor Fatih Tekin biraz spontane anlatayım. Fatih Hoca'nın bir YouTube'daki şeyi vardı. Trabzonspor tanıtım programı vardı. Orada Fatih Hoca işte telefonunda ezan şeyi çalıyor. Alarmı çalıyor. Kendisini çeken kameramana diyor ki tabii diyor sen nereden haberin olacak ezandan diyor namaz vakitlerinden falan. Aa diyor ki adam yanımdan geçiyor. Tabii diyor Salah bunu izledi diyor. Dedi ki tamam son kararım Fatih Hoca diyor diyor. Bunu izledi diyor. Yani insanlar sadece bunları bu tür şeyleri konuşuyorlar artık. Yani ikili konuşmalar bir mağazaya giriyorsunuz. Oo Salah geldi inanmıyoruz gerçek mi? Birisi diyor ki ya bu rüya mı gerçekten fotoğraflar gerçek mi? Havalimanı gerçek mi? Ben şunu diyeceğim yani insanlarda bunun bir gururu da var gerçekten çünkü Ertuğrul Doğan'a inanılmaz bir şu anda teveccüh var. Dünya futbolun en önemli yıldızlarından bir tanesini getirmişsiniz. Trabzon'a getirmişsiniz. Trabzonspor forması giydirmişsiniz. Tabii Trabzonspor şu anda yeniden dünya çapında konuşulan takım haline geldi. O kadar farklı şeyler ki yani
1: Bugün de
0: ona
1: haberlerdeydi tüm dünyada.
0: tabii ki siz Onana'yı da getirdiniz. Evet, dünya çapında bir kaleci. Ama Salah çok başka bir dünya. 70 milyona yakın takipçisi var sadece. Yani Salah'ın sosyal medya takipçi sayısına baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın takipçisiyle Salah'ın takipçisini karşılaştırdıklarında Salah'ın daha fazla takipçisi olduğunu ortaya koydular.
1: Dün bir de
0: Yani
1: canlı yayın açtı Instagram'dan.
0: ya o
1: İnanılmaz bir tanıtım
0: inanılmazdı.
1: Trabzonspor için.
0: Orada
2: Evet.
0: biz onu çektik sahada. Ya bir basın ordusu vardı derler ya gerçekten öyleydi. Ya düşünebiliyor musunuz? Sosyal medya hesabını açıp kendisine karşı gösterilen o sevgiyi, o anları bütün takipçileriyle paylaştı. Hatta arkadaşlarımız da onun Instagram'ın canlı yayınına katılıp o anları bize paylaştılar. Ama tabii biz orada çekiyorduk işte.
2: Tabii antrenmana da çıktı Nurgül.
0: Tabii ki yani herkes çok rahatlıkla ben bir şey söyleyeyim belki de hayatımın en güzel fotoğraflarını da çektim diyebilirim. Salah'ın hele ki taraftardan selamladıktan üçlü çektirdikten sonra bize doğru biz çünkü protokolün olduğu taraftaydık. Bize doğru gelişi sırasında bir gülüşü vardı. Hani şarkıda geçiyor ya bir gülüşü var. Bu kadar samimi olabilir mi? Yani böyle bir oyuncunun bu kadar samimi, bu kadar karakter sahibi, bu kadar mütevazı olması bizi çok ayrıca mutlu etti. Çünkü biz sahada olacağız ve bundan sonra Salah'la çok daha fazla haşır neşir olacağız, meslek adına söylüyorum. Yani yaşlılardan inanın kadınlara, çocuklara kadar herkes aynı heyecanı yaşıyor. Yani özellikle Trabzonspor taraftarını biliyorsunuz profil olarak. Özellikle yaşlı teyzelerimiz, evet, ninelerimiz, çocuklarımız, yaşlı büyüklerimiz bayraklarla oraya geldiler.
1: Dün bir yaşlı teyze yaylada aa diyor, ne kadar küçükmüş bu, evet, diyor.
0: Yani hiç. Bir de onu yöresel ağızla söyledi ki biz tabii biliyoruz bunları. Gerçekten çok esprili, yani bize öyle geliyor ama tabii onlar çok doğal konuştular.
1: Tabii tabii.
0: Tabii şehirdeki beklenti şu an gerçekten çok yükseldi. Artık insanlar yeni sezonu çok daha farklı bekliyorlar. Yani önceki gibi değil. Salah'ın forması, ilk maçı, ilk golü.
1: Kombinelerde ilk patlama.
0: İlk asisti. Tarafta bir an önce bununla buluşmak istiyor. Şu anda yeni sezon heyecanından çok daha fazlası var şehirde. Salah heyecanı var. Şehir uzun zamandır gerçekten bu kadar büyük bir transferi gündeminde yaşamadı. İnanın dediğim gibi Onana'ydı, işte Onana'ydı. Yani
1: ya Salah başka bir boyut.
2: Aynen öyle.
0: Salah'la yatıyor, Salah'la kalkıyor Trabzon şehri. Yani ben dediğim gibi ben de şahit olmadım son 15 yıldır hiç böyle bir şeye. Tabii ki büyük futbolcular geldi geçti. Ama Trabzonspor'da hatta ben kamp döneminde şunu söyledim. Takıma gelen oyuncuların çok kısa sürede adaptasyon sürecini çok kısa sürede geçirmesini şuna bağladım. Gerçekten her ülkeden neredeyse Avrupa Birliği gibi oldu Trabzonspor kulübü. Her ülkeden futbolcu var, yıldız oyuncular var. Onana gibi bir kalecim var, Onaçu var, yani Muçi var. Çok iyi isimler var ve artık futbolcular şunu söylüyor. Yani burası gerçekten futbol şehri. Burada çok rahatlıkla futbol oynayabilirsin, kariyerini geleceğe taşıyabilirsin. Ertuğrul Dağ'ın dünkü basın toplantısının şifreleri de buydu. Yani Trabzonspor'un amacı yetiştirip satmak ama tabii yıldız oyuncuların da gelebileceği bir şehir olduğunu kanıtladı artık. Salah'la şu anda Trabzonspor çok önemli bir kapıyı da açtı. Salah'la birlikte artık her oyuncunun Trabzon şehrine gelebileceği imajı da ortaya çıktı.
2: Bu da tabii önemli bir düşünce. Doğru, katılıyorum sana.
0: Kesinlikle.
2: Öyle oradaki o engeli de açtı.
0: Tabii o kapıyı açtı ve artık şu da var. Mesela bana dün yerelden bir arkadaş site beni yayınlarına aldı. Sence dedi ne değişir Trabzonspor'da? Bence ne değişir? Şu anda takım arkadaşlarının hepsinin performansını yukarıya çekecek Salah.
1: Ben şunu merak ediyorum. Antrenmana ilk çıkışı, takım arkadaşlarının onu ilk görüşü, onların reaksiyonu. Bunları şey yapabildin mi, görebildin mi?
0: Yani şöyle.
1: Fırsatın oldu mu?
0: Dün tabii kulübün paylaştığı, biz o sırada tabii şeydeydik, daha halen daha oradaydık, Papara Park'taydık. Tabii bizden önce kendisi tesislere gitti. İlk antrenmana çıktı, ilk fotoğraflara baktık. Direkt ben Onana'yla fotoğraflarına baktım. Çünkü Onana'ya yıllarca, Onana Salah'a maruz kaldı biliyorsunuz. Salah'ın, evet, gollerine maruz kaldı. İzledik biz de. Şimdi ama inanılmaz samimi görüntüler ortaya koydular. Ben Onana'ya burada her zaman söylüyorum, ayrı bir parantez açayım. Çok da seviyorum kendisini. O da çok inanılmaz bir karakter, mütevazı ve Trabzonspor'da ikinci yılı. Onana'yla birlikte ilk fotoğraflarına baktım. Savic'in, Onana'nın keza Savic'le birlikte daha çok eski fotoğrafları var. Onlar sosyal medyada çokça ortaya çıktı, yayınlandı. Üçünün birlikte yan yana fotoğrafları
1: var, gördüm ben de.
0: Ben hiç yabancılık çekeceğini düşünmüyorum Salah'ın. Yani
1: gençler için muazzam bir örnek bir kere.
2: Tabii.
1: Gençler yani, mesela ağzı açık izlemiştir diye düşünüyorum. Ben futbolcu ki olsam böyle bakardım.
0: Yani Mustafa Eskihellac'ın esprilerini bekliyorum ben bu saatten sonra. Zaten kesinlikle Salah'la ilgili neler yaşadığını ben ona sormayı çok istiyorum. Çünkü Mustafa Eskihellac tam bir Trabzonlu. Hani böyle Samet de öyle keza. Hani onlar bana göre en saf haliyle orada neler yaşandığını bize en güzel verebilecek oyuncular. Yani Salah'ın gelişi, orada neler yaşandığı, içeride tabii ki. Hani bundan sonrası bizim için futbolcu röportajları çok önemli olacak.
1: Samet çok iyi anlatır bence ilk günleri.
0: Mustafa da çok güzel anlatır ikisi. Çünkü dediğim gibi tam Trabzonlu karakteri ikisi de. Ve bunu en saf haliyle anlatabilecek iki futbolcu. Ben ilk maç sonrası mikson alanını çok merak ediyorum. Orada mutlaka biz onlara mikrofon uzatacağız. Orası bizim için çok renkli geçecek. Bundan sonrası çok daha keyifli olacak. Keza ben sahada olacağım için Valla kendimi biraz daha şanslı görüyorum. Sahada olunca futbolcularla iletişim çok daha rahat sağlanıyor. Orada
1: bize de bilet ayarlarsın Nurgül.
0: Tabii ki her zaman.
2: Salah için. Peki İzmir'e gelecek mi Salah?
0: Nasıl?
2: İzmir'e gelecek mi?
0: İzmir'e gelmiyor. Kafilede yer almıyor. Orada antrenmanlara devam edecek. Ailesi de geliyor bu arada Trabzon'a. Salah'ın öyle bir bilgi de vereyim size.
2: Evet.
0: Sanıyorum yanılmıyorsam rakam yanlış olmasa ama 5 ila 7 kişi arasında ailesine mensup Salah soyadlı kişilerin Trabzon şehrine geldiği, onların biletlemesinin yapıldığı bilgisi de var. Çünkü gelirken biz arkadaşlarla, hatta gazeteci, 12 kişilik bir gazeteci grubu olarak geldik İzmir'e. Bunu konuşuyorduk işte. Onların da ailesinin Trabzon'a geldiği, hatta belki bugün içinde Trabzon'a geldiklerini söyleyebilirim. Eşi, iki çocuğu vardı yanılmıyorsam. Babası, annesi, hatta ablası ya da kız kardeşi. Salah soyadlı 7 kişinin ya da 5 kişinin Trabzon'a geldiği konuşuluyordu. Onlar orada olacaklar. Salah da Kasımpaşa maçına kadar hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek.
1: 2 yıl önce, çok değil sadece 2 yıl önce, Onana ve Salah Trabzonspor'da birlikte oynayacaklar dese biri nasıl bir tepki verirdin?
0: Yani kesinlikle ben...
2: Olmaz derdim ben mesela.
0: Yani rüya mümkün gibi, değil. Rüya gibi, niye diyeceksiniz? Havalimanında çıkışına kadar, ki orada en öndeydim ben, çok erken gitmiştim. Meslek hayatım boyunca hep bunu şiar edindim. Erkenden bir yere annemin, anneciğime de buradan rahmet göndereyim. Hep bana derdi, işine her zaman erken git, erken git. Çok erken gittim. O günü en önden hani fotoğraflarımı çekebilmek, onu görüntüleyebilmek adına o havalimanı VIP'den çıktığı ana kadar bana da rüya geldi biraz açıkçası. Gerçek mi? Çünkü o gülüşüyle çıktı oradan. Ya o sempatik haliyle çıkıp o şaşkınlıkla etrafı izlemesi. O nasıl izliyorsa biz de o şaşkınlıkla onu orada izledik, emin olun. Hatta bazen böyle elimizin titrediği de oldu işte çekerken fotoğraflarını. Hadi makineyi bir kenara bırakıp da onu izlemek istedim ama tabii işimi de yapmam gerekiyordu. Çünkü çok kısıtlı konuşacaktı orada. Hatta 2 dakika konuştu. Belki siz de izlemişsinizdir. O 2 dakika boyunca ne kadar çekebilirsem fotoğrafını benim için çok önemliydi. Hani bir ara Nurgül şu makineyi bırak onu izle dedim ama bırakamadım. Gerçekten inanılmazdı o çıkış anında. Evet, gerçekten rüya değilmiş dedim. Çünkü röportaj da yaptım taraftarlarla. Çok esprili paylaşımlar da geldi, görmüşsünüzdür. Neler döndü orada. Orayı yaşamanız gerekiyordu. Gerçekten bizim insanımız çok mizahçı. Yani mizahı da seven. Mizahın kendisi aslında bizim insanımız. Öyle şeyler söylediler ki mikrofonlara. Yani biz de gülmemek için kendimizi zor tuttuk.
1: Orada
0: yani
1: olmak lazımdı.
0: Kesinlikle. O taraftarın arasına gittiğimiz anda tanıyorlardı artık, sağ olsunlar. Yaratıcı fikirleri müthişti yani Salah'la ilgili. Ta ki o VIP'den çıkışını görene kadar ben de artık rüya gibi diyordum. Hı-hı. Çok şanslı hissediyorum, çok şanslı hissediyorum.
1: Peki dün Trabzon'da yabancı basın var mıydı?
0: Vardı tabii, yani aklınıza gelebilecek bütün ajanslar, yabancı ajanslar. Hatta bana da çok ulaşanlar oldu. Foto muhabiri olarak, hı-hı, benden fotoğraf talep edenler de oldu yurt dışından. 2 gündür özellikle elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Dün de çok gelen oldu. Hatta çok yardımcı olmaya çalıştım çünkü akreditasyon ve buradan da Trabzonspor Kulübü'nün medya birimine, yönetimine teşekkür etmek gerekiyor. Müthiş bir planlama yapıldı. Basın için çalışma alanı çok çok iyiydi. Herkes görüntü alabildi, herkes fotoğraf çekebildi. İşte Salah'ın sahaya çıkışından, çıkış tünelinden gelirken, o hani sahaya çıkış tünelinden gelirken çok, evet, rahatlıkla çekebildik. Mesela o kadar güzel görüntüler aldık ki inanılmazdı yani. Bir tek ben şunu rica ettim kulüp başkanından. Hani diyaloğum iyi olduğu için başkanım, basınla da bir hatıra fotoğraf olsun. Saha da aslında yapılacaktı bu. Orada gelen basın. Ancak bakım yapıldığı için, ilaçlama yapıldığı için çok kalabalık bir basın ordusu vardı. Eğer herkes aynı anda girseydi kimlere zarar verilebilirdi? Bir dahaki organizasyonda onu da yapacağız dediler. Basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı, çok istedik onu. Ama dediğim gibi çimlemesi, her şey sezon boyunca yeniden yapıldı. Dün de çok dikkat edildi. Sadece Salah ve işte başkan birkaç kişi girebildi sahaya. İlaçlaması halen daha devam ediyor. Çünkü çimler tamamen yenilendi. Evet. Hatta tribünlerin bir kısmı da bakımdaydı. Yeni localar ekleniyor mesela Papara Park'a. üst kısımlara yeni localar eklendi. Maraton ve kale arkaları sadece açılabildi Salah için. Hani neden hep tribünler dolmadı diyenler oldu.

0: Korumalar Türk. Ben Ertuğrul Bey'in korumaları hatta olduğunu biliyorum, tanıyorum da. Tamamen Türk ve Ertuğrul Bey'in ekibi olduğunu biliyorum. Dünkülerin.
1: Çok teşekkürler sevgili Nurgül Günaydın.
2: Nurgül teşekkürler. Tekrar doğum günün kutlu olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Görüşürüz. Sağ olun. Üzere.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Salah gündemini de öğrenmiş olduk sevgili Nurgül'den. Trabzon'da büyük heyecan var Ercan abi. Doğal
2: doğru,
1: olarak.
2: Doğru.
1: Tabii, doğal olarak.
2: Ya tabii gerçekten dünyanın yıldız kategorisinde yer alan oyuncularından birine transfer ederek çok önemli bir işe imza attı Trabzonspor. Hayırlı uğurlu olsun Türk futboluna.
1: Evet, yani Nurgül'den andığımız kadarıyla Trabzon halkı da bir an önce ligin başlamasını, Salah'ı canlı gözlerle izlemeyi bekliyor, istiyor, arzuluyor. Kombine satışları da arttı. Bunu da biliyoruz. Loca satışlarında da bir gelişme var. Trabzon için büyük bir heyecan. Salah'ın
2: doğru
1: gelmiş olması, buna hiçbir şekilde şüphem yok. Trabzonspor'da bu arada bir sıcak haber. Folcarelli ameliyat oldu. Sağ dizinde dış menisküs yaralanması vardı. Bu nedenle bir operasyon geçirdi.
2: O da bir ayı aşabilir.
1: Evet, bir süre o da sahalardan uzak kalacak. Transfer çalışmaları da devam ediyor. Bir forvet arayışı da var Trabzonspor'da. Yani onu açık kalacak. Yanına bir de güçlü, kimsenin şüphe etmeyeceği santrifor arıyor Trabzonspor. Gündemdeki isimlerden biri de Lukaku Ercan abi. Geçen sezon forma bulmakta zorlandı Lukaku. Düşüşte diyenler var ama Dünya Kupası'nda oyuna girdiğinde de iyi göründü.
2: Ama oyuna girdiğinde.
1: Yani ilk 11 başlayamadı.
2: Evet. Bazen 20 dakikada, bazen son bölümler. Bu da tabii 90 dakika boyunca performansının ne olacağı bir soru işareti.
1: Kesinlikle. Sörlot yeniden gündemde Trabzonspor'da. Bir kez daha eski i̇şte oyuncusu.
2: Bayağı herkesin gündeminde söylüyor.
1: Herkesin. Az önce dinleyicimiz dedi ya, bir oyuncuya her takım talip oluyor diye. Öyle bir durum var. Çalışmalar devam edecek. Şimdi dış basında da Salah büyük yankı uyandırdı dedik. Salah transferi. İşte Carragher'ından Dean Saunders'ına kadar bütün İngilizler bu transferi genel hatlarıyla şaşkınlıkla karşılamış durumda.
2: Dile kolay. 11 yıl Chelsea, tabii çoğunluğu Liverpool olmak üzere İngiltere'de forma giydi.
1: Şimdi İngilizlerin ortak bir görüşü var Ercan abi. The Telegraph bir okuduğunu bilmiyorum ama bir analiz yapmış. Diyor ki The Telegraph, Suudi Pro Lig'e Süper Lig rakip oluyor. Bu paralar kolay ödenebilecek paralar değil. Avrupa'nın diğer kulüpleri ödeyemezken Türk kulüpleri bu paraları bu oyunculara nasıl veriyor deniyor.
2: Ben bunu bilemem. İkincisi de İngiltere Premier Ligi'nde ödenen paraları ben çok merak ediyorum mesela. Bir sağ beke bile, diyelim sağ kanat savunma, 100 milyon sterlin veriliyor.
1: Ama orada da şu var, adamların 1 milyar sterlin yayın geliri var.
2: Tamam.
1: Bizim 180 var.
2: Evet.
1: 80 milyon dolar var.
2: İşte sponsor deniyor bizde değil mi?
1: Evet. Yani Premier Lig kulüpleriyle kıyaslamışlar. Hatta Türk kulüplerini.
2: Her kulüp ödeyemiyor ki Türkiye'de. İngiltere'de evet, son sıralarda yer alan kulüpler bile o paraları çıkartabiliyor. Türkiye'de her kulüp mü ödüyor bunu?
1: Şimdi Telegraf diyor ki cazibenin temelinde net maaş sistemi var diyor. Oyuncular vergi kesintisi olmadan net ücret alıyor. Vergi yükümlülüğünü kulüpler üstleniyor. Bu sayede Trabzonspor'da yılda en az 14,5 milyon sterlin, yaklaşık haftalık 500 bin sterlin Ercan abi Salah'a verecek. Bonuslar hariç çok yüksek bir rakam bu diyor.
2: Tabii yabancı her oyuncu için bu olay devam ettiği sürece harika bir gelir olarak değerlendiriyorum ben de. Kulüpler vergi üstleniyor çünkü.
1: Evet. Aynı zamanda diyor Telegraf, Süper Ligi vergisiz maaş konusunda Suudi Arabistan Ligi'ne benzetmişler. Suudi Pro Lig'de de büyük harcamalar ve yüksek maaşlı transferler var ama artık bunlar yavaş yavaş azalıyor

0: Bizde her sene böyle 5-6 tane transfer olmuyor ki.
1: Bizde de herhalde azalacak.
0: Ama böyle bir de şu var. 5-6 Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yılları hatırla. 10 tane oyuncu gidiyordu. 12 tane oyuncu gidiyordu. Ve milyonlarca dolar ya da euro üzerinden gidiyordu. O hız kesildi orada.
1: Şimdi diyor ki Telegraf yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 1 milyar euroyu aşıyor diyor.
0: Evet.
1: O yüzden ama diyor takımların nakit akışı var. Yüksek nakit akışları maaş ödemelerine imkan tanıyor diyor.
0: Ama borçlar tabii devam ediyor değil mi?
1: Evet ama borçlar devam ediyor. Şimdi kulüp kulüpte analiz etmişler, kısaca değerlendireyim. Diyor ki Telegraf bayağı bir, şimdi Salah transferi dedik ya, dünyada büyük yankı uyandırdı. Şimdi gözler Türkiye Süper Ligi'ne çevrildi. Bu transferler nasıl yapılıyor? İşte Greenwood'u Fenerbahçe alıyor, Osimhen'i Galatasaray alıyor. İşte Beşiktaş Trossard'ı alıyor, Trabzonspor Salah'ı alıyor. Ya bir dakika dediler herhalde, bir analiz edelim ne oluyor bu Türkiye Ligi'nde. Mesela Galatasaray'ın gelirlerini Florya'daki eski tesis arazisinin satılışına bağlamışlar.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin gelirlerini de Ali Koç'a bağlamışlar. Diyorlar ki Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri ve mali gücü büyük ölçüde, mali gücünü işte Fenerbahçe için kullandı. İşte Trabzonspor için de sponsorların devreye girdiğini yine Telegraf yazmış. Ama her transferde başarılı olamıyor diyor. Mesela Robin van Persie geldi diyor. Ama, evet. Ama başarılı olamadı diyor. Zaha gitti başarılı olamadı diyor.
0: Her transfer olmaz ki zaten.
1: İşte Ederson geldi ama ilk sezonunda eleştirildi diyor. Telegraf.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Programımızda son bölümdeyiz artık. Biraz da Fenerbahçe diyelim Ercan abi. Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları devam etmekte. Ama son maçta Fenerbahçe'nin oynadığı futbol büyük beğeni topladı.
0: İlk devre mükemmel oynadı.
1: İlk devre kapattı rakibi.
0: Nefes alamadı Sturmgras.
1: Evet. Muazzam futbol gerçekten.
0: Ya taraftar da desteği çok önemliydi ve sen iyi oynayınca takım olarak taraftar tamamen maçın içine girdi. Uzun yıllardır Kadıköy'de öyle bir ilk yarı izlemedim ben. Taraftar desteğiyle.
1: Evet.
0: Bir dakika bile susmayan bir taraftar vardı.
1: Takım iyi olunca.
0: Taraftar. İyi oynayınca.
1: Taraftar da devreye girdi. Bu arada Pavlidis gündemi var. Pavlidis bir habere göre, hani Fenerbahçe'nin gündeminde Pavlidis haberde diyor ki Pavlidis Kerem'i aradı, Fenerbahçe'yi sordu. Bu tarz haberleri çok duyarız zaten transfer döneminde. Eski takım arkadaşları birbirini aradı sordu derler. Böyle bir haber var ama Benfica teknik direktörü de diyor ki ya bizim için çok kilit bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Herhangi bir şekilde satmayı düşünmüyoruz.
0: Benfica'da transferler tabii teknik direktörün yorumu önemli de Benfica yüksek geliri gördüğü anda her oyuncusunu elden çıkartabilir. Benfica'nın öyle bir stratejisi var.
1: Evet. Hearts'la karşı karşıya gelmişlerdi. 6-1 kazanmışlardı. Maç sonunda konuştu.
0: Ben Rafa Silva'nın hatta ikinci golünü gördüm. Ya tıklım tıklım da o tribünler. Hearts inanılmaz düştü değil mi bu arada?
1: Evet. Hearts gerçekten yani John Duran yine golünü attı. Yeni transfer. Benfica'da Rafa Silva da adapte olmuş görünüyor Benfica'ya.
0: Zaten onun oyuncusu.
1: Evet.
0: 6-1 ama çok net bir galibiyet.
1: Çok net bir galibiyet. Şimdi teknik direktör diyor ki yani benim onun için söyleyebileceğim tek şey takımın kilit oyuncularından biri. Çok profesyonel, çok iyi çalışıyor. Oyun sistemimizin en önemli parçalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Takımdan ayrılacağını düşünmüyorum diyor. O çünkü onların da gündemine geliyor tabii ki bu tarz haberler. Fenerbahçe'nin hatta resmi teklif bile yaptığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Pavlidis'e. Ama şimdilik bir gelişme yok bu transferde. Fenerbahçe'nin de saha içinde net böyle bir pivot santrifor arayışı var. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz.
0: Daha sonuç alıcı olur. Ya yani o arayışı ben gayet normal karşılıyorum. Belki bugün bile, bugün hafta bitmeden görüşmelerle ilgili bir açıklama bile olabilirdi. Çünkü öyle demişti Divan Kurulu'nda, değil mi Başkan?
1: Evet.
0: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım. Yani bugün bir cumartesi bile olabilir. Bekliyoruz.
1: Sturm Graz maçında sakatlanmıştı Osterwold'e. Arka adalet tendonunda kısmi yırtık tespit edildi.
0: Uzun süreli, bir 6-8 hafta arası forma giyemeyecek. Uzun bir süre.
1: Evet, yani yaklaşık 2 ay diyelim sahalardan yine uzak kalacak. Osterwold'e dönüş süreci de tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak. Ama ortalama 2 ay diyebiliriz. Osterwold'in de transfer olma ihtimali var deniyordu. Yeniden İtalya'ya gitme ihtimali var deniyordu. Bu sakatlık yani oyuncu için de kötü oldu. Fenerbahçe için de gerçekten pek de iyi olmadı, kötü oldu. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Büyük bir talihsizlik.
0: Evet, geçmiş olsun diyelim
1: tam
0: tekrar.
1: Tam depar atarken, koşarken yaşadığı...
0: Olabilecek sakatlık. Sezon başı adale sakatlıkları böyle.
1: Evet, evet. Sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık, geçmiş olsun diyelim. Bir başka isim yine iki takımın gündemine geldi Ercan abi. Martinelli. Fenerbahçe'den Arsenal'de forma giyen bir Martinelli hamlesinin gelebileceği konuşuluyor. Galatasaray'da da Leao olmazsa Martinelli gündemde haberleri vardı.
0: Ve iki akşam öncesinde Arsenal maçını seyrettim. Real Betis.
1: Evet.
0: Hazırlık karşılaşması. Martinelli oynuyordu. Real Betis hatta 3-1 öne geçti. Arsenal'in girdiği gol pozisyonları vardı. Ama Martinelli sistemin içinde olan bir oyuncu.
1: Sistem oyuncusu.
0: Evet. Ya yani Arsenal'in, Arteta'nın sistemi içinde olan bir oyuncu. Tabii ki bunu Arsenal kulübü karar verecek.
1: Kolay bir transfer değil. Zaten piyasa değeri 45 milyon euro. Arsenal'in isteği bu oyuncu için 60 milyon euro.
0: Evet.
1: Sistemin şimdi çok önemli bir nokta Ercan abi. Atlanılan noktalardan biri sanki Türkiye'de bu. Yani şimdi haftaya lig başlıyor bizde. Birçok Avrupa ülkesinde yavaş yavaş başlıyor zaten ligler.
0: Tabii.
1: Önümüzdeki hafta itibariyle. Şimdi takımlar hazırlıklarını yaptılar, planlamalarını yaptılar. Şimdi bu, sen takımın ana iskeletinden oyuncu çekmeye çalışırsan bu saatten sonra 3'ken 5 olur fiyatı.
0: 7 bile olabilir. 5 değil, 7 bile olabilir. Çünkü bizden bir hafta sonra da Premier Lig başlıyor.
1: Evet. Adam hazırlanmış, ilk 11'ini kafasında oturtmuş, sistemini oturtmuş. Diyorsun ki oradan ben bir oyuncu alacağım. Ya o zaman derler ki bir saniye kardeşim, al tamam al ama bu oyuncu 3 değil 7. O zaman öyle
0: geliriyorsan veririm der.
1: Tabii, çünkü ben sistemimi bozacağım. Buna da diyecek bir para isterim diyebilir haklı olarak.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor Spor Kazanı'nda. Bu saatten sonra yapılacak transferlerin daha da maliyetli olabileceğini konuşuyorduk. Ya öyle değil mi Ercan abi? Mesela ben geldim, senin evine talip oldum. Sen oturuyorsun.
0: Doğru.
1: Dedim senin evin normal değeri 10 liraysa sen çıkmak için 10 lira istemezsin, 15 dersin.
0: 16.
1: 15, 16.
0: Değil mi?
1: 16'yı ver, öyle çıkayım dersin. Değil mi? Şimdi adamla herkes planlamasını yapmış. Lig başlıyor. Sen diyorsun ki ben buna talibim. Tamam gel gel der adam. Gel tamam, talip ol da fiyatı.
0: Fiyatı bu.
1: Bu. O yüzden sona, yani bırakmanın çok mantıklı bir hamle olduğunu düşünmüyorum ben. Ancak kadroda düşünülmeyen oyuncuları belki hani daha ucuza mal edebilirsiniz.
0: Bu oyuncudan faydalanabilirim ama giderse de büyük problem olmaz denilen oyuncular alınabilir.
1: Evet. Ya onun dışındaki oyuncular çok çok pahalı olur diye düşünüyorum. Bakacağım şimdi biraz da mesajlara. Benfica diyor hiçbir oyuncusunu değerini düşürmez. Satacak olsa bile bunun sinyalini vermez diyor dinleyicimiz.
0: Kesinlikle öyle. Katılıyorum dinleyicimize.
1: Benfica öyledir.
0: Ya bunu herkes öğrendi.
1: Şimdi Galatasaray'da Rodrigo Mora'ya talipmiş haberlere göre. Bilmiyorum ne kadar gerçek. Şimdi Rodrigo Mora'yı da Porto bu saatten sonra, yani bir de çok genç oyuncu, 50-60 minimum. Minimum yani.
0: Ya oralardan oyuncu almak istediğinde Benfica'dan neler olduğunu biliyoruz, ya da Porto'dan.
1: Tabii.
0: Rakamlar hep yüksektir. Pazarlık da yapmazlar fazla.
1: Evet. O yüzden çok yani hani bazen bir fırsat çıkar mı diye takımlar bekliyor ama her zaman ya fırsat dediğin şey tesadüftür zaten. Yani planlı bir şey değildir.
0: Çıkmıyor.
1: Her zaman çıkmayabilir. Zaman,
0: tabii.
1: Her zaman çıkmayabilir. Salah'a verilen paralar diğer topçuların iştahını kabartıyor olabilir. Herkes 2-3 milyon euro daha zam isteyebilir Trabzon'da demiş dinleyicimiz.
0: E sözleşmen varsa isteyemiyorsun ki.
1: Ya bu konuş... Ya, evet, şimdi sözleşmem var.
0: Yazıyor.
1: Tamam. Hı. Ama şunu çok görüyoruz Ercan abi. İşte şunun maaşı arkadaşlarından az, bir düzeltme.
0: İyileştirme diyorlar buna.
1: İyileştirme. Evet. Şunun şimdi ya kardeşim bunlar asgari ücret almıyor ki, adam 2 milyon euro alıyor. Ya iyileştirelim 3,5 yapalım. Ya inanılmaz paralar zaten bunlar yani. Neyini iyileştiriyorsun?
0: E tabi 1.800 alsam bile yılda 1.5 bir oyuncu olarak bence çok büyük para.
1: İnanılmaz para yani. Hala işte şimdi Trabzon'da da bunlar olur mu diye, İstanbul kulüplerinde bunları çok gördük, bu haberleri geçtiğimiz yıllarda. İşte şunun maaşı, şunun işte dengi olmadı, bu biraz geride kaldı, iyileştirelim. İyileştir iyileştir, açlık sınırı İstanbul takımlarında 4.5-5 milyon eurolara geldi.
0: E tabi. Bir anda.
1: Bir anda. Yani maaş bütçeleri 100 milyon euronun üstüne çıktı. Yani bunlar nasıl ödeniyor, nasıl ödenecek ya da bundan sonrası için. Ve şu anda oyuncu elinden çıkarmak zorunda olan takımlarımız var. Nasıl çıkaracaklar bu maliyetlerle? Çok zor. Gerçekten kolay değil.
0: Bunları çok iyi hesaplamak gerekiyor. Tabii taraftar bunu anlamaz. Oyuncu ister.
1: Evet, Trabzon'da bir tek Salah var, kimse itiraz edemez diyor yıldız olarak. Mesela onu açıyor, belki der ki beni de bir iyileştirin madem bu kadar paranız var. Örnek veriyorum tabii. Çünkü bunların örneklerini çok gördük.
0: Trabzon'da da ya maaş bütçesi öyle düşük değil. Yoksa Onana niye gelecek?
1: Tabii tabii.
0: İyi bir maaş bütçesi var oyuncular için, belli.
1: Sediki Şerif'in ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş dinleyicimiz.
0: Genç oyuncu,
1: bir de yatırım yapıldı.
0: İşte 23 yaş altı faydalanabilir Sediki Şerif'ten ama şu anda sakatlık sonrası kendisini daha göremiyoruz.
1: Evet. Sediki Şerif çok süre alamıyor açıkçası.
0: Görmek lazım değil mi oyuncuyu değerlendirmek
1: için? Evet. Şimdi az önce Icardi'yi konuşmuştuk Ercan abi. Icardi için Rayo Vallecano devreye girdi deniyor haberde. Çok fazla da hani Icardi'nin talipleri konusunda haber görmedim ben.
0: O haber ben de gördüm de Rayo Vallecano yalnız öyle bir takımdır ki La Liga takımı ama mutavazı bir takım bütçe anlamında. Ben 5 bile veremez yılda.
1: Yok,
0: söyleyeyim. O kapasitesi yok.
1: Kanunun yok, imkansız. 2.
0: 2-2,5.
1: Icardi o civarlarda verebilir.
0: Belirse. En büyük avantajı Madrid takımı.
1: Icardi. Evet.
0: Madrid'de yaşayacak.
1: O seviyelerden yukarı çıkabilecek bir takım değildir Rayo Vallecano. Talip olmuş olabilir tabii. Onlar da bir yoklama çekmişlerdir. Ama Icardi o fiyatlara imza atar mı? Yani bir süre daha bekler diye düşünüyorum.
0: Fazla beklerse Avrupa'dan başka bir takım zor çıkar. İtalya'dan da ona o istediği bütçeyi vermezler. İspanya'dan da işte Rayo Vallecano kendi halinde mutavazı.
1: Çok mutavazı bir takım, evet.
0: Çok zor o istediği paraları bulması.
1: Kolay görünmüyor gerçekten de. Rodri'ye Barcelona talip. Ballon d'Or ve Dünya Kupası galibi.
0: Rodri'nin de enteresan, Barcelona'nın oyun yapısı bana daha fazla uyuyor diye bir açıklaması var.
1: Sıcak Barcelona'ya, evet.
0: Öyle bir açıklama. İşte oyuncunun bunu düşünmesi de bence çok önemli. Yani ilk tamam Real Madrid diyor tabii ki büyük takım ama Barcelona'nın diyor oyun yapısı, ya yani taktiksel gelişimi benim oynadığım oyuna daha uygun diyor.
1: Şimdi bir teklif sunmuş Barcelona'ya okuduğum kadarıyla 38,5 milyon sterlin, kabul görmemiş City cephesinden. Rodri için. Bu transferin ama gerçekleşebilme ihtimalinin çok yüksek olduğu yazılıyor.
0: Neden olmasın?
1: Yani Rodri'yi bir Barcelona formasıyla seyredebiliriz.
0: Ya Gordon'u aldılar 70'e Barcelona. Çok önemli bir transferdi. Newcastle'dan İngiltere milli takımının da iyi oyuncusu, Dünya Kupası'nda hepimiz izledik. Rodri'yi de alırlarsa orta alanda onlar da istedikleri bir oyuncuya kavuşmuş olacaklar.
1: Kesinlikle öyle. Son bölümde iki tane de voleybol haberi verelim Ercan abi.
0: Verelim.
1: Beşiktaş bir transfer, Vakıfbank bir transfer yaptı. Vanya Ivanovic resmi olarak açıklandı zaten, transferi biliyorduk. Sırp smaçör Ivanovic'i transfer etti. 21 yaşında bana kalırsa geleceğe dönük bir transfer potansiyeli olan.
0: Milli takımda oynuyor değil mi?
1: Evet. Potansiyeli olan bir oyuncu. Giovanni Guidetti oyuncu yetiştirme konusunda da uzman. Ben daha da potansiyelini Vakıfbank'ta ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum.
0: Transferler Ivanovic'in... ne zaman bitiyor voleybolda Mehmet?
1: Voleybolda transferler 31 Ocak'ta bitiyor.
0: O zaman takımların bayağı bir
1: zamanı var.
0: Transfer için hem zamanı var. Ne zaman hareketleniyor peki?
1: Mart'tan itibaren takımlar bir sonraki sezonun planlamasını yapıyorlar.
0: Ay, oyuncu alımı ne zaman hareketleniyor?
1: Oyuncu alımı, ya oyuncuyu anlaşıyorsun, resmi imzayı Haziran'dan itibaren atıyorsun.
0: Atabiliyorsun. Evet, evet, o önemli.
1: Bunun dışında Ebrar Karakurt ile ilgili bir açıklama geldi Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan. Ebrar'ın sakatlığının devam ettiğini söyledi. Voleybol Federasyonu Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında kadroda yer almıyor çünkü Ebrar Karakurt. Lig bitiminde yapılan analizler neticesinde Ebrar'ın bir sakatlığının bulunduğu, tedavisinin devam ettiği ama tedaviye şimdilik beklenen yanıtı vermediği söyleniyor.
0: Belinde mi problem var?
1: Dizinde bir sakatlığı var yani. Ebrar'ın. Bu nedenle Avrupa Şampiyonası'nda da olmama ihtimali artık kesinleşti diyebiliriz.
0: Yani diz sakatlığı çok önemli tabii. Geçmiş olsun diyelim.
1: Evet, geçmiş olsun diyelim. Çok teknik bir açıklama yapmıştı Türkiye Voleybol Federasyonu. Tam tıp dilinde bir açıklama yapmıştı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok değerli, çok özel bir oyuncu Ebrar Karakurt.
0: Evet.
1: Milli takımımız için Avrupa Şampiyonası'nda da anladığım kadarıyla olamayacak sevgili Ebrar. Ama biz Milletler Ligi'ni kazandık. Avrupa Şampiyonası'nda da bana kalırsa bir numaralı favoriyiz. Geçtiğimiz yıldan itibaren aynı şeyi söylüyorum. Şimdiden başarılar dileyelim Filenin sultanlarına da. Çok iyi bir yaz dönemi geçiriyoruz Ercan abi. Sultanlar.
0: Evet, voleybolda ben erkeklerden de bu sene iyi sonuç aldıklarını gözlemledim.
1: Çok iyiydi. Erkeklere de bir parantez açalım. Yani bu sene Milletler Ligi'nde final çoğu insanın beklemediği bir başarıydı. Dünya sıralamasında şu anda 10. basamaktayız. Hatta Rusya dönmeseydi 9.'yduk. Rusya döndü, biz 10. Sıradayız şu anda. Ama ilk 10'dayız. Bu da özellikle olimpiyat yolu açısından çok değerli diye düşünüyorum.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Bu performansı devam ettirdiğimiz takdirde hiç şüphe yok ki olimpiyat oyunlarına da gideceğiz. Daha 2 yılımız var Los Angeles olimpiyat oyunları için. Her maç çok önemli. Her set çok önemli. Yeni puanlama sistemi.
0: Her şampiyona
1: çok çok değerli. Onlar da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor ki orada da bir yarı final beklentim var açıkçası. Milli takımımızdan, Efeler'den orada da bir yarı final gelirse dünya sıralaması için de milli takımımızın dünyada kendini kabul ettirme noktasında da çok önemli olacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şimdiden başarılar dileyelim takımlarımıza. Bugün yoğun bir katılım vardı. Yüzlerce mesaj geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsini okuma şansımız da olmadı ama yine de okuyamadığımız dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Mümkün olduğunca okumaya çalıştık. Haftanın bu son spor kazanı programıydı. Ercan abi ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. İyi hafta sonları herkese. İyi akşamlar.
1: Evet, enine boyuna bütün takımlarımızı değerlendirdik. Beşiktaş'ı konuştuk, galibiyetini değerlendirdik, Fenerbahçe'yi konuştuk, Salah etkisini konuştuk, Trabzon'daki Galatasaray'ı konuştuk. Son olarak Sultanlar ve Efeler'den bilgiler verdik. Bu haftalık bizden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde İstediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor.

0: Gül.
1: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
0: Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Radyo Spor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, SigortamNet.
3: Radyo Spor!
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Taraftarın Sesi'ne başlıyoruz. Hakan Taşeran ben, Nejat Doğuş Sezgin'le birlikte Taraftarın Sesi olacağız. Her hafta olduğu gibi Radyo Trafik İzmir'de Cuma günü birlikteyiz. Radyo Spor'da da cumartesi sabahlarında yine bu programın tekrarı yayınlanıyor. Ben hoş geldim diyebilir miyiz sevgili Nejat Doğuş?
2: Evet, sen hoş geldin. Ben yayındaydım zaten. Herkese merhaba bir kez daha.
1: İki haftadır da yoktum zaten ben. Sen,
3: doğru, evet.
1: Mert Şişko'yla yayındaydınız. Ben iki haftalık aranın ardından da yine mikrofon başına geçtim. Taraftarın Sesi olacağız. Ben özlüyorum programı sanki.
3: Seviyoruz ya taraftarın
1: evet,
3: sesini.
1: Evet evet, gerçekten seviyoruz çünkü hani böyle serbest olarak muhabbet etme, işte evet, sohbet etme şansımız var. İzmir takımları özelinde konuşuyoruz. Zaman zaman yine diğer takımları da deniyoruz. Keyifli sohbetler oluyor. Ben seviyorum gerçekten de.
3: Yani tabii şimdi trafik temalı bir kanaldayız normalde ve trafik konuşuyoruz. Trafik içinde olduğu gibi dışarıdan anlattıkça da bir süre sonra artık hani insana böyle gerçekten artık bu yoğunluklar insana gerçekten bir yerden sonra artık rahatsızlık vermeye başlıyor. Şöyle taraftarın sesi dediğimizde böyle bir ferahlamış gibi oluyoruz. İyi geliyor bize.
1: Bazı dinleyenlerimiz de bundan şikayetçi aslında. Yani trafik radyosunda spor ne alaka diyenler olabilir.
3: Ona futbola çok ilgilenmeyenler. Çünkü futbolla gerçekten ilgilenen ve yani ucundan bile ilgileniyor olsa dinlemesi en keyifli sohbetlerden bir tanesi futbol sohbeti.

0: Peki yoksa zaten her yer futbol programı olmazdı yani. Sonuçta onları da izleniyor ki bir yandan da sponsorluklar geliyor, işte reklamlar geliyor ve onlar bir şekilde kendini devam ettirebiliyorsa ve bu kadar yaygınsa talebi de var anlamına geliyor. Dolayısıyla insanlar bundan keyif almasa, bu doğal bir şey bu arada, yaratılmış bir şey değil. Doğal bir şey. İnsanlar bundan keyif alıyor. Konuşması da keyifli, dinlemesi de keyifli.
1: En interaktif spor programlarından biri diyebiliriz bu
0: Kesinlikle,
1: program
0: çünkü
1: için.
0: herkesin fikri var yani.
1: Herkesin fikri var. Herkesin fikrine saygı duyuyor ve onları da yayınlamaya gayret gösteriyoruz dinleyenlerimizle birlikte. Katılmayanlar da var. Onlar da dinlemekten keyif alıyorlar. Onların da geri dönüşlerinde de sağ
0: Evet.
1: olsunlar geliyor. Zaten trafikten de çok önemli yoğunluklar olduğu sürece de bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Egemen Köprüsü'nde bir kaza vardı. Kaldırıldı. Adnan Kavcı Köprüsü'nden sonra az önce Lütfü Bey dedi ki bir arızalı araç var. O da trafiği etkiliyor. Sol şeritte dedi. Evet, bir sıkıntı yaşanıyor. Bir de Çiğli yönüne doğru Çevrioğlu'nda dumanlı bina hizasında bir yoğunluk başladı. Oradan da bir haber alacağız.
0: Orada
1: Aldıkça da
0: sıkıntı var.
1: paylaşırız. Sizlerle de tabii
0: Trafiği
1: ki.
0: de 2 kişi mi anlatsak, şimdi aklıma geldi bir anda böyle yorum. Şey, maç anlatıyorlar ya, 2 kişi anlatıyorlar ya. Keyifli olabilirmiş gerçekten.
1: O konuda bizim zaten 2018'den beri bir hayalimiz var Esra Balkan'la
0: Ya
1: birlikte. Ama
0: keyifli olur.
1: işte denk gelmedi. Yani bir
0: Keyifli
1: yandan
0: olur.
1: yorumu bir yandan işte yoğunluğu, evet, keyifli olabilir. Ama biz taraftarın sesi olmaya devam edelim. Çok gündem karışık demeyelim de gündem yoğun diyebiliriz. Şimdi
0: Evet.
1: İzmir takımlarını konuşacağız ama şimdi İzmir'de bir yanda iyi giden takımlar var. Bir yanda
0: Bir tane takım var iyi giden.
1: yani şimdi şöyle yönetimsel anlamda da iyi giden Karşıyaka'yı da sayabiliriz aslında bakarsan.
0: Evet, öyle.
1: Yönetimsel anlamda da
0: Dış
1: iyi sayabiliriz ama
0: etkenlerle
1: hani
0: biraz.
1: diğer takımlarımızda işte ligden çekilen takımlarımız oldu. 6 ay çekildi, sonrasında işte karar verildi devam edeceğiz diye ama işte çekilme kararı alındıktan sonra ligden düşürülme kararı verildi TFF tarafından. Bucaspor'da transfer yasağı devam ediyor. Zaten sıkıntı bir süreç yaşanıyor 3. lige düştükten sonra. Altay kayyuma gitti. Kayyum için başvuruda bulunuldu. Zaten Sinan Kanlı aday çıkmadığı için de böyle bir başvuru
0: Evet.
1: da bulundu. Aday çıkmadığı için sürekli seçimlere gidildi. Altay'da durum kötü. Onlar da daha yeni bugün başlayacaklar çalışmalara.
0: Evet.
1: Teknik direktör yok. Futbolcuların bir kısmı ayrıldı, bir kısmı zaten devam ediyor. Transfer yasağı da var aynı zamanda. En sonunda yine Menemen Futbol Kulübü'nün de ligden çekildiği haberi geldi. O da üzdü bizi. Onun dışında ne kaldı geri? Ali Ağa kaldı. İkinci ligde tek temsilcimiz o kaldı. Menemen'in
0: Evet.
1: de kararından sonra. İkinci ligde Ali Ağa var. Onlar da gençlerle yola devam etme karar aldılar vesaire derken. Gerçekten ciddi bir kaos var
0: Kaos var,
1: İzmir
0: kaotik bir
1: takımlarında.
0: durum var.
1: İyi tarafından mı başlasak, kötü tarafından başlasak? Bu arada yönetimsel anlamda iyi gidiyor diyoruz Karşıyaka için ama işte onların da stat konusu var. Bir eleştiri vardı. Belediye açıklama yaptı, ona değiniriz. Son olarak ne oldu? İşte Karşıyaka Belediyesi kullanım hakkını verdiği yönetim odasını Mustafa Kemal Atatürk spor salonundaki geri aldı, tahliye edildi vesaire. Önemli gelişmeler var yani İzmir takımları adına. Ya üzüntü verici. Yani İzmir takımları sahipsiz mi sevgili Nejat Doğu Sezgin?
0: Ya sahipsiz değil, taraftarları var ama bence sahip çıkılmıyor. Yani özellikle şehrin önde gelen isimleri tarafından, iş adamları ya da bu şehrin yöneticileri tarafından İzmir takımlarına sahip çıkılmıyor. Ya bu biraz da bence şehrin kendi içine dönük olmamasıyla alakalı. Biraz sanki gözler çok İstanbul'da gibi geliyor bana, hani şehrin genelinde ve yani maalesef Türkiye'nin tamamı olduğu gibi gözler biraz İstanbul'a dönük, fikirler de oraya dönük belli ki. Herkes biraz İstanbul peşinde. O yüzden İzmir'e şöyle dönüp bakmıyor kimse. Buna her şeyi dahil edebiliriz yani. İzmir'in yollarından mesela şikayet edip duruyoruz ya. Çok benzer bir sebebi var aslında bence. Evet, sporda da benzer. Ya zaten bu bir alanda öyleyse genel olarak sonuçta insanlar, hani işte belediyecilikte de insanlar var. Atıyorum işte kulüplerin başında da insanlar var veya işte farklı alanlarda çalışan, işte İzmir'de hani hepsi olabilir. Hepsi için geçerli. Sonuçta aynı insanlar ve fikirler bu yönde ise, hani İzmir'in içine bakmaktansa gözler dışarıdaysa ona göre hareket ediyorlar belli ki. Kimse İzmir'in içindeki dertlerle ilgilenmiyor. Yani bu şehirde o kadar problem var ki. Ve şurada yazmaya kalksak tek tek alt alta, hani spor kulüplerini de içine dahil ederek yazsak herhalde böyle bir 100 sayfa falan yazarız herhalde. Yani o yüzden genel bir problem var ve bunun spora yansıması da tabii ki olumsuz oluyor. Bugün Göztepe başarılıysa bu tamamen yabancı yatırımla alakalı bir şey. Bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Şayet Göztepe bir yabancı yatırımla yola devam etmiş olmasaydı muhtemelen şu an tıpkı diğer kulüpler olduğu gibi aynı o da aynı durumda olacak.

0: çıktı. Burada tamamen işte yani Göztepe'nin şansı bu yabancı yatırımın gelmesi ve en azından kulüple ilgilenen ve kulübün, o futbol kulübünün dertleriyle ilgilenen birilerin olmasıyla alakalı.
1: Bu sadece futbolla ilgili değil sevgili Necat Doğusezgin. Bu Karşıyaka'nın mesela işte hani sponsor bulamamasıyla da mesela basketbolda.
0: Tabii diğer
1: da...
0: branşta ya futbol öncelikli branş. En kolay sponsor bulunacak ve en kolay yapılanacak dal yani. Az önce bahsettiğimiz sebepten kaynaklı.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Zaten futbola bile ilgi gösterilmiyorsa amatör branşlara asla ilgi gösterilmez. Yani zaten direkt oraya yansıyor otomatik olarak. Ve bunun sonucunda da bunları görüyoruz şimdi.
1: Yani AŞ olarak şirket olarak yönetilen kulüplerin de çok fazla böyle başarılı olduğu söylenemez. İşte Menemen futbol kulübü gibi şirket olmayan bir 6 aylık Karşıyaka var galiba evet. Sadece. Diğerleri şirket oldu ama hani bu da çözüm değil galiba. Yani başka bir şey bulunması, başka bir çare bulunması gerekiyor. İzmir futbolu, İzmir takımları kan ağlıyor gerçekten de. Buna bir çare bulunması gerekiyor. Biz burada yıllardır bunu söylüyoruz aslında. Evet. İzvak Başkanı Ali Ertan'la da sürekli konuşuyoruz. Bunları da yayınımıza da aldığımız oluyor. Önümüzdeki haftalarda da alalım. Çünkü yine o işin en başlarında Karşıyaka'nın da eski başkanlarından İzmir takımlarını çok iyi tanıyan İzvak. Yani İzmir Kulüpleri Vakfı Başkanı yani sonuçta İzvak'ta da açıklamalar vardı geçtiğimiz zamanlarda yani olacak şeyler değil bu yaşananlar diye. Gerçekten enteresan durumlar yaşanıyor. Bunu konuşmaya devam ederiz. Şimdi Hüseyin Bey'den aldığımız bir mesaj var. Az önce Çevre Yolunda Örneköy Kavşağı'nda sorun var demiştik. Peyzaj çalışması varmış. Orada bir de kaza almış. Yoğunluk ondan dolayı diye de bir haberde Hüseyin Bey'i de bizlerle paylaşmışlar. Vezir Köprülü Hüseyin Bey'e de buradan teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Şimdi bu konuları konuşmaya devam edeceğiz ama Serhat Bey'i de bekletmeyelim. Ondan da bir mesaj geldi. Onun da mesajına bakalım. Hani böyle şey konuşuruz. Hani karışık konuşmaya devam edelim. Sizlerden gelen sorularla, yorumlarla birlikte İzmir takımlarını konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Salah transferi var mesela. Ya gündemde konuşmadan da edemeyiz onu da. Salah transferi de önemli.
0: Serhat Bey de merak ediyordur zaten Salah transferini.
1: Merak ediyordur. Hatta o belki unutmuş bile olabilir. Çünkü bir iki gün şey yaptı böyle ne derler ona şey çekti. Yas tuttu bir
0: tabii,
1: iki gün.
0: Evet. Yani uykusuz kalmış olabilir birkaç gündür.
1: Birkaç gündür uykusuz kalmış olabilir. Ama kendisine bir kulak verelim.
3: Hakan Bey ve Necat Bey iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Bu hafta Taraftarın Sesi programının ilk sorusunu ben sormak istiyorum izninizle. Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş 3. ve 2. ön eleme turu mücadelelerinde çıkıyorlar. Sizlere sorum şu olacak. İki temsilcimizin de yeni transferlerini objektif bir şekilde yorumlayacağınızı düşünüyorum. Yeni transferlerini nasıl buldunuz? Özellikle Beşiktaş'ta Türkiye'nin en iyi kalecisi Nübel'i nasıl değerlendirirsiniz? İyi yayınlar diliyorum sizlere. Kolay gelsin.
1: Şimdi objektif dedi ama kendisi çok objektif evet. Olmayabilir. Türkiye'nin en iyi kalecisi
0: soruklar yaşıyor.
1: diyor ama o tartışılır. Daha hani görmedik en azından. Tam bir performansını
0: İki
1: görmedik.
0: 3 maç.
1: Nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş'tan başlayalım istersen. Onlar da yine dün 10 kişi kalmasına rağmen evet. Deplasmandan 1-0 avantajlı döndüler açıkçası. Onun playoff'a kalma şansı çok fazla. Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebiliriz gerçi. Hani Sturm Graz 2-0 mağlup etti.
0: Biraz daha zor bir rakip ama en azından.
1: Biraz daha en azından tabii Beşiktaş'a göre. Gidecek. Biraz daha zor olabilir ama önce Beşiktaş'ın transferleriyle takımın son durumuyla kısaca bir başlayalım.
0: Ya Beşiktaş transfer sezonuna çok iyi giriş yaptı aslında. İşte Trossard'la, Salih Özcan'la, işte Nübel'le bayağı hani eksik parçaları tamamlıyoruz gibi başladılar. Sonra işte Salah transferine bir anda takılınca bir 2-3 haftayı öyle kaybettiler. Hani hem o olacak mı, oluyor mu? Çünkü şöyle bir şey var. Hani bir transfer yaptığınızda her bölge için bu geçerli değil ama atıyorum belli bir plan yapmışsınızdır ve belli isimlere gideceksinizdir. Bu normal zaten olması gereken. Ancak Salah bence piyangodan çıktı. Yani yoktu aslında böyle bir fikir. Yani o planlamaya dahil olmayan bir
1: bu
0: parçaydı.
1: Bu yoktu içinden geldi.
0: Evet, bu yoktu aslında içimizden geldi dediler. Ama transfer olmadı. Şimdi planı değiştirmek istediler. Hani Salah alıp ona göre bir takım kurgusu yaratacaklardı belki de ama Salah olmayınca bu sefer tekrar eskiye dönmeye çalıştılar. Şimdi siz bekliyorsunuz o sırada ama diğer takımlar beklemiyor ya da oyuncular da beklemiyor. Anlaşmak üzere olduğunuz bazı isimler olabilir. Onlar takım değiştirmiş olabilir. Sözleşme uzatmış olabilirler. Ya serbest oyuncularsa başka takımlara imza atmış olabilirler. Sürekli böyle bir orada hareketli bir süreç olduğu için Salah bayağı Beşiktaş'ın işini sekteye uğrattı. Hani işin psikolojik kısmını tamamen kenara bırakıyorum. Yani Trabzon'a gitmesi o zaten taraftar üzerinde olumsuz etki yarattı ama transfer planlamasını da çok fazla sekteye uğrattı. Nübel'e gelecek olursak, Nübel iyi kaleci bu arada. Hani hatta şey dedim işte yayına girmeden Muslera etkisi yaratabilir diye. 29 yaşında da. Ya bayağı beğendim ki gelirken şöyle zaten Bayern Münih ve İşte Almanya'nın ikinci kalecisi olarak geldi aslında Almanya milli takımının.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Şimdi şöyle ki ayakları iyi ve işte iyi oyun kuruyor gibi lanse edildi. Biz de genelde şimdi ayakları iyi geçen sezon Ederson'dan mesela bildiğimiz kadarıyla ki Ederson kötü bir sezon geçirdi aslında ki evet. Ayakları hala iyi zaten. Hani teknik kapasitesi yüksek bir kaleci. Nübel'e de aynı şeyler söylenince direkt benim kafamda şey oluştu. Tamam evet ayakları iyi ve oyun kurulumuna dahil olur ama kurtarış yüzdesi o kadar iyi olmaz. Birebirlerde o kadar iyi olmaz gibi düşünüyordum. Ama yani şu son iki maçtır izlediğim Nübel gerçekten bayağı fark yaratır. Birebirlerde çok başarılı. Zaten Beşiktaş gol yemedi. Ve Beşiktaş gol yemeyecek kadar iyi bir savunma yapmadı. Takım savunması açısından o kadar iyi bir savunma yapmadılar. Bayağı pozisyon verdiler. Hem Midtjylland maçında hem de Krolen maçında. Ama gol yemediler mesela. Bunun %80'i %90'ı Nübel sayesinde. Gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Bakalım devam ettirecek mi yoksa bu hani bazen yeni transferler çok yüksek gelip sonra yavaş yavaş düşer. Öyle bir şey mi olacak bilmiyorum ama zannetmiyorum. Hem Alman olmasıyla hem Alman olmasından sebep hani disiplin ve zaten Almanya milli takımının ikinci kalecisi ve birinci kaleci de zaten Neuer. Yani Neuer'in altındaki kaleci alıyorsunuz. O yüzden o açıdan Beşiktaş bu transferi bayağı iyi çözmüş kaleye. Ve uzun süre yani bir 4-5 yılda istese kaleyi bir şekilde götürür. Bir sakatlık kaza bela olmazsa. Onun dışında Trossard'ı daha göremedik. Daha henüz zaten lisansı da çıkartılamadı. Bir de öyle bir problem
1: var. Bir iki
0: var.
1: Daha takviyeye ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Yani 7 takviye dediler. İşte Önder Özen en son basın toplantısı yaptığında 7 bölgeye transfer yapacağız dedi. Ama hiç 7 transfer yapacak ne süre kaldı. Yani çok süre var gibi gözüküyor ama şu ana kadar gelinen süreçte atıyorum Temmuz ayında transfer yok neredeyse işte. O yüzden hani bir şekilde nasıl yapacaklar bilmiyorum ama en az gerçekten 4-5 transfer yapması lazım. Şimdi mesela sol bek almışlar Ottara. Dün Serhat Bey izlemiştir. Yani hiç Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu gibi gelmedi bana. Hani genç bir oyuncu. Ama o sıçrayışı yapacak gibi de gelmedi. Yani hani bazı futbolcuları izlediğinde böyle iyi bir özelliğini göremezsin ya. Hani bu oyuncunun şu özelliği iyi. Şimdi ona baktım hızlı, çok hızlı gibi gelmedi bana.
1: Belli eder değil mi yani?
0: Yani hani bir futbolcu belli bir eder. Yönden en azından iyi gibi durur. Yani atıyorum o gün formunda olmayabilir. Takıma uyum sağlayamayabilir ama mesela işte atıyorum Salih Özcan geldi iki maç oynadı hemen bir orta sahada o şeyi dinamizmi yarattı yani kaptığı toplarla işte araya girdiği pas aralarıyla falan bir şekilde onu gördük ama işte Otlu Arada mesela hiç o gibi yani Rıdvan oynar gibi geliyor bana sezonun geri kalanında da yaşı şu anda tam emin değilim
1: kırmızı kartı da var zaten
0: kırmızı kartı da gördü yani 23 yaş altı galiba bildiğim kadarıyla biraz oraya laf olsun diye alınmış gibi oyuncu gibi geldi tabii bu yanılıyor da olabilirim yani ilerleyen zamanlarda bir anda gerçek performansını da gösterebilir
1: kısaca Fenerbahçe'yi değerlendirelim onların da yine takviye çalışmaları zaten devam ediyor. Muriçi'yi göremedik.
0: Daha göremedik. Evet. Gelir gelmez sakatlandı.
1: Ama takımla çalışmalara başladı. Sturm Graz maçında Kerem Aktürkoğlu zaten yerli statüsünde oynayan futbolcuydu. Şöyle yerleşime falan baktığımızda yine bir forvet eksikliği söz konusu. Tabii ki hani evet. Muriçi'nin sakatlığıyla alakalı ama onun dışında da yine oturmuş bir takım var diyebiliriz. Yani geçen seneden de o işte devre arasındaki transferler, bu seneki yine takviyeler vesaire daha oturmuş geçtiğimiz seneye göre bir takım görüntüsü çizdi bende Fenerbahçe.
0: Ya Fenerbahçe şampiyon olamadığı bu 12 yıl boyunca yani belki iki sezonda falan Silvaş'tan yapmadığı belki iki sezon falan vardır. Onun dışında her sezon Silvaş'tan. Hocası değişiyor ki son yıllarda yönetimi de değişiyor. Yani hocayı da geçtim. futbolcular değişiyor, yönetim değişiyor, hoca değişiyor. Yani sürekli sil baştan zaten hani futbolda istikrarın ne kadar önemli bir şey olduğunu ve biraz üzerine koyarak devam edildiğini aslında dünyada da görüyoruz. Ve hani ülkemizde de işte Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor ve ufak eklemelerle oldu aslında. Yani çok en azından iskeleti çok fazla bozmadı.
1: İlk sene çok değiştirdi sonrasında.
0: Yani ilk şampiyonluğun üzerine evet ama işte atıyorum

0: Moreira, Mertens, Icardi'nin üzerinden devam etti biraz. Yine iskelet devam etti. Ama Fenerbahçe'de öyle değil. Fenerbahçe'de orta saha değişti. Santrafor zaten sürekli gidip geliyor. Kaleci değişiyor. Bir türlü istenen performansa ulaşan bir kaleci bulunamadı. Stoperler keza öyle. Ama geçtiğimiz sezondan bu sezona bir miras bırakıldı en azından. İşte savunmada Skriniar var. İşte orta sahada Guendouzi, Kante ki devre arasına geldiler. Gelmeseler
1: de büyük problem olacaktı. Zaten çünkü hani bayağı Guendouzi zaten hani takımın bel kemiği olmuş bir ya Guendouzi, futbolcu.
0: Yani
1: Allah nazarlardan saklasın.
0: Nazarlardan saklasın. Hani dövmesini yaptırıp yaptırmamak arasında. Ya inanılmaz bir oyuncu ya. Ya. Cesur yürek gibi yani. İnanılmaz bir oyuncu.
1: İşte Greenwood takviyesi, Ake takviyesi.
0: Ona da gelirken neler dediler ya Guendouzi'ye.
1: Tabii tabii.
0: Bazı insanların futbolla temasını hakikaten böyle yasaklamak falan gerekiyor. Hani bu kadar çok yaygın bir şey ya. Bazı insanların konuşmasını yani bir şekilde yasaklayabilsek. Mute var ya şeyde, kumandalarda sessiz tuşu var ya. Bazılarını keşke sessiz alabilsek. Yani nelerden de. Düz oyuncuymuş. İşte bir şey yaratamazmış. Ya kaç tane böyle düz oyuncu var yani? Böyle bir düz oyunculuk mu var? Yapmadığı şey yok saha içerisinde.
1: Bazen de düz olmak gerekiyor zaten.
0: Bir de tabii birileri askerlik yapacak ki
1: basit.
0: Öndeki yetenekleri bir şekilde o ön plana çıkartabil. Başka öyle. Türlü olmaz yani.
1: Evet, şimdi diğer takımları da çok fazla konuşmuyoruz ama yine de soru sorulduğu için de onları da konuşmaya da çalışıyoruz. Salah'ı da konuşalım.
0: Tabii.
1: Ama reklam sonrasında tekrardan İzmir takımlarına geçeceğiz. Taraftarın Sesi birazdan sürecek.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Taraftarın Sesi devam ediyor. Radyo Trafik İzmir'de Cuma 14.24 efendim. Yine cumartesi sabahında da Radyo Spor'da tekrar yayınlanıyor programımızın. Herkese selamlar olsun. Evet, Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuştuk. Yine İzmir takımlarına giriş yapmıştık efendim. Önemli çünkü gelişmeler var. İşte Kayyum atanacak. Altay işte ligden çekilen Menemen Futbol Kulübü. Altın Ordu'nun ligden düşürülmesi vesaire derken de hiç iyi gitmeyen İzmir takımları var. Karşıyaka'da önemli gelişmeler var. İşte başkanlık odasına el konuldu. Tasfiye edildi vesaire derken de tahliye edildi derken de işte Altay'ın tasfiyesi söz konusu. Kayyum'da da sıkıntılar olursa eğer böyle bir gündemimiz varken de Salah konuşmadan da olmaz. Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuşmuşken onlar yine Avrupa maçlarını oynamışken de Salah transferi yani gerçekten şimdi Beşiktaş ona çok odaklandı dedin ilk bölümde sevgili evet. Necat Doğu Sezgin. Belki de Beşiktaş'ın elinden kaçırdığı diyebiliriz. Çünkü başkan öyle demiyor. Hani biz
0: istemedik, diyor.
1: İstemedik diyor. Ama onlar zaten menajerle ilgili sıkıntılar yaşamışlardı. Ha, Trabzonspor'un ihtiyacı var mıydı demeyeceğim. Nedeni zaten hani bırak aktif olanları aktif olmayanlar arasında da düşündüğümüzde yani Salah dünya yıldızı olarak aklımıza gelecek futbolculardan biri.
0: Tabii 10 yıl sonra futbolu bıraktığında da yine düşündüğünde sağ kanat hani birinci olmasa ikinci olur. Ki Messi var zaten ama ben ikinci sıraya da Salah yazardım yani.
1: Yani Salah öyle bir futbolcu yani şimdi aktif olarak Premier Lig'de zaten yine adından söz ettiren bütün istatistikleri.
0: Kimine göre Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyisi.
1: En iyisi yani hemen hemen yani en iyisi belki Ronaldo.
0: Henry ama Ronaldo'nun Premier Ligi Real Madrid'i kadar iyi değil. O yüzden onu yazmıyorlar oraya.
1: Ha, performans anlamında. Performans oradaki anlamında. Performans
0: evet, oradaki anlamında. Performans anlamında. Premier Lig'de yaptıklarıyla düşündük.
1: Ben hani isim olarak.
0: İsim olarak Ronaldo var zaten ama işte performansa da Henry'yi yazıyorlar. Onun dışında Rooney diyorlar. Rooney, Henry ve Salah. Yani bu üçlüden bir tanesi olabilir. Kimine göre de Salah'tır. Yani Liverpool'lara göre açık ara Salah'tır zaten de. Çünkü yaşattıkları Liverpool'un kaderini değiştirdi. Yani 30 yıldır mı şampiyon olamıyorlardı yani. Onu ya o şampiyonlukta %50 pay Salah'ındır mesela.
1: Ya bazı futbolcular vardır zaten. O Salah da zaten tartışması onlardan biri. olumlu anlam, psikolojik anlamda da çok olumlu etki yapar.
0: Yani zaten Trabzon tarihinde
1: özgüveni artacak evet. Şimdi taraftarların özgüveni artacak. Zaten ilk gün zaten açıklandığında 10.000 kombine satıldı mesela. Evet. İşte inşallah hep yetkili mercilerden alırlar. Forma satışından zaten bir sürü kazanılacak. Yani o parayı çıkaracaklar kesinlikle. Onu ikna etme şeyi önemliydi. İkna edildi, Trabzon'a geldi. Başarılı bir transfer ben. Çok başarılı hatta.
0: Enteresan bir uyum da sağlayabilir yani şehirle.
1: Zaten ilk görüntüleri gördün mü? Zaten
0: ilgi öyle alaka bir yüksek, evet.
1: İlgi alaka yüksek. Onun dışında bir de

0: Antrenmandaki hani o yüzündeki o tebessüm, mutluluk gerçekten hani şeye de, takıma da yansıyacak
1: Oh be,
0: gibi
1: dünya
0: duruyor.
1: varmış gibi bir
0: Gibi,
1: havası
0: aynen, öyle
1: var.
0: bir havası var gerçekten de. Ya yani Salah çok büyük etki yapacak bence. Hem
1: Bana da öyle
0: Süper Lig adına
1: geliyor.
0: da.
1: Ya bir de Trabzon geçen sezon işte şampiyonluk mücadelesine hani dahil olduğu aşamada kanat oyuncusu olmadığı için biraz da düşüş yaşamıştı. Yani Salah gibi bir takviye, ki kanat da gerekiyorken inanılmaz bir takviye bence. Her ne kadar yaşı fazla olursa olsun, Türkiye Süper Ligi standartlarında bence çok çok üst düzey kalacak. Öyle duruyor.
0: Trabzonspor'u yani bir iki adım öne getirecek bir futbolcu yaşına da rağmen.
1: Evet. Ve zaten Trabzon'un bütün parçaları aşağı yukarı tamam bir takımken, yani Beşiktaş gibi değil. Beşiktaş Salah almaya çalıştı ama Beşiktaş'ın yine 7 tane ihtiyacı vardı. Yani 7 artı 1'di Salah. Ama Trabzon öyle değil. Trabzon'un savunması yine olduğu gibi duruyor. Gerçi Vivu'yu satmak istiyorlar ama o ayrı bir konu. Yine de Batagov'u var hala işte. Atıyorum kalecisi Onana ile tekrar bir yıllık kiralık anlaştılar. Santrafor Onuachu. Orta sahada işte Folcarelli hala duruyor. Muçi'nin bonservisini aldılar. Yani iyi bir takım aynı zamanda ve
0: İsim
1: süperstar
0: isim olarak
1: eklemesi.
0: da baktığımızda işte Onuachu vesaire, olayda kalsaydı 3 olmadı güzel
1: Evet.
0: olabilirmiş.
1: Evet.
0: Yani o Salah transferi belki de biraz onların transfer politikasını sekteye uğratmış olabilir diyenler de söz konusu. Hani işte 3'e alıp 30'a satmak, 5'e alıp işte 50'ye satmak gibi bir son dönemlerde bir misyon edinmişlerdi, Olay transferinde olduğu gibi işte.
1: Yani tamamen buraya dönerlerse eğer Salah tarzı transfer yapmalıyız artık gibi olursa o zaman işler sarpa sarar.
0: Ben de aynı şeyi söyleyeceğim çünkü hani yetiştirici bir kulüp değil aslında
1: Evet.
0: Trabzonspor. Hani yetiştirip satmadı işte Benfica gibi, işte Porto gibi değil.
1: Evet.
0: Olay geçen sene buldu
1: Satın
0: bir hani
1: aldı.
0: scout
1: Scout
0: başarısıdır.
1: başarısı.
0: Sonrasında sattılar. Yani bir sene sonra yetiştirici bir kulüp olmadı. Yani bir geçiş takımı gibi oldular.
1: Evet. Ama o da çok büyük bir başarı bu
0: O da
1: arada.
0: başarı tabii ki. Ama hani arada böyle yıldız isimlerde, yani yıldız isimlerken de şimdi diğer yıldızlar da biraz şey gibi, Salah yani hani
1: Evet.
0: çift yıldız gibi değil mi? Yani
1: Galaksi. Direkt galaksi.
0: evet, yani bayağı öyle şey bir transfer oldu da, yani yıldız ne kadar, yani çift yıldız diyelim biz ona, çift yıldız transferi de gerekli olabilirdi. Bence de iyi oldu ve havaya girdi ve bu bizim ligimiz açısından, şampiyonluk yarışı açısından çok önemli olacak. Senle konuşuyoruz işte, geçen sene de yine Beşiktaş çok iddialı girmişti.
1: Orkun transferiyle.
0: Orkun transferi vesaire. Onlar sonrasında erken avlattılar. Sonra iki takım kaldı. Hani Trabzon belki
1: İki
0: arkadan
1: buçuk gibi oldu.
0: 2,5 gibi oldu. Ama bu seneki transferlere baktığımızda, havaya da baktığımızda, gerçi Galatasaray'da biraz transfer
1: Ama sonuçta
0: olmayınca
1: şampiyon takım ve bozmadı
0: şampiyon
1: kadroyu.
0: takım, bozulmayan da bir takım, doğru söylüyorsun. Hani Icardi'nin zaten olduğunu
1: Çok yoktu
0: çok
1: zaten.
0: yoktu zaten geçtiğimiz sene, bozulmayan bir takım var ama yine de taraftarlar da bayağı eleştiri yapıyorlar. Dursun Özbey de bayağı bir hani ıslıkladılar en son maçta da.
1: Evet.
0: Öyle bir durum var. Yani dört takımlı bir, hatta belki girden başka sürpriz bir takım gelebilir. Bu Göztepe olur mu? İnşallah olur diyelim ama hani şöyle baktığımızda da Göztepe'nin de çok fazla böyle henüz daha üst sıraları sorulacak bir performansını bilmiyoruz açıkçası yeni transferlerle birlikte. Buradan da Göztepe'ye de çok mu keskin bir geçiş oldu bilmiyorum ama Göztepe için de Avrupa Kupaları hedefi zaten Ankersen ve MMSP tarafından da dillendirilmeye de sıklıkla başlandı. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarının yine inşallah olur, Avrupa Kupalarına katılan bir Göztepe olur. O yüzden de hani yarışı değerlendirdiğimizde üst sıralardaki yarış baya bir çetin geçeceğe benziyor.
2: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Ya 4 takım işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon ligin geri kalanından, diğer 14 takımdan ayrılacak gibi duruyor. Yani biz ilk yarı muhtemelen eğer bir sürpriz olmazsa ama yani görünen o, kağıt üstünde böyle gözüküyor. Ligin ilk yarısı bittiğinde 4. sıradaki takımla 5. sıradaki takımın arasında herhalde bir 10-15 puan fark olacak. Yani görünen o.
0: Bunu yazıyorum. İlk yarıda konuşacağız.
1: Bakalım ilk yarı bittiğinde. Yani normalde öyle olması lazım. Ama tabii bambaşka bir şey olur. Atıyorum birkaç yıldız oyuncu sakatlanır. Takım içinde kavga çıkar. Hani böyle olmaz da. Hani sürreal şeyler olur.

0: Onu bilemem ama görünen o. Bu dört takım yani tamamen derbilere bakacak gibi duruyor iş. Derbileri kazanan takım bu şey gibi playoff sezonu vardı ya. Onun gibi sanki öyle bir şey olacak gibi. Dört takımın kendi aralarında oynadığı ve kimin daha fazla kazandığı ile alakalı bir durum olacak gibi. Ya enteresan, Suudi Arabistan Ligi'ne döndük bu arada. Hani biz lig batıyor, kulüpler batıyor dedikçe kulüpler Suudi Arabistan takımlarına döndü. Şu anda ben işte en son Sturm Graz maçından sonra biraz şöyle Twitter'da baktım. Hatta çok fazla olay da oldu işte. Fransızların yazdığı, Fenerbahçe'nin kadrosuyla alakalı yazdığı şeyler. Premier Lig takımının bunlarla ne işi var falan yazanlar vardı yani. Çünkü kadroya bakıyorum. Ake, Skriniar, tanımadıkları adam neredeyse kalmamaya başladı yani. Yurt dışından birinin baktığında bütün oyuncuları tanıyorlar. Bunların burada ne işi var diyor adam. Haklı olarak. Greenwood'u biliyor. Asensio'yu biliyor. İşte daha gelmesi düşünülen oyuncular var ki onların isimleri de aynı şekilde.
1: Bizim diğer takımlar da öyle oldu. Suudi takımlarını tanıdığımız gibi oyuncular.
0: Evet, biz onları nasıl tanıyorsak şimdi diye Avrupa ülkeleri de bizleri tanımaya başladı. Ya umarım bu bizim başımıza bir dert açmaz. En büyük korkum o bu arada. Yani biz evet çok güzel transferler güzel gidiyor evet tamam ama
1: borçlarda
0: bir sıkıntı yaratacak. Ya bu da Chelsea daha işte geçtiğimiz hafta iki dönem transfer yasağı aldı ki bu
1: borçlarından
0: Chelsea
1: dolayı.
0: Yani Chelsea Avrupa'nın belki de en büyük ekonomilerinden bir tanesi transfer yasağı aldı. Tamam, onlar biraz suyunu çıkardı işin. Katılıyorum. İşte 55-60 tane futbolcu alıp kiralayıp duruyorlardı. O ayrı bir konu. Ama yine de onun bile bu cezayı aldığı o noktada Türk takımlarının bu bedeller de hani enteresan maaşlar var. Şimdi Trabzon da katıldı buraya. Biz eskiden 5 milyon euro maaş bizim için böyle uçuk geliyordu. Yani 5 milyon euro alabilmesi için bir oyuncunun Salah olması lazımdı. Salah şimdi 20 alıyor yani. Çok enteresan bir noktaya geldik. Osimhen 20 alıyor, Salah 20 alıyor. Fenerbahçe'de yedek oyuncular 10 milyon alıyor mesela. Talisca bu takımın yedeği olabilir anca. İlerleyen dönemde santrafor da gelirse 10-12 milyon euro maaşı var. Hani nasıl olacak bilmiyorum. Çok enteresan bir noktada.
1: Borçsuz tek kulüp de Göztepe bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani sürekli ben hani yaşım 45. Hani çok aktif olarak 30 yıldır takip ediyorum futbolu. Ve hiçbir zaman borçsuz bir dönem olmadı.
0: Gençler Birliği var.
1: Ben şeyden bahsediyorum. İşte şampiyonla oynayan takımlardan bahsediyorum. Hiçbir dönem olmadı böyle.
0: Hiç olmadı.
1: Hani, borçsuz dönüyor. İşte şu sürekli başkanlar eleştiriyor. Eski başkanlar. Evet. İşte o bu kadar borç bıraktı. Şu kadar borç bıraktı. İşte şeyden hatırlarsın. Yıldırım Demirören'den hatırlarsın. Ona borç vardı. Sürekli o kasaya para vermiş. Ona borç vardı. Sonrasında İşte onlar feda sezonunda feda edildi vesaire bir şeyler oldu. Yani sürekli borç. Bu nereye kadar gidiyor? Sonra yapılandırmalar oluyor. İşte Bankalar Birliği vesaire. Bir futbol ekonomisi, Türkiye'deki futbol ekonomisi çok değişik işliyor bence.
0: Evet.
1: Sürekli borçlar üzerinden dönüyor. Yani bir şekilde o borçlar bir türlü şey olmuyor yani. Bitmiyor.
0: İnanılmaz
1: yani
0: rakamlar.
1: Bu da herhalde bizim bir gerçeğimiz olarak kabul edilecek yani. Hani şey de öyle, biz de öyleyizdir ya genelde, hani o kredi kartını diğer kredi kartıyla kapatıp tekrar öbür şeye geçip sonrasında bütün hep borçları aynı yerde toplayıp kredi çekip sürekli böyle bir kısır döngüye girilir ya genelde, hani bizim toplumumuzda öyle. Yani futbol da ona benziyor galiba, ya da bizim ekonomik yapımız ona benziyor.
0: Evet, bizim ekonomimiz öyle olabilir. Yani benim burada çekincem kendi içimizdeki problemlerden ziyade UEFA'nın ve FIFA'nın buna nasıl bakacağı ile alakalı. Yani inşallah bu kulüplerin başına bela açmaz. Ki bence eninde sonunda Avrupa'da başarı gelecektir. Şimdi şöyle oluyor. Nasıl başarı geleceğini anlatayım. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu zaten böyle bir hayal yok ya. Bu imkansız. Galatasaray geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'de bence çok iyi mücadele etti. Gerçekten çok iyi mücadele etti.
1: Zaten öyle bir sürpriz hatırlıyor musun sen? Sürpriz bir takım.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Şampiyonlar Ligi'nde en son Mourinho'nun Porto'su. O da
1: var.
0: Mourinho
1: evet.
0: Ve Porto yani.
1: Evet.
0: Ve o Porto'nun kadrosuna da bakın.
1: Tabii.
0: Dekolar, Mekolar yani hepsi Barcelona'ya, Real Madrid'e giden oyuncular. O ayrı bir konu ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi bizim ligimizin standartı bu. Bizim şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bence 20 sene sonra da çok bir şey değişmez. Çünkü puan sıralamasına baktığımızda ülkeler arasında puan, bizim doğal konumumuz bu gibi. Hani en fazla işte 7. ülke falan olabiliriz. O zaman da iki takım mı ne gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne direkt. Ama zaten Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitse bile o takımın Şampiyonlar

0: Yani yalma gibi bir durumu yok. Yani bizim harcadığımız parayla alakalı bir şey değil bu. Futbola bakış açımızla alakalı ve ligin kalitesiyle, genel kalitesiyle alakalı. Biz asla La Liga, Premier Lig, işte Serie A, Fransa Ligi, bu takımları, onların baş üstü takımlarından bahsediyorum. Ya yani o takımlarla mukayese edemeyiz. Ne olursa olsun. Yani futbolcularımız ne kadar kaliteli olursa olsun çok zor. Bir maçta yenersin, diğer maçta bir şekilde yine elenirsin yani. Ki öyle de olur. Ama şöyle bir şey var. Şimdi nasıl Fenerbahçe, Galatasaray bu transferleri 2 sezondur, 3 sezondur yapıyor, işte Gendouzi'ler, Osimhen'ler, işte Ederson'lar, Sanchez'ler, sürekli bu tarz oyuncular yavaş yavaş Beşiktaş'ı ve Trabzon'da o noktaya doğru yaklaştırmaya başladılar. Yani ne oldu? İki takımın kadro kalitesi çok yukarıdaydı. Diğer takımlarda mecbur bunlarla mücadele edebilmek için, her ne kadar borç harç da olsa o ayrı bir konu, hani yapabileceğim bir şey yok ona. Diğer takımlarda buraya yanaşmaya başladı. Şimdi nasıl olacak? Aynı bütçedeki 4 takım, İkisi Şampiyonlar Ligi'ne gitse bile geri kalan iki takımdan bir tanesi Avrupa Ligi'ne, bir tanesi Konferans Ligi'ne gidecek. E şimdi bu bütçeler Konferans Ligi'ne de, UEFA Avrupa Ligi'ne de bence fazla. Tamam, biz onların işte büyük takımla, Paris Saint Germain'lerle falanla filanla belki mücadele edemeyebiliriz ama Monaco ile edebiliriz mücadele. Ve bu kadro yapısıyla işte Trabzon'da Salah olursa, Beşiktaş'ta Trossard olursa bence Avrupa'da ve Konferans Ligi'nde çok bayağı favori takımlar çıkarmaya başlarız. Ama böyle gidebilirse, işte benim korkum böyle gidemez gibi geliyor bana. Yani bir noktada bu bir çatlak olur ve yavaş yavaş problem çıkmaya başlar gibi geliyor. Hı hı. Ama bu kadro kalitelere şimdi bakıyoruz. Olay nereye döndü? Şampiyonlar Ligi için yeterli değiliz ama Avrupa Ligi'ne de fazlayız. Böyle bir noktaya geldik. O yüzden diyorum ki bu transfer politikası, ama böyle olursa, yani atıyorum o parayı hak etmeyen, işte Salah değil de Salah'tan, işte Salah olmaz, kim olur, kötü bir örnek gelmedi aklıma, fark etmez, tutmayacak bir oyuncu, o paraları vermek, atıyorum Mesut Özil. Mesut Özil de böyle bir transferdi ya, bu pencerede bir transferdi aslında baktığımızda, ama birçok insan tutmayacağını ve Mesut'un 2 sezondur zaten doğru düzgün top oynamadığını, aynen, biliyordu. Ama o parayı ona da verdik mesela. Orada bir kırılma var. Mesela o parayı ona vermen gerekmiyor. Ya da Galatasaray'ın yaptığı işte benzer bir transfer. Atıyorum İlkay. Tutmadı mesela. Ki tutabilirdi bence ama tutmadı. Aynı parayı ona da verdik. Ama işte Osimhen'e de verdik mesela yüksek para. İşte Salah'a da veriliyor. Yani anlatmak istediğim şu. Bir para harcanıyor, evet, ama bu parayı doğru harcarsak bence yakın zamanda Avrupa'da bir başarı gelecek. Yani bu başarı kupa olmaz belki ama yarı finaller ve çeyrek finaller çok rahat görmeye başlayacağız gibi geliyor.
1: Uğur Bey diyor ki kağıt üzerindeki tahminler hiçbir zaman tutmaz. Ufak puan sıralamalarıyla ilk 6-7 sıra sıralanacaktır demişler. Finansal fair play her takıma uygulanmadığı için bazı takımlar istedikleri gibi transfer yapıyor ama bu başarıyı getirecek anlamına gelmiyor. Tabii ki
0: para harcanması. Ondan bahsettim işte. Yani Mesut Özil örneğini oradan verdim. Aynı parayı verildi. Belki daha fazla para verildi. Ama bugün karşınıza işte Mesut Özil'e de aynı parayı veriyoruz. Atıyorum Salah'a da aynı parayı veriyoruz dediğimizde Salah 5-6 gömlek önde. Çünkü oynayarak geldi buraya yani. Dünya Kupası'ndan geldi.
1: Serdar Bey diyor ki Salah gibi bir transfer örneği var mı? Türkiye'ye gelmiş başka var. Bir Roberto Carlos'u hatırlarız.
0: Drogba, Roberto Carlos, Eto'o.
1: Ama Eto'nun da çok böyle hani...
0: Ama Eto'da yani Salah'a kadar bence Afrika futbolunun en iyi futbolcusuydu Eto.
1: En iyisi değil de yani böyle tabii ki iyi isim olacak ama hani yine hala aktifken demeyeyim de performansı yine yükseklerdeyken gelen Hacı olabilir mesela.
0: Ama Hacı düşüşteymiş aslında. Yaş olarak da düş, yani hem yüksek yaşta gelmiş hem de düşüşe geçtiği haliyle gelmiş, burada fark yaratmış. O ayrı bir konu. O da Carlos da direkt Real Madrid'den geldi mesela ve oynarken geldi.
1: Anelka.
0: Anelka'nınki de İyi bir başlangıç, çok iyi başlangıç zaten. Arsenal'ler, işte Chelsea'ler, Real Madrid'ler falan. Oradan düşüşe geçiyor. Sonra buradan bir sıçrama daha yapıyor. O da mesela enteresan bir hikaye. Yani dibi görüp tekrar yukarı çıkma gibi bir hikaye
1: Van aslında. Van Persie var yani gene.
0: Van Persie var.
1: Bayağı etkili.
0: Mesela Nani'yi saymam. Nani de bence çok büyük futbolcuydu ama o da düşüşteyken geldi. Roberto Carlos'u ben çok iyi hatırlıyorum. Milan da alabilirdi o sezon. Biz önce anlaştığımız için Fenerbahçe'ye gelmişti diye hatırlıyorum. Ama Milan'da istiyordu bu gerçekten.
1: Performans da bayağı yine Fenerbahçe'de iyiydi. Çok uzun sürmedi ama yine iyiydi.
0: İşte, ya bu yaşta gelen oyuncuların öyle bir dezavantajı var. Bir, son kontratlarını alıyorlar burada. Yani satamayacaksın bir de, asla bir başarı dışında bir getirisi olmayacak, o kesin. Onun dışında düşüşe geçen bir oyuncu. İlk sezon verdiğini bir

0: sonraki sezon veremeyebiliyor. Yani
1: Guti geldi Mehmet Bey'den.
0: Guti geldi kesinlikle. Quaresma mesela yine yani
1: Quaresma, evet.
0: Çok büyük beklentiler, yani ilk çıktığı zaman çok büyük beklenti vardı. Sonra o da düşe geçti ve Beşiktaş'a geldi tabii ki, ama burada da çok büyük fark yarattı yani.
1: Ya onlar biraz daha böyle hani inişli çıkışlı performans sergileyen aslında isimlerdi ama
0: tutulamayanlar hani, aslında.
1: Hani Salah'ın belki son bir iki sezonu belki hani biraz daha hani eskilere nazaran düşüş göstermiş olsa bile
0: zaten o performansla

0: Ya Premier Lig'de bir takımı şampiyonluğa taşıyabilecek yetenekte bir oyuncunun o yetenekte yani o haliyle gelme ihtimali zaten yok yani. O
1: Dileriz ki
0: kadar da değil.
1: Trabzonspor Avrupa'da, Türkiye Ligi'nde yine bir yerlere taşıyacak bir isim olur. Bizim de temennimiz bu olsun. Yine bir araya gidelim. Sonrasında son bölümde biz İzmir takımlarının özelinde yine konuşmalarımızı, değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yine buradayız.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Simay Trafo ile Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz. Hakan Taşeran, ben Necat Doğuş Sezgin'le birlikte. Ülke futbolunu konuştuk. İzmir takımlarını konuşmaya da elbette ki yine devam edeceğiz. Ediyoruz da aynı zamanda. Son bölümümüze girmiş durumdayız. Şimdi ben Karşıyaka'yı konuşmak istiyorum. Çünkü Karşıyakalıların sorular da var. Yine taraftarlardan gelen. Belediye büyük bir tepkisi var Karşıyaka Belediyesi'ne. Çünkü takıma destek olmadı ki zaten yine Yiğit Başkan buraya geldiğinden destek beklediklerini söylemişler. O kadar da iyi bir destek alamadıklarını söylemişlerdi yerel yönetimlerden. Zaten bir fanzon alanı vardı, onu iptal etmişlerdi vesaire derken de son olarak da yine Karşıyaka Spor Kulübü'nün kullandığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki başkanlık odasına el konuldu, tahliye edildi. Beyce Yıldız İşçimen Ünsal başkanlığındaki Karşıyaka Belediyesi ile de yani taraftarlar da karşı karşıya geldi. Takım da yine yönetim de karşı karşıya geldi. Takımdan yapılan çok fazla böyle sert eleştiriler yok ama yine de biz içten içe aldığımız, içeriden aldığımız bilgilerde de gerçekten de onların da çok büyük bir tepkisinin olduğunu biliyoruz. Sen ne diyeceksin bu konuda? Odadan gerçekten bir de hani sabahın erken saatlerinde böyle tahliyelerin
0: şafak baskını yani.
1: Şafak baskını neredeyse yapılması gerçekten enteresan olmuş yani.
0: Yani ya bilmiyorum neden böyle bir şey yapıldığını, tabii alt metnini bilmiyoruz yani, neden böyle bir şey olduğuna dair bir fikrimiz yok ama dışarıdan bir gözle baktığımda yani söyleyebileceğim tek şey başka bir işiniz yok mu olur yani. Başka bir işiniz yok mu ya? Hani bu mu dert oldu yani? Oradaki odanın sizde olup olmaması mı dert oldu? Belediye bundan niye ilgileniyor ki?
1: Hayır, olabilir. Belki orayla ilgili başka bir planları olabilir. Belediyeye ait bir salon olabilir vesaire ama orada kullanılan bir başkanlık odası var. Yönetim kurulu odası var. Hani dersiniz ki bakınız işte Sayın Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, Sayın Başkanı, biz bu odayla alakalı şöyle bir tasarrufumuz oldu. Hani biz burayı sizden alacağız ya da işte siz isterseniz şu zamana kadar vakit veriyoruz, siz isterseniz boşaltınız, yer de gösterelim size denebilir. Başka planları varsa, ne gibi planları varsa
0: bence o da denmez de yani, çünkü bilmiyorum. o zaman da şu soru gelir, niye?
1: Tabii ya varsa da bir sebepleri diyorum yani, çok mantıklı bir sebepleri varsa da.
0: Yok. Ve yani şunu düşünmediniz,
1: haber vermeden yapmayın.
0: Tabii,
1: yani
0: biz bunu yapacağız ve bize hiç tepki gelmeyecek.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yaptım oldum meselesi, işte ben yaptım oldu. Hani sürekli
0: laf olsun, işte söz olsun, hani namımız yürüsün vardır yani, namımız yürüsün. Bu tamamen bu yani. Başka hiçbir sebebi yok.
1: Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Kulübü'nü ayırmak zaten hani birbirinden ayırt etmek. İşte ben size şunu yapacağım, işte ben size bunu vermeyeceğim, şu hakkı tanımayacağım vesaire demek şey zaten. Çünkü hani Karşıyaka Kulübüne bu gibi yaptırımlar yaparsanız halkını karşınıza almış olacaksınız.
0: Demek ki Karşıyaka yani. Belediyesi'ni yönetenler Karşıyakalı değil. Ben bunu anlarım buradan. Benim çıkaracağım sonuç bu olur yani. Başka bir şu atıyorum, ben düşünüyorum, benim kendi tuttuğum takımın bulunduğu lokasyonun belediye başkanıyım ben. Ve o kulübe karşı bir şey yapacağım. Başında kim olursa olsun ya da yönetiminde kim olursa olsun ben o kulübün zararına bir şey yapamam. Yani ben kendim yapamam zaten. Hani birinin bana ekstra bir şey yaptırmasından ziyade ben yapamam. Demek ki Karşıyaka Belediyesi'ndekiler Karşıyakalı değil. Yani bu ortaya çıkmıyor mu direkt?
1: Ya bu bir de şey değil
0: İki
1: yani.
0: 2 kere 2 4 yani, burada başka bir şey göremiyorum ben.
1: Ya Karşıyaka'da doğup büyüyenler başka takım tutmazlar genelde. Mesela o yüzden
0: söylüyorum.
1: Bornova Spor yani. Değil mesela bu.
0: Değil değil. Ya da Menemen FK değil bu.
1: Ya da Bayraklı Spor değil, değil. Yani. Karşıyaka.
0: Karşıyaka yani bu. Göztepe, Karşıyaka, Altay. Yani bunlar. Demek ki Karşıyakalı değilsiniz.
1: Senin şeyini taşıyor yani. Altay'ı da bırak, Göztepe'yi de bırak, senin ilçenin ismini taşıyor yani bu takım. Ve evet. 100 yıl

0: aklı aşmış, evet, asırlık bir çınar yani. Evet. Yani taraftarların neden karşısına alıyor? Ben gerçekten çok...
1: Yani Trabzon Belediyesi'nin Trabzon'a, Trabzonspor'a karşı öyle bir şey yaptığını bir, bir hayal edelim ya. Bir hayal edin sadece ya. Ya. Böyle bir şey olur mu ya?
0: Çok enteresan gerçekten de. Ya bilmiyorum ya, bu ya
1: söylenecek çok şey vardı işte. Bir an ya, bir yandan insan şey oluyor. Mana veremediğin şey konusunda konuşmak da zor oluyor. Çünkü bazı şeyler mantıklıdır hayatta, bazı şeyler mantıksızdır yani. Bu kişiye göre çok fazla değişebilecek subjektif bir şey değil. Bazı şeylerin mantığı vardır, bazı şeylerin mantığı yoktur. Bu mantığı hiç olmayan bir şey. Yani dört duvar oda. Ne var o odanın içinde? Gömü mü var altında mesela? Bir şey mi var? Yani oraya kazılacaktı da engel mi olundu? Yol mu geçecek mesela içinde?
0: Bak Mehmet Bey ne diyor? Ben Beşiktaşlıyım, benim bile zoruma gitti diyor.
1: Beşiktaş Belediyesi'nin Beşiktaş'a, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne karşı yaptığı herhangi bir
0: aynı şey,
1: art niyetli bir şey düşün.
0: Aynı şey.
1: Ya neler neler olacağını ya tahayyül edemiyorum yani. Beynim böyle almıyor. Yani imkansız, imkansız yani.
0: Stadyumla alakalı da yine hani süreç işlemiyor vesaire, ne zaman yapılacak diye eleştiriler de vardı. Perşembe günü belediyeden yapılan bir açıklama oldu. Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yapım sürecine ilişkin iddialar üzerine diyor. Bir açıklama yapıldı. Teknik ve idari hazırlıkların planlandığı şekilde sürdü. Zemin etüdü ihale sürecinin başlatıldı ve uygulama projenin eş zamanlı olarak hazırlandığı bildirildi. Ki gelen görüntülerde de zaten oradaki afriyat çalışmalarının sürdüğüne dair de bilgiler de var. Yani süreç biraz yavaş işliyor olabilir ilk zamanlarda ama işlediğine dair bir açıklamada belediyeden de, Büyükşehir Belediyesi'nden de yapılmış oldu. Bunu da yine dinleyenlerimize hatırlatmış olalım.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani stat da olsun, bir an önce Karşıyaka'nın ekonomik şartları, o ipleri eline alması lazım belli ki. Çünkü bir şekilde aşağı çekilmeye çalışılıyor kulüp. O veya bu sebeple. Sebep kısmına ilgilenmiyorum. Olanla ilgileniyorum. Hani bir şekilde zaten çok iyi durumda olmayan bir spor kulübünü biraz daha aşağı çekmeye çalışıyorlar. Niye olduğunu anlamadım. Anlayan varsa buyursun anlatsın.
0: Evet. Karşıyaka bu arada yine, bu arada 3. ligde yer alacak takımlarımızın şimdi bayağıdır, bir aydır neredeyse Karşıyaka hazırlıklarına başladı. 6 ay daha bugün başlıyor. Evet. Cuma günü başlanınca hani futbolcular hangileri gelir gelmez, o da meçhul, kayyum tehlikesi vesaire derken Karşıyaka'nın da bir topuk yaylası kampı var. Onun da cumartesi günü başlayacağını hatırlatalım. Hazırlık maçları da oynayacaklar. En azından hani bir bu anlamda, hani futbol anlamında transferler yapıldı. Burantin Hoca ile devam edildi. Yeni başkan Yiğit Başkan geldi. Artık biraz daha yapılanma tamamlandı. Fenerbahçe'nin iki futbolcu geldi. O şey anlaşması, Adem anlaşması kapsamında bir futbolcu daha gelecek. Planlı programla devam eden bir takımımız var. Çok şükür ki. Yine basketbola da ağırlık verildi. Bu arada bir can suyu kampanyası başlatılıyor. Belediyenin de destek olduğu, yine bazı firmaların da destek olduğu bir can suyu projesi olacak Karşıyaka basketbol adına. Sponsorsuz devam ediyorlar. Hala bir sponsor bulunamadı ama imzalar da gelmeye başladı. Muhaymin imzayı attı en son olarak. Elamin imzayı attı. Ondan öncesinde de yine Markoviç teknik kadroya dahil oldu. Baş antrenör Ahmet Kandemir ile devam etmeyecekler. Daha öncesinde de Markoviç yine takımın başında çalıştırmıştı Karşıyaka'yı. Ya başarılar diyoruz Karşıyaka basketbol takımı. İlk iki maçını bu arada, yine evindeki ilk maçını da seyircisi oynayacak. Programda belli oldu. Onu da hatırlatmış olalım. Ala'nın da logosu değişti. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek bir takımımız var. Onlarda da yine yeni bir kadro dağılımı da oldu. Bakalım. Basketbolda da umutluyuz iki takımımızdan da inşallah. Geçtiğimiz seneki sıkıntıları iki takımımız da yaşadı. Bu sene yaşamamalarını umut ediyoruz. Onun dışında da yine gerçekten Altay'a çok üzülüyoruz sevgili Nejat Doğuş Sezgin. Bunu da senden bir yorumlamanı rica edeceğim ki Sinan Kanlı da geçtiğimiz sene bu stüdyolara geldiğinde çok büyük hedefleri vardı ama işte borçlarını kapatamadı, sonrasında işte başkanı bırakma kararı aldı ama 3 seçimde aday çıkmadı vesaire derken de en son kayyum içinde başvuracaklarını söylediler. Bu da son dönemlerde üzüldüğümüz bir gelişme oldu.
1: Ya bir yandan işte büyük transferlerden falan bahsederken ama bir yandan da hani kan

0: dayan kulüpler var gerçekten. Yani taraftarı olduğu halde kötü durumda olan takımlara gerçekten üzülüyorum. Hani taraftar olmayıp Süper Lig'de olan takımlar da var mesela. Hani sanki bu kulüplerin yerini işgal ediyorlarmış gibi geliyor bir yandan da. Hani Eskişehir'in, Bursa'nın, Altay'ı, Karşıyaka'yı. Orada görmek istiyorum. Ama işte taraftar olmayan 100 kişiye, 1000 kişiye oynayan kulüpler Süper Lig'de işte o Süper Lig'deki pastadan pay alabiliyorlar. Ama buradaki kulüpler işte atıyorum çok komik paralar. Yani bugün İstanbul takımlarının bir oyuncunun aylık maaşına verdiği parayla burada batan kulüpler oluyor. Yani mesela işte Altay'ın durumu öyle. Atıyorum diğer kulüplerin de öyle işte Menemen'in, diğer kulüplerin. Çok komik paralar. Hani bir şekilde nasıl bir destek olunur bilmiyorum ama işte keşke Altay Süper Lig'e çıktığında o sezon tutunabilseydi.
1: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Çok büyük bir kelebek etkisi yarattı yani orada. Ya,
2: taraftarlar bir şey yapmaya çalışıyor işte, bir firma var burada, hani Liman Caddesi'nde olan bir holding var, Erzurumspor'a destek oluyor, onlara sponsor oluyor ama Altaylı ya da İzmir takımlarıyla alakalı hiçbir şey yapmıyor, reklam içermesin diye de söyleyemiyorum firmanın ismini de, zaten herkes biliyor, voleybolda da takımları var, onlar gidip Erzurumspor'a destek olurken, İzmir takımları kan ağlarken de, destek ararlarken de İzmirli böyle şirketlerin de isimlerin de farklı şehirlere yatırım yapmalarını da ben hiç anlayamıyorum gerçekten.
0: İzmirli değiller.
2: Ama İzmir kökenli deler. Firmalılar.
0: İzmirliler. Yani bu topraklarda iş yapıyorlar ama buralı değiller.
2: Onu söyleyince akla kim ne geliyor? İzmir geliyor sonuçta.
0: Yani. Tabii evet. Ama memleketleri farklı. Bir yandan
2: Erzurum'da göç, değiller ama yani.
0: Ya bir göç
2: gerçi bilmiyorum.
0: Göç almayla alakalı bir sıkıntı yaşanıyor olabilir yani. Gerçekten İzmirli iş adamları nerede? İzmir'in firmaları nerede? Hani
2: nerede? Ya? Gerçekten nerede? Mahmut Özgener mesela Altay için neden bir şey yapmıyor?
0: Bilmiyorum. Ya İzmir'i şey olarak görüyorlar herhalde. Yani buradaki sponsorluklar çok boşa para gibi mi gözüküyor bilmiyorum ama hani kulüplere hiç, yani işte Göztepe'yi görüyoruz. Göztepe Avrupa'da oynayabilirdi bu sezon ki bir maçta kaçırdı yani.
2: Sonuçta, kendi hatalarından kaçırdılar.
0: Ya tamamen sonuçta bir maça kadar inmişti o yani. Ki Başakşehir'de gördük yani ne yaptığını. Keşke Göztepe gitseydi diye. Geçen hafta burada Mert Şiko'yla da konuştuk.
2: Bodrum'dan Gökdeniz aldılar. Göztepe onu hatırlatmakta.
0: İyi bir transfer olabilir bu arada.
2: Fayda var. Benim de merak ettiğim isimlerden biri. Henüz daha kaleci transferi belli olmadı. Adnan Süvari sezonu olacak. Bu sezon Süper Lig'in ismi. Adnan Süvari sezonu.
0: Göztepe'nin için güzel bir şey olabilir.
2: Göztepe'nin efsane isimlerinden, teknik direktörlerinden biri. Adnan Süvari ismi verildi. Senle konuştuğumuzda o zaman başlamıştım. Hasan Doğan döneminde evet. Başlamıştı. Onun vefat ettiği sene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı iken.
0: 10 sezon oldu mu? Daha fazla bile olmuş olabilir.
2: Çok. 10 sezondan fazla oldu. Çünkü şey ne zamandı? 3 Temmuz?
0: 2011.
2: 2011'den de önce o zaman.
0: Öyle mi? Olabilir. Demek ki 15-16 yıl olmuş.
2: Gibi geldi o. Ama ondan sonra her sene verildi mi isim? Ondan emin değilim. Neyse ona bakalım bir.
0: Neredeyse verildi ya. Neredeyse verildi.
2: Neredeyse verildi. İlhan Cavcağlar. İşte
0: Özhan Can Aydın.
2: Özhan Can Aydınlar. Bayağı isim verildi. Ya bu güzel
0: Lefter.
2: Bir.
0: Lefter.
2: Lefter
0: Küçükhan Yadis. Metin Oktay sezonu oldu mu? Oldu galiba.
2: Oldu, oldu. Oldu. Oldu. Bayağı oldu. Evet, Adnan Süvari sezonu. Hayırlı olsun diyelim. Haftaya başlıyor.
0: Bu arada İstanbul ve Trabzon takımları Trabzon dışında Anadolu'dan tek efsane ismi verilen sezon bu sezon olabilir.
2: İlhan Cavcağ.
0: İlhan Cavcağ var gerçi.
2: Var var. Daha olabilir. Bu arada yine 12 Kasım'dı galiba değil mi? Belçika maçı, Uluslar Ligi maçı Gürsel Aksaray Stadyumu'nda oynanacak. Merakla bekliyoruz. İnşallah saati de uygun olursa gitmek isteriz o maça da. Radyo Trafik İzmir olarak da önemli bir maçımız olacak o da. Evet, taraftar sesi sona erdi. Yine atladığımız demeyeyim de yetiştiremediğimiz birçok konu oldu. İşte maalesef ki takımlarımız bir kapanıyor diyebiliriz. En son Menemen Futbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı. Altın Ordu ligden düşürüldü. Üçüncü ligde yer alacak. Zaten Ali Ağa ikinci ligde yer alan tek takımımız. Onlar da

0: maalesef ki. Yani çok sezona iddialı gireceklerdi ama genç futbolcularla mücadele etme kararı aldılar sevgili Necat Doğu Sezgin. Ağzına sağlık. Haftaya tekrardan yine taraftarın sesinde, bu sefer Merşiş Koyla mı oluruz, seninle mi oluruz? Tam onu
1: sanırım ikimiz olacağız.
0: Sanırım yine ikimiz olacağız. Fark etmiyor yani. Biz burada taraftarın sesi, isimler değişir ama taraftarın sesi belki kalacak, taraftarın sesine sesi olmaya, sizlerin sesi olmaya da her zaman olduğu gibi cuma günleri devam edeceğiz. İnşallah daha güzel konular konuşmak dileğiyle.
1: İnşallah. Bakalım.
0: O zaman tekrar teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek tekrardan. Üzere. Görüşmek üzere. Taraftarın sesi sona erdi. Hoşçakalın.
2: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.

Herkese günaydın. Ben Vedat Parlak. Bugün Burak Alaca'nın yokluğunda sizlerle birlikte olacağım yaklaşık bir saat boyunca. Sevgili Burak senelik izinde. O nedenle bu hafta sizlerin karşısında olamayacak. Basketbol severler her cumartesi saat 10'da radyolarının başına geçiyorlar biliyorum. Bugün de yine basketboldan bahsedeceğiz elbette. Basketboldaki gelişmelerden bahsedeceğiz ama bugünkü programda biraz farklı olarak günün haberlerine bakacağız. Dünden kalan haberler, bugünün gelişmeleri. Tümünü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı göndererek 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilir. Siz de düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Evet, gündemde tabii çokça transfer haberi var. Birazdan hepsine değineceğiz. Ligler açılıyor yavaş yavaş. Dün Portekiz, Belçika, Hollanda başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren tabii Süper Lig'in, Türkiye Süper Lig'inin de dahil olmasıyla birlikte bu sayı giderek artacak. Biz de tabii bu Dünya Kupası, VNL vesaire çok da güzel bir yaz geçirdik aslında. Onu da söylemek lazım. Ama artık liglerin başladığı ve yeniden yeni bir döneme gireceğiz. Güzel, keyifli bir sezon olmasını diliyorum. Aslında futbol severler özellikle Avrupa'nın önde gelen liglerini de takip ediyorlar biliyorsunuz. Ve o liglerde de bu sene yine yapılan transferlere de baktığımızda kıran kırana bir rekabetin olacağını söyleyebiliriz. Bizim ligimiz için de aynı şey geçerli. Yani Trabzonspor'dan Muhammed Salah hamlesi, Fenerbahçe'de Greenwood hamlesi, Beşiktaş'ta Trossard. Yani çok başka işler aslında bekleniyor hala taraftarlarca. Başka transferler bekleniyor. O yüzden bence önümüzdeki sezon kıran kırana bizim ligimizde de bir mücadele olacak gibi görünüyor. Uzun bir aranın ardından belki ilk kez 4 takımında şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar olduğu bir sezonu görebiliriz. Aslında bu ümidimiz. Yani evet, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz ama beklentimiz bu. Biraz da tabii önceden yorumlarken yapılan transferlere bakarak da bunu söyleyebiliyoruz. Ama söylediğim gibi beklentimiz bu. İnşallah öyle keyifli bir lig de bizi bekliyor olur sevgili dinleyiciler. Ben önümüzdeki sezona dair elbette düşüncelerimi diğer programlarda da paylaşıyorum ama bugün biraz daha yoğunlaştıracağız. Özellikle Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un yaptığı transferler ve önümüzdeki sezona dair

Şu ana kadar oynanan oyuna da bakarak bazı düşüncelerimizi de paylaşacağız sizlerle. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Bir kez daha herkese günaydın. Bolca transfer haberi var demiştim. İşte hemen onlardan biriyle başlayalım. Önce ajanspor.com'la başlayalım. Bakalım günün gelişmelerine. Fenerbahçe'den Ayase Ueda hamlesi. Japon golcü için transfer görüşmeleri başladı diyor ajanspor.com. Fenerbahçe forvet transferinde Feyenoord'un Japon golcüsü Ayase Ueda'yı gündemine aldı. 27 yaşındaki yıldızla görüşmeler olumlu ilerlerken gözler bonservis pazarlığına çevrildi diyor haberin başlığında. Hemen alt başlığa bir bakalım, hatta içeriğine bakalım haberin. Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki golcüye yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtiliyor. Oyuncu tarafıyla temasların olumlu ilerlediği ifade edilirken transferin önündeki en önemli konu Feyenoord'un bonservis talebi olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertli yönetimin Hollanda ekibinden bonservis bedelinde indirime gitmesini beklediği ve pazarlıkların bu doğrultuda sürdüğü de yine aktarılıyor. Ueda 2025-26 sezonunda Feyenoord formasıyla gösterdiği performansla aslında Avrupa futbolunda dikkat çekmişti. Japon santrofor Eredivisie'de çıktığı 31 karşılaşmada 25 kez fileleri havalandırdı ve bir de asist yaptı. Ligde maç başına 0.89 gol ortalaması yakalayan Ueda sezonu gol krallığı yarışının üst sıralarında tamamladı. Toplam 2533 dakika süren süre alan Japon futbolcunun maç başına 7.46 puan ortalaması da performansının önemli göstergeleri arasında diyor sevgili dinleyiciler ayrıntılarda. Biraz oyuncuya bakalım, nasıl bir oyuncu? 1.82 boyunda Ueda. Ceza sahası içinde bitirici bir oyuncu. Hava toplarında etkin. Rakip savunmaya yaptığı baskıyla da yine dikkat çeken bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hücum hattında aradığı özelliklere sahip olduğu düşünülüyor bu oyuncunun. Ben de açıkçası oyuncuyu geçtiğimiz sezon Feyenoord'da takip ettiğimde gerçekten de çok yüksek yüzdeyle oynayan bir oyuncu. Dediğim gibi maç başı ortalaması neredeyse 1'e yakın. Çok ceza sahası içinde çok etkili bir oyuncu olduğu gibi aslında takım oyununa da önemli katkıda bulunan bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Ueda Japon milli takımında da görev alıyor ve burada da 39 maçta 16 gol kaydetti sevgili dinleyiciler. Japon futbolcu, bunu da yine paylaşalım. 27 yaşında, yani bir özellikle forvet için bana kalırsa en verimli yaşı diyebiliriz. Gerçekten öyle. Artık yavaş yavaş o son vuruşlardaki becerisini geliştirmiş ve en verimli olacağı çağlardan biri 27 yaş. Umarım tabii gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum bu transfer. Ama bakalım, umarım Fenerbahçe'ye ya da işte önümüzdeki süreçte Avrupa'da faydalı olur diye söyleyelim. Ama bu bir haber. Dediğim gibi bunlar tabii teyide muhtaç haberler. Onu da söyleyelim. Orhan Gülek yapmış Ajans Spor'da bu haberi, orada paylaşalım.

Evet, haberleri şöyle incelemeye devam edelim. Fenerbahçe ile başladık, isterseniz oradan devam edelim. Fenerbahçe'nin aslında geçtiğimiz sezonun sonuna doğru, hatta belki geçtiğimiz sezonun ortasında da çok konuşulan bir isim vardı biliyorsunuz. Adil Demirbağ. Fenerbahçe Adil Demirbağ'ı listesine aldı diyor haber. Konyaspor'da forma giyiyor Adil Demirbağ, deneyimli stoper. Ve işte bu transfer için Beşiktaş'ta yarıştığı haberi var Ajans Spor'da. Ayrıntılarına hemen bakalım. Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş stoper arayışlarını hızlandırdı. Siyah beyazların yabancı aday olarak Stuttgart forması giyen Çabot'u gündemine de tuttuğu, yerli alternatifler arasında ise Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ olduğu söyleniyor haberin ayrıntısı. Böyle sevgili dinleyiciler, tabii burada bir Fenerbahçe haberi diye girdik ama biraz daha Beşiktaş'la ilgili bir habermiş. Ben başlıktan yanılarak girdim ama olsun, bu da sonuç itibariyle günün haberlerinden. Adil Demirbağ daha önce Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında da yer almıştı deniyor haberde sevgili dinleyiciler. Bir başka haber yine Ajans

0: Spor.com'da Fenerbahçe'nin forvet transferinde kaderi Jose Mourinho belirleyecek diyor. Bakalım ayrıntıları neymiş? Avrupa'da mücadeleci Süper Lig'de ise şampiyonluğun net favorisi olacak bir kadro oluşturmanın peşinde olan Fenerbahçe, Real Madrid'in 20 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Endrick'i bir sezonluğuna kiralamanın hesaplarını yapıyormuş sevgili dinleyiciler. Akşam gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Endrick de son karar Sarı Lacivertli ekibin eski teknik direktörü ve mevcut Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'da deniyor. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Lyon'da geçiren 20 yaşındaki futbolcu Fransız ekibinde çıktığı 21 maçta 8 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan genç yeteneği kiralık olarak kadrosuna katma girişimlerinde diyor haberin içeriğinde. Endrick birkaç gündür yazılıyor, evet. Özellikle tabii Fenerbahçe oyuncuyu hem yaşı itibariyle de değerlendirmek istiyor. 23 yaş altı kategorisinde de kullanabileceği bir oyuncu. Bu nedenle özellikle 10 artı 4 kuralının da olduğu dönemde çok değerli bir transfer olabilir. Ama bakalım önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecek mi? Onu da göreceğiz. Bir başka haber yine dikkatimi çekti. Akın Ungan'dan gelmiş o haberde sevgili Necer. Ajansspor.com'da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre deniyor. Fenerbahçe Lig 1 temsilcisi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood'un takım arkadaşı Igor Paixão ile ilgileniyor diyor. Sarı Lacivertler teknik direktör Jorge Jesus'un döneminde Brezilyalı sol kanat ile daha önce de ilgilenmişti. Fakat oyuncu o dönem İstanbul'a gelmedi deniyor. Marsilya'nın mali sıkıntı içinde olması nedeniyle bu transferde Fenerbahçe'nin elinin güçlü olduğu kaydedilirken Fransızların Sarı Lacivertlerden bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu da ifade ediliyor deniyor haberin içeriğinde. Tabii burada şunu söyleyelim. Son oynanan karşılaşmada Osterwolde'nin sakatlığı belki de böyle bir haberin ortaya çıkmasını getirdi beraberinde. Yani bunu sadece İşte Fenerbahçe'nin bir talebi var mı yok mu o kısmını bilemem ama bu haber eğer ortaya çıktıysa bu nedenle çıktı. Orada şu anda Archie Brown oynuyor. Levent Mercan ikinci isim. Aslında bu iki isim yeterli olabilir diye düşünülüyordu. Ama çünkü Osterwolde'de varken ister stoperde değerlendirsin ister sol bekte. Ama Osterwolde'nin sakatlığı, ki onunla ilgili bir açıklama geldi geçtiğimiz hafta içerisinde. Sakatlığı ile ilgili üst tendonda bir kopma olduğu, düzeltiyorum, tendonda kopma demeyelim ama bir yaralanma olduğundan bahsediyordu Fenerbahçe. Ve hemen başladık kendisinin tedavisine diye de ayrıntılandırılmışlardı. Ama dediğim gibi orada süre konusunda çok net bir şey yok. Haftaya da lig başlıyor. Bu nedenle bir sol bek transferi gerçekleşir mi Fenerbahçe'de, onu da önümüzdeki günler bize gösterecek. Sol kanat, daha doğrusu bek kanat transferi gerçekleşir mi göreceğiz. Hafta sonunda Sayın Aziz Yıldırım yapmıştı bir divan konuda bir konuşma, hatırlayacaksınız, ve şöyle demişti. Bir santrofor önümüzdeki hafta içi gelecek demişti. Henüz daha bitmedi ama yani hala haftada tamamlanmadı. Bakalım gerçekleşebilir her an. Bunun dışında yani bir futbolcuyu net alacağız dedi. Onu söyledi ama bunun dışında eğer 23 yaş altı kategorisinde oynayabilecek oyuncu talebi olursa teknik yönetimden bunu da değerlendiririz demişti Aziz Yıldırım. Yani bir kanat vesaire Aziz Yıldırım'ın o günkü planlamasında yoktu. Bu nedenle bunu söylüyorum. Yani Osterwolde transferi, daha doğrusu Osterwolde'nin sakatlığından sonra böyle bir konu gündeme geldi. Bence işte o sakatlık biraz da bu haberin oluşmasının nedeni diyebiliriz. Bunun dışında yine yeni haberler var, bakacağım. Sizlerden gelecek mesajlar var, onları da elbette paylaşacağım. Lütfen Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı göndermeyi unutmayın. 0538 052 14 87, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Küçük bir reklam aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa.

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Burak Alaca bugün yok. Senelik izinde, o nedenle ben yayındayım. Vedat Parlak. Sizlerin mesajlarını da bekliyor olacağım. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87, bir kez daha belirtelim. Üsküdar'dan sevgiler demiş Derfin Yunus Tane. Teşekkür ediyoruz. Yine her zamanki gibi yalnız bırakmamış. Selamlar, sevgiler diyelim. Burada çok bugün mü çekilmiş bu bilmiyorum ama çok da güzel bir böyle İstanbul manzarasıyla birlikte. Devam edelim. Almanya'dan bir mesaj var. Kimden? Sevgili Tufan'dan gelmiş. Diyor ki, Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar Sayın Vedat Bey. Bu sezon çok iyi transferler yapıyoruz ama takımların başındaki antrenörler bence yetersiz. En azından ben öyle görüyorum demiş. Sevgili Tufan'a da teşekkür ederiz mesajı için. Tabii düşüncenize saygı duymakla beraber, yani bu yetersizliğin biraz altını doldurmak gerekir diye düşünüyorum. Sadece yüzeysel bakmamak gerekir. Şimdi bakalım kimler var mesela takımlarımızın başında. Trabzonspor'un başında Fatih Tekke var. Fatih Tekke geçtiğimiz sezon elindeki kısıtlı imkanlarla çok iyi işler yapan bir takım kurdu. Ve bana kalırsa Trabzon'da Fatih Tekke sadece işte sahada oynattığı oyunla değil. Bunun dışında göstermiş olduğu liderlikle Trabzonspor camiasında önemli bir bana kalırsa sembol isim. Bu nedenle ben çok doğru bir isim olduğu düşüncesindeyim Fatih Tekke'nin. Bunu geçtiğimiz sezonda ispatladığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de İsmail Kartal var takımın başında. Fenerbahçe zaten yerli bir teknik direktöre gidecekse iki ismin dışına çıkamazdı. Aykut Kocaman, İsmail Kartal. Görünen oydu en azından. İsmail Kartal geçtiğimiz süreçlerde de Fenerbahçe'nin başında aslında önemli işler de yapmış bir kişi. Hatta çok yüksek bir puanla, 99 puanla ikinci sırada yer aldığı sezonun ardından devam etmesi gerekliydi bence. Ama işte o günkü şartlar Fenerbahçe'ye başka bir teknik direktör getirmesi zorunda bırakmıştı o şartlar. Bu da zorunluluk diyorum, gerçekten de belki istemeye istemeye İsmail Kartal'la yolları ayırmıştı Fenerbahçe o dönemde. Ama bugün artık tekrar gelmesi ve Fenerbahçe'de o yarım bıraktığı işi tamamlaması adına da önemli bir tercih. Dediğim gibi iki yerli teknik direktörden biri olacaktı zaten. Bu anlamda İsmail Kartal'ı yetersiz buluyor musun sorusuna bulmuyorum diye net bir cevap vereyim bu arada. Çünkü Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıyan, çok iyi bilen ve burada nasıl bir oyun oynanması gerektiğinin de farkında olan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Elbette daha geliştirmesi gereken yönleri var mıdır? Vardır. Mutlaka vardır ama ben yine sembol bir isim olduğunu düşünüyorum camia için. Bu nedenle de ben yetersiz bulmuyorum. Diğer taraftan Beşiktaş'ın başında Italiano var. Onunla ilgili de yapılan en aslında net şey de şu, değerlendirme de şu, oynanan maçlardan sonra da durum böyle. Aslında Vincenzo Italiano gittiği her takımda teknik direktör takımları kurar. Yani kendi oyununu takımına net bir şekilde yansıtmayı başarır ve görenler aslında şunu der. İşte yıldızlarıyla vesaire maçlar kazanan bir takım değil de aslında teknik direktörün takıma ezberlettiği oyun anlayışıyla çok net ortaya çıkar Vincenzo Italiano. Burada da şu ana kadarki değerlendirmeler böyle ve geldiği günden bugüne hiç şikayet etmeyen, sadece çalışan, işini yapan bir isim. Kariyerine baktığımızda ben çok yetersiz görmüyorum açıkçası. Çünkü onu biraz daha böyle diğer isimlerden ayıran, üç yerli teknik direktörden ayıran özelliği yabancı bir teknik direktör ve bugüne kadar hani çok yakından takip etme şansımız olmadı kariyerini ya da camiada sembolleşmiş bir isim değil. Bu nedenle belki bu ayrı değerlendirmek gerekir, ayrı bir kategoride, ama dediğim gibi kariyerine baktığımızda çok yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Yani alt liglerden gelip başarısıyla İtalya'da Serie A'ya kadar yükselmiş, ardından orada kupalar kazanmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Beşiktaş'ta bence başarılı olabilir. Ama şöyle düşünün, Şimdi 3 teknik direktör saydık. Yanına Okan Buruk'u da koyalım. Okan Buruk da son 4 yılın şampiyonu. Yani herhalde orada da bir yetersizlik görmüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani bunlardan biri şampiyon olacak. Ve Türkiye'deki futbol iklimi aslında şampiyon olamazsan başarısızsın şeklinde. Bu nedenle evet yeterli olduklarını düşünüyorum dediğim gibi. Ama bir tanesi şampiyon olacak. Bakalım hangisi olacak? Zaman bunu gösterecek ama şampiyonluğun sadece bir teknik direktörün elinde olmadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz herhalde. Yani şampiyonluk birçok faktörün bir araya gelmesiyle gerçekleşen bir şey. Elbette burada teknik direktörün de önemli bir payı olduğunu söylemek lazım. Ama yine de zaman önümüzdeki sezon bizim belki de dönem dönem eleştirdiğimiz zamanlarda olacak bu teknik direktörleri. Dediğim gibi yeterli görüyorum ama belki günlük performanslar, belki dönemlik performanslarında bazı kırılmalar olabilir. İşte o dönemlerde eleştirilerimizi de yaparız. Ama peşinen yetersiz görüyorum demek dediğim gibi biraz altını doldurmak gerekir diye düşünüyorum. Altını doldurmayı gerektirir diye düşünüyorum. Size de sevgilerimizi sunuyorum bir kez daha. Derfin Yunus Taneli demiş, çarşamba gününden demiş kalma bu fotoğraf. Anladım peki. Yani bugün sabahtan bir fotoğrafınız yok anladığım kadarıyla. Yani hazır şeydeyken, elinizde bir telefonda varken çekip de gönderebilirdiniz. Daha güncel bir şey olabilirdi. Teşekkür ederim. Hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? Fenerbahçe'deki gelişmeleri konuşuyorduk. Birazdan tabii diğer takımlara da bakacağım. Merak edenler varsa. Şimdi Fenerbahçe'de gelecek isimler dedik, işte transfer haberleri 3-4 tane haberde okudum, sizlerle paylaştım. Ama Fenerbahçe'de en önemlisi aslında kimlerin gideceği. Çok ciddi bir oyuncu sayısıyla Fenerbahçe şu anda, yabancı oyuncu özellikle, antrenmanlara çıkıyor. Ve bunun Fenerbahçe'ye olumsuz yansıdığı yönünde de ciddi arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, özellikle muhabir arkadaşlarımızla ciddi bir şey var, değerlendirme var. 41'in üzerinde oyuncudan bahsediyor. 40'ın üzerinde düzeltiyorum. Oyuncudan bahsediliyor Fenerbahçe'nin antrenmanlarında. Bir an önce tabii Fenerbahçe'nin burada gönderilecek isimleri belirlemesi de gerekiyor. Belki gelecek olan transferde bekleniyor ya bir santrafor. Bu da muhtemelen işte gidecek oyuncuların belirlenmemesinden kaynaklı olabilir. Şu anda Fenerbahçe'nin 2 oyuncu göndermesi gerekiyor yabancı isimlerden. Aslında 2'den fazla da, hani gidecekler zaten net belli de, acaba sorularının olduğu oyuncular bunlar. Yani Fenerbahçe'de şu anda 11 oyuncu, yabancı oyuncu var. Bunların ikisi gidecek, bir de yabancı gelecek. O zaman da işte 10 kişilik yabancı sayısını oluşturmuş olacak Fenerbahçe ya da kontenjanını doldurmuş olacak. Burada tabii beklentine bir kere Fred'in gitmesi bekleniyor. Aslında İsmail Kartal da Fred'in kalmasını istiyor. Zaman zaman oyuncudan faydalanabileceği düşüncesinde. Ama özellikle son 1-2 maçtır da görüyoruz ki, yani evet belki ilk Zabze maçlarında Fred'den faydalandı. Ama o dönemde işte Asensio'nun sakatlığı vesaire de vardı. Şimdi son 1-2 maçtır görüyoruz ki durum böyle değil. Fred'siz oynuyor Fenerbahçe. Ve şöyle bir o gidecek olan 11 oyuncunun içine baktığımızda en öne çıkan isim bence Fred. Ve bugün bir haber dikkatimi çekti. Editör Arif Can Yıldız Ajans Spor'da paylaşmış bu haberi. Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro'nun sportif direktörü Paulo Brax ve Fenerbahçe'nin orta sahası Fred için açıklamalarda bulundu. Hemen ayrıntılarına bakalım. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı evinde 2-0 mağlup ederek playoff turu için avantajlı konuma geçen Fenerbahçe'de bir taraftan da iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor. Diyor, devamında ne söylemiş? Sarı Kanarya hangi yabancı futbolcuların takımdan ayrılacağını dört gözle beklenirken, sanır Sarı Kanarya'da diyelim, şöyle düzeltelim. Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'nun sportif direktörü Paulo Brax'ten dikkat çeken açıklama geldi. Brezilya basınına konuşan Brax, transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız. Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce de dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok, ancak bu kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok ifadelerini kullandı. Yani buradan ne anladınız bilmiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok. Ancak bu kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Biz girişimlerimizi devam ettiriyoruz. Ancak bir açıklama yapılacak bir durum ortada yok. Bir gelişme olarak değerlendirilebilecek bir durum ortada yok deniyor. İşte Fred bizi istiyor, biz Fred'i istiyoruz falan. Transfer böyle yapılmıyor. Gidersiniz, oturursunuz. Ne kadar istiyorsunuz? Tamam, şu kadar istiyorsunuz. Biz bu kadar verebiliriz. Bir pazarlığın sonucunda bu transferi gerçekleştirebilirsiniz. Yani böyle Fred bizi istiyor, hayali, bizim de hayalimiz Fred'i getirmek sözleri şunu da beraberinde getiriyor. Biz son güne kadar bekleyeceğiz. Ne kadar ucuza alabilirsek o kadar ucuza alacağız. Yani benim anladığım bu konuşmalardan. Ama görünen o ki dedim ya, Fred Fenerbahçe'de gönderilmesi, gönderme ihtimali en kuvvetli isim olarak da görülüyor. Şöyle bir Fenerbahçe 11'ine bakalım isterseniz. Ya kaleyi bilmiyorum. Bakın dün de bunu Caner Aydaş'la konuştuk. Kalede Ederson, Mert Günok hangisi olacak bunu bilmiyorum. Neden? Şöyle. Tabii ki yani şu anda Ederson birinci kaleci gibi görünüyor. Ama burada işte bu yabancı oyuncularda o kontenjan olunca acaba Ederson'la yollar ayrılıp Mert Günok'la devam edip işte o bir yabancıyı oradan göndermek söz konusu olur mu diye çok konuşuluyor. Ama biliyoruz ki sezon başlamadan önce Fenerbahçe'de seçim gerçekleştiğinde Sayın Aziz Yıldırım Ederson'un kalması gerektiğinden yana tavrını ortaya koymuştu. Yani bunu da bir tarafa koymak lazım. Şimdi dediğim gibi kaleyi bir ayrı tutalım. Onun dışında savunmada bir kere iki stoperi Fenerbahçe'nin Nathan Ake ve Milan Škriniar. Onlarsız olmayacak, net bunu söyleyebiliriz. İki oyuncu burada. Kante Gendouzi bence yine onlarsız da olmayacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemesinde gördük ki gerçekten Gendouzi Kante ikilisi Fenerbahçe'nin orta saha kalitesini çok yukarı çekiyor. Etti 4. Hücum hattına bakıyoruz. Greenwood mutlaka takımda. Etti 5. Bir de yanına şeyi yazalım. Asensio'yu yazalım. Etti 6. Değil mi? 6. Vedat Muriç'i koyalım. 7. Şu anda 7 Fenerbahçe'nin 11 oyuncusu belli zaten. Bunun dışında işte o kalacak 3 isim kim olacak? Bu 3 isimden mutlaka birisi santrofor olacak. Vedat Muriç'in yanına, değil mi? Onu da zaten görüyoruz, biliyoruz. Onu da koyduk. 8 etti ama yine şu ihtimal var, onu da söylemem lazım. Eğer 23 yaş altı bir oyuncu olursa Fenerbahçe, o zaman bu kontenjanın dışında kalacak. Ama biz şimdilik kontenjanın içinde olduğunu düşünerek devam edelim. Yani 8 oyuncuyu saydık. 2 oyuncu daha Fenerbahçe'de kalacak kadroda. Bu 2 oyuncu, bakın kimler var onu söyleyeyim. Talisca var. Anderson Talisca burada bekliyor. Fred var. Nelson Semedo var. Ederson var. Bu 4 isimden ikisiyle yollar ayrılacak. Şimdi siz ne karar verirdiniz? Mesela ben size sorayım. Fenerbahçe'de Talisca, Fred, Semedo ve Ederson. Dörtlüsünden sizce hangi ikisi takımda kalmalı? Ya ben açıkçası burada Fred'in gideceğini düşünüyorum. Fred gider ve ikinci isim kim olur işte? En büyük soru işareti o. Anderson Talisca'nın sezon başlangıcı muazzam. Yani gerçekten Fenerbahçe'de o santrofor yokluğunda çok önemli bir şey, görev üstlendi, onu söylemek lazım. Aslında geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da Anderson Talisca bu görevi çok fazla üstlenmişti hatırlarsanız. Ama işte oyun anlayışı, birlikte çok daha fazla pratik yapabilmesi, takımların, yeni oyuncuların takıma katılması Anderson Talisca'nın performansını da yukarıya çekmiş gözüküyor. Değil mi? Yani geçen sezonki Kante ile bu sezonki Kante arasında da büyük fark var ve olacak. Bakın bunu takip edin. Yine söylüyorum. Suudi Arabistan'dan gelen oyuncuların özellikle Türkiye'deki şartlara kısa sürede adapte olması kolay olmuyor. Antrenmanlar değişiyor, süreleri değişiyor. Biraz daha fizik gücünüz burada yüksek olmalı. Suudi Arabistan'da fizik gücünüz çok üst seviye olmasa da idare edebiliyorsunuz kalitenizle vesaire. O yüzden aynısını Talisca'da da yaşamıştı Fenerbahçe. Anderson Talisca geldiği yarım sezon çok başarılı olamamıştı. Ama sonrasında yeni sezona, yani geçtiğimiz sezona çok iyi girmişti, hatırlayacaksınız. Şimdi bu sezonda ben aynı şeyi Kante'den bekliyorum. Kante'nin çok daha iyi sezona başlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe kimi gönderecek, en önemli aslında şey bu burada. Soru işareti bu. Ona göre de bence birçok şey değişecektir diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Ve bunu da paylaştıktan sonra hemen şöyle bir yavaş yavaş diğer haberlere geçelim. Şimdi ben önce bir Galatasaray haberi yapalım istedim. Çünkü şöyle, Galatasaray'da çok fazla konuşulan şey var. Evet, halihazırda transfer konusunda beklenti çok yüksek. O transfer bir türlü yapılmıyor. Şurada bir hafta kaldı sadece ligin başlamasına. Bu konuda hiç kimseden ses çıkmıyor. Okan Buruk'un da bir açıklaması yok mesela bu konuyla ilgili. İlginç o tarafı da. Yani Okan Buruk da herhangi bir şekilde işte biz şu bölgeye oyuncu istiyoruz, bu bölgeyi istiyoruz gibi bir açıklaması da ben görmedim en azından. Ama Galatasaray mutlaka ve mutlaka transfer gerçekleştirecek. Mesela Mauro Icardi'nin yeri mutlaka dolmalı. Değil mi? Yani oraya bir oyuncu almak zorunda Galatasaray. Bunun dışında belki bir 10 numara pozisyonuna bir oyuncu almak söz konusu olabilir. Leao ismi çok konuşuluyor. Birazdan burada haberlerin içerisinde de var. Onu da yine paylaşırım sizlerle. Ama tüm bunlar konuşulurken bugün bir haber dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Galatasaray'da transfer maliyetleri yükselirken Victor Osimhen'in rekor bonservis transferinin ardından kulüplerin taleplerini artırdığı belirtiliyormuş. Sarı Kırmızı yönetim yüksek bonservis ve maaş beklentileri nedeniyle de transferde zorlanıyor deniyor. Yani bu sezon Galatasaray'ın şu ana kadar bir transfer gerçekleştirmemiş olmasının altında yatan nedenlerden biri olarak geçtiğimiz sezon Victor Osimhen'e verilen bonservis bedeli gösteriliyor. Çünkü tabii gerçekten hem Galatasaray için hem Türkiye için o verilen bonservis çok ciddi yüksek bir bonservis. Yani o güne kadar o rakamlara ulaşmamıştı kimse. Bu da beraberinde yani demek ki Türkiye'de demek ki Galatasaray'dan bu bonservis bedelleri verilebiliyor şeklinde bir bakış açısıyla Avrupa kulüplerinin rakamları yüksek tuttuğundan bahsediyor haber. Bilemiyorum ne kadar doğru. Burada tabii Osimhen transferi Galatasaray adına bence çok başarılı bir iş. Yani Osimhen hali hazırda Galatasaray'a verdiği parayı geri getirebilir. Yani Osimhen bugün Galatasaray ben Osimhen'i satmak istiyorum dese bu rakamlardan aşağı zaten satmaz. O yüzden de burada Galatasaray'ın çok başarılı bir transfer operasyonu yaptığını söylemek lazım. Ama işte bu diğerlerine yansır mı? Olabilir. Hatta Osimhen geldiğinde hatırlarsanız takım içinde de maaşlarda zam isteyen birçok oyuncu olduğunu hatırlıyoruz. O yüzden olası mıdır? Olasıdır. Şöyle bakalım, Dursun Özbek açıklama yapmış. Hemen ona bir bakalım. Sanıyorum bu bir neymiş? Bahçeli Evler'de bir çocuk evleri sitesinde sosyal hizmet kampüsünde konuşmuş başkan. Sayın Başkan. Şöyle bakalım başlıklara var mı herhangi bir açıklama? Yok. Yani evet şeyle ilgili konuşmuş. Gelecekte sporun geleceği olan çocuklarla ilgili konuşmuş ama transfere dair bir haber olmadığını söyleyelim. Diğer taraftan şöyle bakalım birkaç tane oyuncu isminden bahsedelim. Galatasaray'ın genç yıldız Renato Naga için kararını verdiği haberi var. Okan Buruk'un planı doğrultusunda oyuncunun Süper Lig ekiplerine kiralanmasına izin verilmeyecek deniyor. Galatasaray yönetimi Naga'nın kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden birine gitmesine sıcak bakmıyor. Genç oyuncunun doğrudan rakip takımlarda forma giymesini istemeyen Sarı Kırmızılar kariyer gelişiminin Avrupa'da devam etmesini hedefliyormuş. Yani genç oyuncuyu Naga'yı Avrupa'da bir takıma kiralamayı düşünüyormuş Galatasaray sevgili dinleyiciler. Eldeki önemli oyunculardan biri olarak bakılıyor gelecekte oyuncuya, bunu da söyleyelim. Bunun dışında Leao dediğim gibi konuşuluyor Galatasaray'da. Leao transferinin gerçekleşmesi durumunda aslında Barış Alper'in ne olacağı soruluyor. Yani Barış Alper yedek kalacak bir oyuncu değil, mantık o. O nedenle Barış Alper acaba Leao gelirse takımdan ayrılabilir mi soruları var. Dün Nevzat Dindar burada Ayhan Şensoy'un yayınında söylemişti. Dedi ki zaten bir Avrupa'ya gitme isteği var Barış Alper'in. O nedenle hani Leao transferi gerçekleşirse, Galatasaray'ın da istediği şartlar sağlanırsa Barış Alper Avrupa'ya gidebilir gibi bir değerlendirmesi oldu. Bakalım nasıl gerçekleşecek, bu transfer gerçekleşecek mi, Barış Alper'in Avrupa'ya gitmesi söz konusu olur mu? Ama ben şunu hep söylüyorum. Türkiye'de futbol oynayan oyuncular için, Türk futbolcular için, milli takım oyuncular için özellikle Avrupa kariyerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet, ülkemizde futbolun geldiği nokta bir endüstri haline geldi gerçekten ve çok önemli, ama Avrupa'da çok daha kurumsal bazı takımlar var. İşte o takımlarda olmanın ne kadar önemli olduğunu ilerleyen yıllarda mutlaka göreceğiz bu tip oyuncular için. O yüzden ben çok isterim. Yani bunu sadece Barış Alper için söylemiyorum. Mesela Fenerbahçe'de İsmail Yüksek bir Avrupa yapmalıydı bence. Hala da yapmalı diye düşünüyorum. Başka kim olabilir? Bir Yunus Akgün olabilir Galatasaray'da. Ya bu fırsatları değerlendirmek gerekir diye de düşünüyorum. Peki mesajlar var mı? Evet. İyi yayınlar İzmir'den Fahrettin. Fenerbahçe'de Ederson'un durumu ne oldu demiş. Yani şöyle, Ederson'un durumunda bir şey yok. Ederson geldi ve bir şekilde takımla devam edecek gibi görünüyor. Ancak şöyle bir ayrıntı var dediğim gibi. Yani Fenerbahçe'de yabancı sayısı konusunda bir şey var. Problem var. O problemi çözmeye çalışıyor Fenerbahçe. İşte bu noktada acaba Ederson'la yollar ayrılır mı ayrılmaz mı, onu göreceğiz. Londra'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bir futbol antrenörü olarak takımlarımızı izlerken çok üzülüyorum. Bir tane bile altyapıdan oyuncu çıkartmıyor olmamız futbolumuzun bittiğini gösteriyor. Salahlar, Kanteler, Osimhenler, Trossardlar, her şey çok iyi ama altyapılarımızdan bir tane bile oyuncu yok maalesef demiş dinleyicimiz. İsmine de şöyle bir bakayım hemen. Göremedim. Yazarsanız çok sevinirim. İsminizle paylaşmak isterim. Yani bu altyapı meselesi bizim hemen hemen her yayınımızda mutlaka bir kere gündeme gelir. Bazen sizler tarafından, bazen bizler tarafından. Elbette çok önemli buluyorum. Hatta ben hep şunu örneği vermişimdir. Bu meseleyi ciddi bir yatırım yapılarak, gelecekte geleceği de planlayarak yapmak gerektiğini ve derim ki bu aslında bir Ar-Ge çalışması gibi. Yani siz bir bütçe ayırırsınız ve o bütçeyle dersiniz ki biz futbolda bir geliştirme, araştırma geliştirme çalışması yapmak istiyoruz. Ve o bütçeyle bu sezon, önümüzdeki sezon, bir sonraki sezon, ama bu bütçeyi de 5-10 yıllık planlayarak yapmak gerekiyor. İşte o zaman oradan gelecek oyuncularla belki bundan 5 sene sonra, 6 sene sonra çok önemli işler yapılabilir. Ama maalesef şöyle bir durum söz konusu. Yani kulüpler buraya para ayırmayı tercih etmiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda şöyle bir şey olmuştu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Vergi ödüyor ya kulüpler. Bu ödenen verginin yeniden amatör branşlarda kullanılmak üzere takımlara iadesi söz konusu olmuştu. Hatırlarsanız. Yani belki onun gibi bir şeyle, planlamayla, altyapıya yatırım yapmakla ilgili geri dönüşler sağlanabilir. Çünkü eğer kulüplere kalırsa, kulüp yönetimlerine kalırsa görüyoruz ki çok ciddi yatırımlar yapılmıyor, yapılmayacak. Fenerbahçe'de var ama onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe şu anda altyapı bakımından en fazla belki de çalışma yapan kulüp. Türkiye'nin dört bir noktasından oyuncuları tarayıp Fenerbahçe'ye getirmeye çalışıyorlar ki işte onlardan biridir Arda Güler. Başka oyuncular da var şu anda altyapıda oynayan. Ve biliyorsunuz yine cumartesi günü Divan Kurulu'nda Sayın Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı. Ali Koç döneminde hatırlarsanız bir projeden bahsediliyordu. Maltepe'de yapılacak bir projeden. İşte bütün projeleri hazırdı, her

önemli bir hamle olacaktır diye ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi sadece tesis yapmak yeterli değil. Altyapıda mutlaka bir şeye ihtiyaç var. Organizasyona da ihtiyaç var. Bunu da söyleyelim. Baba Hızır Köyü'nden sevgiler Vedat Bey. Konu ne? Yeni açtım da radyoyu diyor. Emekli değilim diyor. Ama EYT'liyim demiş. Yani evlilikte yaşa takılanlardanım demiş. Selamlar, sevgiler. Radyoyu biraz geç açtım diyor. Yani konu gündemi konuşuyoruz aslında. Birçok transfer haberi var. Bunları üzerinde aslında hem sizleri bilgilendirip hem de üzerine yorum yapmaya çalışıyor. Sizlere yorumunu da katmak istiyorum. İyi yayınlar, ben Rize'den Zeki. Acaba altyapılarımızda oyuncu yok mu, yetiştirilmiyor mu? Yoksa oyuncular var, yetiştiriliyor da takımlarımızda mı oynatılmıyor? Yapılan dünya kadar yabancı futbolcu transferinden sonra bunu bir incelemek lazım. Selamlar demiş. Selamlar, sevgiler. Bu konudaki fikrim de yıllardır hiç değişmedi. Eğer siz bir sınırlama yaparsanız, yani yabancı sınırı bir şey yaparsanız, bunun altyapıya hiçbir faydası olmadığını gördük geçtiğimiz süreç içerisinde. Neden? Onu söylemek istiyorum. Yetiştirme anlamında faydası olmadığını gördük. Süre alma anlamında evet bir faydası var. Ben şöyle inanıyorum. Eğer altyapılara ciddi yatırımlar yapılırsa ve eğer tazyik alttan gelirse çok başka bir şey olur. Düşünsenize şimdi şu anda tazyik üstten deniyor ki yabancı sınırı şudur. O yüzden de mecburen ülkedeki çok az sayıda kaliteli yerli oyuncu da çok yüksek maliyetlerle takımlarda yer bulabiliyor. Ancak eğer alttan gelirse yani iyi oyuncular yetiştirirsek ve o baskı yukarıya doğru gelirse bu sefer hem çok ciddi rakamlar istenmeyecek işte futbolcu sayısı kaliteli futbolcu sayısı arttığı için rakamsal anlamda çok büyük paralar verilmeyecek. Hem de işte hiç böyle bir sınıra falan gerek kalmayacak. Zaten iyi oyuncu gelip alacak formayı. Değil mi? O yüzden de ben burada yapılması gerekenin daha çok altyapıya yatırım ve baskının tazyiğinde alttan gelmesi gerektiği düşüncesindeyim. Merhaba, Adana'dan Cihan ben. Galatasaray 3 tane çok iyi transfer yapsa bu olumsuz hava aniden dağılır mı, yoksa Galatasaray'da sıkıntılı başka bir durum mu var demiş. Ya çok ciddi bir sıkıntılı durum yok. Ancak şöyle sezon başı itibariyle heyecan olarak baktığımızda evet. Yani mesela şu anda Trabzonspor en avantajlı takım bu konumda, bu durumda. En son yapılan Muhammed Salah transferiyle sezona öyle bir giriş yapıyor ki tüm taraftarını etrafında toplamayı başardı. Kombineler satılıyor, formalar satılıyor vesaire. Yani bu heyecanı, moral motivasyonu sezon başlangıcı açısından Trabzonspor en başta götürüyor. Fenerbahçe'nin ikinci sırada olabileceğini düşünüyorum. Önemli işler yaptılar. İşte Greenwood transferi, Vedat Muriç transferi bence çok önemliydi. Üçüncü sırada Beşiktaş var. O da şöyle. Eğer bana bunu 3 gün önce, 5 gün önce sorsaydınız ben ikinci sırada Beşiktaş olduğunu söyleyebilirdim. Yani işte daha fazla transfer yapıyor, Trossard geldi vesaire ama bu Salah transferinden sonra küçük de olsa bir şey var orada. Yani bir beklenti var hala. Ama Galatasaray'da yaprak kıpırdamıyor. Yani taraftarın sezon başlangıcında o heyecanını sağlayabilmek adına bir şeyi var, Galatasaray'ın sorunu var. Onun dışında bence çok büyük bir problem yok. 3 transferle, iyi transferle her şey değişir mi derseniz burası Türk futbolu. Çok gördük bu tür durumları. Yani bütün tribünlerin istifa diye bağırdığı bir dönemde başkanların 3 transfer getirip sahanın ortasına sandalye koyup da tribünleri selamladığını da hatırlıyorum ben. Yani o yüzden bu çok normal bu söylediğiniz. Yani olmayacak şey değil. Elbette olabilir. Yani üç büyüklerden beklemek hayal gibi demiş dinleyicimiz bu altyapı yatırımını. Ama biraz önce anlattım. Fenerbahçe bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Bugüne kadar da yaptı. Bundan sonra da ya şöyle bugüne kadar yaptı derken özellikle ben şunu hatırlıyorum. Ali Koç döneminde Fenerbahçe tüm Türkiye'de çok ciddi bir bilgi ağı kurdu ve oyuncuları tespit edip getirip Fenerbahçe'de altyapıda buluşturdu. Yani bu o dönemden bu döneme işte bir gelenek haline de gelmiş durumda. İyi oyuncular zaten dediğim gibi hala devam ediyor altyapıda. Ve şimdi işte yapılacak o tesisler vesaire bunlarla beraber bir adım daha öteye de gidilecek gibi görünüyor.

0: Bey bundan birkaç yıl önce Manchester United yedek kulübesindeki genç bir futbolcu altyapıdan çıkan 4.000. futbolcu olarak Manchester United tarihine geçti demiş Uğur Pekşen. Tabii işte bunlar kurumsal hafızaları olan takımlar. Yani Fenerbahçe'den bahsettim ya az önce. Geriye dönüp bir şeye bakalım mesela Altın Ordu'ya bakalım. Altın Ordu aslında bu işi Türkiye'de başaran tek takımdı ve Mehmet Seyit Özkan o dönemde çok ciddi çalışmalar da yapmıştı. Sadece futbolcuların fiziksel gelişimi ya da futbol tekniği açısından gelişimi değil, kişisel gelişimlerine de çok önem veren bir modeli ortaya koymuştu. Ancak işte görüldü ki yani bu tip girişimler aslında desteklenmeli. Ben hem kulüplerimiz tarafından desteklenmeli diye düşünüyorum. Yani büyük kulüplerde belki bu desteği daha fazla verebilmeli. Ama devamı gelmedi. Bir gün aslında Mehmet Seyit Özkan'la oturup konuşmak lazım. Yani neden devam edemedin? Ne oldu da devam edemedinin cevaplarını mutlaka almak lazım. Önümüzdeki zaman diliminde belki de böyle bir şey de yapılabilir. En büyük sorun tesis ve liyakatli eğitimci kadrosu maalesef. Attığım fotoğraf İngiltere'den diyor. 30 adet sahanın olduğu bir altyapı kompleksi. Büyük bedeller ödediğimiz oyuncuların onda bir fiyatına onlarca saha yapabiliriz. Tekrar iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım. Evet, gerçekten de. Tabii bu yeşil alanların fazlalığı bir anlamda bir nefes almak anlamına da geliyor. Onu da söyleyeyim. Çok da güzel bir fotoğraf. Gördüm şimdi attığı fotoğrafı dinleyicimizin. Günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin. Büyük takımlar çok nadir oyuncu yetiştirir. Bunları genelde üçüncü torba takımları yapar, yetiştirir ve kafa takımlara satarlar demiş. Yani ben böyle olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani niye nadir futbolcu yetiştirsinler ki? Yani dünyanın en büyük kulüplerine bakın, gidin Barcelona'nın altyapısı dünyaca ünlü değil mi? Nasıl peki büyük kulüpler yetiştirmez diye biliyorsunuz o zaman. Aslında şu, ya büyük kulüpler, evet, büyük kulüpleri büyük olmanın getirdiği büyük oyuncular transfer ederler. Buna hiçbir şey yok, şüphe yok. Ama bir taraftan da altyapısından da iyi oyuncular çıkarmak da o büyük kulüplerin hem varlığını sürdürebilmesi adına çok önemlidir. Hem de bana kalırsa onların futbola, Türk futboluna, dünya futboluna katkıları anlamında da çok önemlidir. Merhaba, iyi günler. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Galatasaray için Can Uzun transferi hakkında ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim demiş. Ya bence çok doğru bir iş Can Uzun transferi, ama gerçekleşirse şu ana kadar çok ciddi bir bonservis bedelleri istendiği ve bu nedenle Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmediği söyleniyor. Ama Galatasaray'ın oyuncuya ilgisi net, yani birkaç kez de hatta muhabir arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bunu paylaşmıştık. Burada çok önemli bir ayrıntıdan bahsetmek isterim. Yani Can Uzun da gelecekte çok önemli işler yapabilecek bir oyuncu. Ama daha yaşı çok genç ve bu yaşta Türkiye'ye gelmesi bilemedim. Yani milli takımda da çok şey beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Ne kadar faydalı olur onun kariyeri için onu bilemiyorum. Ama Galatasaray adına çok doğru bir transfer olur. Düşüncem budur. Günaydın abim, Yavuz göndermiş. Trabzonspor'da U19 oyuncuları final oynadı. Kaç tanesi az kadroda? Maalesef Türkiye'de altyapı büyük bir oyalamadır demiş Yavuz Baysal. Trabzonspor'da yine nispeten, yani daha fazla oyuncu, özellikle Fatih Tekke döneminde geçen sezon da gördük, daha genç oyunculara yönelmişlerdi. Bu sene biraz o politika değişmiş gibi görünüyor, ama yine de Trabzonspor eski oranla çok daha az olsa da orada da bir altyapı söz konusu. Çünkü Trabzonspor geçmişte bütün bir Karadeniz'i altyapı olarak değerlendirirdi. Bu arada Türk futboluna baktığınızda Karadenizli, Karadeniz'de doğmuş, orada büyümüş ve belli bir yaştan sonra belki futbol eğitimini orada almış. O kadar çok oyuncu vardır ki. Yani bunu şeyde de fark ediyorsunuzdur herhalde. Bakarsınız bir maç izlerken, zaten hangi takım olursa olsun sırtında 61 numaralı forma varsa anlıyorsunuz hemen Trabzonlu, ya da 53 varsa Rizeli gibi. Yani o bölgenin insanlarından çok önemli katkı almıştır Trabzonspor bir dönem, bunu söyleyelim. Bu arada adımı sormuştunuz. Telat demiş. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Telat, bu sabah desteğinizden dolayı. Ve son olarak bir alkış gelmiş bana. Teşekkür ederim. Kimden? Derfin Yunustane'den gelmiş bu alkış. Bu sabah da bize köydeki evinden göndermiş değil mi? Yok, Uğur Pekşen de o galiba. Derfin Yunustane neredeydi? Onu hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Teşekkür ediyorum sevgili Yunus abiye de. Programın da artık sonuna geliyoruz. Birkaç haber daha var. Galatasaray'da çok fazla takıldık. Hatta Galatasaray sonrası altyapı üzerine de çok uzun süre konuştuk. Ama hemen hızlıca şöyle bir iki haber daha paylaşayım. Beşiktaş'taki son gelişmeleri hemen bir bakalım hızlıca. Adil Demirbağ'ı biraz önce konuşmuştuk. Fenerbahçe haberi okuyacağız diye açıp bir Beşiktaş aslında haberi olduğunu görmüştük. El Bilal Toure Parma'da. Haber böyle. Parma Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Anlaşmada 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunda yer alıyor diyor. El Bilal Toure geçen sezon Beşiktaş'ta yer almıştı, hatırlayacaksınız. Bunun dışında şöyle bakıyorum. Var mı acaba yeni bir dedim transfer haberi, ona bakayım dedim. Adil Demirbağ dışında Beşiktaş'la ilgili bugüne yansıyan bir haber yok. Belki Semih Kılıçsoy'un attığı gol, Hrades Kralove maçında attığı gol bir anlamda Semih Kılıçsoy'u ve Beşiktaş adına bir transfer gibi düşünülebilir. Yani belki de yeniden kiralanabileceği düşünülürdü Semih Kılıçsoy'un, ama gördük ki Semih Kılıçsoy bu golle yeniden takımda kalabilecek gibi görünüyor. Benim gözlemim en azından bu şekilde sevgili dinleyiciler. Peki devam edelim. Dönelim Trabzonspor'a. Muhammed Salah Trabzonspor'da transfer gerçekleştikten sonra tabii herkes bunu konuşuyor. İngilizler Salah transferini mercek altına aldı. Dünyada çok ses getirdi. The Telegraph, Trabzonspor'un Muhammed Salah transferinin ardından Türk kulüplerinin yüksek profilli futbolcuları nasıl kadrolarına katabildiğini mercek altına aldı. İngiliz gazetesi, net maaş sistemi, kulüplerin nakit akışı, sponsorluklar ve transfer gelirlerini öne çıkarırken Süper Lig'in futbolcular açısından giderek daha uygulanabilir bir seçenek haline geldiğini de değerlendirdi sevgili dinleyiciler. Tabii Türkiye neden bir cazibe merkezi takımlar için, bu soru sorulmuş ve cevabı da gelmiş. Muhammed Salah'ın yeni evi de şu anda benim gördüğüm kadarıyla fotoğrafla gelmiş. Kimin? Orhan Güley'in haberi ajansspor.com'da. Ben de bir taraftan şöyle bakıyorum. Yani güzel de bir ev. Nerededir nedir bilmem ama güzel de bir ev artık onun deniyor. Ve son olarak isterseniz mesajlarınızı okuyalım. Sonra devam edelim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Kardeşim Allah razı olsun. Derfin Yunustane demiş. Selam sevgiler Yunus abiye bir kez daha. Evet, mesajlarınızı da okuduk. Güzel bir gün başlangıcı oldu benim adıma. Alışkın olmadığınız sizin ama benim için yıllarca burada yayın yaptım ve sabah yayınları da yaptım. O yüzden benim için alışılagelmiş bir durum. Çok keyifliydi. Umarım sevgili Burak Alaca önümüzdeki hafta burada olacak ve sizlerle birlikte olacak. Ben Vedat Parlak gün boyu yine karşınızda olacağım bu arada. Biliyorsunuz kendi programlarım var. Burak'ın yerine bugün yayın yaptım ama o da benim bu arada tatile çıktığımda benim yerime yayın yapmıştı. Birbirimize destek oluyoruz bu anlamda. Bugün de saat 12'de 12 ile 2 arasında, 12-14 arasında ve 17-19 arasında yine karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bana destek veren, yayınıma katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Birazdan foto finish sizlerle birlikte olacak. Ufuk abi de az önce gördüm stüdyoya girdi. Yarış severler de takip etmeye devam etsin. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporla eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
4: Reklam.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. Açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
5: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Günün yarışlarını konuşurken sizlere en doğru bilgileri merkezden, hipodromlardan vermeye çalışacağız ama bugün çok kalabalık bir yarış günü ve İzmir'le başlayacağız şu programımıza. Arkasından Ankara ve Diyarbakır'ı biz yapacağız ama sabah saatlerinde Avustralya, Tuvamba koşuları başladı. Sonra Güney Afrika'ya gideceğiz. Tourfontaine koşacak. Fransa'ya geçeceğiz. Devil koşacak. Arkasından Amerika var. Gulfstream Park, Saratoga, Delmar ve Kanada Woodbine var. Dünyanın her köşesinde yarışlar artık bahis yapılabiliyor ama dediğimiz gibi, her zaman söylediğimiz gibi, en önemlisi seçerek oynamak, hedef yaparak oynamak, her yere saldırmamak, kendine zarar vermemesi yarışseverin. Yarış bitmez, yeter ki yarışsever oynayabilecek pozisyonda kalsın. Metin Abacı ile İzmir'i konuşacağız dedik. Metin abiye bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
1: Nasılsın abi, keyifler nasıl?
2: Çok şükür, çok şükür, gayet iyiyiz.
1: Metin abi anladım. İzmir'de, yaylada, İzmir'in bir yaylasında, keyfi yerinde. Size abi, sıcakları da fazla hissetmiyorsundur sen orada.
2: Hiç hissetmiyorum desem yeri var.
1: Güzel esiyor, biz geçen gün uğradık dönüşte İstanbul'a dönerken. Maşallah çok keyifliydi, çok güzel bir sohbet oldu, keyifli bir muhabbet oldu. Çok mutlu ayrıldık oradan. İnşallah bir dahaki İzmir gelişimizde yine vuracağız abi, sendeyiz.
2: Tadı zamanında kaldı derler ya, bir parmak bal çaldığında zaman böyle çok doyumluk olmaz, tadımlık olur. Seninki de o hesap oldu, çok kısa sürdü. Evet. Bir dahakinde daha uzun, daha böyle bol sohbetli,
1: evet abi,
2: güzel vakit geçiririz.
1: İnşallah. Mangal yapacağız abi bir dahaki.
2: Evet abi, geçen... Geçen Fırtına Ercan'ımla yayın öncesi yaptım mangalımı, onu da gösterdim. Oy diyor, ah diyor, biz diyor, yolumuz uzak diyor oralara, ama müthiş yani. Gerçekten harika bir iklim var, yayla, yüksek, serin, evet. Her zaman esiyor, hiçbiri... Yazı hissetmiyoruz desem de o derece güzel yani.
1: Abi geçen gün sen söylüyordun, bizi dinleyen yarışsever dostlardan da sana ziyarete gelenler.
2: Aynen sürekli gelenler oluyor radyodan ve işte TV'den izleyenler, Son Düzlük'ten izleyenler, takip edenler. Hem tanışmaya hem buranın güzelliğini görmeye gelmek isteyenler çok oluyor.
1: İnşallah.
2: Biz de başımızın üstünde misafirleri ağırlıyoruz.
1: Evet, bugün İzmir var dedik. İzmir'de Metin abiye bağlandık. Metin abacı ile konuşacağız ki bir İzmir'de de 8 koşumuz var. 8 koşu içinde de güzel şartlı bir koşular var. İlk defa koşacak isimler var. Ve 3 tane şartlı bir koşu var. Bunlardan bir tanesi de birinci koşu şartlı bir yarış. 1200 metre kumda koşulacak. 10 safkanın katılacağı bir yarışla İzmir'i başlayacağız abi. İzmir'e başlatacağız. Bu ilk yarışlarına çıkacak isimler içinde kimi tutuyorsun, nasıl tutuyorsun, var mı duyum, son dakika bilgisi, neler söylersin?
2: Evet, ben şöyle bir baktığımda hazırlıklarını çok çok beğendiğim bir isim vardı. 3 numaralı Dostcan. Zaten Muharrem Can ikilisi birçok iyi atlar hazırlıyorlar. Safkan'ın uzun zamandır Mart ayından itibaren neredeyse idmanda olduğunu görünce şöyle bir inceledim, bir baktım. Müthiş hazırlıklar falan, çok çok güzel. Ben zaten Son Düzlük şablonunda bu Safkan'ın alternatif banko kazanır diye şey yaptım. Normalde şartlı birilerine kolay kolay banko vermem. Ama Dostcan bende kazanır. Rakipleri 5 numaralı Ultramor, 1 numaralı Bülent'im ve 8 numaralı Geçilmez Altın olarak verdim. Daha sonra seninle görüşmemizde, yarım saat önceki görüşmemizden sonra sevgili Ahmet Gökçe'yi aradım. Bir halatı sordum. Ona da sordum, şart birlerde var mı duyduğun, gözüne batan isim falan diye. Abi dedi, bu Muharrem Can'ın atı kazanması lazım. Dostcan dedi, çok iyi tay dedi. Gözümle gördüm, çok iyi dedi. O da bir şekilde benim düşüncemi onaylamış oldu. Risk edilip tek yazılabilir 3 numaralı Dostcan. Dediğim gibi bendeki rakipleri 5-1-8 şeklinde. Ama şartlı bir yarış. Tabii ki burada tuttuğu isimler varsa ekleyebilir dostlarım.
1: Evet, yarış severler için. Başta biz Dostcan'ı önerdik ki Dostcan Bursa'da hazırlandı. Bursa'da uzun zamandır hazırlanıp uzun uzun işler, 1000 metrelik 5 tane işini görüyorum ben şu anda karşımda ki bugüne kadar beklemişler. Hani sanki kazanacak yarışı bulalım da gidelim kazanalım demişler. Muharrem Can Ekürisi de bugün Dostcan'ı iyi hazırlamış. Ama yıkarsanız ta yarışıdır derseniz 5-1-8 rakipleri diye önerdik. Geçtik ikinci koşuya.
2: Evet, özellikle anne kanatlığına baktığımızda Sandberg'i hatırlarsan çok kalite bir kısraktı. Grup yarışlar falan koştu. Grup 2'de tabelası falan var. Grup 1'de tabelası falan var. Yani grup 1 üçüncülüğü olan bir kısraktan bahsediyoruz. Çok itinayla hazırlanmış belli yani. İyi bir orijin olunca, eşkal falan her şey güzel olunca dediğin gibi acele etmeden iyi hazırlanmış.
1: Evet, kazanmaya gelmişler İzmir'e. Geldik şartlı 5'e. 2 yaş İngilizlerin 1400 kumdaki yarışına. Burada da 5 safkan var ama 5 safkan içinde 2 tane ilk yarışını kazanmış, bir tane son yarışını kazanmış isim var. Sanki 2 yaş İngilizler daha böyle kendilerini yeni yeni gösterecekleri yarış burası. Ne diyorsun? Nasıl bir sıralama yaptın abi?
2: Yani ikinci bankomuz burada 4 No Brave Rose olur diye düşünüyorum. İlk yarışını kazandı. Beyaz Bayrak aynı yarışı yaptı. Evet, iki tane diğer kazanan isimler de var ama Brave Rose'un koşudaki gerek derecesi gerek yarış içindeki aksiyonlarıyla falan çok dikkat çekmişti. Diğer rakibi hani Dark Glory de kazanmıştı ama baktığın zaman 2 saniye falan bir derece farkı var. Bu da bence Brave Rose'un çok rahat bir birincilik elde edeceğini, 2'de 2 yapacağını gösteriyor bana göre. Ben banko diyorum Brave Rose'u da. Eğer at yazacaksak 1 numaralı Puyol ve 2 numaralı Dark Glory'yi de değerlendirmeye alabiliriz. Hatta Emperor'u bile. Evet, o da son koşulu kazanmıştı. 4 numaralı alternatif ikinci bankom. 1-2 ve daha sonra 3 değerlendirme olmalıdır.
1: Evet, Brave Rose da yine Alternatif Banko İzmir'de ilk altılı için değerlendirilebilecek isimlerden biri. İlk yarışını 1200 kumda koşmuş, 1.16.86 ile kazanmıştı. Nevzat Avcı yine üzerindeydi. O gün 42 handikap puanı verdiler Safkan'a ve son işinde çok iyi olmuş. 36.3, 23.3 rahat yapmış. O işiyle de kazanabilir, daha iyiye gittiğini gösteriyor Safkan. Alternatif tektir ama at yazarsak yanına 1-2-3 ilavesi olabilir diyelim. Gelelim 3. koşuya. 2. Altılgay'ın başlangıç yarışına şartlı bir yarış. Satvet koşusu, Satvet adına düzenlenen bir koşu. İzmir'de geçen sene çimde koşulmuştu bu yarışlar. Bu sene kumda, çim olmayınca kumda devam ediyor. 11 safkan var. 8 numaralı Aşka Düşman ve 9 numaralı Öke Hatun ekili olarak koşacaklar. Söz sende abi, kimi tutuyorsun bu koşta?
2: Ben burada son düzlük şablonunda önceliği Domaniç Kaplan'a Nevzat Avcı'yla Kurtalık Gülüşü'nün Domaniç Kaplan'ına vermiştim. Tabii ki rakipler var. Burası zor bir yarış. Diğer şartlılar göre en zor burası. 5 numaralı Oncan 15 yine rakip yazdığım için. 1 numaralı Alander, 11 numaralı Vici Hanım. İşleri birbirine çok yakın tayların. 7 numaralı Zıp Zıp Ömer, 2 numaralı Berat Han, 9 numaralı Öke Hatun. Ben burayı 4-5-1-11-7-2-9 şeklinde geçtim. Sabah görüşmelerinde burada özellikle yarışın 2 safkan arasında geçeceği şeklinde 5 numaralı Oncan 15 ve 9 numaralı Öke Hatun. Çok hazır, çok şanslı şeklinde bilgi. Sevgili Ahmet kardeşim de aynı şekilde. O da bana burada 9 numaralı Öke Hatun, onurum bitti, çok şanslı. Rakibi de Muharrem Can Atı olur, Oncan 15 olur diye. O da o görüşünü o şekilde belirledi. Öncelikle o zaman biz burada mutlaka 4-5-9 yazalım derim. Daha sonra geri olanlar 1-11-7-2 yazsınlar.
1: Evet, 4-5-9'u ön plana çıkardık ki bizim şablonumuzda 9 numaralı Safkan 7. sıradaydı. Ama sabah görüşmelerinde gelen iyi haberler bu Safkan'ı ön plana almamızı gerektirdi. 4-5-9 başa yazdık. 3. koşuda 1-11-7-2 daha sonraki ihtimaller olarak değerlendirdik. Günün 3. koşusunda bu şekilde geçtik. İkinci altılıya böyle başladık. Zor bir koşuyla başladık ve geldik 4. koşuya, şartlı 4'e. Şartlı 4 koşuda 11 safkanın katılacağı yarıştayız. Burada da bir tane favorimiz var. Last Force özellikle son 2 yarışını kazanmış bir isim olarak ön plana çıkıyor. Metin Abacı burada kimleri tutuyor?
2: Evet, banko tercihini her iki altılı için de bu ayakta kullandım. 2 numara Last Force üst üste galibiyetlerden sonra çok iyi bir form yakaladı. Safkan istikrarlı koşuyor. Yani ileri geri bir kötü bir iyi değil, hep iyi koşuyor. Gittikçe de üstüne koya koya tabelaları yapa yapa geldi. 4-4-2 derken arka arkaya birincilikler elde etti. İstikrarını koruyor. Sonrasında yaptığı işlere baktık. 1-0-3 bir rahat işi var. Sonunda 600'ü 36-24 bir rahat sprint yaptı. Çok çok iyi, pırıl pırıl, aynı formunu koruyor. Ben bugün bu rakiplere uygun da vurup rahat geçmesini bekliyorum. 2 numara Last Force benim bugün bankom.
1: Evet, Last Force son iki yarışını kazandı. İzmir'de kazandı. Şartlı 3 koşu, dişlere ait bir koşuyu kazandı. Sonra handikap 16 yarışı kazandı. İkisi de 1400 metredeydi. Bugün koşacağı metredeydi. 1.27.58 yaptı, 1.28.03 yaptı. Birbirine yakın derecelerle Ali Can İnci ile birinciliğe uzandı Safkan. Kilosu bugün çok az artmış ama rakipler yine uygun bu şartlı 4 koşuda ve güzel işler olan, iyi hazırlanan, Ali Can İnci ile iyi anlaşan ki 4 koşuda 2 birinciliği bir ikincilikleri var. Last Force'u banko olarak önerdik. 2 altılıda da banko olarak yazdık. Abi kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim.
0: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultraşar Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonla son düzlükte.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
4: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
8: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşuyoruz. İzmir'le başladık konuşmaya Metin Avacı attığımızda ve günün dördüncü koşusunda Last Force'u 2-6'lı ganyan içinde Banko verdik. Ali Can İnci ile bu safkana güvendik, bu değirmen derli yavrusu. Bankomuz oldu. Günün içinde geldik biz beşinci koşuya. Beşinci koşusu satış bir koşusu. Satış bir koşusunda da 350 bin TL ile 1 milyon arası satış bedeli olan safkanların katılabildiği yarışlar satış bir koşuları ve 8 safkan yazılmış. 8 safkan içinde de 1 milyon bedelli satışta olanlar 60 kiloyla koşuyorlar. Diğerlerinin kilosu da satış bedellerine göre belirleniyor. Buradaki satış koşularındaki kilo belirlemeleri satış fiyatlarına göre oluyor. Bir de 3 yaşında erkek dişi olmasına göre de yine değişiyor. Ne diyorsun abi bu koşuda, bu satış bir koşusunda, günün 5. koşusunda kimleri tutuyorsun?
9: Evet, burada özellikle handikap puanı 80 ve 80'in üstü 2 tane safkan var. 2 numara Falcon of Mutaflar ve 4 numara Glitter Wings. Falcon'un son 630 lira atışını da ben beğendim. Glitter Wings de yine hazırlıkları gayet iyi. Bursa'da bir yarış kurdu aradan sonra. İstanbul'da hazırlanıyor. Bu ikili bence rakiplerinden biraz daha önde olmakla beraber 1 numara Dragon Runner ve 5 numara Ninja da yine kuponlara yazılabilir. Hatta 3 numara King Çağdaş da eski yarışlarında, eski gücündeki yarışlarında bir tık daha koşabilirse bunları geçebilir. Çünkü çok vasat form olarak biraz geri gitmiş isimler burada. Ama 2-4 dediğim gibi benim öncelikli isimlerim 1 ve 5 daha sonra yazılabilir.
8: Evet, 2 numaralı Falcon of Mutaflar ve 4 numaralı Glitter Wings dedik ki bugün burada koşan isimlerin zaman zaman iyi koşularını seyrediyoruz ama zaman zaman da beklenen yarışlarını göremiyoruz sahada. Onun için çok at yazdık. 2-4 başta yazdık. Falcon of Mutaflar, Glitter Wings, daha sonra 1 numaralı Dragon Runner ve 5 numaralı Ninja şeklinde bir sıramız var. 2-4-1-5 burada yazılabilecek isimler. Tabii ki King Çağdaş da yeriniz varsa yazın diyelim. 6. koşu handikap 16'ya geçtik. 1900 kumda 3 yaş İngilizler 6 safkanın katılacağı bir yarışla karşımızdalar. 1 numaralı Jean Paul ve 2 numaralı Sisu. AGF'nin rakiplerine göre ayırmış gitmişler abi. Uzak yapmışlar diyebiliriz bu iki safkan için. 51'e 33 oranlar var. Diğerleri 3, 5 ve 6 %3, 5, 6'da kalmışlar. Ne diyorsun bu iki safkan? %83'e yakın. %83'ün de birazcık üstünde galiba. Bir oran yakalamış ikisi. Nasıl bir sıralama yapacağız burada?
9: Evet, dediğin gibi iki safkan ön plana çıkıyor ama bence biraz daha bir safkan ön plana çıkıyor ki bir numara Jean Paul, sevgili Ahmet'le de konuştum, Yiğitcan Gökçe son derece formda. Bugün de en şanslı gördüğü isimlerin başında geliyor bildiği atlar içinde. Jean Paul ve diğerleri diye bakmak lazım. Jean Paul iyi koşarsa çok rahat bir yarısı çıkar, kazanır ki ben de öyle umuyorum Yiğitcan Gökçe'yle. Zaten Alternatif Banko kazanır diye önerdiğim isim son düzgü şablonunda da. Jean Paul eğer ki bugün bir aksilik olur, bir gününde olmaz da kötü koşar, sürpriz arayalım diyeceksek tabii ki öncelikli olarak Sisu, ama ben Jumpalı yıkacaksam iki atla bırakmam buraya. Ben sesimi de yıkarım. Dört malı Zen Sky yarışları fena değil bu safkanında. Son kısa vadede yarış kötü koştu. Onu ölçü almıyorum ama önceki yarışların gayet iyiydi. Bir de burada dikkatimi çeken altı malı You Are Bin var. You Are Bin koştuğu derecelere baktığımız yine Yiğitcan'la Bin koşmuştu son yarışında. Uzun mesafede daha şartlı 19 bir yarıştı. Henüz kazanmamış bir isim. Fakat bugün rakiplerin 60 kilolarda olmasından dolayı 52 kilo sikletle koşacağını da dikkate alırsak o 2-12'lik derecesi bence çok tatminkar üzerine koyarak geliyor. Çünkü uzun zamandır koşmuyordu. 1-2 yarış gördü. Sürekli daha iyiye gidecek. 1-1-0-4 işini ben çok beğendim. Daha sonra çok rahat tutturu bakar bir iş daha yaptı. Sanki bugün bir yerlere gelecek gibi. Hani Jampol'un arkasına sağlık 2000'e denenebilir ya da. Eğer gidecekse Jampol'ü 2-4-6 yazalım ya da Jampol'ü tek yazalım.
8: Ya Jampol tek ya da 1-2-4-6 ile sürpriz arayalım dedi Metin Abacı ki Jampol %52 AGF yakaladı. Son iki yarışını İzmir'de 4 şart ve handikap 16 kazandı. Starta kadar kulaklığı taktılar. O yarışı hemen kazandı. Arkasından bir yarış daha kazandı. İkisinde de Ömer Faruk Özen vardı üzerinde ve 1900 metrede 2 birincilikten sonra bugün de çok şanslı bir numaralı Jampol. Ama at yazarsak 2 numaralı Sisu, 4 numaralı Zenit Sky ve 6 numaralı URBIC'le sürpriz arayalım dedik. Geldik 7. koşuya. 7. koşu Satvet. Şartlı bir koşu ve 1200 kumda koşulacak 10 safkanın katılacağı koşu. İlk defa piste çıkacak isimler içinde sivrilen, göze batan duyduğun bir isim var mı abi?
9: Evet, ben özellikle Koç Dadaş üzerinde konuşarak başlayacağım ki çok uzun zamandır Hüseyin Şimşek bu safkanın bizzat kendisi hazırladı. Yani neredeyse tüm galoplarını kendi yaptırdı. 20'nin üzerinde galopu var. Nisan ayından beri sahada. Özellikle itinalı bir şekilde bu yarışı hazırladı. Bir kere ilk sıradan koştu da yazalım. Daha sonra 5 numaralı Siyah Sancak işlerini beğendiğim biraz dış kulübe dezavantaj olsa da yazılması gereken bir isim. Sabah görüşmelerinde 6 numaralı Süleyman Ağa biraz düşük ki çok sık yarış bilmiyor. Oradan bir tereddüt var. Yani üstünde dursun kazanır şeklinde söylenenler oldu. Bir de 9 numara Kalemli Şah. 4-5-9-6 benim şablonumdaki sıralamam. Zaten duyduğum isimler de bu 4 isim. Bunun dışında hiçbir isim bahseden olmadı. Bu 4 ile biz burayı kapatırız diye düşünüyorum. 4-5-9-6.
8: 4-5-9-6 Koçtadaş'ta başladık. Siyah Sancak, 9 numaralı Kalemli Şah'ı ve 6 numaralı Süleyman Ağa. 4-5-9-6 ile geçtik. Siyah Sancak'ın şöyle bir özelliği var abi. Kardeşleri gayet iyi kardeşleri var. Başka Sırak Romanos en azından yarış kazanmış ve başarılı olmuş kardeşler. Bir de ana baba bir kardeşleri. İkisi de Oymak Bey'i Berzah Sultan. Yine aynı orijin devam ediyor. Süleyman Ağa için de Feyzullah Avcı biniyor. Dedim fazla at binmiyor ama bu safkanın bütün işlerini o yaptırdı. Ve iyi hazırladı. Onun için onu yazdılar ilk yarışında. İlk yarışında Feyzullah'la da birinciliğe uzanabilir. Bugün Feyzullah Süleyman Ağa'ya biniyor bir tek. Yarın İzmir'de 3 ata birden deklareli. Bakalım o da inşallah pistlere.
9: Arası olunca hani böyle şey gibi düşünüyorum ben. Kendi sonuçlarda hep bunu görüyoruz. Hani bir futbolcu düşün. Bir sakatlık sonrası arası olur. 2-3 ay sahaya çıkmaz. İlk yarışta beklenen performansını zor gösterir. O ara idman ne bileyim sık sık sahada olanla aynı olmuyor. Jokeylerde de bunu hissediyoruz. Dolayısıyla böyle çok nadir az binen jokeylerde bir tık dezavantaj olabiliyor.
8: Evet, Feyzullah çok ciddi bir sakatlık geçirmişti. Bir sorun yaşamıştı. Ama o tedavilerinden sonra yine pistlere geri döndü.
9: İnşallah. Umarım kısa sürede eski formuna ulaşır.
8: Eski formuna da ulaşır inşallah. İşte başlamış. Bugün yarın biniyor. İnşallah artık daha çok şans bulma imkanı olur. Geldik 8. koşuya. 2000 metre kumda koşulacak. 4 yaş
9: arabalar. Bu arada Bekir Mert Mırık da aynı şekilde bir kısa bir şeyden sonra sakatlık döneminden sonra sahalara döndü. Buradan selam olsun. Benim burada gelip ziyaret etti. O da ziyaret edenlerden.
8: Evet.
9: Selamlar olsun ona da. O da sakatlıktan döndü. Rabbim bütün jokey kardeşlerimize sağlıklı bir şekilde kazasız belasız koşmayı nasip etti.
8: Evet, o da 1,5-2 aya yakın bir ara vermişti. Bugün yine şartlı bir koşuyla, birinci koşuyla birlikte pistlere geri dönecek ki İdim Efe'ye biniyor da. Bugün de 5 yarışa deklareli Bekir Mert Mırık. Yarın da 4 yarışa yine İzmir'de deklareli. O da sağlıklı sıhhatli koşmak nasip etsin dedik ve geldik 8. koşuya. Handikap 16 yarış, 4 yaş şaraplar, 2000 metre kumdalar. Günün kalabalık yarışlarından kapanış koşusundayız ve burada da 14 safkan içinde Bekir Metin Avacı nasıl bir sıralama yapacak?
9: Evet, sevgili Ahmet'le Yiğitcan'la ilgili konuştuğumuzda sohbette en çok güvendiği isimlerden birisi de burada sancak taşıyan. 7 numaralı sancak taşıyanın bugün kazanmasını bekliyor o da. Ben de zaten son düzlük şablonumda 7 numaralı sancak taşıyan bir adım önde, en ciddi rakip de Bayolof olur 4 numaralı. 7-4 sıralı ikili bile düşünülebilir burada. Benim önerilerim bu şekildeydi. 7-4'ten sonra geniş oyunlar için 3 isim daha önerdim. 1 numaralı Serin Tepe, 2 numaralı Can Yaman ve 5 numaralı Sıl Pahar. Aynı şekilde görüşmelerimizde de bu doğrultudaydı. 7-4 öncelikli, daha sonra 1-2-5 rakip yazılabilir.
8: Evet, 7-4 sancak taşıyan ve 4 numaralı Bayolof ön plan çıkaran iki isim oldu Metin Avacı'nın. Sonra 1 numaralı Selin Tepe, 2 numaralı Can Yaman ve 5 numaralı Sılpar. Bekir Mert Mırık'la Sılpar'ı da son sırada kupona ekledik. Sürpriz yapabilir. %3'lerde şu anda abi. Bugün AGF'sini yükselteceğimiz at var mı abi?
9: Bugün AGF'sini yükselteceğimiz bence bu son koştaki 7 numara sancak taşıyan şu an olması gereken çok altında. 4. 5. sırada. Bu 30'lara geçer. Bir kere bunu yükseltiriz. Keza Sılpa 3, bu da 8-10'ları bulur diye düşünüyorum.
8: Güzel.
9: Taylarda özellikle ilk koşudaki önerdiğimiz 3 numaralı Dostcan bayağı bir 40'ları geçer diye düşünüyorum. 50'lere yaklaşır diye düşünüyorum. Yine 9 numaralı Öke Hatun. Bugün evet. Benim AGF'de çok yükseleceğine inandığım isimlerden birisi. Cazip oyun sevenler ikili deneyebilir Öke Hatun'la.
8: Öke Hatun'la ikinci, üçüncü koştaki, şartlı bir koştaki Öke Hatun. Onur Atmaca'nın bindiği safkan şu an 6'larda, %10'un üzerine taşırız diyor Metin Abacı. İkili denenebilir diyor. Aklınızın köşesinde olsun diyelim. Metin abiye bir teşekkür edelim. Abi bol şanslar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sana.
9: Teşekkür ederim. Bu arada bir parantez, şimdi bir Ankara ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Abi. Ona da biraz bakarken böyle dikkatimi çeken bir isim oldu. Karataş biniyor. Şart bir yarış var. Üçüncü koşu. Evet. On numaralı Vekolum Aralit. Vekoma'yı görünce hemen dedim Vekoma orijinal bir tay gelmiş buraya. Amerikalı'nın kardeşi Vekoma.
8: Evet.
9: Amerika'da çok başarılı. 8 yarışı, 6 birinciliği var ki bunların 2 tanesi grup 1, 2 tanesi grup 2, grup 3 falan. Başatlardan birisi yani Vekoma. Çok iyi bir orijin gelmiş. Bu arada ilgililerini tebrik etmek lazım. Ayaklar düz bassın. Koşacağım derse burada arkadakiler sadece seyreder, ikincilik mücadelesi yapar.
8: Evet, Vekoma Light Salih Karataş'ın bindiği Ankara'daki 3. koştaki 2. Altıgay'ın başlangıç ayağındaki Vekoma Light'ta Metin Avacı'dan son dakika bilgisi. Ankara için bir uyarı geldi. Abi teşekkür ediyorum bunun için de. Bakalım onu da Serkan Çömez hem Ankara'yı hem de Diyarbakır'ı evet, beraber yorumlamaya çalışacağız. Neler diyecek?
9: 20'lerde şu anda AGF'si. Evet. Bir yayından sonra sanırım onda 30'ların üzerine çıkarırız. 30-35'lere çıkarırız diye düşünüyorum.
8: Şartlı birlerde iki tane banko önerimiz o zaman olacak ki birinci koştaki İzmir'in birinci koştaki Dostcan, Ankara'nın üçüncü koşusundaki ikisi de altının ilk ayaklarına geliyor. On numaralı ve Common Light belki sabit açıldı mı? Açıldı. Şu anda açılacaksa sabit kayanlar belki böyle bir de bahis yapabiliriz.
9: Kombineler yapmadım.
8: Çok teşekkür ederim abi.
9: Ben teşekkür ederim abinize. Bol şans diliyorum.
8: Sağ olasın. Evet, Metin Abacı'yla İzmir'i yaptık ama Ankara'dan da son dakika bir Vekoma Light önerisi geldi Metin Abacı'dan. O da 3. koştaki Ankara'daki 1 numaralı safkan. Ya, kampanyalardan bahsedelim, sonra araya gider, sonra da Serkan Çömez'le Ankara ve Diyarbakır'ı konuşuruz. Son düzlükte Kampanyalar bitmiyor. 5'te kaldığınızda 1000 liraya varan iade sizleri bekliyor. Altılı Ganyan bahislerinizde 5'te kalmak yok. 1000 liraya varan iade fırsatını kazanmak için Son Düzlük'e üye olup bahislerinizi buradan ya Son Düzlük'ten yapmanız yeterli ki kampanyalar sayfasında detayları var. Kampanyaya katılım yapmayı da unutmayın diyelim. Yine yeni üyelere özel 5000 liraya varan hediye sizlere bekliyor Son Düzlük'te. İlk kez kupon yapacaklara özel 5000 liraya varan hediyemiz var Son Düzlük'te. Bunun da belli şartları var. Gün gün veriyoruz ki ilk kez her gün 500 lira toplamda 5000 liraya kadar hediye sizleri bekliyor. Sondüzlük.com'da yine Altılı Ganyan kuponlarınıza 100 bin liraya varan ek kazanç var. Altılı Ganyan'da 100 bin liraya varan ekstra kazanç için Sondüzlük.com'daki kampanyalar sayfasını inceleyin. Kazandıkça biraz da biz veriyoruz. Birazcık da üstüne biz koyuyoruz ve bonuslarla ikramiyeyi çoğaltıyoruz diyelim. Yine bir başka kampanyamız da sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya varan hediye sondüzlük.com'da kampanyada oynadıkça kazan sistemi geçerli. Oynuyorsunuz, oynadığınız miktar kadar bir kampanya hediye kazancı var. Biz onu hesabınıza yüklüyoruz. Gün gün hesabınıza ekleme yapıyoruz ki sabit ihtimalli bahis seven kullanıcılarımız da sondüzlük.com'da kampanyalar sayfasını incelesin ve kampanyaya katılmayı unutmasın diyelim. Yine tahminler, hazır kuponlar, uzman yorumları hepsi sondüzlük.com'da sizleri bekliyor. Bugün Ankara, İzmir, Diyarbakır, Avustralya, Tobavamba, Turfontein, Güney Afrika, Devul Fransa ve Karma Altılı şu anda sitede yüklenmiş durumda. Yine akşam koşulacak 3 tane Amerika, 1 tane Kanada yarışına ait de yine tahminler sondüzlük.com'da sizleri bekliyor olacak, görebiliyor olacaksınız. Yine kombine sistem, sabit ihtimalli oyunlarda kombine artık oynayabiliyorsunuz. 4 at seçtiniz, kombine yapacaksınız bunu. Üçlü, ikili sistem olarak da oynayabiliyorsunuz. Kuponu hazırladıktan sonra sistem adedi yeri çıkıyor. İkili, üçlü, dörtlü işaretleyerek, sistemi belirleyerek oradan oynama şansınız var. Yine kuponları bölerek oynama şansınız var. Kaç adet kupon yapacaksınız onu yazıyorsunuz. Missisini yazıyorsunuz. Tek kuponda, yani yüksek kazançla vergiye girmek istemiyorsanız kuponları bölerek de oynama şansı sondüzlük.com'da sizleri bekliyor. Müşterek bahislerde, sabit ihtimallerde tüm imkanlar sondüzlük.com'da sizlerin karşınızda oluyor ki bugün şu anda Metin Abacı'yla beraber program yaptık. Metin abinin de İzmir tahminleri ve yorumları, uzman yorumları sondüzlük.com'da yüklenmiş durumda. Oradan kaçırdıysanız oradan da bulma şansınız, görme şansınız var. Metin Abacı'nın yorumlarını görebilirsiniz. Bir araya gidelim, sonra Serkan Çömez'le devam edelim.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
12: kazancım net, Sigortam.net.
13: Radyo Spor.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
1: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
16: Şampiyonla Son Düzlük'te.
10: Radyo.
5: Reklam.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
8: Radyo Spor'da günün yarışlarını konuştuğumuz programımızın ikinci bölümündeyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşacağız. Ankara'yı ve Diyarbakır'ı konuşacağız. İzmir'i Metin Avcı ile ilk bölümde konuştuk, değerlendirdik ki Metin abi de tüm tahminleri bizlere aktardı. İzmir için görüşlerini aktardı. Bugün zor yarış günleri ve tehlikeli yarışlar var. Özellikle İzmir'de ben bu şartlı bir koşularda pek içime sinmedi. Özellikle ikinci altılıya denk gelen şartlı bir koşularda sürpriz olabileceği görüşündeyim. Ankara için de Serkan Çömez'le konuşacağız. Ankara'da da şartlı bir koşular var. Orada da üçüncü koşu, Devi Metin abinin de bahsettiği şartlı 27 dişilere ait bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda startı piste çıkacaklar. Şartlı 27 olunca buralarda özellikle kaç tane at kaydolmuş? Burada 9 tane, burada 13 tane eküller de var ve özellikle ön plan çıkan da birkaç tane isim var. Şimdi onları kime soracağız? Serkan Çömez'e soracağız. Serkan attığımızda. Serkan hoş geldin.
17: Merhabalar Ufku abi, iyi pazarlar diliyorum. İyi cuma sesler. İyi hafta sonları.
8: Evet, iyi hafta sonları dilerim.
17: Bir ara Adana yarışlarında pazar bağlanır mı? Oradan kaldı. Adana yarışları da yaklaşıyor. Biraz heyecanla.
8: Evet. Ay sonunda Adana başlayınca Serkan Çömez'den Adana'yı daha detaylı yerinden, hipodromdan alacağız diyebilir miyiz?
17: Evet abi. Yakından takip ediyoruz. Burada idmanlar devam ediyor. Aşırı sıcaklardan dolayı. Evet abi.
8: Sabah idmanı mı oluyor yoksa?
17: Sabah idmanı oluyor erken abi. 3.30 gibi.
8: Saati onun için sordum. Yani çok erken saatlerde hazırlanıyorlar demek ki sıcaklardan dolayı. Peki var mı şimdiden takibe düşen atlar?
17: Yani benim çok sevgili kardeşim Murat Akta var. Atlantik kardeşimiz. Evet. Onun hazırladığı aylar var. Allah'ın izniyle açılıştaki şartlı yarışlarında İnşallah burada koşarlarsa çok iyi koşmasını beklediğim taylarımız var.
8: Evet, inşallah yarışsevere vereceğimiz güzel haberler olacak diyelim. Adana'nın ilk açılışındaki o bir şartlı ilk defa piste çıkacak tayların yarışlarında. Geldik buraya. Burası Ankara. Ankara'da da 8 koşu var. Arkasından Diyarbakır konuşacağız, 6 koşu. Senin ilgi alanın, hedefin daha çok bugün Ankara mı Diyarbakır mı?
17: Ben Diyarbakır'dan çok ümitliyim. Diyarbakır'da gerçekten para verecek bir program var. Ankara'da keza son perşembe günkü programda da sitemizde çok güzel tahminlerde bulunup yani çok küçük paralara her iki altılı ganyan meydili ganyan oyunlarında sabit ihtimalli bahislerde başarı sağladık. Bugün de istihbaratlarımızı yaptık. Çalışmalarımız bitti. Bakalım şanslarımız olsun abi. Her iki tarafta da iddialıyız.
8: Evet, iki tarafta da iddialı izledik ve başladık Ankara'ya. Ankara'da 9 safkanın katılacağı handikap 14 yarış ve burada da kimleri tutuyorsun, neler, kimleri şanslı görüyorsun?
17: Ben Banko'yla başladım. Bugün de ise ne zaman diyeceğimiz bir atlı fırtına var. Yani baktığımız zaman ön tarafta gidecek Kuzguni Yeşil'in liderliğinde başlayacak bir yarış görüyoruz. Hemen yakınında Küçük Cevher, Sevda Mevsimi, Gürlü Bahçe. Bunlar da ön taraflarda erken yerini alacak isimler. Şimdi baktığımız zaman atlı fırtına koşmuş olduğu uzun mesafeli yarışlarında özellikle Fatih Sultan Mehmet Sansar'la koştuğu yarışlarında, son yarışında özellikle Dede Batur arkasında ortada kalmasa, yani Bayutku ile Dede Batur'un arasında kalmasa belki kazanacağı yarıştan ikinci ayrıldı. Yani bu formuyla, bu koşmuş olduğu rakiplerin yanında elde 60 dereceler, Deniz Savaşı Aksu Efe'nin arkasındaki üçüncülüğü, Deniz Kasırkası Deniz Savaşı Alüni At arkasında dördüncülüğü, yani Nevşehir Asaf Baba arkasındaki üçüncülüğü, bu grubun kat be kat üstünde baktığımız zaman rakip gösterilen Küçük Cevher uzun mesafeyi ben yapacağını düşünmediğim için, Kuzguni Yeşil'in de çok çabuk teslim olduğundan dolayı ben bugün bu atlı fırtınanın sonlarda yapacağı etkili ataklarıyla, ki idman pistinde inanılmaz bir görüntüsü vardı. Yine bugünkü jokeyiyle yani kantarmasını adeta asılıyordu. Ben bugün bu formuyla, bu görüntüsüyle ben kazanmasını bekliyorum abi. İlk altılı ganyan özelinde net şekilde bankom olacak.
8: Atlı Fırtına bankosu geldi birinci koşuda. Fatih Sultan Mehmet Sansarlı Atlı Fırtına. Bu Serdümen yavrusu bankomuz oldu. 2200 metre çimde. Zaten son yarışında 1900'de handikap 14'te ikinci kalmıştı. Dede Batur'a geçilmişti. Bugün kazanır dedik, bir bankoyla başladık Ankara'ya. 3 numaralı Atlı Fırtına. İkinci koşu handikap 15, yine 2200 metrede çimde ve 6 safkan var. Onur Dilbaz'ın Nart The Battle'ı. Favorilerden biri Tescil ve Golden Bee'de. Hemen arkasında takip ediyor. Sen kimleri tutuyorsun?
17: Ben 5 isim yazdım. 5 isim ayrıntısı yazacağım. Çünkü gerçekten birbirinden zorlu, bu mücadele çok zorlu gidecek. İlk isim Tescil olacak. Son yarışında kulaklık ilavesi çıkartılınca gerçekten bir de kısa mesafe kum yarışıydı. Kötü koştu. Bence onun galop niyetine koştuğunu düşünüyorum. Ben özellikle koşmuş olduğu uzun mesafeli yarışlarındaki genel performansını beğendiğim için İstanbul'daki bir önceki yarışı çok iyiydi. Ona istinaden ilk sıraya yazdım. Rakiphanesinde Golden Bee ile devam edeceğim. Golden Bee de son yarışlarından Mert Gökalp Aslan'dan ziyade Ayhan Koç'un da bugün start alıyor. Bakalım bu değişiklik nasıl bir fayda sağlayacak, onu da ikinci sıraya yazdım. Üçüncü sıradan iki numaralı Tercan Nihat diyeceğim. Son yarışta temponun kurbanı oldu. Bir önceki yarışında evet satış koşusu kazandı ama ne kadar iyi olduğunu son 15 handikap yarışında Green Mabotet sonlarda yaptığı etkili ataklarıyla ikinciliği kurtarmıştı. Palurman Euro Power'ları geride bıraktı. Onu üçüncü sıraya yazdım. Dördüncü sırada Ağırlaşan Siklesi var. Evet, 58'den 61.5'lara çıktı. Son yarışında da biraz start ağır alınca kötü koşmuştu. Bugün yine etkili jockey ile ki koşmuş oldukları yarışlarında iyi performans verdiler. Nart The Beadle, onu da 4. sıraya, son sıradan da 5 numara My Boyfriend diyeceğim. O da baktığımız zaman aradan döndükten sonra 3 tane yarış gördü. Özellikle son yarışındaki son 50'de yapmış olduğu atakları gerçekten iyiydi. Uzun mesafeye de yatkın pedigresiyle onun da şansı olacak. 4-3-2-1-5. Abi bu 5 ayrıntısı yazacağız.
8: 4-3-2-1-5 dedik. 5 safkan yazdık ama senin kulaklıktan bir hışırtı geliyor Serkan. Onu istiyorsan bir düzeltelim veya yeniden bağlayalım.
17: Şu anda nasıl abi?
8: Şu anda azalmış durumda ama yine bakalım konuşurken. Çağrı Erhan Aktu dedin, son koşuya 5 numaralı My Boyfriend tekledin. 4-3-2-1-5 dedin 5 safkanla. 6 safkanın 5'ini yazarak burayı geçtin ve şartlı 27'nin birinci ikinci altının birinci koşusunu birinci ayağına geldik. 2 yaş İngilizler 1200 kumdalar. Frank Quistis ve True Action 5-13 ekürü koşacak, söz sende.

0: iyi olduğu bilgisiyle bunu da ikinci sıraya yazdım ki bunun annesi Valeria gibi, Diamond Flame gibi çok önemli isimlerle kardeş. Ben ilk yarışına kazanarak başlayabilme ihtimalini yüksek görmekteyim. True Action'ın. Üçüncü sırada 9 numaralı Susetki var abi. Bu da idman pistinin özellikle çok akışlı görüntüsü vardı. Uzun işleriyle hazırlandı. Baktığımız zaman bunun da kanatlı, yüksek kanatlına sahip ve idman pistindeki o akışlı görüntüsünü daha yansıtması halinde kazanmaya yakın bir başka isimdir. 7 numaralı Konnichiwa, Mehmet Alçelik idaresinde, bu da hazırlıklarını yeterli seviyede yaptı. Uzun galobu var abi, hep 800'ler gözüküyor ama bir tane 1000 metre galobu da varmış. O açıldığı için, geriden geldiği için 800 olarak almışlar. Onun da bunu da belirtmek isterim. 3 numaralı Can Balam, Fatih Üstem Bebeğin hazırladığı isimlerden birisi. Onun da sahada çok konuşuluyor bu isim. Özellikle uzun işlerini yeterli seviyede olduğunu söylediler. Ve 4 numaralı Costa Adeje, annesi Tenerife'ki müthiş bir pedigreye sahip. Baktığımız zaman bu ismi de özellikle yani ihmal etmemek istiyorum. Kahraman Eti İsmail bu isme. 10, 13, 9, 7, 3, 4. Gerçekten burası zorlu bir yarış. Ben bu 6 İsmail'e bitireceğim.
1: Vekoma, Vekoma Light, Vekoma yavrusu, Vekoma Light. Tabii ki 2 yaşında ne yapacak onu merakla biz de bekliyoruz ki çok...
0: 100 bin dolarmış abi. 100 evet. Bin euro mu? 100 bin dolar mı?
1: Bir aşım dolardır büyük ihtimalle. 10, 13, 9, 7, 3, 4 dedik. Burayı da 6 safkanla geçtik ki Vekoma Light da yine ayrıca özellikle takip edeceğimiz bir isim. Satış 4 koşusu, bu satış 4 koşusu demin satış 1'den bahsettik. Burada da 2,5 milyona kadar, yani 1 milyonla 2,5 milyon arasında satış bedeli olan isimlerin katıldığı bir yarış. Yine kilolar tabii ki satış bedellerine ve yaşlarına göre belirleniyor. Mesela 3 yaşındaki Kubat Kasırgası 2 milyon 50 bin lira satış bedeli ama 52,5 kilo. Çünkü 3 yaşında olduğu için kilo indirimi var. Bir de apranti indirimi var galiba. Onun için düşmüş. Ne diyorsun bu 7 safkan içinde günün 4. koşusunda kimleri tutuyorsun?
0: 3 isim abi. 3 isme şans verdim. Kim bu üç isim? Birincisi Boltline. Çünkü Boltline'a baktığımız zaman ben bugün özellikle liderlik hamlesi beklediğim bir isim. Ve bu pistte koşmuş olduğu 4 yarışından da hiç boş çıkmamış abi. İlk sıraya onu yazdım. Rakip hanesinde 4 numaralı Terveyron diyeceğim. Çünkü ön taraflarda baktığımız zaman Kubat Kasırgası ön taraflar erken gelip mahalde tempoya eşlik ederse sonlarda Terveyron hamlesini yapabilir. Ve tabii ki mahal deyip burayı 6-4-2 şeklinde, çünkü mahalde forma girdiği zaman üst üste etkili yarışlar yapabilen bir isim. Onu da yazınca burayı 3 isimle geçtik. 6-4-2.
1: 6-4-2 dedik, 3 safkanla geçtik. Bolt, Lyon, Cerveron. Mahal ki yarışın favorisi, %40'a yakın bir AGF'si var. Son yarışında yine 1900 metrede kazanmıştı. 2 yarış önce 1400 metre bugünkü mesafede bir satış 3 koşusunu kazanmıştı. Bu pistte Ayhan Kurşun'la da iyi koşan bir isim. Geldik 5. koşu şartlı 27, dişlere ait 3 yaş şarapların 1200 kumdaki şartlı 27 koşusunda 9 safkan ilk defa piste çıkıyor. Neris kızım, Ali Şahin'in safkanı ve tabi start alacak bir baba mevlüt yavrusu %47 gibi bir oran yakalamış. Sen ne diyorsun bu koşta?
0: Abi haklı olarak yani gerçekten ben hak ettiğini düşünüyorum çünkü yeterli hazırlıkları var. Şimdi baktığımız zaman Doruğun Ayazı ile anneden kardeş. Bu isim Doruğun Ayazı da kum pistte çok etkin. Sertifik pistte de aynı keza. Çok etkili yarışlarını biliyoruz. Annesi Gupse yani inanılmaz bir isim. Derhadır gibi, Kaman gibi, Tasasız gibi, Gülbalım gibi isimlerle ana baba bir kardeş. Yani baktığımız zaman Can Mete'yle anneden kardeş. Yani böyle bir pedigreye sahip bir ismin yeterli hazırlıklara da sahip olduğunu düşünürsek Neris kızım yarış aşamına uzun rakipleri yanında kazanarak başlar. Ben ikinci altılı Ganyan'da net şekilde Neris kızımın bankosuna gidiyorum. İlk altılı Ganyan'da yerim olduğu için bir tek isim yazacağım. O da şöyle abi, bir tane galoba eksik olduğunu öğrendim. Eğer o galoba da tam olsaydı çok iddialı konuşacaklardı. Baktığımız zaman Mavi Alev annesi tendon olmuştu. Bizim arkadaşımızdaydı ilk yarışından sonra. Tendon olmuştu. Bunun da pedigri olarak çok iyi, Vurgunay gibi bir isimle anneden kardeşti. Yani Taşan kızla da iyi bir isimle anneden kardeşti. Onun da eğer o galoba eksik olmayaydı çok farklı şeyler söyleyebilirdik. Ama ilk altılı Ganyan'da 7 numara, ikinci altılı Ganyan'da Neris kızım tek, İlk altılı Ganyan'da yerim olduğu için 7-6 yazıyorum abi.
1: Evet.
0: İkili baş içinde de

0: Değerlendirilebilir yani.
1: 7 hafta değerlendirebilir dedik. Geldik 6. koşuya ki Diyarbakır'da olduğu için biraz hızlanmaya ihtiyacımız var herhalde.
0: Tamam.
1: Kısa vade 8 yarış, fazla uzatmadan 8 safkanı değerlendireceğiz. Kumbey, sert kaleli kalbimdesin. Rakiplerini ayırmışlar. AGF'de ön plandalar. Sen kimleri tutuyorsun?
0: Yarış temposu yavaş olacağı için sert kaleli ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde taşan olacak abi. İlk hanesinde. Bir önceki özellikle Kumpis'teki o dışarıdan geliyorum. Ankara Grup 1 yarışındaki o dışarıdan geliyorum. Edası bence yakın zamanda Kumbey'e galibiyet getirir. Üçüncü sıraya onu yazdım. Dördüncü sırada Cevahir Kan diyeceğim. İki numaralı Baytos'un oğlu. Bir numaralı Taşan. Yedi numaralı Kalbimdesin. Ve 5 numara Varlık Efesi. Burayı biraz kalabalık tuttuk. 6-3-8-2-1-7-5 gerçekten muhafız dışında her hafın geliri var abi.
1: O zaman 6-1-3-2 yani birden bir tek muhafız yazmadık. 4 numara hariç bütün hepsini kupona koyduk. 7. koşuya geldik. Handikap 15 koşuya geldik. İpkiniz kumda 7 safkan katılacak. Burada da yine birbirine eşit safkanlar gibi görünüyor. Zaman zaman iyi koşan isimler var. Ne diyorsun? Nasıl bir sıralama yaptın?
0: Özellikle 4 numaralı Angel Rising diyeceğim ki uzun mesafeye çıkıyor. Ben uzun mesafede kazanmış olduğum Mert Kan'ı geçti, Hard Fest'leri geçti bir yarış vardı Adana'da. Ona istinaden 2 sıraya yazdım. Rakip aynısında bombo bisikletiyle dil bağ aldıktan sonra daha etkili koşan Abidin Bey'i yazdım. Daha sonra 2 numaralı Age of Discovery ve 3 numaralı Gold Vidar. 4-7-2-3 şeklinde burası geçeceğim abi.
1: Evet, 4-7-2-3 ile de günün 7. koşusunu Ankara'da geçtik ve kapanışa geldik. Handikap 15 yarış. Dişlere ait 1400 çimde koşulacak bir yarış. 16 safkanın katılacağı koşuda her ne kadar Burçigin yarışın favorisi olarak çıkmış olsa da diğer isimler hep bakıyorum %10 civarı AGF almışlar. Yarışsever burayı çok kalabalık tutmuş gibi görünüyor.
0: Yani son yarışını istinaden 10 numaralı Burçigin ilk sıraya yazdım. Çünkü çok startta kalmadı takdirde uygun rakiplerine yanına geldi. 4 numaralı Distiller'in özellikle son yarışındaki kulaklık ilavesi aldıktan sonraki yarışı bence çok etkiliydi. 2. sıraya onu yazdım abi. 3. sırada Hade Hanım diyeceğim ağır kilosuna rağmen ve son sıraya da 12 numaralı Taşpınar'ı yazacağım. 14-3-12.
1: 14-3-12 ile de son koşuyu Ankara'da 4 safkanla geçtik. Evet, Ankara'yı böylece bitirmiş olduk. Serkan Çömez 1. koşta 3 numaralı safkanı banko verdi. Atlı Fırtına geçilmez dedi ilk altılı için. Yine 5. koştaki 7 numaralı safkan Neris kızım da alternatif teki şartlı 27 koşu ilk defa piste çıkacak ama hazır bir safkan. İkinci altılı içinde bu safkan üzerine kuponunu kurdu. Diyarbakır'da 6 koşumuz var. Bizim de yaklaşık bir 7-8 dakika vaktimiz var Serkan. Dişlere ait bir handikap 14 koşu 1700 kumda. Diyarbakır'da ilk koşuda kimleri tutuyorsun?
0: Temponun yüksek olmasını bekliyorum. Sonlarda yaralı Akbaş gelecektir. Bu piste en iyi koşan isim. Yine Fatma Hanım önleri yakın takip edecektir. Onu da yazdık. Altuna Kraliçan'la ilk kez Ferit Yardımcı'yla. Yarış içerisinde çok kolay gidiyor ama bir türlü sonunu getiremiyor. Bugün getirebilir. Yine ön taraflarda erken yerini alacak. İshak Yavuz'a ilk kez start alacak Efruz kızı. 4 numara Kraliçe Sezin. 10 numaralı Yetim Avla ve 11 numara Hisarlı kız. 2-1-6-5. 4-10-11 şeklinde bu ayağı geçeceğiz.
1: 2-1-6-5-4-10-11 şeklinde bu ayağı geçtik. Kalabalık tuttuk Diyarbakır'ın 1. koşusunu. 2. koşu handikap 14. Burada da Lady Scream ve King General Ecuri safkanlar. 13 safkan var. 13 safkan içinde 1200 kumda kimleri yazalım?
0: Ben özellikle 3-4 isim bahsedeyim abi. Diğer ayakları da zamanımız kalsın. 4 numara Sırrın Bey rakiplerine göre çok seri. Eğer Necmi Altın o reaksiyonu gösterirse bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. 11 numara Ümmü Sima artık kazanacak kıvama geldi. 7 numara Lady Scream mesafesine ve kazandığı mesafeye dönüyor. Bence sonlarda etki olacaktır. 800 numara Wang Yuan Chen de kazandıktan sonraki 4.lük gerçekten iyiydi. 4-11-7-8 mutlaka olsun abi. Buraya kalabalık geçeceğim ama diğer ayaklarda kısa kısa 3 arası 2 arası şeklinde tek yerimiz olacak.
1: 4-11-7-8 dedik. 4 Safkan yazdık. Burada da 4 numaralı Sırrım Bey ile başladık. Necmi Altın 3 tane 5.likten sonra artık bugün kazanmaya yakın. 4-11-7-8 ama çok at istediğiniz varsa, ilaveniz varsa yapın diyelim. Şartlı 19'a geçelim. Hiç birincilik almamış 12 tane Safkan. İlk birinciliğini almak için piste çıkacak Safkanlar. 2

0: Ya şimdi İngilizler 1200 kumda start alacaklar ve 12 safkan içinde kimleri ön plana çıkartın?
1: Özellikle iki isim bahsedeyim. Birisi Edison. 92 günlük aradan geliyor. İshak Yavuz bindi. Kum pistte yatkın pedigrisi var. Bence ayağına çabuk bir isim. Bugün ön tarafta istediği tempoyu kurarsa Edison durmayabilir. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sırada bugün sabit ihtimalli bahislerde ilk üçte denenebilir. Bence cazip çıkar. Ama Amala Sunta abi hayatın ilk yarışındaki çok etkili performans. Start çıkışında kapandı. Çok geriye düştü. Virajı döndüğünde rakiplerin 10 boyu gerisindeydi ama oradan yaptığı etkili sprintiyle dördüncü oldu. Bugün çalıştığı, hazırlandığı pistte koşacak olması büyük avantaj. Bunu değerlendirmekte fayda var. Üçüncü sırada Love Girl diyeceğim. Bu isim de ya buradaki rakiplerine göre iyi koşuyor. Yani bekleme yarışı yaptığı için sonlarda nasıl bir reaksiyon gösterecek bilemiyorum. Çok gerilerde kalıyor. Eğer Ferit Yardım ilk startla ön tarafa erken atabilirse diyeceğim. Ama işte startı ağır aldığı için önü kapanabilir. Çok tedirginim bu isimden. Bunu 3. sıraya yazdım. Son olarak da 7 numara Zehra İra. Yine ön tarafta gitmek isteyecek bir başka isim. Eğer Edison gitmezse bu isim gider. 2-8-1-7 buradaki sıralamam abi.
0: 2-8-1-7 4 safkan yazdık. Lovesick Girl, Grease, Ferit Yardımcı ile Ali Karakeç'e 2'sinin safkanı. 1 numara safkan %47'lerde şu anda baya bir favori çıkmış. Yarışsever bu safkan üzerine. Hani erkenden Diyarbakır oynayanlar bu safkana yoğunlaşmış diyebiliriz ama biz 4 safkan yazdık. 2 numaralı Addison'dan iyi bir yarış bekliyoruz. Bu 92 gün arasından sonra İstanbul yarışlarından sonra Şanlıurfa'da çalıştı ve Diyarbakır'da koşuyor. Geldik dördüncü koşuya. Handikap 14 koşu 2000 metrede koşulacak. 1 numaralı Royal Can ve 7 numaralı Uğur Meleği. Ekürüler sen kimleri tutuyorsun?
1: Yani 5 numara Ara Fibo ile başladım. Son yarışında numarayı aldı. Bekledi. Rakiplerine verdi kafayı. Sonra geldi biraz üzerinde bariyerde kaldı. Ya ona rağmen ikinciliği çok çok iyiydi. Bugün Necmi Altın idaresinde. Bugün ön tarafa Royal Can'ı alacaktır. Bence Uğur Meleği'nin de önlerini alıp bir yerden sonra bu rakiplerini atlamak için elinden geleni yapacaktır. İlk sıraya onu yazdım. Tek rakip yazdım ben Ünsal Bey'im. Ünsal Bey'im de bu pistte koştuğu ilk yarışındaki altıncılığı bence iyiydi. Ve o yarış sonrasında da iyi duyumlar aldım bu isimle. Onu da rakip olarak yazdım. 5-2 benim buradaki sıralamam hocam.
0: 5 numaralı Arapibo. Necmi Altın bugün ilk defa biniyor bu Fatiha yavrusuna ama son Diyarbakır yarışında Remzi Doğan'la ikinci olmuştu. O gün buradaki birçok rakibini de geçmişti Can Yakup kazanırken. Onun arkasından ikinciydi ama arasında yani birinci, ikinci tamam 2.37 koştu ama üçüncü olan 2.40 koşmuştu. Buradaki birçok rakibine uzak fark yapmıştı. Bugün tek rakibi Ünsal Bey'im dedi ve Ünsal Bey'im yazdı yanına. 2 safkanla geçti Serkan Çömez 5 ve 2. Geldik 5. koşuya. 3 yaş şarapların 1200 kumda koşacakları yarışa. 8 safkan var. Koş Artun AGF'de birinci sırada. Çelik Şahin ikinci sırada. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Ya Koş Artun'un AGF olmasına şaşırdım. Son yarış altıncılığı ama Diyarbakır'da bir önceki koşmuş olduğu yarışını kazanırken görüntü olarak çok beğendim. Önlere yakın konumlanmıştı. Bugün ön tarafta gidecek 3 tane ismin hemen arkasında bekleyecektir. Bir yerden sonra rakiplerine üstünlük sağlayacaktır. O Diyarbakır'da geçti. Enes Paşa, Mert Oltay. Daha sonra baktığımızda aşağıda Yürek oğlu. Bunların hepsi bir sonraki yarışlarını kazandı ki Mert Oltay üst üste 2 yarış kazandı. Enes Paşa da son yarışında çok kolay bir galibiyet elde etti. Bu şartlar altında koşan Artun'un bu rakiplerini bir kez daha geride bırakmasını bekliyorum ve ben günün bankosu olarak anılıyorum.
0: Evet, Koş Artun bankosu geldi. Serkan Çömez'den 2 yarış önce Diyarbakır'da şartlı 19 kazanmıştı. İlk birinciliğini almıştı. O gün İsa Katar üstündeydi. Buradaki Serhan Ateş'i, Urfa Kaplan'ı rakiplerini geçmişti. Bugün yarış birazcık daha süratli olur dedi. Sonlara safkan kendini saklar. Necmi de gerekeni yapar. Sondaki ataklarıyla safkanı birinciliğe atar dedi. Ve bankosu 5. ayaktaki 4 numaralı Koş Artun oldu. Diyarbakır'ın son koşusuna 13 safkanın katılacağı yarışa geldik. Mayor Pan ve Aresket Ekürü 8 ve 9 numaralı safkanlar. 13 safkan içinde Serkan Çömez nasıl bir kapanış yapacak?
1: Yani 6 numara Selanik Prensi'yle başladık. Diyarbakır'da koşmuş oldu. Özellikle İshak Yavuz'da 4 yarış önce bir koşuda Selanik Prensi'yle Balık Muhferri'yi çok kolay şekilde çok uzak farkla kazanmıştı. 3 saniye farkla geride bırakmıştı. O gün Dave Walker falan da vardı abi. Gerçekten o grubu geçerken gösterişli kazandı. Daha sonrasında bir Diyarbakır'daki beşinciliği o gün yarış içerisinde sıkıntı yaşadı. Daha sonra iki tane Atlantik kardeşimiz de yine

0: Fena görünmeyen yarışlar yaptı. Bugün tekrar İshak Kavuz'da start alacak. Ön tarafta Spinning Ballast'ın tempo vereceği yarışta iyi yerde konumlanıp kazanmasını bekliyorum. Rakip hanesinde 13 numara My Innovation diyeceğim bugün. O 7 ay aradan sonra yarış gördü. Daha sonra iki yarış arasında vermiş olduğu 21 günlük ara bence yeterli. Ferit Yardımcı, şöyle bir detay vereyim abi kapanışlar özel. Özellikle Halil İbrahim Akkaya'nın çalıştırıp Ferit'in bindiği taylara dikkat etsinler. Çünkü Halil İbrahim Akkaya Ferit'in adına çalıştığı taylara çok iyi rapor veriyor ve onlara onu bindiriyorlar. Daha sonra 5 numaralı Moon Ferris onlar da etkili gelir. Calibration bir uzun bir kısa koşuyor ama gruptan üstün, önlere yakın takip edeceği yarışta düzlükte rakiplerini atlayabilir. 6-13-5-2
1: 6-13-5-2 ile de Diyarbakır'ın son koşusunu bitirdik. My Innovation'a özellikle takip, farklı bir gözle bakın dedik. Teşekkür ediyoruz Serkan. Ağzına ben sağlık. Hem Ankara hem Diyarbakır bizler için yorumladın. Bol şanslar diliyorum sana.
0: Bol şanslar, iyi hafta sonları.
1: Sağ olasın. Evet, Serkan Çömez'le de hem Ankara'yı hem Diyarbakır yarışlarını konuştuk. Radyo Spor'da son düzün sundu. Foto finişteydik. Günün yarışlarını, İzmir'i, Ankara'yı, Diyarbakır'ı sizler için yorumladık. Ama burada kaçırdıysanız hepsi sondüzlük.com'da. Sondüzlük.com'un hem hazır kuponlarında hem uzman yorumlarında okuyabilirsiniz diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Güzel bir hafta olsun, güzel bir hafta sonu olsun. Şans yanınızda olsun. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, İleri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
10: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. O Ziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, o Ziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
2: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Bahse gireriz başlıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatleri arasında sevgili Vedat Parlak'la birlikte karşınızda olacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Transfer gelişmeleri oldukça hızlandı ve son saatimize giriş yaptığımızda bültende iddiaya yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, değerli mesajlarınızı bekliyoruz. İnteraktif yayınımıza her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar canlı yayında sizler için okunup değerlendirilecek. Saygı çerçevesinde atılmayan mesajlar da hukuki departmanımız tarafından denetlenecek efendim. Değerli dinleyenlerimiz, gündemde şu anda kontrol ettiğimde en üst TT olarak haberlerde yer alan takım yapmış olduğu transferle Trabzonspor oldu. Trabzonspor bir dünya yıldızını kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın da yoğun mesai harcadı fakat menajer probleminden dolayı kadrosuna katamadı. Muhammed Salah Trabzonspor'a geldi. Trabzonsporlu taraftarlarla buluştu ve stadyumda da görsel olarak gerçekten çok güzel bir şov hazırlanmıştı. Trabzonspor camiası Salah'ın maliyetini de açıkladı. Senelik 17 milyon euro. Muhammed Salah.

0: ödeme alacak. Ayrıca forma gelirlerinin de %20'sini, Türkiye'de satılan forma gelirlerinin %20'sini de kendisi almış olacak. Trabzonspor taraftarları Muhammed Salah adeta Trabzon'a indiği günden itibaren Salah'ı yalnız bırakmadılar. İnanılmaz bir kutlama, inanılmaz bir şölen açıklaması yapıldı. Ve daha sonra da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları damga vurdu. Muhammed Salah'ı kötüleyenler için İstanbul takımları alsaydı bir problem olmazdı. Biz aldık diye mi bu kadar tartışılıyor, bu kadar problem oluyor açıklamaları yapıldı. Bana soracak olursanız Sayın Başkanım siz bu tarz transferleri yapın da çok konuşulsun, eleştirilsin derim. 34 yaşındaki bir dünya yıldızını Trabzon'a getirmek kolay bir iş değil. Trabzonspor camiasını kutluyorum. Bu tarz dünya yıldızları ligimize damga vuracaktır, zevk atacaktır ve bu sezon ligin daha da korakor geçmesini bekliyorum. Çok güzel bir transfer yapmış oldu Trabzonspor. Vedat abi sen kendi yayınlarında uzun uzun konuştun ama radyosunu yeni açanlar için ya da hafta sonu bizi dinleyenler için Salah'la ilgili bir yorumu da senden almak isterim. Ben gayet başarılı bir transfer buldum.
1: Herkese bir kez daha günaydın diyeyim bu arada. Sabah 10-11'de yayındaydım, o yüzden tekrar günaydın diyorum. Şimdi aslında Ertuğrul Doğan'ın yaptığı bu açıklamanın nedenini söyleyelim önce. Geçtiğimiz hafta Sayın Serdal Adalın'ın açıklamaları vardı.
0: Doğru.
1: Çünkü çok fazla Serdal Adalın'ın üzerine gidildi bu konuyla ilgili. Yani sanki bir transfer çalımıymış gibi konuşuldu. Ve bir de üzerine tabii Beşiktaş taraftarının da ben genel bir tepki olmadığını düşünüyorum ama küçük de olsa bir tepkisi vardı. Bunun üzerine Serdal Adalı dedi ki yani biz almadık. Hatta böyle yani çok girmeyeyim o konulara dedi. Yani belli ki hani almamasının belli nedenleri vardı.
0: Evet.
1: Hayırlı olsun dedi Trabzonspor'a dedi. Ben ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani oradaki o açıklamalardan. Çünkü Serdal Adalı böyle ne girebildi konunun içine tam ne girmedi. Çünkü sonuçta ezeli rakibiniz almış oyuncuyu. Çok böyle menajeriyle ilgili ne bileyim ya da o pazarlık süreciyle ilgili konuşmak da istemedi. Ama üstü kapalı birkaç şey verdi. İlerleyen zamanlarda her şey konuşulur dedi. Ben bu şekilde muhatap olduğum için dedi üzüldüm dedi. Yani demek ki nasıl bir sohbet geçtiyse yani nasıl bir şeye muhatap kaldıysa. Bunun üzerine belki gelmiş olabilir bu açıklama. Ben Beşiktaş taraftarlarının da özellikle yani iyi ki almamışız tarzı şeylerini de gördüm, tweetlerini. Belki bunu da kastediyor olabilir. Ama her şey bir yana ben Muhammed Salah'ın çok önemli bir transfer olduğu düşüncesindeyim. Sadece bir futbolcu aldığını düşünmüyorum Trabzonspor'un. Komplike bakılıyor meseleye. Yani farklı katmanları var transferin. Hem Trabzonspor'un dünyada konuşulması, hem işte turizm anlamında özellikle işte Orta Doğu'da ya da şöyle söyleyelim işte Arap turistlerin Türkiye'ye çekmek için, Trabzon'a çekmek için gibi. Yani bunların hepsini bir arada değerlendirerek yapılmış bir transfer olarak görüyorum ki yapılan açıklamalar öyle. Ben bundan sonraki süreçte zaten ortalama 20'nin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Double double yapar yani gol asist katkısı. İkisinde de onun üzerinde olur diye düşünüyorum oyuncu için. Ama yeterli midir? Neden yeterli midir diye söylüyorum. Çünkü çok ciddi bir yatırım yapıldı. O ciddi yatırımın karşılığında ne verecek onu görmek lazım. Yani saha içini bir görmek lazım ama bugün itibariyle henüz daha sahaya çıkmadan yapılan bu transferin çok başarılı bir transfer olduğunu söylemek lazım. Dünya onu konuşuyor. Yani bugün sabah okudum.
0: Gerçekten
1: işte.
0: Dünya onu konuşuyor
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet ya The Independiente gazetesiydi sabah baktım. Onlar şöyle bir yorum yapmışlar. Yani neden bu ünlü oyuncular Türkiye'yi tercih ediyor diye bir şey başlatmışlar. Yani orada bir araştırıyor. Neden acaba? Hangi sebepler Türkiye'yi cazibe merkezi yaptı diye. Ya buna konu olmasının sebebiyle bile olmuş. Düşünebiliyor musun? Gerçekten önemli bir iş. Tebrik etmek lazım Trabzonspor'u. Bakalım dediğim gibi katkı sağlayacak mı? Bir tek şey söyledim Ozan geçtiğimiz günlerde. Onu da hemen sana söyleyeyim. Sonrasında topu sana atayım tekrar. Bir, maaş skalası konusunda sıkıntı yaşanır mı? Soru işaretlerinden birisi budur. Çünkü oyuncunun 17 milyon euroluk bir maaşından bahsediliyor. Ona en yakın

0: oyuncu 6 milyon euro Onana. Ve ondan sonra da işte daha da aşağıya doğru gidiyor. Bu maaş skalasında işte orada da çok önemli Fatih Tekke'nin nasıl takımı yöneteceği. İkincisi de şu, geçtiğimiz yıl Fatih Tekke ve Trabzonspor hep sonuna kadar şunu aşıladılar taraftara. Ne şampiyonluğu bu, yeni bir takım daha. Gençiz biz, durun bakalım falan böyle yani o baskıyı hissetmediler sonuna kadar. Son belki 5-6 hafta, 7 hafta hissettiler o kadar. Ama şimdi ilk günden itibaren o baskı var Trabzonspor'un üzerinde. Muhammed Salah gibi, Onana gibi, Onaçu gibi, Malinovski gibi oyuncuları aldıysan şampiyonluğun en önemli adaylarından birisin. Artık Trabzonspor oyuncuları üstlerinde, Trabzonspor teknik heyeti üzerlerinde bu şampiyonluk baskısıyla başlayacaklar sezona. Bunu da iyi yönetebilirse Fatih Tekke, bu sezon güzel bir sezon olacak. Çok önemli transferler yapıyor, her takım neredeyse yapıyor. Yani o yüzden Galatasaray hariç, Galatasaray'ın da zaten çok iyi bir kadrosu var geçtiğimiz yıldan gelen. Çok güzel bir sezon olacak yani, öyle görünüyor.
1: Değerdinenlerimiz, Muhammed Salah'la ilgili Trabzon kaynaklarından bir arşiv topladım ve sizlerle de paylaşmak isterim hızlı bir şekilde. Trabzonspor sadece Olayi'nin Fiorentina'ya satışından 30 milyon euro kazandı. Haberlere göre Trabzonspor sırf futbolcu ihracından elde ettiği 48 milyon euro ile Mısırlı Yıldız'ın 44 milyon euroluk ücretini çıkardı bile. Ve Trabzonspor basınında yer alan haberlerde şu şekilde devam ediyor. Dünya yıldızı Muhammed Salah Trabzonspor'da, bunun keyfini çıkarmak yerine insanlar tesislerin su parasını bile ödeyemeyen Trabzonspor'a değirmenin bu suyu nereden geliyor diye sormayı tercih ediyorlar. Salah 2 yılda garanti 44 milyon, bonuslarla birlikte 50 milyon euronun üzerinde ücret alırken yanında 2 milyon euroya oynayan Paul Onaçu nasıl gol atacak, aklını futbola nasıl verecek haberleri ön plana çıktı. Oysa Salah'ın maliyeti Trabzonspor'a sportif ve ekonomik açıdan kazandırdıklarının yanında debede kulak kalıyor. Fırtına bu sezon 30 milyonu Olayi'nin Fiorentina'ya satışından olmak üzere zaten 48,5 milyon euro kazandı. Ve Salah'ın 2 yıllık maliyetini şimdiden çıkardı. Salah doğru yönetilirse Osimhen gibi sponsorların yanı sıra forma ve özel ürün satışlarıyla birlikte bırakın Trabzon'u zarar etmesini, Trabzonspor'a para kazandıracak açıklamaları yapıldı Vedat abi.
0: Bunların birçoğu doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Ama şurada ya bu soruları sormak aslında bir şey değil ki. Yani bir kötü bir şey yok bunda. Yani şu söyleniyor. Önceden bir tehlikeye dikkat çekiliyor. O da şu. Eğer siz maaş dengesini doğru ayarlayamazsanız bir takım içerisinde, bu da bilinmeyen bir şey değil. Dünyanın her yerinde bu böyledir.
1: Katılıyorum.
0: İlerleyen günlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden de bunu çok iyi yönetmek lazım. Mantık bu. Orada da işte dediğim gibi Fatih Tekke'ye görev düşüyor. Trabzonspor'daki teknik heyetteki isimlere görev düşüyor. Bu takımın bir araya gelmesini, tek vücut olmasını ve bu alınan paraları içlerine sindirmelerini sağlamak gerekiyor. Her takım için geçerli bu arada. Yani bunu Fenerbahçe'de de söylemek mümkün, başka bir takımda da, ama şunun için söylüyorum. Bir tane oyuncun var sadece elinde. Yani 17 milyon euro alan. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'taki gibi
1: skalası
0: 10 milyon
1: geniş değil.
0: Euro civarında 3-4 oyuncuyla oynamıyorsun. Anlatmak istediğim bu. Onu işte iyi yönetmek lazım. Muhammed Salah'ın da buraya geldiği zaman her şeyini vererek gelmesi lazım. Zaten bak şunu unutma Ozan. Saha içinde işleri iyi giderse sorun morun kalmaz. Anladın mı? Ya kimse de konuşmaz bunu. Takım içinde de, takım dışında işte, taraftar içinde de. Ama işler saha içinde iyi gitmeli. Bunun için de ne lazım? Muhammed Salah'ın her şeyini vermesi lazım. Yani buraya ben geldim, işte paramı alayım, biraz da burada zaman geçireyim, gideyim mantığıyla gelmemiştir umarım, ki öyle zannetmiyorum. Öyle karakter olan bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Ama diğer konularda haklılar. Yani gerçekten Trabzonspor önemli işler yaptı. Geçen sene Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a transferi, bu sene Olayi, hala bak mesela Çibuke konuşuluyor. Eğer Çibuke de giderse, o da 20 milyonun üzerinde bir rakama gitmesinden bahsediliyor. Trabzonspor çok önemli satışlar yaptı ve bunların da sonucunda böyle bir transfer yapması bana çok garip gelmiyor. Bir de kaldı ki şunu unutmamak lazım. Türkiye'ye bu transferler yapılırken bu tip yani çok değerli transferler yapılırken sponsorlardan da ciddi şeyler alınıyor, katkılar alınıyor. Yarın öbür gün Trabzonspor mutlaka açıklayacaktır. Yani kimler ne kadar sponsorluk yaptı. Çünkü burada belli ki oyuncuyla ilgili imaj hakları da söz konusu. Onu işte reklamlarda oynatmak vesaire gibi durumlar da söz konusu olacağı söyleniyor. Bu yüzden o sponsorların da ciddi katkısı olacağını söyleyelim. Yani tamamı Trabzonspor'un cebinden çıkmayacak o paranın. Şöyle düşün. Salah gelmese bu sponsorlar zaten gelmeyecekti mantığıyla hareket etmek lazım.
1: Liverpool'un efsanevi kaptanlarından Carragher'ın açıklaması oldu İngiltere'de Muhammed Salah'la ilgili. Tercihini ciddi anlamda çok şaşırdığını belirtti. Serie A ya da İngiltere'de kariyerine devam etmesini bekliyorduk. Fakat Türkiye'den çok çılgın bir teklif geldi ve Salah'ın da gönlünü çalan bir teklif oldu açıklamasını yaptı. Daha sonrasında da Muhammed Salah'a böyle bir teklif sadece Arabistan ya da Türkiye'den gelebileceğini belirtti. Herhalde orada da vergi olayını ön plana çıkardı. Ve gerçekten Salah'ın kariyerine Trabzonspor'da devam etmesine çok şaşırdığını vurgulayarak 2-3 kere söylemiş oldu.
0: Bu sene bir şey dikkatini çekti mi bilmiyorum. Suudi Arabistan'dan hiç böyle flash bir transfer duydun mu?
1: Duymadım.
0: Aslında bunun da çok büyük etkisi var. Yani Türkiye'de bu oyuncuların Türkiye'yi tercih etmesinde bence bizim en büyük rakibimiz çünkü Suudi Arabistan'da. Orada da hemen hemen şartlar aynı, işte vergiler kulüpler tarafından ödeniyor. Çok ciddi paralar yatırılıyordu oyunculara. Ama bu sene Suudi Arabistan'da biraz herhalde frene basıldı. Durun dendi. O nedenle Türkiye çok daha cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Ben bu anlamda yani artık bu sene Suudi Arabistan'da yok, onu söylemek istedim.
1: Senede 5 milyon euro ödeme alan bir oyuncuya senelik 21 milyon euro ödeme yapan bir Arabistan vardı. Ve bu senede bu skalanın biraz daha düşeceği belirtildi. Açıklamalar da yapıldı büyük kulüplerden. Değmeyen oyunculara 5 katı ödemeleri artık yapmayı düşünmüyoruz. Artık bizim de bir reytingimiz oldu. Bu ligin kalitesini bütün dünya erişti şeklinde açıklamalar yapıldı. Bakalım bu sene o meblağları görmeyebiliriz.
0: Tabii orada biliyorsun devlet desteğiyle bunlar yapılıyordu ve işte bütçeler belirlenirken orada da harcama limitleri var Ozan. Yani Türkiye'de olduğu gibi o harcama limitleri belirlenirken işte çok yüksek rakamları çıkabiliyorlardı. Şimdi benim duyduğum bu sene %50 oranında düşürülmüş o harcama limitleri takımların. Zaten orada 4 ya da 5 takıma çok ciddi destek veriliyor.
1: Doğru, 5 yani takım.
0: O 4-5 takım yani bu sene özellikle dediğim gibi çok böyle şey geçtiler. Orayı yumuşak bir geçiş oldu. Seneye yine o paralar teklif ederim mi bilmiyorum ama Türkiye'ye bugünkü saydığımız bu oyuncuların gelmesinde önemli etkenlerden birisidir. Suudi Arabistan'da bu kadar işte şeyin geri çekilmesi, harcama limitlerinin.
1: Salah'la ilgili son bir haberimiz daha var, onu da paylaşmak isterim. Trabzonspor Salah için 11 numaralı ikonik bir forma hazırlamıştı. Ancak Salah milli takımda giydiği 10 numaralı formayı giymek istedi. Bunun üzerine Ernest Muçi'nin de kabul etmesiyle birlikte 10 numaralı forma Salah'a verildi. Trabzonspor kulübü Salah için 11 numaralı formayı alan taraftarların formalarındaki numarayı da değiştireceğini belirtti ücretsiz bir şekilde.
0: Evet. Valla işte ya böyle bir transfer gelince bu tür şeylerin olması gayet normal. İşte söyledim ya biraz önce, takım kabullenecek mi? Mesele bu.
1: Mecbur kabullenmesi
0: gerekiyor. Hayır yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Bak Muçi hemen mesela çıkarıp formayı teslim etmiş. Çünkü kendi isteğiyle. Kariyerine saygı duyuyorsun, karşındaki oyuncunun yaptıklarına saygı duyuyorsun. Kabullenmekten kastım budur. Saygı kazanılan bir şey, hak edilen bir şeydir. Yani bu unutulmasın. Yoksa sen bir yere gelip de herkesten saygı bekleyemezsin. Yaptıklarınla, kariyerinle. Oradaki insanlar sana bakış açısı böyle olmalı. O yüzden kabullenmeyi böyle değerlendirdim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Trabzonspor'daki son haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Trabzonspor'da yine Trabzon basınında da kontrol ettim. Ciddi anlamda ismi geçiyor ama tabii ki de burada mali şartların kontrol edilmesi gerekiyor. Trabzonspor cephesinde Darwin Núñez ismi ciddi anlamda ön plana çıktı. Trabzonspor ekibinin önümüzdeki hafta Darwin Núñez'in menajeriyle bir görüşme yapacağı belirtiliyor. Aynı zamanda Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 27 yaşındaki Darwin Núñez Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Al Hilal'de geride kalan sezonda 24 maçta oynayan Darwin Núñez 9 gol attı ve 5 asist yaptı. Oyuncu da henüz

0: 27 yaşında Trabzon'a da gelirse çok ciddi iş yapar. Beşiktaş'a da gelirse Mario Gomez etkisi yapar düşüncesindeyim. Bu oyuncu geçtiğimiz senelerde Liverpool'a 85 milyon euro bonservisle geldiğini de unutmamamız gerekiyor Darwin Nunez'le ilgili.
1: Ya tabii Nunez transferi çok konuşuluyor. Ben sadece biraz böyle çekincelerim var. Oyuncu biliyorsun Liverpool'a yaptığı o transferden sonra çok etkili bir performans sergileyemedi. Yani işte Suudi Arabistan mesela geçen sene kaç maç oynadı bilmiyorum.
0: 24 maç.
1: Yani nedir performans?
0: 9 gol 5 asist.
1: Yani şöyle ben açıkçası Darwin Nunez konusunda şunu söyleyebilirim sadece. Oyuncunun faaliyet fayda ekseninde değerlendirilmesi lazım. Yani bir Salah değil sonuç itibariyle. Verdiğin paranın karşılığını tamamıyla alman gerekiyor. Yüksek bedellerden bahsediliyor. Ama Trabzonspor bir santrofor alacak. Yani bu Darwin Nunez olur. Charlotte olur. Alexander Charlotte konuşuluyor mesela. Avrupa'da bir şey var Ozan. Bir domino etkisi yaratabilecek bir durum var. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Vlahovic transferi. Mesela Atletico Madrid Vlahovic'i alırsa Charlotte'un Türkiye'ye gelme ihtimali çok yükselir. O yüzden orayı da takip etmek lazım. Yani Vlahovic nereye gidecek? Kalacak mı? Gidecek mi? Kim alacak? Alan takımdaki santrafor kim ve nereye gidebilir? Bunlar takip edilecektir diye düşünüyorum. Dur bakalım yani ama Trabzon bir santrafor alacak.
0: Eğer Darwin Nunez'i de alırsa gerçekten çok ciddi bir hamle yapmış olur Trabzonspor.
1: Sence peki Nunez mi olmalı, Charlotte mu?
0: Türkiye Ligi Trabzonspor için
1: Trabzonspor
0: mi?
1: Trabzonspor için.
0: Charlotte derim yine ben. Çünkü Trabzon'u bilen, Türkiye Ligi'ni bilen ve Trabzon'da da daha önce başarılı olmuş bir isim.
1: Şöyle ben tabii sadece bu söylediklerin hepsi doğru bu arada. Yani gerçekten bir sebeptir. Ama hani ona şu gibi uzun boylu böyle fizikli bir oyuncunun yanına ne bileyim Nunez gibi biraz daha böyle koşabilecek, mücadele edebilecek bir oyuncu daha ben
0: yani hayır diyemeyeceğim Medat abi buna da.
1: Evet yani
0: Darwin Nunez'den bahsediyoruz.
1: Yani hep böyle bir uzun boylu oyuncunun yanında bir daha böyle koşabilecek, onun indirdiği toplara gidebilecek bir oyuncu. Ki şey öyleydi mesela Trabzonspor'dan giden oyuncu kimdi?
0: Cornelius mu?
1: Hayır o sağ tarafta bu sezon gitti ya geçen sene oynadı da bu sezon başında gitti.
0: Folcarelli mi? Yok. Augusto.
1: Augusto.
0: Evet
1: Felipe Augusto o öyle bir oyuncuydu.
0: Değerli dinleyenlerimiz Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini kontrol ettiğimde Fenerbahçe'de gündemde yer alan en büyük haber Endrick haberleri ön plana çıkıyor. Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştığı haberleri var. Hemen bir haber altında da yine Lukaku ile de anlaştığı belirtiliyor. Tabii ki de transfer döneminde çok ciddi anlamda asparagas haberler yapılıyor. Bülteni doldurmak için yapılan haberler var ama Endrick'le ilgili Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu Real Madrid'den kiralık olarak istediği belirtiliyor. 10+4 kuralına uygun olması ve hücum hattının her bölgesinde görev yapması nedeniyle Sarı Lacivertlilerin Endrick'e öncelik vermiş olduğu belirtildi. 1.73 boyundaki futbolcu geçen sezon kiralık oynadığı Lyon'da 21 maça çıkıp 8 gol 7 asist üretti. İyi bir performans gösterdi. Eğer bu transfer gerçekleşmezse Fenerbahçe'nin ibreyi komple Romelu Lukaku'ya döndüreceği belirtiliyor. Yalnız bu transferde de Fenerbahçe'nin en büyük korkusunun Lukaku'nun yaşamış olduğu sakatlık belirtiliyor. Geçen sezon sadece 7 karşılaşmada forma giyebildi Romelu Lukaku.
1: Fenerbahçe bir santrafor alacak.
0: Net.
1: Net. Sabah konuştum bunun üzerine. Şimdi tekrara düşmüş olacağım ama Aziz Yıldırım divan toplantısında da söyledi. Hatta bu hafta içini işaret etmişti.
0: Doğru.
1: Hafta sonu geldi henüz daha belki bugün yarın bitebilir. Bunun dışında bir transfer gerçekleşir mi? Şöyle söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Eğer dedi 23 yaş altı kontenjanından bir talebi olursa İsmail Kartal'ın onu da yapacağız dedi. Tabii Fenerbahçe'de asıl soru kimler gidecek? Yani bu sorunun cevabını vermeden aslında yeni isimleri konuşmak da çok havada kalıyor.
0: En az 10 isimin gönderilmesi gerekiyor.
1: Ya şöyle ben sana söyleyeyim yani gidecek isimlerden aslında çoğu belli. Birçoğu belli. Belli olmayanlar arasında 2 isim gönderilecek. Bunlardan birisi Fred bence. Diğer isim konusunda Fenerbahçe hala emin değil. Yani ben bu sabah da saydım hadi senle de sayalım istersen. Kaleyi ayrı tutuyorum. Orayla ilgili

0: Bir şey konuşacağım biraz sonra çünkü. Şimdi savunmada Milan Škriniar Ake. Banko değil mi?
1: Evet.
0: Gitmeyecek. Belli. Ondan sonra Kante Gendouzi orta sahada. Banko gitmeyecekler. Belli. Greenwood 5 etti. Vedat Muriç 6. Marco Asensio 7. Doğru mu? 7 oyuncu şu anda Fenerbahçe'den gitmeyecek. Banko isimler bunlar.
1: Talişka'yı da ekleyebiliriz.
0: İşte oraya geleceğim şimdi
1: peki,
0: ama.
1: Peki.
0: Şimdi sol bekte Osterwolde vardı. Archie Brown vardı. Archie'yi zaten 23 yaş altı olarak kabul edeceğimiz için hiç koymayalım. Osterwolde sakatlanmasaydı gidebilirdi belki ama sakat. Bilmiyorum durumu nedir. Gitmez diye düşünüyorum. Onu da ekledik 8 etti mi? Sağ kanatta Semedo. Koyduk 9. Anderson Talisca 10. Fred 11. Bu 11 oyuncu şu anda Fenerbahçe'de gitmeyeceği gözüküyor. Daha doğrusu şu ana kadar hep oynatılan oyuncular.
1: Doğru.
0: Şimdi burada Fenerbahçe'nin 2 oyuncu göndermesi gerekiyor. Neden? Birisi zaten 10 olması gerektiği için gidecek. Diğeri de yeni gelecek santrofor için gidecek. Doğru mu?
1: Doğrudur.
0: Hatta ben sana bir şey daha söyleyeyim. Ederson'u daha saymadım bile kaleye.
1: Onun da gidip gitmeyeceği belli değil zaten.
0: Şimdi aslında en çok konuşulan konulardan biri bizim aramızda yani sohbetlerimizde de şu. Dinleyicilerimizden de gelenler şunlar. Mesela Mert'le devam edip Ederson'la yol ayrımına gitmek. Fred Ederson takımdan ayrılsın gibi bir bakış açısı da var. Anlatabiliyor muyum? Yani Talişka'dan ya da sağ kanatta Semedo'dan vazgeçmesin Fenerbahçe. Ederson'dan vazgeçsin gibi bir düşünce de var. Yani bunu da söyleyenler, dile getirenler var. Bu son maçta da biliyorsun Mert kaledeydi. Ederson artık oynayabilecek durumda olmasına rağmen. Orayı bilmiyorum. Yani ne oluyor orada? Sezon başını hatırla. Seçim öncesi Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Ederson kalmalı bence dedi. Şimdi bu tarafı da var işin. Bence Fenerbahçe dediğim gibi şu ayrılacak oyuncularla ayrılsa çok daha net bakabileceğiz. Ama henüz daha o gerçekleşmedi. Hala mesela o 4 oyuncu var ya 10 artı 4 kuralındaki.
1: Ayrılacak olan isimler de şu şekilde gözüküyor. Lütfen. Livakovic 1, Rodrigo Becao 2, Omar Fayet 3, Mimovic 4, Sofyan Amrabat 5, Nene 6. Şu anda Fenerbahçe'den net gönderilmesi beklenen isimler.
0: Nene'yi kim koydu oraya merak ettim.
1: Diego Carlos 7 gözüküyor.
0: Nene'yi kim koymuş oraya?
1: Yani
0: ve niye koymuş?
1: Bu kadro yapısında gözükmeyen haberlerden
0: tamam, birisi. Niye koymuşlar? Şimdi bu saydığın isimler var ya hepsi Fenerbahçe'de 10 yabancı kuralına uyan isimler Nene hariç. Nene artı 4'ün içinde zaten.
1: Nene'yi çıkartalım o zaman. Orada yani, yanlış yazılmış.
0: Bir de şöyle düşün. O 4 dedik ya artı 4.
1: Evet.
0: Nene'yi koyduk oraya. Tamam mı? Archie Brown'u da koyduk 2. Orada 3. ve 4. isimleri de netleştiremiyoruz. Bir de üstüne Nene giderse oraya bir tane daha mı oyuncu gelecek mesela? Ben çok ihtimal vermiyorum. Ama bu saydığın diğer isimler 6 isim net zaten. O yüzden saymadık ya biraz önce dedim ya. Onları hiç saymıyorum. Onlar zaten gitti belli. Burada Mimovic de çok ilginç bir durumu var. Mimovic de 23 yaş altı. Bu nedenle Mimovic'in de kalma ihtimali olabilir o 4 kontenjan dedik ya artı 4. Onun içinde Mimovic de kalabilir. Yine böyle kafada hesap yaparken söylüyorum bunları hep. Mesela Semedo ile yollar ayrılıp Mimovic yapılabilir orası. Neydi bizim oyuncunun adı? Milli takımı. Mert Müldür. Mert Müldür Mimovic yapılabilir sağ kanat. Yani diyorum ya burada kimden vazgeçecek Fenerbahçe?
1: Bu mesela hafta içerisinde bir hafta içerisinde yaklaşık 10 oyuncuyu göndermesi bekleniyor şöyle, Fenerbahçe'nin de.
0: Şöyle Ozan'cığım 31 Ağustos'a kadar süresi var aslında. 31 Ağustos'a kadar liste vermiyorsun. Elindeki oyuncuları sadece tribünde oturtursun mesela. Gene sen 10 artı 4'e uyarsın ama tribünde oturtursun oyuncuları. Ama 31 Ağustos'tan itibaren 10 artı 4'e uyacaksın. O yüzden daha zaman var oyuncuları gönderebilecek.
1: Fenerbahçe'de şöyle bir gündem daha var. Fenerbahçe'de gündeme damga vuran isimlerden bir tanesi Anderson Talisca oldu. Normalde forvet hattında oynamayan Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'de 1,5 yılda 42 gole ulaşması Fenerbahçe'de ciddi anlamda soru işaretlerini ön plana çıkardı. Ve Sayın Başkan ve İsmail Kartal'ın yapmış olduğu görüşmelerde de yani forvet hattına da bir oyuncu alırsak Talişka'yı nerede kullanacağız şeklinde istişarelerin yapıldığı belirtildi. Talişka da oynadığı her maçta neredeyse gol atan bir karakter oldu. Yapmış olduğu açıklamalarda da 9 numarada da oynarım, 11 numarada da oynarım, 10 numarada da oynarım, 8 numarada da oynarım açıklamasını yaptı. Ve birazdan yapmış olduğu istatistik haberlerini de değerli dinleyenlerimizle paylaşacağım. Kısa bir reklam arasından sonra.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: işte bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: At yarış.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Bugünkü karşılaşmalarla ilgili tahminlerinizi de yazabilirsiniz. İddia severleri, Ozan Özturan tahminleri YouTube programımıza da bekleriz. Yeni sezon hazırlıklarımızı da yaptık. 3. sezonumuza giriyoruz üyelerimizle birlikte. Ozan Özturan tahminleri YouTube programına bütün değerli dinleyenlerimizi de bekleriz efendim. Fenerbahçe'de şöyle bir Talişka'nın istatistiklerini paylaşmak istiyorum. Attığı 42 golün 17'si Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 8'inde beraberliği getirdi. 17'si ise farkı artırmış oldu. Böylece 25 golde takım geride veya eşit durumdayken Sambacı skora doğrudan etki etti. Talişka ayrıca kulüp tarihinde en golcü 4. Brezilyalı futbolcu konumuna yükseldi. 40 gollü David'i geride bırakan 32 yaşındaki oyuncu sıralamada Alex de Souza 171, Mert Nobre 55 ve Fernando 50 gol. Hemen ardından geliyor. Hedefi ise 50 gollü Fernando'yu geçmek oldu. Sturmgraz mücadelesinde de izledik. Sahada çok fazla koşmayan, mücadele etmeyen diyeceğim ama Sturmgraz mücadelesi için bunları söylemiyorum. Çünkü ilk defa Talişka'nın pres yapmış olduğunu 2-3 kere gördük. Bu seviyede oynayan, basmayan, pres yapmayan, topu sadece ayağına bekleyen Talişka'nın da özelliği bu değerli dinleyenlerimiz. Yani Talişka gibi topu ayağına aldığında böyle bir bitiricilik,

0: yoktan var etmek. Sturmgrass pozisyonunda herkes attığı golü konuşuyor. Attığı golden önce o topu oraya nasıl çekti? O bir hamlesi var. O topu, o açıyı nasıl yakaladı? Onu göstermek gerekiyor. Farklı seviyede bir oyuncu gerçekten. Yani bitiricilik konusunda Icardi gibi top ayağına geldiğinde direkt sonucu etki edebilen bir oyuncu. Hatta Talisca daha da uzaktan vurabilme yeteneğine sahip. Bu yüzden Fenerbahçe'de forvet hattında ileriki dönemde yapılacak transfer sonrası kadro seçiminde İsmail Hoca'nın çok düşünmesi gerektiğini Fenerbahçe yönetimi de biliyor. Talisca neredeyse oynadığı her karşılaşmada gol atan bir oyuncu konumuna geldi. Vedat abi, acaba bu oyuncu kariyerine 9 numara ya da 11 numara olarak başlasaydı neler olurdu? Sana da sormak isterim.
1: Bugüne kadar oynadığından memnun değil misin de değişik bir şey istiyorsun?
0: Yok bence, hani oyuncu forvet değil, böyle bir başarıya sahip.
1: Şimdi şöyle, zaten bu tip oyuncular, yani özellikle 10 numara gibi oynayabilen oyuncular zaten bunu yapabilirler. Hele de kalitesi, fizik kalitesi Talisca gibiyse. Valla bir kere ayağı çok temiz. Yani sahanın neresinden olursa olsun o vuruşları yapabildiğini biliyoruz.
0: Raket zaten gibi bir ayağı var gerçekten.
1: Uzaktan da yapabiliyor, yakından da yapabiliyor. Ayağı çok temiz. Ben sadece şunu hep söylüyorum. Fiziksel olarak iyi durumda olan bir Talisca sağ içerisinde çok fazla şey yapar. Önemli olan fizik olarak hazır tutabilmek onu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da yine kendisine bu görev verilmişti. Biraz daha santrofor gibi oynadı. Ve orada da başarılı olmuştu. Belki biraz daha fazlasını verebilse bugün bambaşka şampiyonluklar falan konuşulabilirdi Fenerbahçe için. Ama yine de dediğim gibi o bölgenin oyuncusu değil. Yani 9 numara başlamış başlamamış. Şimdi mesela biz ne olarak değerlendiriyoruz? 3 maçta 3 gol attı Talisca. Ama orada gerçekten asıl yeri santrofor olan bir oyuncu olsaydı belki de 3 değil 5 gol çıkacaktı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Talisca'nın yeri orası değil. Ama Talisca'ya yer bulmak konusu da senin sorduğun çok net bir soru.
0: Evet.
1: Ne olabilir? Mesela şöyle bir şey geçti aklımdan benim. Geçmişte de yine bunu konuşmuştuk Caner'le. Şimdi Greenwood sağ kanatta oynuyor. Greenwood'u sağ kanatta oynatmanın büyük avantajları var. Sola çekip şutlar falan da atabiliyor. Çok etkili bir sol ayağı var.
0: Olay o zaten.
1: Ondan sonra mesela ne olabilir? Greenwood'u sola atarsın. Asensio'yu sağa atarsın. Talisca'yı da Vedat Muriç'in arkasına koyarsın. Yani hem Asensio hem Talisca'yı aynı anda sağda tutmanın formülü olarak gözüküyor. Bunu geçen sene de gördük, dikkat edersen. Asensio'yu sağ kanatta bazı maçlarda. Bu olabilir belki dediğim gibi. Ama ona da çok düşük ihtimal olarak görüyorum ben. Yani bence orayı bozmayacaktır. Greenwood'u sağda değerlendirmeye
0: tabii
1: devam
0: ki,
1: edecektir.
0: Tabii ki.
1: Dedim ya, o sol ayağıyla işte içe çekip vurması falan çok çok önemli işler bunlar. Bunu da değerlendirmek ister. Kerem'le de devam eder gibi geliyor bana. Tamam, Kerem belki son vuruşlarda bitiricilikte sıkıntılı olabilir ama Kerem'in takım oyununa katkısı çok müthiş. Biraz şu sıkıntısı var, onu da gideriyor. Son maçta öyle gördüm. Yani Kerem'e atılan toplarda Kerem sırtı dönükken, sırtını dayadığında rakibe çok dakika kaybediyor. Yani ilk topu durdurup kontrolünü alması sırasında çok top kaybediyor. Bunun da önüne geçebilir. Dediğim gibi son maçta geçmiş de gördüm. İkinci yarıda özellikle bence çok önemli işler yaptı. Rakiple top arasına girdi, topu aldı, kontrol etti, oyunu açtı falan.
0: En çok top kazanan oyunculardan birisi oldu Sturmgrass mücadelesinde.
1: Ya bir kere çok koştu, çok mücadele etti. Geldi, kaç defa defasından orta sahadan top çıkardığını gördük.
0: Taraftarda ilk defa alkışladı Kerem Aktürkoğlu'nu.
1: İşte bazen diyorum ya, gol atmana gerek yoktur. Bazen sahada her şeyini verdiğini göstermen yeter taraftara. Atmışsın atmamışsın ona bakmazlar yani. O yüzden ben çok bozulacağını düşünmüyorum oranın. Talisca konuşuyorduk. Gene konu genel bir
0: ama genel, yani bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Burada sevgili Vedat Parlak, benim düşünceme göre İsmail Kartal'ın ilk 11'ini net bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Şu ana kadar hazırlık karşılaşmaları da dahil çıkartmış olduğu ilk 11, son mücadeledeki ilk 11 Fenerbahçe'nin bu sezon oynaması gereken forvet hattı dışında ilk 11 gibi gözüküyor.
1: 9 oyuncu tamam.
0: Yani onu her söyleyeyim. Karşılaşmada daha önce farklı farklı şeyler deneyen bir İsmail Hoca vardı. Bir Olympiakos mücadelesi hatırlıyorum. Orta alanda Miha Zayt ve Krunic'i oynatan bir İsmail Hoca vardı. Bu tarz özelliklerinden bir an önce vazgeçip sabit bir ilk 11 kurup O üzülecek mi? Bu takıma abilik

0: hayranlıkla izlediğim bir oyuncuydu. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de sakatlık dönemi geçirdi ve son sezonda gerçekten mücadele anlamında hiçbir mücadelesini göremedik. Gol ayağına geldiği anda da atabilen bir oyuncu. Talisca farklı özelliklere sahip. Bu oyuncudan da Fenerbahçe'nin kolay kolay vazgeçemeyeceğini düşünüyorum. Bu performansıyla da ilk 11 oynamıyorsa Talisca hangi performansla ilk 11 oynayacak Vedat abi? 42 gole katkıda bulunmuş bir oyuncu. Ayrıca Sturm-Graz mücadelesinde dikkatimi bir şeye çekti. Greenwood topu sağ açıktan ayağına aldı ve Talisca da o sırada öne doğru bir koşu yaptı. Önünde hiçbir oyuncu yoktu Talisca'nın. Talisca şunu da biliyor. Topu ayağına aldığında şut yeteneğiyle birlikte direkt kaleye gideceğini biliyor. Fakat Mason Greenwood o pası Talisca'ya atmadı. Sağ açıktan sol açığa uzun bir pas gönderdi. Talisca tam iki kez uyardı Greenwood'u ve bağırarak uyardı. Topu benim ayağıma atacaksın şeklinde. Yeni gelmiş bir oyuncu. Net bir şekilde Greenwood'un bunu da bilmesi gerekiyor. Talisca'nın önünde bir oyuncu yoksa, herhangi bir pres altında değilse o topu Talisca'ya vereceksin. Başka yolu yok.
1: Tabii o anlık oradaki refleks. Anlık. Yani ona bir şey diyemem ama ya Talisca'nın yeri orası değil Ozan. Bir kere bunun net şeyini koyalım. Fenerbahçe'nin 11'inde o bölgede yani en uçta Vedat Muriç oynayacak ya da yeni gelecek santrofor iyi bir santrofor o oynayacak. O da net.
0: Net.
1: Yani doğru. Onun üzerinden değerlendirmeyelim ama Talisca'sız bir Fenerbahçe mi olur? Benim aklımdan geçen şu. Bence Marco Asensio Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusudur. Talisca da yedek olacaktır. Ve bence her maçta 60'tan 65'ten sonra oynayacak. Özellikle maçı çözemediği maçlarda Fenerbahçe'nin 60'tan 65'ten sonra girer. İkinci forvet gibi oynar.
0: Asensio'nun kalitesine ve kariyerine hiçbir lafım yok. Yalnız son haftalarda oynamış olduğu performans ve kısa aldığı sürelerde oynamış olduğu performans şu anda hiç hazır gözükmüyor ilk 11'e.
1: Son maçta ben çok beğendim.
0: Yani bu performansta 42 golde bir oyuncuyu kesip onun yerine Asensio'yu almak onu da bilemedim. Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği bir isim Asensio. Ama Vedat abi geçtiğimiz sezonun son karşılaşmalarına kadar performansı çok düşen bir Asensio vardı. Üzerine bir de sakatlık dönemi geçirdi. Üzerine bir de çok önemli bir Beşiktaş mücadelesinde şimdi Adelem bak, ağrıyor diye oynamadı.
1: Gözlerini kapat.
0: Kapattım.
1: Gözlerini kapat ve bir Fenerbahçe maçı düşün. Maça çıktın. 11'inde bahsettiğimiz noktada Asensio mu Talisca mı diyoruz. Sen Talisca diyorsun değil mi?
0: Şu anladın anki mi? Performansa
1: tamam,
0: göre.
1: Tamam. Şimdi gözlerini kapat ve maçı düşün. Talisca o bölgede topu her aldığında ne yapacak?
0: Şut çeker.
1: 100 tane vuracak, bir tane kaleyi bulacak. Değil mi? Ama Asensio orada topu aldığında daha almadan kime atacağını bilecek. Ara pasları gönderecek. O uçtaki oyunculara. Yani aradaki en büyük fark bu. Bunu unutmayalım. Ben geçtiğimiz sezonda söylüyorum ya. Mesela bakıyorduk ya. Şimdi tabii iddia değerlendirmeleri de yapıyoruz ya. Geçtiğimiz sezon Talisca'nın o oynadığı maçlarda ben hep şunu yapıyordum. İsabetli isabetsiz 5 şut atar. 4 şut atar Talisca. Şu vurur.
0: Vurur.
1: Bakmaz kimseye. Kim kaçtı, kim gitti? Sen biraz önce diyorsun ya. Greenwood'a benim önüme açık. Kaç tane atmış Talisca? Allah'ını seversen kaç tane öyle pas vermiş? Aldı mı vurur.
0: Talisca vurur.
1: O zaman ben de diyorum ki bu bölgeyi böyle bir oyuncuya mı emanet etmek lazım? Yoksa Fenerbahçe'nin hücumdaki futbol aklı olabilecek bir ismi mi? Ben o yüzden Asensio diyorum.
0: Asensio tabii ki de performansını arttırırsa, fizik gücü olarak da artarsa Fenerbahçe'nin net ilk 11 oyuncusu gözüküyor. Yalnız Asensio da sağ açık oyuncusu değil. Bunu da söylemek gerekiyor
1: ya
0: yani.
1: Geçen sezon denendi dediğim gibi. Fena da bir performans göstermiyor ama senin dediğin gibi elbette değil yani.
0: Tadiç gibi
1: değil.
0: Olur yani orada oynarsa.
1: Hayır, yeri orası değil. İşte biraz önce söylediğimiz şeylerinden, yeteneklerinden dolayı zaten diyoruz ya. Fenerbahçe'nin hücum aklı olsun, hemen forvetin arkasında olsun. Hem sağ hem sol hem Ferhat Muriç'i oynatsın, paslar versin, ince paslar versin. Bakalım yani ben dediğim gibi benim görüşüm Asensio Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu olacaktır. Her maçta 60-65'ten sonra Talisca maça da girebilir.
0: Değerli dinleyenlerimiz Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini ve gündemi sizlere aktardık. Fenerbahçe'de Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da söylemiş olduğu gibi bir forvet transferi de bir hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta devam edeceğiz kısa bir reklam arasından sonra.
2: Bahse gireriz.

0: devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi değerlendirdik ve Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Aktif karşılaşması olan takımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi mücadelesinde deplasmanda Kralove'yi 1-0'la geçti. Turla ilgili avantajı da almış oldu. Daha önceki karşılaşmalarda ilk mücadelede Midland'ı 1-0, ikinci karşılaşmada deplasmanda Midland'ı 2-0'la geçti. Avrupa turlarında oynamış olduğu 3 karşılaşmada da gol yemeyen bir Beşiktaş takımı vardı. Geçen seneye göre koşan, mücadele eden, baskıdan kaçmayan bir Beşiktaş takımı gördük. Fakat Beşiktaş takımının kadrosunu da kontrol ettiğimizde maalesef şampiyonluk için favori adaylar arasında gözükmeyen bir Beşiktaş gördük. Ben kendi canlı yayınlarımda net bir şekilde doğruyu söylerim. Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ın o kadro yapısıyla sezon başında ilk 3'e dahi giremeyeceğini belirtmiştim. Bunu Beşiktaş'ta altyapıda kaptanlık yapmış birisi olarak söylüyorum. Beşiktaş'ın da çok hızlı bir şekilde en az 4 oyuncuyu kadrosuna katması gerekiyor. Kimse de yanlış anlamasın. Oynamış olduğu takım Kralove, Çekya Ligi'nin 5.'siyle oynadı yani Beşiktaş. Çekya Ligi'nin 5.'sine karşı da pozisyon buldu. Fakat skor anlamında taraftarını tatmin etmeyen bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ın bu takıma deplasmanda en az 3 atması gerekirdi. Belirtmiş olduğum gibi oynadığı takım Çekya Ligi'nin 5.'si. Kadro kalitesi olarak da Beşiktaş'ın 5 gömlek altında olan bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın ofans hattında oynayan o sezonda tek forvet olarak Beşiktaş'ta oynayamaz. Net bir şekilde Beşiktaş'ın forvet takviyesi yapması gerekiyor. İkinci notlarım arasına aldığım Černý ile bu iş yürümez. Černý en fazla Fenerbahçe mücadelesinde oynar, golünü atar, o kadar. Şu ana kadar oynamış olduğu Fenerbahçe'ye karşı bütün maçlarda golü var. Onun dışında da hiçbir özelliği yok Černý'nin. Dribling yapamıyor. Defans arkasına koşu atamıyor. Asist yapamıyor. Seken topta bitiricilik yapamıyor. Ya bu oyuncu Beşiktaş'ta sağ açık oynayacak. Koyun beni, ben daha iyi oynarım. Černý'den bahsediyoruz yani. Beşiktaş taraftarlarının ligin ortasında tekrardan havlu atmasını, sinir katsayılarının yukarıya çıkmasını istemem. Tamam, koşuyor, mücadele ediyor da zaten onu da bir zahmet yapsınlar yani. Ayrıca yeni hocanın da takıma şu an sadece pres ve baskı anlamında bir katkısının olduğunu gördüm. Kaleci maçın yıldızları arasında yer alıyordu Beşiktaş'ın kalecisi Nubel. 8.7 performans ne demek? Demek ki siz Kralove gibi bir takıma 4 tane net pozisyon veriyorsunuz. Nubel'i gerçekten tebrik ediyorum, çok beğendim. Beşiktaş seneler sonra aradığı kaleciyi bulmuş gibi gözüküyor. Onun dışında yeni yapılan transferlerden Salih'i çok beğendim. Beşiktaş'ın orta sahasına oturmuş ve pres anlamında da Beşiktaş'ı rahatlatan bir oyuncu konumunda. Murillo, sağ bek, beğendim transferler arasında. Onun dışında Beşiktaş'ın kadrosuna yeni katılan hiçbir transfer benden onay almadı. Hocanın özellikle istediği Kasım Otara ilk mücadelesinde iki zamanlama hatasından kırmızı kart gördü. Yani ilk mücadele, çok da yorum yapmak istemiyorum ama geleceğe açıkta hiçbir vizyon görmedim. Onun dışında İlhan yetenekli bir oyuncu, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu ama Beşiktaş'ın kesinlikle ilk 11 olacak bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın eski döneminde orada hangi oyuncular oynadığını hatırlayalım. Ben üzülüyorum yani, bir Beşiktaş taraftarı olmamama rağmen bu kadro yapısıyla olmaz. Beşiktaş başarılı olamaz ligde. Ve Avrupa'da da yürümesini istiyorum artık Beşiktaş'ın. Mesela Beşiktaş takımı basketbolda Euroleague'e katıldı diye heyecanlandım Vedat abi. Sevindim, mutlu oldum. O taraftarı da görmek istiyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. 3 tane yurt dışı maçına gittim Beşiktaş için. Canı gönülden destekledim onları. Seviyorum Beşiktaş'ı da. Ama bu kadro yapısıyla bu taraftarı nasıl mutlu edeceksin? Bir de bir vurgun yedin Salah transferinden. Beşiktaş taraftarının en çok istediği isimdi. Ama başkan, menajer olsun, maddi farklı açık konular olsun, getiremedin onu ülkeye. Zaten Beşiktaş taraftarı lige büyük bir yıldız transfer yapılmazsa müzdarip bir şekilde başlayacak. Öyle tek bir oyuncu Trossard falan kurtarmaz Beşiktaş'ı. Oha, baktığım zaman dribling yeteneği olmayan bir oyuncu. Karşı karşıya pozisyonlarda bitiriciliği çok iyi olmayan bir oyuncu. Gücüyle vuruyor yani. Buraya Abubakar ayarında teknik kapasitesi yüksek, dribling yapabilecek bir oyuncu gerekiyor. Orta alanda Orkun yavaş bir oyuncu, Olaytan yavaş bir oyuncu. Dribling yetenekleri kısıtlı oyuncular. Oraya Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gedson Fernandes gibi bir oyuncu gerekiyor.
1: Yani burada seninle aynı fikirde değilim. Şu ana kadar kesmedim seni ama ben Orkun'un da şeyin de Olaytan'ın da yani bahsettiğin Fernandes'in çok üzerinde olduğunu. Hele Orkun tartışmasız.
0: Şimdi ben oyuncu olarak bahsetmedim.
1: Anladım.
0: Orkun da topu alıp çıkamaz.
1: Orta sahadan ileriye topu taşıyamaz anlamında. Ben Orkun'un taşıdığını söylüyorum.
0: Yok, taşıyamaz Vedat abi. Taşıyor oyuncunun mu? Özellikleri yok. Taşımıyor.
1: Ama
0: ben de izliyorum maçı, sen de izliyorsun maçı. Orkun alıyor, tek pas oynuyor, 30 metreye pas atıyor.
1: Tamam da niye kapalı savunmanın arasında top sürmeye çalışsın ki, en mantıklısı?
0: Orta alandan topu ayağına aldığında o topu forvet hattına taşıman gerekiyor. Dribling yeteneğinin olması gerekiyor. Tamam, Orkun Beşiktaş'ın sağlam oyuncularından birisi. Bari onun yanına bir tane teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu alsın.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bence Beşiktaş'ın en problemsiz yeri orta sahası. Salih, Orkun, Olaytan. Bence çok iyi bir orta saha.
0: Sezonda alternatifleri dahi olmayan 3 oyuncu. Bu arada
1: bir şey diyemem.
0: Olaytan'ın mücadelesine lafım yok. Zaten o şekilde de mücadele etmesi gerekiyor. Başka türlü o takımda ilk 11'e giremez.
1: Alternatif üretilebilir, doğru. Yani yeni oyuncular alternatif olarak alınabilir. Mesela sağ kanatta sonuna kadar sana katılıyorum. Çerni ile bu iş bitmez.
0: Olmaz.
1: Serdal Dalı yaptığı açıklamada o bölge için biz devam edeceğiz Serni ile gibi bir, ya tam o manaya gelmeyebilir ama böyle sözler etti, işte gerekirse oraya bir U23 alır devam ederiz. Yetmez.
0: En az 4 transfer yapılması gerekiyor Beşiktaş'ta. Umarım bu transferleri de bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleştirirler. Beşiktaş taraftarının da maalesef çok sabrını kaldığını söyleyemeyeceğim. Çok samimi arkadaşlarım da var Beşiktaşlı ve bir an önce bu transferlerin gerçekleşmesini istiyor. Ligde de artık orta döneminde havlu atmak istemeyen bir Beşiktaş taraftarı var.
1: Beşiktaş iyi bir hoca takımı oluyor. Yani öyle de bak, tamam yıldızlar vesaire ama iyi de bir hoca takımı oluyorlar.
0: Beşiktaş'taki diğer gündemi konusunda...
1: Ama ne güzel bir kaleci almışlar değil
0: mi? Çok iyi kaleci.
1: Yani... Valla son maçta da kendini çok net kanıtlamıştır. Mükemmel bir kaleci.
0: Zaten Neuer'in yedeği olarak Almanya'da uzun süre gündemde yer alan bir kaleciydi. Bu arada ben Murillo'yu da beğendim. Teknik kapasitesi oldukça yüksek bir oyuncu.
1: Murillo zaten yani bir tipik bir sağ bek değil. Daha çok böyle hücumda görebileceğin sağ beklerden. Yani öyle bir anlayışla oynayan bir oyuncu. Beşiktaş da muhtemelen böyle düşünerek zaten aldı.
0: Değerli dinleyenlerimiz, reklam aramız geldi. Beşiktaş'taki gündemde bir iki haberimiz daha var. Onları da reklamdan sonra paylaşacağım. Galatasaray'ın da yine gündemine dair haberleri sizlere yansıtacağım. Son saatimize giriş yaptığımızda bültendeki karşılaşmaları sevgili Vedat Parlak'la birlikte oturup değerlendireceğiz. Kısa bir reklam sonrası.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: radyospor.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Kısa bir reklam arası ardından karşınızdayız. Bahse gireriz desiniz. Ben Vedat Parlak, Ozan Üsturan'la birlikte karşınızdayız. Birazdan yani yeni saat itibariyle sizlere günün maçlarını, maçlarına dair düşüncelerimizi aktarmaya başlarız. Öncesinde gelen mesajlar var. Sizlerden gelen mesajlar. Radyo Spor WhatsApp hattına onları okuyacağım. Bir de hatırlatayım yeni yazmak isteyenler için. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Evet, ne demiş abi, selamlar, iyi yayınlar, ben Yalçın. Heidenheim maç sonucu 1, Falkenbergs 2.5 üst ve ne diyor, son maçı göremedim valla, 1-2.5 üst daha var. Olur mu sizce abi demiş bu 3 maç. O son yazdığınız maçın ne olduğunu bilmiyorum, ALK demişsiniz ama ne demek olduğunu anlayamadım. Bakalım, teşekkür ederiz. Uğur Pekşen diyor ki araştırdım yazdım, lütfen okur musun demiş. Futbol tarihinde en fazla takımda forma giyerek rekor kıran futbolcu Uruguaylı Sebastián Abreu'dur. 31 farklı takımda forma giymiştir. Yılmaz Vural'ın futbolcu versiyonu gibi demiş. Teşekkürler. Devam. Kimden gelmiş? Merhaba, ben Hakan diyor. Sevgili Hakan merhaba. Olay 30 milyon euroya satılmadı. 25 artı 5 milyon euro bonus. O da başarı gelirse demiş. Peki. Onun dışında da beni zora sokabilecek bütün cümleleri yazmış. Ben şimdi bunları nasıl okuyayım? Sevgili Hakan, teşekkür ederim. Göndermiş olduğunuz mesaj için. Devam edelim bakalım. Yeni gelen mesajlarla. İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu. Mesaj kimden gelmiş? Ona bakmaya çalışıyorum önce. Evet, sevgili Yunus Tane'den gelmiş. Derfin Yunus Tane. İlke Özyüksel Mihrioğlu İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. İlke Özyüksel Mihrioğlu Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğu getiren isim oldu diyor. İlke Özyüksel Mihrioğlu tarihe adını yazdırmış bu başarısıyla. Teşekkür ediyoruz emeklerine ve tabii ki onun bu başarısında emeği geçen herkese. Yunus Bey'in bir şeyi de var, Yunus abinin. O sadece Osimhen değil ki, Uğurcan Çakır, Sinko, nereden bakarsan bak 150 milyon euroyu buluyor. Dedim ya, üst üste taraftar anlamaz, dün değil bugüne kadar unutmamalı ki tesisler, projeler, kulüpler için çok önemli. Vedat kardeşim, yazılacak konuşulacak çok şey var da hiçbir şey değişmiyor demiş. Geçen sezonki o şeyden bahsediyor, yapılan Galatasaray tarafına yapılan yatırımdan. Peki Vedat Parlak abi, Ordu'dan Tuna ben. Darmstadt 98, Hoşten Kiel ilk yarı 1.5 üst. Nek Nijmegen Tek Telstar ilk yarı 1.5 üst. AZ Alkmaar Ado Den Haag ilk yarı 1.5 üst. Herenveen Twente ilk yarı 1.5 üst oynadım. Abi iyi ki varsınız. Çok seviyorum sizi. Kalbiniz temiz demiş. Teşekkür ederiz sevgili Tuna. Güzel sözleriniz için. Yani maçlar içinde bol şanslar diliyorum size. Çok böyle 1.5 üstler biraz daha tabii zorlayarak oynanan oyunlar. Ama bakalım. Sertan Özdemir. İyi yayınlar Ozan Bey. Yorumlarınızı zevkle dinliyoruz. Vedat Bey de sakin güç olarak harika katkı veriyor programa. Sorum şu. Beşiktaş'ın hangi forvetler konuşuluyor bilginiz var mı ve size göre Beşiktaş'ın mutlaka takviye gerektiren mevkileri hangileridir? Teşekkür ederim. Bunları konuşmuştuk Ozan'la. Galiba öncesinde yazmış sevgili Sertan. Ama güzel sözleri için teşekkür ederiz. Yavuz Baysal diyor ki abi şu an otobüs sürüyorum. Ben gözlerimi kapatmasam olur mu? Ben şimdi Ozan'a programın bir bölümünde gözlerini kapat şimdi dedim ya sevgili Yavuz
0: Aman,
7: Baysal.
0: Kapatmasın lütfen.
7: Yok yok ama çok güzel olmuş. Tam o anda okusak çok daha güzel olurmuş. Biraz gecikiyoruz ya bu mesajlarla.
0: İyi yolculuklar dilerim efendim.
7: Merhaba Kocaeli'den Muzaffer. Beşiktaş'ın oynadığı takımı küçümsüyorsunuz ama bu takım zamanında Galatasaray'ı bile eleyen Tromsø'yü iki maçta denerek elediği yayınlar demiş. Sevgili Muzaffer haklı olabilirsiniz. Maçlar sahada kazanılıyor. Oynadıktan sonra kazanılıyor.
0: Tromsø ne zaman eledi Beşiktaş?
7: Ama ne anlamadım.
0: Tromsø mü diye okudun mesajı?
7: Yok Galatasaray'ı bile eleyen Tromsø'yü yendiler. Zamanında Galatasaray'ı elemişti falan diyor da. İşte şöyle demek lazım. Zamanında köprünün altından ne sular akıyor artık bir bilseniz.
0: Fenerbahçe'de bir 40 de, sene yenilmeyen Manchester yendi. Oralara mı dönelim
7: bir
0: şimdi?
7: Bir de şöyle bir şey var. Yani haklısınız sahada oynanıyor. Küçümsememek lazım. Ama nasıl ki küçümsemek bir hataysa bu kadar gözünüzde büyütmek de bir hata gibi geliyor bana. Sonuç itibariyle Beşiktaş ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştır. Ve 10 kişi kaldığı maçı da 1-0 kazanmayı başarmıştır. 1-0 çok büyük bir avantaj mı? Değil. Ama avantaj. Buraya gelir Beşiktaş. Rakip kapanarak oynamayacak. Belki 60 dakika kapanarak oynar o rakip. Ama 60'tan sonra açılmak zorunda kalır. İşte bunların hepsi bir avantaj. Böyle bakıyoruz meseleye. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar Ozan Bey. Beşiktaş hakkında özellikle Oh'la ilgili tespitlerinize katılıyorum demiş. Çerni ile de bu iş olmaz demiş. Halil Demir diyor ki Orkun ile Olaytan top taşıyamıyor demiştiniz ama bence öyle değil demiş. Teşekkür ederiz sevgili Halil'e de. Benle aynı fikirdeymiş yani. Abi nasılsınız? En güvendiğiniz iki maçı yazar mısınız demiş. İstanbul'dan Emre. Emre tam hedefe odaklanmış. Tertemiz Ozan diyor ki.
0: Saygı duyuyorum.
7: Abi nasılsınız? En güvendiğiniz iki maçı yazar mısınız?
0: Saygı duyuyorum. Tabii ki de paylaşacağız.
7: Yazamayız da. Yani öyle bir imkan yok ama birazdan Ozan'la değerlendireceğiz zaten değil mi Ozan?
0: Tabii ki.
7: Evet bir destan gelmiş sevgili Ozan. Destan kimden gelmiş olabilir? Tabii ki Çorlu'dan Erdal. Ben radyoyu yeni açtım. Bence bir dahaki sezon Bursa Spor gümbür gümbür geliyor demiş. Hem uzun uzun yazmış hem konuştuğumuz herhangi bir konuyla ilgisi olmayan bir konu yazmış ama teşekkür ediyorum gene de. Ve son olarak diyor ki mesajlarımıza değer verip okuduğunuz için teşekkür ederim demiş. Derfin Yunus Taneye bir kez daha teşekkür ederim. Çerni'nin sorunu bitiricilik. Adamın bitiricilik tamamen sıfır. Kendine bitiricilik konusunda güveni de yok. Dün Serni'nin olduğu yerde Salah olsa kaç tane atardı Allah bilir.
0: %100 katılıyorum.
7: Tamam da bu şeyler de çok böyle birbirinden alakasız olmasın yani. Şimdi Çerni'nin olmadığı yerde Salah olsa sözü biraz şey.
0: Yani Salah alsaydık diyor Salah. Yani
7: hiç gerek yoktu.
0: Yani Salah'ı alsaydık diyor değerli dinleyicimiz.
7: Anlıyorum anlıyorum da yani çok şey yok yani onunla karşılaştırmaya gerek yok o açıdan söyledim.
0: Beşiktaş'la ilgili yapmış olduğum yorumlara genelde çoğu Beşiktaş taraftarı katıldı. Bir dinleyicimiz de çok sivri konuştuğumu ve ciddi anlamda beni de eleştirdiğini belirtmiş.
7: Ozan senin özelliğin bu.
0: Ben yaklaşık 2 senedir, 2,5 senedir Beşiktaş'la ilgili ne söylüyorsam hepsi geldi. İlk 3'e giremez dedim geldi. Avrupa Ligi'nde elenir dedim geldi. Beşiktaş kendi evinde derbi kazanacak seviyede dahi değil dedim. Derbi kazanamadan ligi bitiren bir Beşiktaş gördük. Benim bunları söyleme amacım Beşiktaş'a karşı bir sempati duymam ve Beşiktaş'ın daha iyi seviyelerde olmasını istememdir. Beşiktaş'ın da formasını giymiş birisi olduğumu belirtmiştim. Dinleyicimizin yorumlarına yapmış olduğu yazıların hiçbirine katılmıyorum. Maalesef ülkemizde de doğru söyleyene çok ciddi eleştirilerde bulunuluyor. Daha önceki yayınlarımı YouTube'da da dinleyebilirler. Yani bir şey doğru çıkıyorsa onu eleştirmemek gerekiyor. Beşiktaş'la ilgili 5 yorum yaptım neredeyse. 5'i de isabet sağladı ve daha da bu şekilde eleştiri almak benim de çok hoşuma gitmiyor. Eğer söylediğim şeyler gerçekleşmeseydi, Beşiktaş'la ilgili dediğim şeyler farklı bir şekilde sonuçlansaydı Ben de arkama yaslanır. Kusura bakmayın, Beşiktaş'ı yanlış değerlendirmişim.

0: yorumunda bulunurdum. Ama dediklerim hepsi A'dan Z'ye gerçekleşti. Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray taraftarı da sosyal medyada adeta bir kampanya başlattı. Sayın Başkan'a çok ciddi mesajlar, Okan Hoca'ya çok ciddi mesajlar, paranın nerede olduğuna dair sorular, Şampiyonlar Ligi geliri, şampiyonluk geliri, Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan karşılaşmalardan sonra gelen gelir. Takım diyor ki Trabzonspor Muhammed Salah'ı getiriyor, Fenerbahçe Greenwood'u getiriyor, Beşiktaş Trossard'ı getiriyor. Şu anda en parlak dönemini yaşayan Galatasaray'da transferler nerede sorusu gün geçtikçe de artmaya başladı. Ben buradan Galatasaray taraftarlarına seslenmek isterim. Yönetime yakın olan isimlerden almış olduğum bilgiye göre 10 gün içerisinde Galatasaray bir dünya yıldızını kadrosuna katacak. Ve şu anda da bu dünya yıldızındaki İbre Leao gibi gözüküyor.
1: Yani şöyle, Leao konusu çok konuşuluyor senin de söylediğin gibi Galatasaray için. Ama orada dün işte Nevzat Dindar bizim yayınımızdaydı Ozan. Ayhan Şensoy'un yayınında. Nevzat Dindar'ın bakış açısı da şöyle. Yani Leao gelirse Barış Alper ne olacak? Yani böyle bir soru da var aslında. Barış Alper yedek mi bekleyecek sorusu var. Orada da yani Barış Alper'in ayrılma ihtimali de olabilir. Avrupa'ya gitme ihtimali de olabilir diye konuşuldu. Ben çok şey değilim o konuda. Yani Leao geldiğinde Barış Alper ayrılacak ve Galatasaray bu planlamayı eğer yapıyorsa bunu bence bu saate bırakmazdı gibi geliyor. Ama dediğim gibi konuşuluyor bunlar. Transfer bitmeden üzerine konuşmamak lazım. Evet, yani tabii ki diyelim, haber verelim. Haber şu, bu oyuncu düşünülüyor. Ama çok böyle uzun uzadıya konuşmanın da ben gereksiz olduğunu düşünüyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'da belirtmiş olduğum gibi 10 gün içerisinde transfer gerçekleşecek. Şu anda Rafael Leao transferi Galatasaray'da en ön planda gözüken transferler arasında. Ayrıca Galatasaray taraftarlarından geçtiğimiz yayınlarda çok ciddi mesajlar almıştık. Davinson Sanchez'le alakalı Okan Hoca'nın başkana kesinlikle Davinson Sanchez'i takımda görmek istediğini ve başka bir takıma transfer olmasını istemediğini net bir şekilde belirtti. Ve Galatasaray'da da Sanchez'in diğer takımlara transfer olma olanağı yok gibi gözüküyor şu anda.
1: Ya orada bir gariplik var. Şöyle, yani Davinson Sanchez henüz dönmedi. Kaldı ki final oynamış Arjantin 38-39 yaşındaki oyuncusu Messi bile döndü. Takımında oynamaya başladı. Niye gelmedi, niye dönmedi onu bilmiyorum. Yani tabii ki bir FIFA'nın verdiği izin var. Oyuncular dinlenebilir meselesi
0: Soğuk
1: var
0: ya. Sularda tatil yapıyor Vedat abi oyuncu.
1: Tamam ama işte yani bir hafta kaldı ya şeye, ligin başlamasına.
0: Yapacak tatilini Davinson Sanchez.
1: Hayır, işte oradaki soru şu. Yani acaba Davinson Sanchez devam edecek mi etmeyecek mi? Herkes onu merak ediyor. Yani edecek olsa herhalde gelirdi kampa diyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani buna mehal vermemek lazım. Ya da çıkıp net bir şekilde iletişimden sorumlu olanlar diyecekler ki bu oyuncu devam edecek ya 3 gün sonra şurada. Şöyle yani bunlara izin vermemesi lazım. Galatasaray yönetimi daha doğru bir iletişim yürütülebilir diyorum.
0: Galatasaray'a Como'dan bu oyuncuyla ilgili çok ciddi bir teklif geldi. 27 milyonluk bir teklif geldiği belirtiliyor. Fakat Galatasaray yönetiminin bu teklifi reddettiği belirtildi. Davinson Sanchez'in de yine bu hafta içerisinde gelip kampına katılması bekleniyor. Sezon içerisinde böyle bir performans göstermiş. Dünya Kupası'nda sakat olmasına rağmen böyle bir performans göstermiş oyuncuya da bir haftada fazla izni versinler Vedat abi. Hakkıdır yani oyuncunun.
1: Ozan, kabul ediyorum. Bir hafta fazla izin verebilirler de lig başladı, lig. Ve diyorum ki sana, final oynamış Arjantin'in kaptanı Messi 38 yaşında, o bile döndü takımında oynamaya başladı.
0: Doğru, lafım yok buna.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani izin tabii ki verilsin ama bu kadar abartmaya da gerek yok. Ya da abartı mı bilmiyorum. Yani bilemem tabii. Abartı da belki değildir ama bir hafta kalmış ya. Gelip en azından bir hafta böyle bir idmanlarda çalışmak gerekir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'da yine Osimhen'le ilgili transfer haberleri ön planda. Daha önce Sayın Başkan medyanın karşısına çıkarak şöyle bir açıklamada bulunmuştu. 150 milyon euronun altında gelen teklifleri kulübe dahi iletmeyin şeklinde bir açıklaması vardı. Osimhen'e de bu sezon yaklaşık 3 kulübün talip olduğu, fakat

0: 70-75 milyon euro bandında bu oyuncuya teklif götürüldüğü belirtildi. Sayın Başkan Dursun Özbek de tekrarladı. 150 milyon euronun altında Osimhen'i bırakmayacaklarını belirtti.
1: Normal yani, ben Osimhen transferinde Galatasaray'ın çok doğru iş yaptığını hep söylüyorum. En az o paraya da geri satarlar zaten. Bir zararı olmaz Galatasaray'ın. Hatta bence faydalı, karlı bile satabilirler. Mesela önümüzdeki sezon biraz daha böyle istikrarlı oynayan bir Osimhen, sakatlığı vesairesi olmayan bir Osimhen'in çok daha fazlasını yapıp Avrupa'da çok daha büyük paralar alabileceğini düşünüyorum.
0: Osimhen'le ilgili de sivri bir yorum yapmak isterim. Açık ve net söylüyorum. Galatasaray'dan Osimhen'i çıkartın. Galatasaray'dan hiçbir başarı beklemem. Ne lig şampiyonluğu ne Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Açık ve net söylüyorum. Bunu da geçtiğimiz sezon Osimhen'in oynamadığı 3-4 karşılaşmada gördük. Icardi gibi bitirici bir oyuncuyu dahi oraya koydular. Hiçbir şey yapamadı.
1: Ya tabii Icardi eğer prime dönemindeki Icardi olsaydı başka şeyler konuşurduk o zaman. Yani
0: böyle pres yapan, bu kadar yüreğiyle oynayan, her topa koşan, ayağını sokan.
1: Bak, şuna katılmıyorum ben. Evet yani Osimhen iyi oyuncu.
0: Çok iyi oyuncu.
1: Şampiyonlukta da evet çok ciddi katkı sağlamış bir oyuncu ama çıkar onu, hiçbir şey kalmaz geriye sözü bana çok
0: başarı gelmez.
1: Yok yok, ben öyle düşünmüyorum. Yani
0: peki şöyle sormak isterim sana. Çıkar, şöyle sormak isterim. Efendim. Geçen sezon Galatasaray'ın ikinci dönemde yani ligin ilk yarısı bittikten sonra Osimhen sakatlansaydı, ikinci yarıda oynayamasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu?
1: Belki, bilmiyorum. Yani bunun üzerine değerlendirme yapamam. Ben yaşanmışlar üzerinden değerlendirme yapayım mı? Uğurcan'ı çıkarırsan çok şey değişirdi. Davinson Sanchez çıkarırsan çok şey değişirdi. Barış Alper'i çıkarırsan çok şey değişirdi. Torreira'yı çıkarır. Yani anlatabildim mi ne demek istedim? Bir oyuncu üzerinden böyle bir okuma yapmayı ben sadece doğru bulmadım. Yoksa çok önemli bir oyuncu oldu. Çok ciddi katkı verdiği konusunda hemfikirim. Sadece o senin çok sivri şeylerin var ya, yorumların. Ben sanki biraz daha böyle sakin, sessiz.
0: Fedat abi, o biraz önce söylemiş olduğun isimler var ya. Biraz önce paylaştığın evet. İsimler. Hepsini toplasan bir Osimhen yapıyor işte.
1: Ya öyle değil be.
0: Öyle abi. Öyle.
1: Bir takım oyunu bu.
0: Öyle oluyor.
1: Yani takım oyununda bak, o geçen sene Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlara bir bak. Yani Uğurcan kurtarmasa sen 5 tane at. 6 tane yedikten sonra anlamı ne? Davinson Sanchez, Abdülkerim bu kadar iyi bir uyum yakalamamış
0: olsa. Davinson Sanchez için de yorumum son kale. Eğer o kaleye bir şey olursa defans hattı diye bir şey kalmaz Galatasaray'da. Onu da belirtmek isterim. Ciddi söylüyorum Edat abi. Yani bunlara kimsenin tepki göstermemesi gerekiyor. Ben doğruları söylüyorum çünkü.
1: Yok yok.
0: Yani Davinson Sanchez'i Galatasaray'dan al. Eski oyuncusu Vitor Nelson'ı koyalım oraya, Abdülkerim'in yanına. Defans hattı diye bir şey kalmıyor Galatasaray'da.
1: Ya bu böyle bir şey ama. Yani o
0: bu kadar önemli bir oyuncu.
1: Sen şimdi futbolun içinden gelen birisi oldu. Şimdi benden daha iyi biliyorsun. Tandem dediğin şey zaten tek kişilik bir şey değildir.
0: Değil.
1: Ya bir oyuncu üzerinden o tandemi hiçbir zaman değerlendiremezsin. Bak şimdi mesela Fenerbahçe'de de dün değil önceki gün konuşuyorduk. Milan Škriniar tek hamleli oyuncu ve geçtiğimiz sezon ne hallere düştüğü zaman zaman gördük.
0: Doğru,
1: ama bu
0: doğru.
1: Sene Ake ile birlikte görüyor musun bak? Yani Ake o eksik tarafını tamamlıyor. Bir de Ozan, bu Ake için ilk geldiği zamanlar ne dediler biliyor musun? Ya da konuşulduğu zamanlar. Oyuncu yavaş, tek problemi bu dediler. Tek hamleli geri
0: bunu diyenlerden birisi
1: abi,
0: benim.
1: Ama abi niye?
0: Ben izledim, oyuncu yavaş bir oyuncu. Ağır
1: abi,
0: bir oyuncu.
1: Abi neye göre?
0: Dünya Kupası'ndaki performansına, neye son göre? Performansına göre.
1: Neye göre ağır?
0: Neye göre ağır? Forvet hattında hızlı olan oyunculara göre ağır.
1: Abi stoper adam.
0: Evet.
1: Stoperdeki birine göre ağır mı?
0: Ağır.
1: Ya abi sol bek adamın orijini. Zaten sol bek.
0: Senelerce de sol bek oynamamış bir oyuncu ama.
1: Ben de diyorum bak, bir sol bek oynayabilecek kadar hızı olan bir oyuncuyu stoperde ağır olarak değerlendirdik.
0: Benim
1: ama görüyorsun nasıl topluyor.
0: Ben sol bekte oynayacağını çok düşünmüyorum Hake'nin.
1: Ya oynamasın. Ben onu söylemek istemedim. Ya sol bek oynayabilecek kadar kariyerinde hızlı bir oyuncudan bahsediyoruz aslında. Yani o oyuncunun ağır olduğu düşünülüyor. Bir de Osterwolde de çok ağır bir oyuncu değildi.
0: Osterwolde çok hızlı bir oyuncu.
1: Ama mesele neydi? İşte bak, geçen sezon o tamamlayabildi mi? Şükrün yarı tam anlamıyla tamamlayamadı. Bunun içerisinde timing var. Doğru.
0: Oyuncu stoper değildi
1: var.
0: Zaten Vedat abi.
1: Nasıl?
0: Osterwolde stoper
1: tam
0: değil.
1: Onu söylüyorum işte.
0: Bilmiyordu tam, orada oynamayı.
1: Tam onu söylüyorum işte. Doğru hamle var. Ben bu sene Nathan Ake'yi çok beğendim. Nereden geldik buraya? Davinson Sanchez Dediğim gibi tek başına değerlendiremezsin. Davinson'a son kale diyemem ben mesela. Şöyle diyebilirim ama. Davinson ve Abdülkerim ikilisi muazzam uyum son kale olabilir.
0: Fenerbahçe'de de Ake'yi bir görelim derim. Henüz bir karşılaşmada oynadı. Birlik bir başlasın, bir görelim bakalım defans arkasına atılan toplarda nasıl oynayacak. Ben de merakla bekliyorum.
1: Ben çok beğendim şu
0: oyunu. İyi bir oyuncu zaten. Maçta. Kariyeri sağlam bir oyuncu ama Dünya Kupası performansı düşük bir oyuncu. Bu yorumda bulunmuştum ben. Yani Fenerbahçe taraftarıyım diye de Dünya Kupası'ndaki performansı es geçecek halim yok.
1: Yok, geçmiyor.
0: Ben gördüğümü söylerim. Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'la ilgili haberleri kontrol ettiğimde şu anda Galatasaray Leao'ya tamamen odaklanmış durumda ve 10 numara ya da 8 numarayla ilgili çalışmalar da devam ediyor.
1: Peki Leao sence Galatasaray'da çok etkili olur?
0: Çok etkili olur. Çok etkili olur. Yani bir eğer bir de oynarsa ya. Burada o oyuncu, yani oynarsa o disiplinsiz problemleri hallolursa bambaşka seviyede bir oyuncu Leao. Yani Barış Alper falan kıyaslamam ben Leao'yla. Kimse kusura bakmasın.
1: Anladım.
0: Topu ayağına aldığında gidişi, dribling yeteneği, uzaktan olan şutları. Milan'da hocayla problem yaşadı. Son 8 ayda uzak kaldı. Galatasaray'da alırsa bambaşka bir performans beklerim dedikten sonra rejimizin uyarısıyla kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray ile ilgili haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Galatasaray'da Gabriel Sara'dan Galatasaray taraftarına bir mesaj geldi. Galatasaray'da kalıyorum mesajını verdi Gabriel Sara. Galatasaray taraftarlarına yine 10 gündür kalacak mı gidecek mi söylentileri ön planda olan oyunculardan bir tanesiydi. Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'da 17 yaş altına da Galatasaray'ın eski oyuncusu Eren'i getirdiler takımın başına. Galatasaray 17 yaş altını da Eren Derdiyok'a emanet etti. Umarım başarılı olur ve genç yetenekleri A takıma çıkartma performansını gösterir. Son dönemlerde özellikle 17 yaş altına çok ciddi anlamda mesai harcanmıyor. Maalesef. Benim oynadığım dönemde daha fazla mesai harcanıyordu. Özellikle Beşiktaş altyapısında o dönemde çıkan oyuncuları kontrol etmek gerekiyor. Yani bu tarz altyapılara scout ekibinin çok ciddi anlamda takviye vermesi, önem vermesi gerekiyor. Umarım Eren Derdiyok Galatasaray'da altyapı

0: Yı canlandırır. Hem milli takımımıza hem de Galatasaray'a ilk 11'de oynayabilecek seviyede oyuncular yetiştirir. Vedat abi, var mı bir yorumun Galatasaray 17 yaş altı ile alakalı, Eren derdi yokla ilgili? Peki. Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'daki haberlerde bu şekilde asparagos olan haberleri de sizlerle paylaşmak istemiyorum. Onun dışında 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Adana'dan Halil Bey, Sanchez döndü hocam yorumunda bulunuyor. Sanchez de biz de kontrol ettik reklam arasında, Türkiye'ye geldiği ve kamp dönemine girdiği de belirtiliyor. Oyuncu da gelmiş Vedat abi. Var mı bir açıklama?
1: Efendim?
0: Oyuncu gelmiş Sanchez.
1: Tamam, demek ki bugün antrenmana çıktı oyuncu.
0: Evet.
1: Yani dün gelmiş olması lazım. Dün ya da önceki gün gelmiştir geldiyse. Yani bak şöyle açıklama. 29 Temmuz'da bu oyuncunun dönmesi gerekiyordu. 21 günlük süresi dolmuştu.
0: Doğru. Yani bu açıklamaya bir şey diyemeyeceğim. Geç katıldı kampa.
1: Yani şöyle, oradaki şey, mevzu şu. Benim anladığımı söylüyorum sadece. Bu ama benim anladığım kesin geçerli bir şey değil. Komo ile transfer görüşmeleri devam etti. Bu süreç içerisinde de oyuncu dönmedi, devam etti. Son anda anlaşma olmayınca takıma döndü. Benim bakış açım bu. Bir hafta var ya şey, ligin başlamasına.
0: Değerli dinleyenlerimiz, dünya basınını da kontrol ettiğimde yine İtalya'da Rafael Leao Galatasaray'a çok yakın haberleri ön plana çıkıyor. Liverpool'da Barcelona'nın stoperi Arroyo ile ilgili anlaşmanın tamamlandığı belirtiliyor. İspanya basınını kontrol ettiğimde Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Celta Vigo'ya transfer oldu kiralık olarak. Umarım Altay da başarılı bir sezon geçirir ve tekrardan o iyi günlerine geri döner. Aslında iyi bir kaleci özünde. İngiltere'de de
1: ne kadar derine inmek lazım?
0: Yani İngiltere'de de iyi yetiştiğini düşünüyorum. Çok fazla şans vermediler. Ben Celta Vigo'da açık söyleyeyim Altay'ın başarılı olmasını bekliyorum Vedat abi. İyi bir kaleci çünkü. Ama bazı pozisyonlarda o tecrübesiz hatalarından ders çıkartması gerekiyor. Çıkartmıştır da. Yaşı da ilerledi çünkü kalecinin. Umarım İspanya'da başarılı olur ve o iyi dönemlerine tekrardan geri döner. İyi dönem derken de bir prime dönemi vardı. Yaklaşık 7-8 haftalık. Milli takıma kadar da yükselmişti. Umarım o performansına geri ulaşır. Değerli dinleyenlerimiz, yine Avrupa'dan transfer haberlerini kontrol ettiğimde Real Madrid zaten ciddi anlamda takviyeleri yapmaya devam ediyor. Real Madrid bir dünya yıldızını da kadrosuna kattı. Diomande transferini gerçekleştirdi. 125 milyon euroya bu transferi bitirdi ve oyuncu da Real Madrid tarihinin en pahalı transferi oldu. Bir yorumun olur mu?
1: Yani tabii valla ben bir şey söyleyeyim. Real Madrid'de Mourinho ile beraber ne yapacağını çok merak ediyorum. Yani Mourinho artık yavaş yavaş kariyerini sonlandırmak üzereyken, neredeyse yani Benfica ile de o başarıyı yakalayamamışken, bir anda Real Madrid'de yaşananlardan sonra bir anda geldi Real Madrid'in başına oturdu.
0: İlginç yani, gerçekten.
1: Benim en çok şaşırdığım şeydir bu sezon, bak bu yaz transferi.
0: Kariyeri bitmiş bir antrenörü aldı Real Madrid.
1: İşte yani hep şöyle söylerler ya, bu Portekizli menajerler derler ya. Acaba o mu mesele? Anlayamadım yani tam konuyu. Ya öyle bir nokta ki yani biz oyuncularımızla başa çıkamıyoruz. Kariyerli bir teknik direktör lazım. Hop hadi getir Ozan Mourinho'yu buraya.
0: Yalnız Mourinho'da Real Madrid'de bir başarısı var Vedat abi.
1: Tamam var ama
0: tarihi rekor kırarak şampiyon yaptı Real Madrid'i.
1: Şimdi Ozan var, yok demiyorum ama
0: budur yani sebebi.
1: Şimdi o kadar kötü giden bir kariyer ki Mourinho'nunki. Dün Courtois'un konuşmalarını dinledin mi?
0: Yok, duyamadım.
1: Lütfen bir bak. Courtois'un açıklamalarına bak. Yani ilk Jose Mourinho ile karşılaştıklarında yaptıkları konuşmalardan falan bahsediyor. Yani gerçekten şaşırıyorum.
0: Arda Güler'le ilgili yorumunu dinledim.
1: Ya Arda Güler iyi oyuncu. Arda Güler kalır.
0: Mesut'la karşılaştırmayın. Herkesin kendi bir teknik taktik
1: kim
0: anlamda şey vardı.
1: Kim karşılaştırmış?
0: İspanya basını. Mesut mu Arda mı şeklinde bir soru geldi Jose Mourinho'ya. İkisini de karşılaştırmaya gerek yok. Arda Güler'in başarıları kupa anlamında zaten şu anda daha fazla.

0: herkes kendi zeminini hazırlasın şeklinde bir açıklamada bulundu.
1: Şimdi abi Arda Güler iyi oyuncu. Arda Güler Jose Mourinho'ya rağmen Real Madrid'de kalır. Jose Mourinho kendine bakması lazım. Yani devre arasını çıkarması için başarılı olmak zorunda. Başarı gelmezse devre arası yolcu. Ben söyleyeyim sana yani.
0: İtalya gibi gözüküyor.
1: Ya valla biliyor musun İtalya'ya da gidebilir mi? Göreceğiz onu da. Ya bir daha bir Portekiz yapabilir. Ya çok zor dediğim gibi ya ben şaşırıyorum. Bu sezon bu yaz transfer döneminde en şaşırdığım şeydir transfer gelişmesidir.
0: Değerli dinleyenlerimiz dünya basınında kontrol ettiğimde ön plana çıkan bir haber yok. Sadece Paris Saint Germain'e Barcola için yaklaşık 4 kulübün talip olduğu belirtiliyor. Paris Saint Germain'in de bonservisle ilgili isteği karşılanırsa bu transfer gerçekleşebilir haberi yapıldı. 100 milyon euroya yakın bir beklentisi var Paris Saint Germain'in Barcola için.
1: Şimdi bak gelen mesajlar var. Onu önce söyleyeyim hemen. Geçen hafta pazar tribündeydi Sanchez. Dün gelmedi yani bir hafta oldu demiş bir dinleyicimiz. Ondan sonra bir tanesi diyor ki 3 gündür antrenmanlara çıkıyor diyor Hamza Poyraz. Ondan sonra ben inanın bu gelişmeden habersizdim. Ama 2 gün önce bu gelişmenin olduğunu da söyleyeyim. Yani oyuncunun mesela şimdi pazar günü antrenmana şeyde tribündeydi diyor ya.
0: Evet.
1: O zaman gecikmemiş olması lazım değil mi?
0: Bir haftalık izin aldığı belirtiliyor zaten oyuncunun.
1: Hayır, tam
0: geç geldi.
1: Tam işte ben de onu söylüyorum. Yani oradaki fark o. İnanın bu gelişmeden de haberim yoktu bu arada. Yani ben dün itibariyle döndüğünü bilmiyordum.
0: Peki. Değerli dinleyenlerimiz takımlarla ilgili yorumlarımızı yaptık. Transfer gelişmeleriyle ilgili asparagas olmayan haberleri sizlerle paylaştık. 10 gün içerisinde takımların daha da takviye yapması bekleniyor. Bu 10 gün önemli takımlarımız için. Değerli dinleyenlerimiz iddia kuşağına geçişimizi yapıyoruz. Bugün Galatasaray'ında hazırlık mücadelesi var. Villarreal'le oynayacak 21'de. Bunun bilgisini de paylaşmak isterim. Enteresan bir şekilde daha önceki senede oynanan hazırlık karşılaşmalarının çoğu iddiaya yansımıştı. Fakat bu sene Türk takımlarımızın oynadığı karşılaşmaları kontrol ettim. Bir tanesi bile iddiaya yansımadı. Yani mücadeleyi izlerken ufak keyif yapalım dedik ama maalesef sonuçlanmadı. Dedikten sonra kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
2: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, iddia kuşağımız başlıyor efendim. Umarım yazdığımız söylediğimiz gibi sonuçlanır ve yolumuza kazanarak devam ederiz. 2 senedir de YouTube platformu üzerinde vermiş olduğumuz emeklerin karşısını aldık. Grubumuzu da mağdur etmedik. İsteyen değerli dinleyenlerimizi Ozan Özturan tahminleri YouTube platformuna bekleriz efendim. Vedat abi, Trendyol 1. Lig dünkü karşılaşmayla başladı. Bugün de Trendyol 1. Lig'de 4 tane karşılaşmamız var. Bu 4 mücadeleyi de değerlendireceğiz. Söylemek istediğin bir şey mi vardı? Sesin gelmiyor şu anda.
1: Ozan, şöyle Almanya 2 ile başlayalım. Saat 14'te başlayacağı için yarım saat var. İstersen oradan başlayalım.
0: Direkt Almanya 2 ile başlayalım.
1: Evet.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Almanya 2, 14 kuşağı. Vedat abi doğru söylüyor, 30 dakikalık bir dilim kaldı. Darmstadt 98, Holstein Kiel karşılaşması. Lig'de takımlar ilk karşılaşmalarına çıkacak. İlk yorum da benden gelsin. TGS 2 ya da 3 gol bandında bir karşılaşma bekliyorum.
1: Ya ben de gollü bir maç bekliyorum. Darmstadt geçtiğimiz sezon aslında çok önemli de bir şey verdi. Mücadele verdi ama sonunu getiremediler biliyorsun. Golcü bir takım. Bunu unutmamak lazım. O yüzden bence gol atacaktır. Holstein Kiel tarafına baktığımızda aslında orada da yine bu sezon başı itibariyle gol gelme ihtimali yüksek. Özellikle Holstein Kiel'in yani bu sezon yeniden yükselmek için Bundesliga'ya önemli de bir çabası olacaktır diye düşünüyorum. Yani ilk maç itibariyle ben gollü bir maç bekliyorum. 2,5 gol üstü.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bir diğer karşılaşmamızla devam ediyoruz. Almanya 2, 14 kuşağı. Heidenheim ve lige yeni çıkan takım Osnabrück mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, Heidenheim takımı geçtiğimiz sezonda yine Frank Schmidt'le yoluna devam etmişti. Kadro kalitesini daha iyi görüyorum. Daha hazır bir takım. Rakip takım da lige yeni çıkmış bir takım. Timo Schulz ve öğrencileri. Çok yüksek, misli kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma değildir ama ideal tercihim maç sonucu bir iç sahada Heidenheim kazanır diyeceğim.
1: Evet, ben biraz oran açısından farklı bir tercih yaptım.
0: 1.50'likte bir oranı var Vedat abi.
1: Evet evet, 1.48-1.50 gibi bir oranı var. Ben şöyle, yani ilk maç olması nedeniyle biraz daha böyle temkinli gidip gollere gidiyorum taraf bahsinden ziyade. Burada da ev sahibi Heidenheim'in ben iyi başlayabileceğini ve ilk golü atabileceğini düşünüyorum.
0: Mantıklı.
1: Ev sahibi 0.5 üstü ilk yarı.
0: Güzel tercih bence de. 14 kuşağıyla devam ediyoruz. Karlsruhe, Arminia, Bielefeld mücadelesi. Ligde ilk karşılaşmalarına çıkacak bu takımlarda. Sadece Hertha Berlin Bochum mücadelesi dün oynandı. Deplasmanda kazanan taraf Hertha Berlin'di. Ben de yaklaşık 5'e yakın oranlı bir kupon yapmıştım. 3 mücadelem geldi. Son karşılaşma Bochum Hertha Berlin, iki takım da gol atardı. Karşı karşıya 3 net gol pozisyonundan yararlanamadılar. Ve gol yüzdesi de daha yüksekti Bochum'un ama mücadeleyi 1-0 kaybetti iç sahada. Karlsruhe, Arminia, Bielefeld mücadelesindeki tek ve ideal tercihim gol var diyorum bu mücadeleye de.
1: Güzel. Ben de 2,5 üst ve gol var dedim. Bence de iki takım da gol bulur.
0: Değerli dinleyenlerimiz, 14 kuşağındaki son mücadelemiz Almanya 2. Bundesliga'da Magdeburg Braunschweig karşılaşması, zor bir mücadele. Değerli dinleyenlerimiz, burada da ortada kalmak isterim. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Diğer seçeneklere göre oranı da çok daha iyi. Benim tercihim yine burada TGS 2 ya da 3 gol bandı olacaktır.
1: Yani evet, bugün içime sinmeyen tek karşılaşma diyebilirim.
0: Benim de öyle.
1: Bundesliga 2'de. Geçtiğimiz sezon iki takım da düşmemek için ciddi bir çaba gösterdiler ve sonuç itibariyle ligde kalmayı başardılar. Ya ben uzak durmakta fayda var diyorum ama yine ev sahibi ilk yarıda bir gol atabilir. Eğer mecbur kalırsanız oynamaya, böyle bir şey yapılabilir.
0: Almanya 2 kapanış karşılaşması 21.30'da başlayacak bu mücadele. Hı hı. Wolfsburg Kaiserslautern karşılaşması. İki takımın da yapmış olduğu transferleri kontrol ettim. Wolfsburg takımının yapmış olduğu en büyük transfer Hoffenheim'dan Damarı kadrosuna kattılar. 5,5 milyon euroya. Öbür takımı Kaiserslautern'i kontrol ettiğimde onlar da genelde kiralık olarak oyuncuları aldılar. Augsburg'dan Jolie'yi defans hattında, 26 yaşındaki oyuncuyu da 1,25 milyon euroya transfer ettiler. 1,250 diyelim bu transfer bedeline de. Ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. İki takım da gol atar. İki takım da gol atar maçı Wolfsburg kazanır. Yüksek oran denemesi olarak ön plana çıkan tercihlerimdir efendim.
1: Yani ben burada açıkçası daha radikal bir şey söyleyeceğim. Ben ilk yarıdan maçın 1.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. O zaman Wolfsburg geçen sezon Bundesliga'dan düşmüştü ve biliyorsun yani uzun yıllar sonra ilk kez bunu yaşadı. 16. sırada bitirdiler ama play-out'ta da Paderborn'u

0: mağlup oldular ve bir alt lige düştüler. Ben burada bu sezon özellikle çok önemli bir çıkış yapabileceklerini düşünüyorum. Tekrar yani üst lige çıkabilmek için. Bunu söyleyelim. Yani Kaiserslautern'e baktığımızda onlar da yine golcü bir takım. Burada da bunu başarabileceklerdir diye düşünüyorum. Bu arada Kaiserslautern'de şey var. Erencan Yardımcı. Hatırlar mısın? Süper Lig'den.
1: Erencan'ın ismi yabancı
0: Evet,
1: gelmedi.
0: Erencan Yardımcı bir şeydir. Forvet. O oynuyor Kaiserslautern'de. Ben ilk yeri 1,5 istiyorum kısacası.
1: Erencan Yardımcı da bizim ligimizde hangi kulüpte oynamıştı onu hatırlayamadım.
0: Ya galiba şey olabilir. Kasımpaşa mıydı Erencan'ın oynadığı kulüp?
1: Onu da kontrol edeceğim.
0: Oyuncu gözümün önünde yani fiziği falan.
1: Saç yapısı falan benim de
0: Evet
1: aklıma
0: evet
1: geldi de.
0: ama ya galiba Kasımpaşa'ydı.
1: Galatasaray'da da bir dönem altyapısından mı yetişti diye hatırladım Erencan'ı ama aklımda
0: Olabilir.
1: öyle kalmış.
0: Onu ben bilmiyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Almanya 2'deki karşılaşmaları da sizler için değerlendirdik. 5 mücadele vardı. 5'ini de sizler için konuştuk.
0: Hızlanalım.
1: Ve geldik Trendyol birincilik karşılaşmalarına. 17 kuşağı Bandırma Spor İstanbul Spor mücadelesi. Sevgili Vedat Parlak neler söylersin?
0: Evet, günün tek karşılaşması süper, şey birincilikte. Aslında şöyle söyleyelim. Düne baktığımızda bir dakika Bandırma maçı mı dedin?
1: Evet.
0: Ben mi yanlış görüyorum acaba? Neden benim karşımda tek maç var?
1: Bandırma Spor İstanbul Spor mücadelesi bugün saat 17 kuşağı.
0: Ha, 17 kuşağı anladım tamam. 19'da Sivas Spor Esenler Erok
1: Doğru,
0: var değil mi? Benim
1: doğru.
0: çünkü tercihim orada oydu da o yüzden söyledim. Tamam şöyle hemen bakalım. Ya bugün aslında ilk maçlar olması nedeniyle biraz dikkatli olmakta fayda var
1: Doğru,
0: onu
1: çok misli
0: söyleyeyim.
1: kuponları da tavsiye etmiyorum ben de.
0: Evet, dün 2,5 gol üst tercihi yapmıştım. Gerçi başarılı olmuştu ama orada biraz daha farklıydı. Yani sebeplerim farklıydı. Ya bu karşılaşmada uzak durmakta fayda var. Ben mesela Sivas Esenler Erok maçını daha çok tercih edeceğim gibi gözüküyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bandırma Spor İstanbul Spor mücadelesindeki benim ideal tercihimde iki takım da gol atar olacak. Bu arada Eren Yardımcı'yı da kontrol ettim. Belirtmiş olduğum
0: Erencan.
1: gibi Galatasaray altyapısı çıkışlı Pendik Spor ve Alanya Spor formalarını da
0: Pendik
1: giymiş.
0: Spor tam
1: Pendik
0: Kasımpaşa değil.
1: Spor.
0: Evet.
1: Bunu da
0: Tamam.
1: bilgisini değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Bandırma İstanbul Spor mücadelesindeki tercihim gol var oldu. 19 kuşağı memleketime geçiyoruz. 58 ligi doların karşılaşması. Sivas Spor, Esenler, Erok Spor mücadelesi. İlk yorumu senden alalım Vedat abi.
0: Valla Sivas Spor'da tabi biliyorsun işler çok yolunda gitmiyor. Onlar
1: Doğru
0: da
1: maalesef.
0: kadro yapılanmasına gidemediler. Genç oyuncularla devam ediyorlar. Çünkü tahtalarını açtıramadılar. Transfer tahtalarını uzun bir süre. Bu nedenle sıkıntılı yaşıyorlar. Esenler Erok da geçen seneden biliyorsun zaten playoff'u kovaladı. Neredeyse çıkıyorlardı.
1: Geliyordu.
0: Ama işte son 2-3 haftada yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle yani alamadıkları puanlar nedeniyle orada gelemediler. Bu sene de çok istiyorlar. Giderek oranı düşen bir Esenler Erok var. Ben direkt maç sonucu 2 diyorum.
1: Memleketimi karşına mı alıyorsun
0: Evet.
1: Sivas'ı?
0: Ben Esenler Erok kazanır diyorum.
1: Esenler Erokspor'un da şöyle bir iki tane transferini paylaşmak isterim. Rize Spor'dan orta saha oyuncusu Zekeri kadrosuna kattılar. Oyuncu henüz 26 yaşında. Kalede Erdem Can Polat yine Rize'den kadrosuna kattılar. 25 yaşında. Çorum'dan Samudio'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Oyuncu henüz 30 yaşında. Eyüp Spor'dan Claro'yu transfer ettiler defans hattına. Ve kadrosunu da güçlendirmiş bir Esenler Erokspor var. Ben gol var diyeceğim bu karşılaşmaya da. Ama iç sahada çok zorlanması beklenen bir Sivasspor var. Çünkü transfer dahi yapamayan bir Sivasspor gördük. Eski başkanı ayrıldıktan sonra çöküş dönemini atlatamayan da bir Sivasspor gördük. Atlatamadıkları için de Trendyol 1. Lig'e düştüler. 19 kuşağındaki bir diğer mücadelemiz Ümraniyespor Mardin 1969 sporla oynuyor. Vedat abi yorumunu almak isterim.
0: Yani yine uzak durmakta fayda var. Şöyle zaten bugün şu anda Sabah aslında bu durum farklıydı ama şu anda iddia açısından değerlendirme yapamayacağımız bir karşılaşma.
1: Öyle mi? Bandırma

0: EGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Antalya Spor Keçiören Gücü mücadelesiyle ilgili tercihin?
1: Ya burada da çok zor olacak. Ya Antalya Spor evet bu sene düştü, tekrar çıkmak istiyorlar falan ama onlarda da ciddi sorunlar var. Mali sıkıntılar devam ediyor. Orada da işte tahtayı açtırmak gibi problemleri var vesaire. Keçiören Gücü bana kalırsa burada kazanabilecek güçte. Yani ligin ilk maçını Keçiören kazanabilir.
0: Antalya Spor'un transferlerini kontrol ettim. Bir yandan da Keçiören Gücü'nün transferlerini kontrol ediyorum. Efe Kaan Yıldız Altınordu'dan bedelsiz olarak alındı. 22 yaşındaki kaleci. Nabyan Empoli'den forvet hattındaki 22 yaşındaki oyuncuyu aldılar. Yunus Bahadır İstanbul Spor'dan geldi. Efe Güler Ereğli Belediyesi'nden transfer ettiler. 18 yaşında. Çok ciddi bir takviyesi gözükmüyor. Forvet hattına Iğdır FK'dan Fofana'yı alan bir kadro görüyoruz Keçiören Gücü'nde. Antalya Spor'un transferlerini kontrol ettiğimizde Güray Vural Iğdır FK'dan 38 yaşındaki oyuncuyu aldılar. Doğukan Özkan, Efecan Gülerce Amasya Spor'dan. Dario Saric geldi. Orta saha oyuncusu Palermo'dan. Zor bir karşılaşma gerçekten iddia açısından. Berabere de bitme ihtimali yüksek bir karşılaşma. İlk yarı sıfır diyeceğim bu mücadele için ben de.
1: Ya zaten uzak durmakta fayda var dediğim gibi ama Keçiören galibiyeti de beklenebilir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Hollanda Ligi ile devam ediyoruz. Nijmegen, Telstar mücadelesi 17-30 kuşağı. Vedat abi yorumunu almak isterim.
1: Evet tabii yeni sezon dün akşam başladı. Hayırlı olsun diyelim, gayet de mutlu olduk. Yani işte Belçika, Hollanda, Portekiz buralarda başladı.
0: Özlemişiz.
1: Tabii haftaya daha da artacak bu sayı. Geçtiğimiz sezon aslında Nijmegen çok iyi işler yaptı hatırlarsan. Yani çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyelim. Yani aslında bu sezona baktığımızda böyle yakından tanıdığımız isimleri de göreceğiz Nijmegen'de. Emre Mor mesela Nijmegen'le anlaştı. Doğru. Dušan Tadić Nijmegen'le. Bu isimlerde bu sene takip edeceğimiz, dikkatle takip edeceğimiz oyunculardan. Telstar tarafına baktığımızda ise onlar yani geçtiğimiz sezondan bugüne beklentilerimi hiç değiştirmediler. Daha doğrusu beklentilerimi karşıladılar diyebilirim. Çok iyi bir hazırlık sürecinden geçmediklerini de söylemem lazım. Nijmegen bence bu sezona da çok iyi başlangıç yapacaktır. 1.5 üst ve 1 tahminim.
0: Mecbur zaten bu şekilde söylememiz gerekiyor. 1.30 açılmış sadece Nijmegen kazanır oranı. Benim de tercihim 1 ve 1.5 gol üst. Türkiye Ligi'nden 2 oyuncu tanıdığımız oyuncuyu da kadrosuna kattı. Telstar'a göre daha da iyi bir kadrosu var. İç sahada bir zahmet kazansınlar diyeceğim. 1 ve 1.5 gol üst Nijmegen tarafındayım. 19.45 Go Ahead William 2 mücadelesi neler söylersin?
1: Şöyle, Go Ahead Eagles aslında geçen sezon iyi bir performans ortaya koyamadı ya, beklentileri karşılayamadı. Çünkü Avrupa'da da oynuyorlardı bir taraftan biliyorsun. Bir önceki sezon kupayı kazanmışlardı. Willem 2'ye baktığımızda onlar da Eredivisie bu sezon geri dönmeyi başardılar. Hazırlık sürecine baktığımızda yine gollü maçlara imza attıklarını da söylemek lazım. Ben bu sezon Go Ahead Eagles'ın yine üst sıraları hedefleyeceğini düşünüyorum. İlk karşılaşmada evinde hızlı başlayıp gol bulmasını bekliyorum. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst.
0: Diğer oranlara göre kontrol ettiğimde TGS 2 ya da 3 gol bandının oranı diğer seçeneklere göre daha iyi. Benim tercihim de yine TGS 2 ya da 3 gol bandı olacaktır. 21 kuşağı PSV Fortuna Start mücadelesi.
1: Ya güzel maç. PSV için şunu bir kere söyleyelim. Yani çok kötü bir başlangıç yaptılar Ozan. AZ Alkmaar'a 4-0 mağlup oldular kupa finalinde.
0: Ve benim kuponumu yatırdılar bir gol atamayarak.
1: Ama işte kırmızı gördüler ve o kırmızıdan sonra da işler çok değişti. Şimdi bu maç onlar için bir telafi maçı da olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada aralarında oynadıkları maçlara baktım Ozan. 1-2, 5-2, 4-1, 3-1, 3-1 gibi skorlar skor, var. Doğru. Yani karşılıklı goller net gelmiş bir kere. Onu söyleyebilirim. Ben burada PSV'nin dediğim gibi bir önceki karşılaşmada işte bu yaşadığı 4-0'lık hezimeti de unutturmak adına kendi evinde hızlı başlayabileceğini de düşünerek bence ilk yarı 1.5 üst güzel oranıyla denenebilir.
0: Diğer seçenekleri kontrol ettiğimizde oran olarak bizi tatmin edecek seçeneklerden birisini söyledin. Hı hı. Ve PSV'yi de gerçekten buradan kınıyorum yani. Süper Kupa final mücadelesinde bir gol atamıyorsunuz Alkmaar'a. Maçın favorisi.

0: PSV ve 7.98'lik kuponu yatırdılar.
1: Şimdi bak, zaman zamanlar oluyor Ozan. Dün Vitesse şey maçı vardı. Neydi Vitesse, kimle oynadı dün? Aklıma gelmedi ismi. Neyse. O maçta Ozan ben karşılıklı gol var oynadım. Maç 1-0
0: bitti. Valvik'le oynamışlardı.
1: Valvik. Maç 1-0 bitti. Valvik'in 3 topu direkten döndü. Ya bir maçta daha ne olabilir, anladın mı? 3 maç 3 topu direkten dönüyor. Yazık ve maç olmuş. 1-0 bitiyor.
0: 1-1 bitti maç.
1: Ha 1-1 mi? 1-1. Ha özür dilerim, pardon, 1-1 bitti. Ben 2.5 üstü oynamıştım.
0: Kız, o daha da kötü.
1: Niye?
0: 2.5 gol üstü bitti. Canının yanması açısından söyledim.
1: Ha yok. Ya hepsi aynı şey, değişmiyor ki.
0: Değerli dinleyenlerimiz, PSV mücadelesindeki tercihim benim 2.5 gol üstü olacak bu karşılaşmada. İlk yarı 1.5 gol üstü de katılıyorum. Oransan olarak zaten ilk yarı 1.5 gol üst ön plana çıkıyor. 22 kuşağı kapanış karşılaşmamız. AZ Alkmaar, Den Haag mücadelesi. Ben AZ Alkmaar'ın PSV'ye net gol atmasını bekliyordum.
1: Ado Den Haag'a.
0: Hayır, ilk maçta. Diğer, anladım, kupa maçında.
1: İlk maçı diyorsun.
0: Ama anladım. 4 tane gol atıp bir tane gol yememesini de beklemiyordum.
1: İşte orada kırmızı kart çok etkili oldu ya.
0: Bir zahmet PSV'ye 4 atan AZ Alkmaar, kupayı kazanan AZ Alkmaar açılış mücadelesinde de Den Haag'ı yensinler. Tercihim 1 ve 1.5 gol üst, hatta 1'den 1. Ayrıca oyuncu seçenekleri de kadroyu gördükten sonra denenebilir. Alkmaar cephesindeyim Vedat abi.
1: Tamam, yani ben de katılırım sana ama Ado Den Haag şöyle bir takım. Alt ligden geldiler biliyorsun. Gelirken de muazzam bir oyun oynadılar. Çok iyi bir forvet hattı vardı. Golli maçlara imza attılar hep. Ve öyle geldiler buraya. Ligin ilk maçı, ya ben Ado Den Haag'ın da gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. Ben her iki takımın da gol atmasını bekliyorum.
0: Peki. Belçika Pro Lig'le yolumuza devam ediyoruz. 19-15 kuşağı Standard Liège Circle Brugge mücadelesi ligde ilk karşılaşmalarına çıkacak bu iki takımda. Vedat abi, hissiyat olarak bu maçı gördüğüm anda TGS 2 ya da 3 gol bandı geçti. Yani diğer seçenekler 1.20, 1.15, 1.30 ama TGS 2 ya da 3 gol bandı çok daha iyi bir oranı mevcut. Güncel oran 1.77. Ben TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Standard Liège'i de ev sahibi olarak avantajlı görüyorum.
1: Yani zor maç. Katılıyorum sana. Ben uzak dururum aslında. Bugün Belçika'da diğer iki maç daha böyle oynanabilir geldi gözüme. Bu maçta ben yani ilk yarı sıfır tercihi yapabilirim belki.
0: 21-45 kuşağıyla devam ediyoruz. Saint-Truidens Lommel mücadelesi. Lommel'de lige yeni katılan ekiplerden bir tanesi. Rakip takımda Saint-Truidens köklü bir kulüp, kazanması gerekiyor. Geçtiğimiz sezonda istediklerini yapamayan bir Saint-Truidens takımı vardı. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üst. Güncel oran 1.60. Saint-Truidens'ten yanayım.
1: Tabii Lommel takımı bir şey aslında, bir proje takımı Ozan. City Group bünyesinde. Ve oradan geliyorlar.
0: City Group da büyüdükçe büyümeye başladı.
1: Tabii yani önemli de işler yapıyorlar bu arada. Onu da söylemek lazım. Yani diğer taraftan tabii burada şunu çok net görmek lazım. Evinde oynayan Sint-Truiden'in oranı da bence güzel. Bu orandan kaçırılmaması lazım.
0: Güncel oranı kontrol ettim, 1.33. Ben 1 ve 1.5 gol üst, yani o yüzden dedim.
1: Şöyle olabilir, olabilir. Yani senin dediğin de tercih edilebilir. Ama bence oran 1.37'leri falan, 38'leri de görüyor.
0: Peki. Değerli dinleyenlerimiz, kapanış karşılaşmamız 21.45 kuşağı. Westerlo Saint-Gilloa karşılaşması. Hı hı. İlk yorumu senden alalım.
1: 2.5 gol üst. Yorum kısa.
0: Takım önerim var mı peki?
1: Ya burada tabii Westerlo'nun da kendi evinde gol bulacağını beklediğim için 2.5 üst dedim. Yoksa Saint-Gilloa'nın kazanması beklenebilir.
0: Westerlo son hazırlık mücadelesinde Samsunspor'a 2-1'lik bir mağlubiyet almıştı. Onun dışında PAOK'la oynadılar, 4-0 yenildiler. Bir şartla oynadılar, 2-0 yenildiler. Hazırlık karşılaşmalarında sahada durmakta güçlük çeken bir Westerlo takımı gördük.
1: Hafta içinde Saint-Gilloa'da Bodo ile oynadı. 3-3 beraber kaldılar. Çok zor bir maçtan çıkıp geliyorlar falan filan. Doğru. Yani evinde oynuyor Westerlo.

0: Lobide lig maçı Caner, şey Ozan, bu şey hani hazırlık maçlara çok karıştırmamak lazım. İlk maç evinde oynayacak. Bir gol atarlar ya.
1: Deplasman takımı 1.5 gol istiyorum ben de burada.
0: Tamam.
1: Sen Cilo 1.5 gol üst tercihimdir. Değerli dinleyenlerimiz, hazırlık karşılaşmaları var. İddiaya yansımadığı için onları tercih etmiyoruz. Avusturya Ligi, İsviçre Ligi ikişer karşılaşmamız kaldı. Yayınımızı kapatacağız.
0: Tamam.
1: Hazır mıyız Vedat abi?
0: Hazırız.
1: Avusturya Bundesliga ile başlıyoruz. 18 kuşağı. Grezer Ak, Avusturya Lustanyao mücadelesi. Neler söylersin?
0: Şimdi eğer kaç maçı dedin Ozan, onu bir görelim.
1: 18 kuşağı.
0: 18'de başlayacak. Evet evet, gördüm, tamam.
1: İlk mücadelesinde tamam, 3-0 gördüm. Yenilen Grezer. İlk mücadelesinde beraberlik alan Lustanyao.
0: Lask'a karşı 3-0 mağlup olmuşlardı.
1: Doğru,
0: hatırlıyorum.
1: Doğru.
0: Aslında kötü de bir oyun oynayarak mağlup oldular. Yani gerçekten kötü bir maç çıkardılar. Diğer tarafta Avusturya Lustanova'ya baktığımızda onlar da Riyet karşısında yani bazı zamanlar zor durumlara düştüler ama buna rağmen yine de puan çıkarmayı başardılar. Burada da çok böyle karşılıklı gollere gideceğini düşünüyorum karşılaşmanın, ama hani 3 golün üstüne de çıkmaz. TGS 2-3 gol gibi bir tercihim var.
1: Şifreyi doğru bulduğunuz için sizi tebrik ediyorum sevgili Vedat Parlak. TGS 2 ya da 3 gol bandı sadece tercihtir efendim. İroni olarak söylüyorum tabii ki. 20-30 kuşağı Hartberg Sturm Graz karşılaşması. İlk yorumu yine senden almak isterim Vedat abi. Zaten başka da kimsemiz yok.
0: Sturm Graz Fenerbahçe ile karşılaştı zaten, hepimizin malumu. Aslında hani ligle Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştırmamak lazım, bunu çok net söyleyelim. Ama Hartberg kendi evinde oynamanın avantajıyla yine gol bulabilir diye düşünüyorum. Sturm Graz'ın net bir golü olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bir başlarını kaldırmak isteyeceklerdir. Ben öncelikli tercihim karşılıklı gol var. Ama burada Sturm Graz galibiyeti de denenebilir dediğim gibi. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bir böyle silkelenmek istiyorlar.
1: Tek tercihim var. 20-30 kuşağı Hartberg Sturm Graz mücadelesi. O da iki takım da gol atar olacaktır. İç sahada bir gol atmasını beklerim Hartberg'in. İsviçre Süper Lig 19 kuşağı Lozan Young Boys mücadelesi. Güzel, tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Değerli dinleyenlerimiz, ideal ve tek tercihim iki takım da gol atar olacak bu mücadelede. Oran 1.25, düşük bir seviyede. Bu oranı beğenmeyenler, tatmin olmayanlar KG var ve 2.5 gol üst deneyerek oranı bir tık daha yukarıya çekebilirler.
0: Valla bir kere Young Boys eski günlerine bir mesaj attı. Öyle bir başlangıç var gerçekten.
1: 4-2, 6-0, 2 maçta 10 gol.
0: Önce Sion'a 4 attılar, ardından 6-0'lık Tun galibiyeti geldi.
1: Hem de
0: Tun'a karşı bir de, yani müthiş bir şey. Diğer tarafta tabii Luzan geçtiğimiz hafta Basel karşısında kazanmayı başardı. Bu iki takımın oynayacağı bu mücadelede de bence yine gollere sahne olur.
1: Katılıyorum.
0: Ama Young Boys'un çok net şey olduğunu, favori olduğunu düşünüyorum. Çok iyi başladılar, iyi de gidiyorlar. Bence birinci tercihim benim. Karşılıklı gol var. Oran düşük ama, değil mi?
1: 1.25.
0: Evet. O zaman şöyle yapalım mı?
1: KG var ve üst diyebilirsek bir tık arttırıyoruz.
0: Ben ilk yarı 1.5 üst yapacağım burayı.
1: O zaman çok
0: bence
1: daha yüksek
0: bir oran. Bence ilk yarıdan 2 gol gelebilir.
1: Onun oranı da diğer seçeneklere göre çok daha yüksek ama
0: hemen,
1: belirli de bir
0: hemen
1: riski
0: söyleyelim,
1: var.
0: Hemen söyleyelim hatta istersen. 1.80'leri görüyor.
1: Yani. Değerli dinleyenlerimiz, kapanış karşılaşmamıza geçiş yapıyoruz. İsviçre Süper Lig mücadelesi. 21-30 kuşağı. Servet Grasshoppers mücadelesi. Grasshoppers 2 maçta 1 puan. Servet 2 maçta 0 puan aldı. Eksi 2 averaj. Servet eksi 3 averajda. Grasshoppers da mevcut. Ben gol var diyeceğim bu karşılaşma için. Takımlar gol atan ve gol rahat yiyen takımlar.
0: İkisi de kötü başladı zaten. Servet önce Basel'e, sonra da Zürih'e mağlup oldu. Grasshoppers'a baktığımızda ise onlar da yine kötü bir başlangıç yaptılar. Hemen şuradan oradaki mağlubiyetleri de paylaşayım dinleyicilerimizle. Grasshoppers da Lugano'ya 4-1 mağlup olurken Luzan'la 1-1 berabere kalmıştı. Servet bir gol atıp 3 gol yemiş. Grasshoppers 2 gol atıp 5 gol yemiş. Yani çok da öyle aman aman hani bir şey de yok. Çok atıyor, çok yiyorlar ama maç başı ortalaması 1.5 falan ikisinde. Bu bir de sezon başı çok dikkat etmek lazım.
1: Eskiden buralarda de büyük bir kulüptü Grasshopper. Son 15

0: sene 20 senede çöktüler adeta.
1: Evet evet aynen öyle. Ya o zaman uzak durmak gerekir. Birinci tercihim bu.
0: Birinci ama, tercihin uzak durmak mı?
1: Evet abi? Ama karşılıklı gol var tercihi de yine yapılabilir.
0: Benim de ideal ve tek tercihim oldu. İki takım da gol atar şeklinde. Vedat abi çok oynandığı için süremiz bitmek üzere ama o maçı da sormak isterim değerli dinleyenlerimiz. Çünkü iki karşılaşma var hatta sadece yorumunu alayım. Mialbi Elfsborg karşılaşması İsveç Ligi 18-30 kuşağı. Zor maç ama çok oyun aldığı için sormak istedim sana.
1: Peki çok oyun derken en çok ne oynanmış?
0: %62'lik bir oyun oynanmış iki takım da gol atar olarak.
1: İki takım da gol atar değil mi? Ben de onu düşünüyorum. Ama ben Elfsborg tarafındayım bugün. Onu söyleyeyim. Şöyle hemen iki takımın da ligdeki bulunduğu noktadan paylaşalım. Elfsborg 21 puanla 8. sırada. Mialbi 17. sırada. Düzeltiyorum 11. sırada 17 puanı var. 20 gol atıp 19 gol yemiş bir Mialbi var. 20 gol atıp 18 gol yemiş de bir Elfsborg var. Yani maç başı ortalama 1 gol yiyorlar diyebiliriz. Böyle bakılabilir. Aralarında oynadıkları maçlara baktığımda da son maçın 1-1 bittiğini görüyorum. Elfsborg en son Malmö'yü 2-1 mağlup ederken Mialbi Şampiyonlar Ligi önlemesinde Slovan Bratislava karşısında 2-1 mağlup olmuştu.
0: Evet.
1: Kötü bir sezon başlangıcı dediğim gibi. Ya Elfsborg tarafındayım ama uzak durmakta da fayda var.
0: Değerli dinleyenlerimiz son maçı da sormak isterim. Bu karşılaşmada %74 oyun aldığı için bu karşılaşmayı es geçmek istemem. Norveç Ligi Vålerenga Bodø Glimt karşılaşması. Ev sahibi Vålerenga Lig'de 9. sırada 15 karşılaşmada 20 puan. Bodø Glimt ligin lideri, bir karşılaşması eksik Viking'in, ona rağmen lider Bodø, bunu belirtmek isterim. 16 karşılaşmada 38 puan topladı Bodø Glimt'de. Ben bu mücadelede 2,5 gol isteyeceğim.
1: Evet ama bu 2,5 gol nereden gelir?
0: Bodø tarafından genelde gelir ama Vålerenga'nın da bir gol atarak katkıda bulunmasını beklerim.
1: Tabii işte hafta içi oynadığı bu maç 3-3'lük maç Bodø'nun biraz etkileyecektir diye düşünüyorum. Ya burada direkt ben Bodø galibiyetine gideceğim. Yani 2,5 üstün oranından daha yüksek Bodø galibiyeti.
0: Bodø galibiyeti güncel kontrol ettiğimde 1.34'lükte bir oran açıklanmış Bodø'ya.
1: Yani o biraz biliyorsunuz zaman zaman şeyde özellikle iddianın farklı şeylerinde değişebiliyor ya oranlar.
0: Doğru.
1: Diğer tarafta da 1.38 civarında.
0: Peki.
1: Yani çünkü 2,5 üstün oranı 1.20'lerde.
0: 2,5 üstün Bodø galibiyeti. 2 daha iyi olur sanki bizim için. Maç sonucu 2 ve 2,5 üstü.
1: O yüzden sordum ya sana kim atar diye. O yüzden dedim hani burayı tercih edebiliriz diye.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bültene yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendirdik. Gündemi konuştuk, transfer gelişmelerini paylaştık. Vermiş olduğumuz karşılaşmalarda umarım yazdığımız söylediğimiz gibi sonuçlanır. Birçok karşılaşma henüz ilk mücadelelerini yapacak olan takımların karşılaşmaları, çok yüklenmememiz gerekiyor. Takımları izleyeceğiz, gerekli analizlerimizi yapacağız ve lig başladığında da kısmet olursa vura vura yolumuza devam edeceğiz. Bütün karşılaşmaları canlı olarak da takip ediyoruz. Bugün Galatasaray'ında Villarreal'le hazırlık mücadelesi var. Karşılaşmayı Esport Plus'tan canlı olarak da takip edebilirsiniz. Ayrıca iddia severleri YouTube kanalımız olan Ozan Özturan Tahminleri programına bekleriz. Sezona gerekli hazırlıkları yaptık. İlk iki sezon kasamızı da artı seviyede bitirdik. Üçüncü sezonda da umarım yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Atmış olduğunuz mesajlar için sağ olun, var olun, çok çok teşekkür ederim. Saygı çerçevesinde atılan eleştiri mesajlarına da Radyo Spor ailesi olarak açığız. Bir hatamız, bir kusurumuz olduysa düzeltmek için elimizden de geleni yaparız. Saygılarımı iletiyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim.
1: Hoşçakalın.
2: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Merhabalar sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Bilyoner'le hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Hafta sonunun maçlarını beraber değerlendireceğiz. Güzel maçlar var. Yavaş yavaş artık majör liglerin başlangıç tarihine doğru yaklaşıyoruz. Bugün Hollanda Ligi'ne merhaba diyoruz. Daha doğrusu bu hafta İskoçya'ya demiştik. Almanya 2'ye merhaba diyoruz ve TFF 1'e merhaba diyoruz. Sevgili Radyospor dinleyicileri, bu arada sürpriz. Trendyol Süper Lig maçlarının da oranları açıklanmış. Galatasaray, Çorum, Kasımpaşa, Trabzon, Konya, Rize. Güzel. Bunları da gördük. Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık bir saat sonra Chelsea-Milan maçı başlayacak. Benim yine güzel maçlarım var. Mesela Paris Saint-Germain Manchester maçı ile başlayabiliriz. Paris Saint-Germain Manchester United maçı. Yani hazırlık maçlar aslında benim çok tercih edeceğim maçlar değil. Fakat bunu fırsat gördüm. Paris-Manchester maçında Manchester galibiyetini fırsat gördüm. Neden? Bir defa maçın başlama saatini söyleyeyim. Maçın minimum bahis sayısı, yani MBS'si 1. Maç Türkiye saatiyle 18'de başlayacak. Maç İsveç'te Ullevi stadında, tarafsız bir sahada oynanacak. Oranlara baktığımızda Paris galibiyeti 2.69, Manchester United galibiyeti 1.92. Yani Manchester United galibiyete yakın gözükmüş oranlarda. Neden? Hemen bunun sebebini söyleyeyim size. Çünkü Paris Saint-Germain'in bu ikinci hazırlık maçı. Manchester United'ın ise dördüncü hazırlık maçı. Yani tabii ki biraz daha hazırlar. Kaldı ki kadro olarak da Manchester United Paris'e göre çok daha iyi durumda. Neden? Şöyle. Paris'te bu ikinci hazırlık maçı dedim. Paris'in ilk hazırlık maçında Marquinhos, Hakimi, Dembele, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Lucas Hernandez, Barcola, João Neves, Désiré Doué ve Zaire Emery kadroda yoktu. Yani ilk 11'den 10 oyuncu saydım belki size. Hepsi direkt ilk 11.

bir de oynayabilen isimler. Stoper Marquinhos, bek Hakimi, bir diğer bek Nuno Mendes, Dembele forvet, kanat Fabian Ruiz, orta saha Vitinha, orta saha Hernandez, savunma ya kaç tane oyuncu, her biri as oyuncu ya da önemli rotasyon oyuncusu. İkinci maçta İsveç'te oynanacak Manchester United maçı öncesinde bunlardan 4 isim kadroda: Vitinha, Mendes, Neves, Marquinhos. Bu 4 oyuncu olursa oynarsa, ola ki oynarsa, bu sezon ilk maçlarına çıkacaklar takımlarıyla. Tabii Şampiyonlar Ligi falan oynadılar, tatillerini yaptılar. Tatilden sonra yeni antrenmanlara başlayıp ilk kulüpleriyle bu sezonki maçlarına çıkacaklar. Yani hazır olmaktan fiziksel anlamda epey uzaklar. Bu 4 isim haricinde az önceki saydığım isimler yine forma giyemeyecek. Bunun aksine Manchester United'da sadece 3 tane eksik var: Maino, Lisandro Martinez ve Marcus Rashford. Forma giyemiyorlar. Son kampa Belçikalı kaleci Lammens, Tielemans, Bruno Fernandes, Dalo, Cunha ve Mazraoui de kampa katıldılar. Zaten baktığımızda Mbeumo, Dorgu, Mount, Amat, Shaw, Maguire, Yoro, bunların hepsi zaten ilk 4 hazırlık maçının bazılarında yer almış ve fizik gücü ilerlemiş isimler. Şimdi muhtemel 11'lere baktığımızda Manchester'da Heaton, Yoro, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Mason Mount, Amat, Bruno Fernandes, Dorgu ve Mbeumo'yu görüyoruz. Yani hani bayağı Manchester United'ın bir Premier Lig 11'i gibi. İşte tabii Mazraoui buraya girebilir haliyle. Mateus Cunha tabii ki buraya girebilir ve belki ikinci yarıda girecektir, belli de değil. Savunmada tabii Heaven yerine Lisandro Martinez, o banko eksiklik olarak sayabiliriz. Ama hani böyle ligde de 2-3 tane eksikle Manchester United bir lig maçına çıksa bu kadroyla çıkar. Fakat Paris'in kadrosuna baktığımızda kalede Safanov, savunmada Boli, Zabarni, Pacho ve Lukea'yı görüyoruz. Orta sahada Vitinha, bakın gelir gelmez hemen kadroya alınmış. Beraldo ve Draw üçlüsü var. Yani pek duyduğum bir isim değil mesela benim Draw. Mbaye, Njantu ve Kvaratskhelia da hücum hattında. Yani Paris'in ideal 11'ine çok uzak bir kadro görüyoruz. Eksiklerden dolayı da bunu çok normal karşılıyorum ben. Paris Saint Germain Manchester United mücadelesinde kadrosal durum buyken, Manchester 4. hazırlık maçını yapıyorken, Paris'te bu kadar eksik varken ben Manchester United'ın denenmesi taraftarıyım. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz ama hani bir hazırlık maçı olmasına rağmen bir fırsat maçı gibi, bir hazırlık maçı olarak bir fırsat maçı gibi gözüküyor bence. Bana her zamanki gibi WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz: 0538 052 14 87 0538 052 14 87. Bir tane daha hazırlık maçı var ön plana çıkarmak isteyeceğim. O da Tottenham Hetafe mücadelesi. Onun da yine başlama saati 17. Paris Saint Germain maçından bir saat önce 17'de başlayacak. Tottenham'ın galibiyeti 1.79, beraberlik 3.52, Hetafe galibiyeti 3.28. Tottenham burada rakibine göre çok daha hazır gözüküyor. 4 tane hazırlık maçı yaptı Tottenham şu ana kadar. 4'ünü de kazandı. Hetafe'nin de hazırlık maç sayısı bir hayli fazla ama son 3 maçını kazanamadı Hetafe. Kadroya baktığımızda Tottenham'da 3 tane önemli eksik görüyoruz ki hazırlık kampının başından beri bu isimler yok. Kim bunlar? Muhammed Kudüs, Dejan Kulusevski ve Xavi Simons. Hakikaten doğruya doğru 3'ü de çok önemli isim ama zaten yoklardı. Kadroya baktığımızda Gray,
Van Hek

0: Kirke, Davis, Robertson, Bergwall, Tonali, Gallagher, Tell, Richarlison gibi gayet ilk 11'de sayabileceğimiz isimler görüyoruz Tottenham'da. Hetafe'ye baktığımızda onlarda hiç eksik yok. Tam kadro çalışıyorlar, hazırlıklarını tam kadro yapıyorlar. Bu anlamda avantajlılar. Tottenham'da gene 3 tane eksik var ama işte maç Londra'da Tottenham'ın sahasında oynanacak. Hazırlık döneminde 4 maçın 4'ünde kazanmış bir özgüvene sahip bir takım. Yani 4'te 4 yaptığına göre de biraz işi ciddiye aldığını, biraz sıkı tuttuklarını da bu hazırlık kampını söyletebilir, düşündürebilir bize. Ben şahsen öyle düşündüm ve iki takımın Premier Lig'deki ve La Liga'daki lig farkı, o liglerdeki bulundukları yer ve kadro kalitesine baktığımızda Tottenham'ın sanki bir adım ama şöyle sağlam bir adım bu maçta önde olduğunu düşünüyorum ben. Şuradan hemen oynanmakta olan maçlarla da ilgili bilgiler yine paylaşmak istiyorum. Bakalım. Almanya 2. Bundesliga başlamış bile. Bir tane golümüz var. Darmstadt-Holstein Kiel maçı. Holstein Kiel 1-0 önde. Heidenheim'da Osnabrück karşısında 1-0 önde. Karlsruhe Armenia Bielefeld 0-0. Magdeburg Braunschweig 0-0. Devam ediyor karşılaşmalar. Akşama da Wolfsburg 21.30'da evinde Kaiserslautern'i ağırlayacak. Hazırlık maçlarıyla devam edelim. Ben de bir hazırlık maçlarını hemen yine bültende açmak istiyorum. O Güney Kore'deki maçlar da başlamış. Saat 14'te 5 tane maç başlamış. Henüz gol yok. Pohang Ulsan, Bukeon Gwangju, Jeonbuk Jeju, Gimcheon Seul ve Anyang Daejeon. Benim takımım Jeonbuk ama bu sene nedir ne değildir bilmiyorum. Ona bakacağız. Japonya'da ikinci yarılar başladı. Birazdan neticeleri paylaşacağım sizlerle. Saat 15'te Chelsea-Milan mücadelesi başlayacak. Saat 15'te Chelsea-Milan mücadelesi başlayacak. Çok büyük bir ihtimalle o maçın da 11'leri açıklanmıştır diye düşünüyorum. Bu arada Juventus-Inter maçı da başladı. Onun da hemen kadrolarını vereyim. Juventus-Inter maçının da kadroları başladı. Karşılaşma başladı. Onun da hemen takımlar kadrosunu sizlerle paylaşayım. Evet, önce Juventus-Inter madem başladı. Canlı olarak da kovalanabilecek bir belki fırsat sunabilir. Bize hazırlık maçlarındaki zaten en iyi kovalanması gereken şey bence canlı iddia olmalı diye düşünüyorum. Bakalım kadrolara. Juventus'ta kalede Di Gregorio, savunmada Kalulu, Bremer ve Kelly var. Orta sahada McKennie, Locatelli, Douglas Luiz, Cambiaso, kadro çok iyi gözüküyor. İleride Jergrova, Kenan ve Jonathan David. Valla Juve tankla, topla, tüfekle çıkmış maça. Inter'e bakalım. Provedel var kalede. Üçlü savunma. Bovio, Bastoni ve Pavar üçlüsü var. Di Marco sol bek, Enrique sağ bek. Orta sahada Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu ve Barella. İleride de Boni ve Esposito'yu görüyoruz. Valla güzel maç. Bunu canlı izlemek lazım. Çünkü iki takımın da kadrosu çok iyi. Canlı buradan yürüyebiliriz gibi geliyor bana. İzleme fırsatı olanlar varsa. Reklam arasına gitmemiz lazım. Chelsea-Milan maçının da 11'leri belli olmuş. Dönüşte Chelsea-Milan'la devam edeceğiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, mesajlar var. Birkaç mesaj bakalım. Erdal Bey bir mesaj atmış. Bu sezon bence Galatasaray şampiyon olamaz demiş. Daha lige başlamasına var. Bakarız. Erdal Bey, kuponlara bakalım. İddiaya yoğunlaşalım. Hafta içi zaten uzun uzun bol bol konuşuyoruz. Takımları, transfer çalışmalarını. Bakalım kuponunuz nasılmış. Tottenham Hetafe ev sahibi 1.5 gol üstü ve Lozan Young Boys deplasman 5.5 korner üstü. Yani kornere bir şey diyemeyeceğim ama Tottenham galibiyetini ben de bekliyorum. Hatta Erdal Bey, şöyle yapalım. Ben de Tottenham maçının bilgisayar tahmini de var. Bakalım ne demiş bilgisayar. 2-0 Tottenham kazanır demiş. Hetafe karşısında Tottenham'ın 2-0 kazanmasını beklediğini söylemiş bilgisayar. Chelsea Milan maçına ne demiş? Chelsea Milan maçına maç Endonezya'da oynanacak bu arada, onu söyleyeyim. 1-1 demiş bilgisayar. Chelsea iyi bir hazırlık kampı başlangıcı yapamadı diyor. Çok zayıf Avustralya temsilcisini 6-4 yendikten sonra üst üste 2 mağlubiyet aldı. Milan'da 2 tane hazırlık maçı yaptı. İkisinde de beraberlik aldı. Bakıyorum. Cole Palmer ve Colville bu maçın kadrosunda, yani ilk 11 mi bilmiyorum. Daha bir tane takımlardan biri kadroya açıklamadığı için kadrolar gelmemiş durumda. Bunun haricinde Chelsea'de bazı eksikler var. Hala Malo Gusto, Rodgers, Enzo Fernandez ve Lacroix hala tatilleri bitmemiş oyuncularmış Chelsea adına. Danny Welbeck'in oynaması bekleniyormuş. Mudrik'in 4

yıllık cezası bitti. Doping cezası vardı Mudrik'in. 4 yıldı, 2'ye mi düşmüştü? Şimdi hatırlayamadım yani, ama yani uzun bir cezası vardı Mudrik'in. O cezası bitti. Onun da oynama ihtimali varmış. Milan'a bakıyorum. Milan'da Premier Lig'de Chelsea'nin eski oyuncuları Tomori, Loftus-Cheek, Nkunku hepsinin bir yerde forma giymesi bekleniyormuş Milan adına. Pulisic sakatlığından dolayı yok. Pulisic sakatlığından dolayı yok. Maynan Milan'daki tek önemli Dünya Kupası eksiği. Dünya Kupası'nda oynayıp tatili devam ettiğinden dolayı oynamayacak en önemli Milanlı oyuncu. Rafael Leao ve Luka Modric'in de yine kadroda olması bekleniyormuş. Şimdi bir daha bakayım. Artık çok az kaldı kadrolar. Allah Allah, nasıl hala gelmedi kadrolar? İlginç. Yani 30 dakikadan biraz fazla var. Ben neyse yine bakarım. Yine bakmaya devam ederim. Bana TGS 2-3 bekliyorum Chelsea Milan maçında. Kadroyu görünce tabii daha iyi olur ama ben TGS 2-3 bekliyorum. Çok da böyle heyecanla beklediğim bir maç değil. İki takımın da teknik direktörü değişti çünkü. İki takım da iyi başlayamadı hazırlık kamplarına. Chelsea son iki maçını kaybetti. Milan zaten iki tane maç yaptı. O ikisini de kazanamadı. Hoş kayıp da etmedi. Berabere kaldı. Ya böyle çok da böyle heyecanla bekleyip bir şeyler çıkar bu maçtan diyebileceğim bir karşılaşma değil. Eintracht Frankfurt, Hull City mücadelesi var. Hull City bakalım Almanya'da bir hazırlık maçı yapacak. Almanya'nın güçlü takımlarından Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Bu maç Eintracht Frankfurt'un 6. hazırlık maçı olacak. Hull City'nin ise 4. hazırlık maçı. İki takım da hazırlık maçlarında kayıp yaşamadı. Yani kaybetmedi. Eintracht Frankfurt 4 galibiyet, 1 beraberlik. Hull City 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tabii burada acayip değişiklik yaşayan takım Hull City. Yani Başkan Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Premier Lig ekibi tabii bizim için çok değerli, çok önemli. Bir Türk iş adamının sahip olduğu Hull City. Zaten ben de Premier Lig'i çok seven biri olarak heyecanla takipteyim ama tabii biraz takviye gerektiğini söyledi. 16 tane oyuncu radarlarında olduğunu söyledi. Zaten Hull City bir rekor kırdı. Olympiakos'tan Solakis, kaleci Solakis'i aldı. Yaklaşık 20 milyon pound'a. Onun da hemen bugün oynaması bekleniyormuş. Keza aynı şekilde Zambrano'nun da bugün oynaması, Zambrano özür dilerim, oynaması bekleniyormuş. Yeni transferlerden biri. Solakis, Target, Egan, deneyimli savunma oyuncusu. Zambrano ve tabii ki McBurnie, takımın yıldızı McBurnie. Ben üst bekliyorum. İki takımdan da goller bekliyorum ama tabii Eintracht Frankfurt Hull City maçında biraz daha Eintracht Frankfurt'u galibiyete yakın gördüğümü söylemem lazım. Eintracht Frankfurt'ta da Onyedika, Højlund, Can Uzun gibi isimlerin ilk 11'de olması bekleniyor. Bu bilgiyi de Eintracht Frankfurt'u takip edenler için paylaşalım. Yine güzel hazırlık maçlarından bir tanesi Brighton Roma. Maç Amex stadyumunda oynanacak. Yani Brighton'ın kendi kullandığı Premier Lig'deki stadında oynanacak. Bu karşılaşma Brighton'ın ikinci hazırlık maçı olacakken Roma'nın dördüncü hazırlık maçı olacak. Kadroya baktığımızda Brighton'da Tsimas, Mitoma hala kadroda yoklar ama sakatlıklarından dolayı yoklar. Tsimas ve Mitoma biliyorsunuz

0: sezonun son haftalarında sakatlanmış ve sakatlığından dolayı Japon milli takımının Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı. Çok üzücü bir haber futbol severler için. Mitoma'nın sakatlığı hala devam ediyor. Onu da söyleyelim. Welbeck biliyorsunuz takımdan ayrıldı. Welbeck'in yokluğu da gol yollarında bu takımı biraz zorlayacaktır. Yani yerine gelen oyuncu hemen kapatacak mı o açığı? Hep beraber göreceğiz. Roma iyi bir kadroyla geldi. Donyal Malen'i görüyoruz hücum hattında. Dybala'yı yine aynı şekilde, bugün iki oyuncuyu da muhtemelen ilk 11'de çıkması bekleniyor. Roma'da bir tane eksik var. Dünya Kupası'nda oynayan Fransız isim, Fransa milli takımında olan Manu Kone forma giyemeyecek Roma'da. Kadrolar iyi. Brighton'da Wiefer, Dunk, Vuskovic, Bosagli ideal dörtlüye çok yakın. Gross, Ayari, Minte, Hinchelwood, Kostolas. Bu isme bakmam lazım. Yeni bir transfer mi? Yoksa zaten Welbeck yerine var mıydı? Şu an bir şey ifade etmedi ama işte bakmam lazım. Her ismi de her takımda hatırlamam tabii ki mümkün değil. Roma'ya baktığımızda Svilar, Mancini, Endika, Hermoso gayet iyi bir 11 gibi gözüküyor. El Aynawi, Cristante, Dybala, Sule, Malen. Yani Roma bayağı taş gibi gelmiş buraya. Maç Brighton'ın sahasında. Burada 2.5 gol üstü bekliyorum. İki takımın da birbirine bol gol atması açıkçası benim beklentim doğrultusunda. Bu arada Chelsea Milan maçının kadrosu açıklandı. Hangisi geç açıkladı bilmiyorum ama ikisi de şimdi açıklandı. Welbeck dedik, kulakları çınladı. Chelsea'de ilk 11'de Welbeck'i görüyoruz. Brighton'da Tsoulas varken. Bakalım Chelsea'nin 11'i nasıl? Tekrar ediyorum, tekrar hatırlatıyorum. Maç Endonezya'da oynanacak. Sanchez var Chelsea'nin kalesinde. Savunmada Palestra, Fofana, Acheampong ve Hato savunma dörtlüsünü görüyoruz. Orta sahada Lavia, Caicedo, önlerinde Neto, Cole Palmer, João Pedro, ileride de Danny Welbeck var. Evet, birkaç eksik var bu takımda ama fena bir kadro değil. Milan'a bakalım. Yeni teknik direktörüyle yine Milan, aynı şekilde Chelsea'de de Xabi Alonso menajerliğe getirildi. Milan'da da Ruben Amorim teknik direktörlüğe geldi. Torriano var kalede. Maignan yok dedim az önce. Dünya Kupası tatili devam ediyor. Pavlović, De Winter, Terraciano savunma üçlüsü. Ortada Estupiñan, Komotto, Luka Modric, Chukwueze. Forvet arkasında solda Leao, sağda Loftus-Cheek, ileride de Camarda'yı görüyoruz Milan'da. Vallahi Leao oynuyor, Estupiñan oynuyor, Modric, Chukwueze, Loftus-Cheek. Fena bir kadro değil. Eksikler var ama bazı kemikleşmiş sağlam oyuncuları da kadroda. Ya sürpriz severlere ben beraberlik öneririm bu maça. Buna da canlı bakmak lazım. TRT Spor'un da bu maçı verdiğini hemen söyleyeyim. Bir beraberlik bu karşılaşmada çıkabilir gibi geliyor bana. Yayın esnasında olsaydım canlı bakardım ama o esnada ben olmayacağım. Sence Milan kazanmaz mı diyor Erdal Bey. Yani şimdi kadroya baktığımızda birkaç tane genç isim görüyoruz. Birkaç tane tanımadığım isim görüyorum. Ama sağlam isimler de var. İşte Estupiñan, Modric, Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao falan gibi. Diğer tarafta fena değil. Acheampong, Fofana, Caicedo, Lavia, Neto, Palmer, Welbeck, Pedro. Ya iyi maç. Sanki beraberlik olur gibi geliyor. İyi maç. Sanki beraberlik olur gibi geliyor bana bu karşılaşmada. Evet, saatlerimiz 14.30 oldu. Hemen bir araya gitmeden önce Juventus Inter maçının gidişatına bakmak istiyorum. Bakalım. Juventus'un şutu yok. Inter'in 3 şutu var ama isabetli şutu yok. Onlar da çok cılız şutlar. Gol beklentisi 0-11 Inter'in. Juventus'un haliyle hiç şutu olmadığı için gol beklentisi yok. İki takım da birer korner atmış. Inter maça biraz daha iyi başlamış gibi gözüküyor. Maçta bu arada nerede oynanıyor? Bir ona bakalım. Optus stadyumu neredeymiş bu? Avustralya'da oynanıyormuş. Karşılaşma Avustralya'da oynanıyormuş. Saatlerimiz 14.31. Bu saat dilimindeki ikinci reklam aramızı verelim. Aradan sonra yine bilgilerle, maçlarla devam edelim.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Biraz da hazırlık maçlarını geride bırakıp lig maçlarına bakalım. İskoçya'da Kilmarnock Celtic mücadelesi var. Kilmarnock ligde ilk maçını kaybetti. Celtic ise ilk maçını hem en son oynadı hem de kazandı Dundee karşısında. Celtic'in Kilmarnock'u bilgisayar verilerine göre baktığım kadarıyla Celtic'in farklı kazanmasını beklediğini görüyorum. 3-1'lik bir netice vermiş Celtic lehine. Yeni transfer Hög de yine Celtic'te ilk 11'de olması bekleniyor. Transfer rekoru Hög 11 milyon pound'a alınmıştı. Bakıyorum. İlk maçta Dundee karşısında çok iyi bir performans sergileyememiş ama ilk 11'deki yerini koruması bekleniyormuş. Transfer, rekor transferin. Celtic'te Liam Scales cezalıymış. Jota'nın da sakatlığı devam ediyormuş. Başka bilgi yok. 3-1 Celtic kazanır beklentisi var. Bilgisayarda Rangers-Hibernian maçı var. Rangers-Hibernian maçı var. Ibrox'ta ligin ikinci haftası. Rangers ilk maçta Dundee United karşısında 1-1'lik eşitlik sağlamıştı. İki tane farklı Dundee var. Biri Dundee, biri Dundee United. Celtic Dundee'yi 2-0 yenerken Rangers Dundee United'la 1-1 berabere kaldı. Hibernian'da ilk maçında Motherwell'e 2-1 mağlup olmuştu. Bakalım bilgisayar ne bilgiler vermiş bize. İki tane eksik oyuncusu varmış Rangers'ın. Baron ve Cifuentes. Godfrey'nin de oynayıp oynamayacağı belli değil. İlk maçta sakatlanmış Dundee United karşısında. Hibernian'da da 3 tane eksik var. Caden McGrath ve Bushiri. Sürprizler sürprizler. Rangers

Hibernian'ı 1-1 demiş bilgisayar. İki takımı da çok güvenilir bulmuyorum diyor algoritma sitesi. Evindeki ilk maçında Rangers Hibernian'la berabere kalırsa benim için sürpriz olmaz. Beklentimde 1-1 demiş. Hani İskoçya'da böyle Rangers'ı Celtic'i görünce oldu bu iş diyenler için bir dikkat diyebiliriz. Bakalım. Hearts Dundee. Valla Hearts o kadar kötü başladı ki hafta içi de sizlerle paylaştım. Benfica en az 2 handikaplı kazanır. Ya 3 olsaydı 3'ü de alırdım. 4 olsaydı 4'ü de alırdım. Hearts çünkü çok kötü başladı. Hem ligde mağlubiyetle başladı. Sturm Graz'a 2 maçta totalde 6 gol yiyerek hiç gol atamayarak elendi. Yani takımda hem çok ciddi bir travma var. Son saniyede kaçan şampiyonluk, geçen sezon son saniyede kaçan şampiyonluk travması var. Hem de geçen sezon şampiyonluğa oynayan, İskoçya'da tarih yazan ekipten bayağı giden oyuncu da olmuş. Gördüğüm kadarıyla. Hearts'ta Findlay yok. Aberdeen maçında kırmızı kart gördüğünden dolayı cezalı. Sakatlığından dolayı da 3 tane eksiği var. Hearts'ın haberler çok iyi değil onlar için. Evet, Dundee kazanır demiş bilgisayar. Yani sadete gelelim. Dundee kazanır demiş. Ben de İskoçya'dan Dundee alırdım. Yani neden Dundee alırdım? Hearts'ı karşıma alırdım çünkü. Hearts çok kötü gidiyor. Bakalım oran neymiş? Merak ettim. Güzel bir şey var mı orada? İskoçya lig seçimi. İskoçya buldum. Dundee'nin oranı 4.60. Aldım bile. Kesinlikle Dundee'yi alırdım. Hearts çok kötü arkadaşlar. Alın size benden bir sürpriz. 4.60. Kesinlikle bunu denerdim ben. Peki. Hollanda başlıyor. Bugün Sparta Rotterdam Feyenoord maçı. Bunun başlamış olma ihtimali var mı? Sparta Rotterdam. Ben niye göremiyorum bu maçı? Feyenoord. Burada gözükmüyor. Evet. Bültende göremedim. Bu hangi günün? Neyse ben bilgiyi vereyim. Bilgisayar ne demiş? Feyenoord çok iyi gidiyor diyor. 5'te 5 hazırlık maçı kazandı. Sparta Rotterdam'da son 4 maçın hazırlık kazanamamış. 2 mağlubiyet, 2 beraberlik. Handikaplı Feyenoord diyor. Handikaplı Feyenoord diyor. Ha maç yarınmış, özür dilerim. O yüzden göremiyorum. Niye yarının maçını bugünden yazmışlar? O da sitenin ayıbı olsun. Tamam. Feyenoord'u verdik. Güzel. Yoksa ben pazara geçmişim. Özür diliyorum. Ben pazara geçmişim. Tamam. Başka. Hollanda'da bugünün maçları. Buldum. PSV. Hollanda'da bugünün maçları. PSV. Valla Fortuna Sittard çok daha iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş gibi gözüküyor ama yani söz konusu PSV olunca bir sürpriz beklemek çok doğru değil. Kadroya baktığımda Perisic, Van Bommel gibi tanıdık isimler var. Van Bommel tabii, o Van Bommel değil, onun oğlu. Eksiklere bakıyorum. PSV'de Schouten'in sakatlığı devam ediyor. Geçen Nisan ayından beri dizinden ameliyat olan oyuncu hala forma giyemeyecek durumdaymış. PSV'nin Alkmaar'la oynadığı maçta da Werman kırmızı kart gördüğünden dolayı

Sitar gibi bir takım karşısında aynı hatayı yapmalarını beklemiyorum demiş. Peki PSV'yi Süper Kupa'da yenen Alkmaar kiminle oynuyor? Ado Den Haag'la oynuyor. Bakalım Alkmaar Ado Den Haag maçında bilgisayar beklentisi nedir? 3-2. Oynayın 3.5 gol üstü. Alkmaar Ado Den Haag maçında 3.5 gol üstü denenebilir gibi gözüküyor. Genco Bey bir kahkaha atar mısınız diyor. Güldürmeniz lazım onun için. Alkmaar Den Haag maçında 3.5 gol üstü ilgimi çekti. Onun oranına bakmak istiyorum. Alkmaar Den Haag 2.5 gol üstü bile 1.37. Gayet güzel. Gayet güzel. Ama 3.5 gol üstü bu bilgisayar tahminlerine göre o da denenebilir. Şimdi Japonya'da, Çin'de, Almanya'da maçlar var. Eminim sonuçlarını merak ediyorsunuzdur. Bakalım. Önce 2. Bundesliga'dan başlayalım. Of of of. 2. Bundesliga her zamanki gibi gollerle başladı. Darmstadt 0, Holstein Kiel 2, Heidenheim 2, Osnabrück 2, Karlsruhe 1, Armenia Bielefeld 0, Magdeburg 0, Braunschweig 3. Yalnız burada Magdeburg'un 10 kişi kaldığını söyleyelim. Bir başka ilginç bilgi de Braunschweig attığı 3 golü Magdeburg 10 kişi kalmadan önce attı. Yani Braunschweig 3-0 öne geçti. Öyle Magdeburg 10 kişi kaldı. Yani devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama çok iyi bir başlangıç yaptığını söyleyemeyeceğim. Magdeburg'un biraz daha aşağı inelim. Güney Kore'de de ilk yarılar bitmek üzere. Tabii Güney Kore'de bu kadar gol yok. Hatta cımbızla goller atılmış Güney Kore'de. Son saniyeler ilk yarıda. Pohang 0, Ulsan 0, Bucheon 0, Gwangju 0, Jeonbuk 0, Jeju 1. Oo, Jeonbuk'umuzun başı dertte. İstatistiklere bakalım. Birazdan bakayım. Gimcheon 0, Seul 0, Anyang 0, Daejeon 2. Sadece 2 maçta gol var. Ve bunlardan biri de Jeonbuk'un rakibi Jeju'dan. Anyang Daejeon maçında da yine deplasman ekibi Daejeon'un 2-0'lık üstünlüğü var. Çin'de 2 maç başlamış fakat gol yok. Qingdao 0, Shanghai 0, Dalian 0, Liaoning 0. Japonya'da son dakikalara yaklaştığımız bir fikstür var. Son 5'er dakikasında girilmek üzere olan 3 tane maç var. Fukuoka 0, Vissel Kobe 1, Cerezo Osaka 2, Fagiano 1, Nagoya 0, Shimizu 1, Tokyo 1, Machida 4, Kashiwa 2, Mito Hollyhock 1 ve 67. dakikası oynanan maçta da Hiroshima 1, Jeff United 0. Oo, Inter'in golü geldi. Juventus maçında, Juventus karşısında Inter'in golü geldi. Zaten daha iyi başladığını Inter'in söylemiştim. İlk 20 dakika sonunda Juventus'un hiç şutu yokken Inter'in 3 şutu vardı. Bu istatistiği verdikten sonra Inter 2 şut daha çekmiş ve bunlardan biri gol olmuş. Bakalım golü kim kaçıncı dakikada atmış? Di Marco atmış golü. 20. dakikada, evet, istatistiği paylaştığım gibi golü gelmiş Inter'in
20.

dakikada Di Marco Boni'nin asistiyle Inter'i Juventus karşısında 1-0 öne geçirdi. Heidenheim'in golü geldi. Almanya'da Heidenheim'in golü geldi. 3-2 oldu Heidenheim maçı. İlk 45 dakikada 5 gol. İlk 45 dakikada 5 gol. Vallahi fişek gibi başladı Almanya 2. ligi. Evet, Braunschweig'in de bir golü geldi. Magdeburg deplasmanında Braunschweig'in de bir golü geldi. Orada da 4-0'lık bir netice var. Magdeburg için işler gerçekten hiç ama hiç iyi başlamadı. Yani onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir mesaj var. Çarşamba günü oynanacak Paris Saint-Germain Aston Villa maçı ile ilgili düşünceniz var mı diye. Yarın da onu yine detaylı konuşuruz. Paris'in önce bugün oynayacağı bir karşılaşma var. Manchester United'la oynayacak ki ben Manchester United'ın kazanmasını bekliyorum. Bu arada hem Heidenheim'in hem de Braunschweig'in golleri geri alınmadı. Heidenheim 3-2 yaptı. Braunschweig'da 4-0 oldu. 2 gol de onaylandı. Hani bir acaba var ve geri alınma durumu olabilir mi diye biraz durakladım. İlk yarılar bitiyor Güney Kore'de. Sizlerle paylaştığım neticelerde bir değişiklik olmadı. Avustralya Federasyon Kupası maçı var. Western Sydney Melbourne maçı 0-0. Dakika 90. Western Melbourne maçı 0-0. Vallahi normalde de Avustralya'da bol gol beklenirdi ama yani bu karşılaşmada öyle bir durum yok. İlginç. Evet, sizlerle paylaştığım maçlar. Chelsea Milan TGS 2-3 bekliyorum ama yaklaşık 10 dakika sonra başlayacak olan maçta canlı iddia oynama taraftarıyım. Eintracht Frankfurt Hull City 2.5 gol üstü bekliyorum. Brighton Roma 2.5 gol üstü bekliyorum. Tottenham Hetafe, Tottenham galibiyeti bekliyorum Hetafe karşısında. Paris Saint-Germain Manchester United, Manchester United galibiyeti bekliyorum Paris karşısında. Eğer radyosunu da yeni açanlar varsa bunun sebebi Paris'teki eksikler. Manchester United karşısında maç İsveç'te oynanacak. Paris'te çok fazla eksik var. Manchester United 3 tane eksik oyuncusu haricinde tam kadro. Muhtemel 11'leri de verdim. Heaton, Yoro, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Mason Mount, Amat, Bruno Fernandes, Dorgu ve Mbeumo. Yani neredeyse gerçek 11'i bu takımın. Neredeyse ideal 11'i. Ama Paris'te baktığım kadarıyla Marquinhos, Hakimi, Dembele, Fabian Ruiz, Mendes, Vitinha, Hernandez, Barcola, João Neves, Doué, Emery. Bunlardan dördü belki oynayacak. Vitinha, Mendes ve Marquinhos Neves ile birlikte oynarsa ilk kez takımlarıyla hazırlık maçına çıkacaklar. Onun haricinde Dembele, Ruiz, Hernandez, Barcola, Doué, Zaire, Emery yok. Yani bu da Paris adına çok önemli eksikler. Bakın ne kadar ilginç, görüyor musunuz? Yani Paris Saint-Germain 4 gün sonra Aston Villa ile Süper Kupa maçına çıkacak. Ama bu maç için sezonu erken açmadı Paris Saint-Germain. Birçok oyuncusunun da Dünya Kupası tatili devam ediyor. Bakın hakikaten sezonu geç açmak kendi liginde ve Avrupa'da zirveye hedefleyen takımlar için çok önemli. Erken form tutup lig sonunda düşüş yaşamak istemiyorlar. Ona göre oyuncularına kondisyon yükleme yapıyorlar. Fizik taktik çalıştırılıyor.

0: Yani düşünün, 4 gün sonra Süper Kupa maçı var Paris'in, ama dünya kadar eksiği var. Neden? Çünkü bu takım Şampiyonlar Ligi finali oynadı, kazandı ve son maçı oynadı. Yani UEFA fikstürü içerisindeki son maçı Paris oynadı. Dolayısıyla en son açıp oyuncularının işte tatilini yaptırıp, ki Dünya Kupası'nda oynayan çok oyuncusu vardı Paris'in. Yani bu da inkar edilemez. Bir sürpriz bekliyorum Manchester United'tan. 1.85'lik bir oranı var sanal bayilerde. Gayet başarılı. Bakayım başka. Ferencvaros Real Madrid maçı var. O da ilginç bir karşılaşma. Ferencvaros Trabzonspor'un muhtemel rakiplerinden bir tanesi. Yani onlar da kalkıp Avrupa Kupaları maçının ortasında, tam orta fikstüründe Real Madrid'le oynamayı seçmişler. Yani bu da ilginç yani. Hani senin Çarşamba ya da Perşembe çok önemli bir maç yapmışsın. Hangi gün hatırlamıyorum şimdi. Yani hafta içi. Real Madrid'le çok yüksek perdeden bir hazırlık maçı rakibi seçip hazırlık maçı yapıyorsun. Hemen hafta içi bir daha Avrupa maçının rövanşına çıkıyorsun. Bakıyorum. Real Madrid'de bayağı eksik oyuncu olduğu söyleniyor. Kukureya, Konate, Rudiger, Tchouaméni, Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe yine oynamayacak gibi gözüküyormuş önümdeki bilgide. Courtois yok. Yani şöyle bir 11 bekleniyor Real Madrid'de. Lunin, Carreras, Rivas, Martinez, Dumfries, Valverde, Lacosta, Yanez, Arda Güler, Endrick ve SP. Yani çok vasat bir Real Madrid kadrosu. Ya bu kadro ya Ferencvaros gol atar mı? Atar, ama Ferencvaros da ne kadar kendini sıkacak bu maç için? O da benim soru işaretim. Ya bu kadar önemli bir maçı varken, rövanş maçı varken, o da benim merak edeceğim bir konu. Maçida'nın 5. golü geldi Japonya'da. Maçida 5-1 yaptı. Çin'de bir gol var. Dalian, Liaoning karşısında 1-0 öne geçti. Güney Kore'de saydıktan sonra ben sonuçları, başka bir değişiklik olmadı. Jeju 1-0, Daejeon'da 2-0 önde ilk yarı tamamladı. Diğer 3 maçta gol yok. Almanya 2. Bundesliga'larında ilk yarıları bitti. Holstein Kiel 2-0 önde. Heidenheim 3-2 önde. Karlsruhe'de 1-0 önde. Braunschweig'da deplasmanda Magdeburg karşısında 4-0 önde. Magdeburg 10 kişi oynuyor. Hemen onu da sizlerle paylaşmış olayım. Saatlerimiz 14.55 oldu. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili Radyospor dinleyicileri. Yarın çok daha uzun soluklu birlikte olacağız. Kuponlarınızda bol şans. Hoşça kalın. Radyospor'da kalın.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bilginin sunduğu hafta sonu bülteninden herkese merhabalar. Radyo Spor'dasınız. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinçer seninle birlikteyiz. 2 saat boyunca da mikrofonlarda olacağız. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine şimdiden yine keyifli bir gün diliyorum. Umarız 2 saat boyunca da güzel sohbetimizle size keyifli zaman geçiririz. Artık yavaş yavaş Avrupa futboluna ligler başlıyor sırasıyla. Büyük ligler de önümüzdeki hafta bültene dahil olacaklar. Süper Lig ve İspanya La Liga önümüzdeki hafta sonu start alacak. Kısacası biz iddia severler için o güzel, keyifli dönem başlıyor. Tabii bültene bu hafta eklenen yine önemli ligler de var. TFF 1. Lig, Hollanda, Belçika, Portekiz, Fransa ve Almanya'da 2. ligler, alt ligler başta olmak üzere bülten genişledi. Tabii bir süredir öncesinde temsilcilerimizin de yer aldığı Avrupa Kupaları'nın eleme maçları devam ediyor. Başakşehir'i erken kaybetmiştik ama Beşiktaş ve Fenerbahçe iyi ilerliyorlar. O maçlardan da bahsederiz. Önümüzdeki hafta içinde tabii rövanşlar oynanacak. Bülten'de öne çıkardığımız maçları konuşacağız. Yine ligimizde ve yurt dışındaki transfer gelişmelerine de bakarız. Dinlemede kalın. Aynı zamanda tabii buyurun. Her zaman olduğu gibi WhatsApp üzerinden, Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız üzerinden bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Numaramızı sık sık hatırlatacağım. 538 052 1487. 538 052 1487. Sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Barış Dinçarslan, merhabalar.
1: Merhabalar. İyi hafta sonları dileyelim. Maçları tabii ki detaylı bir şekilde konuşacağız. Şu anda oynanan karşılaşmalar da var. Birazdan detaylı bir şekilde tüm analizini yaptığımız maçları konuşacağız. TFF 1. Lig'de de bugün 4 karşılaşma var. Yani iddiada galiba şu anda yoklar onlar ama olursa da, iddiaya koyulursa da onları da değerlendireceğiz. Canlı maçlara baktığımızda ise şu an itibariyle İngiltere'de Lig Kupası'nın 1. turu başladı. Dakikalar 2, Cambridge Barnet maçı 0-0 devam ediyor. Çok sayıda bugün İngiltere Lig Kupası maçı var. Haftaya Cem'in dediği gibi İspanya ve Türkiye başlıyor ama İngiltere'de kupa başladı. Almanya'da kupa başladı. İtalya'da da yine kupa maçları bugün itibariyle başlıyor. Almanya 2. Bundesliga'da sezon açıldı. İlk yarıları biten 4 maç var şu anda. Darmstadt 0, Holstein Kiel 2, Heidenheim 3, Osnabrück 2. İlk yarı skora bakacağım. 5 gol ilk yarıda, inanılmaz. Yani 8 dakikada 1 aşağı yukarı, 9 dakikada 1.
0: Yani evet, enteresan. Gol atılmış. Güzel maç olmuş.
1: Müthiş olmuş. Karlsruhe 1, Armia Bielefeld 0. Bir şok skor daha ilk yarı için. Magdeburg 0, Braunschweig 4. İlk yarı sonucu, ilk yarıda Braunschweig 4 gol atmış. Magdeburg 10 kişi maça devam ediyor. Bununla birlikte Norveç'te Vålerenga ile Bodø Glimt karşı karşıya geliyor. Dakikalar 5, 0-0'lık eşitlik var. Canlı iddiada bu maça gol bahisleri alınabilir. Onu konuşamadık ama hafta içerisinde Sengulose ile 3-3 beraber kaldı Bodø. Yani o kadar belli bir skordu ki Cem. Yani Bodo'nun tabii ki maçları gollü geçiyor. Adamların sistemi bu yönde. Karşısındaki takım Sengulose olunca da o maça gol bahisleri yapmak çok banko gözüküyordu. Zaten çok erken goller başladı ve toplamda o maçta 6 gol atıldı. Bununla birlikte bakıyoruz, başka sizlere aktarabileceğim bir skor var mı? Yok. Juventus-Inter maçı, bir hazırlık maçı var şu anda. Inter soyunma odasına 1-0 önde gitti. Şu anda da Chelsea ile Milan bir maça başladılar. Chelsea-Milan maçını izliyoruz. Televizyonda bu karşılaşmayı veriyor. Hazırlık maçı canlı yayınlanıyor. Orada da goller oldukça sizlere aktaracağız.
0: Evet, sen canlı skorları verdin. Mesajları da bekliyoruz. Gelmeye de başladılar. Onları da birazdan yine değerlendireceğiz. 538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız.
1: Sana bir sorum olacak.
0: Tabii ki.
1: Varsa söyleyeceğim bir şey söyle. Ondan sonra sorayım. Var mı?
0: Alabilirim. Şey? Yok, mesajımız var. Bir daha onu okuyacağız.
1: Tamam, onu okuruz. Lukaku ile ilgili bugün sabah saatlerinden itibaren, hatta dünden itibaren ama bugün sabah saatlerinde yoğunlaştı. Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu söyleniyor. Tabii Fenerbahçe santrfor arayışı içerisinde. Vedat Muriç'i herhalde, yani 15 milyon euro verilen Vedat Muriç'i az santrfor olarak düşünmüyorlar ki Lukaku'ya bir teklif yapılmış. 2 yıllık bir sözleşme teklif edilmiş ve Lukaku ile anlaşıldığı yönünde. Şimdi sırada Napoli'nin olduğu yönünde haberler var. 33 yaşında Romelu Lukaku geçen sezonu komple sakat geçirdi. Tek bir 11, ilk 11 maçı yok Napoli'de. Ne diyorsun? Transfer olursa büyük bütçeler tabii verilecek.

0: Ya şöyle, evet büyük bütçe harcadık ama anladığım kadarıyla mevcut şu anda piyasada konuşulan santraforlara göre mali açıdan, en azından bonservis açısından birazcık da uygun gözüküyor.
1: Ya 33 yaşında çünkü.
0: 33 yaşında
1: Bonservis vermez 30
0: yani
1: yaşında adama.
0: evet, yani işte mesela atıyorum Pavlidis konuşuluyor ama açılan rakamlar işte 50'ler 60'lar. Bununla ilgili mesela bugün veya dün okudum galiba, Dursun Özbey'in de Galatasaray Başkanı'nın da bir açıklaması var. Yani evet, transfer beklentisi var, iyi oyuncularla görüşürüz ama yani şey sıkıntımız da yok. Finansal fair play sıkıntımız da yok ama rakamlar o kadar uçuk ki, yani fiyatı direkt 40 milyondan açıyorlar bize konuştuğumuz oyunculardan diyor. Ya Fenerbahçe için de öyle şimdi. Tamam, çok kaliteli santroforlar, golcüler konuşuluyor ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı da var. Evet. Lukaku nispeten onlara göre bence biraz alınması daha kolay. Zaten Napoli ile sorunlu. Napoli onu gönderecek. Hatta tatilini halen devam ettirdiği söyleniyor. Muhtemelen maaşı belki biraz yüksek olur. Bonservisi düşük olur. Senin sorduğun soruya geri dönersem, yani 2 yıl önceki Lukaku'yu ben ligimizde çok isterdim. Ligimizde çok iş yapacağını da düşünürdüm. Zaten 2 sene önce Napoli'yi şampiyon yaptılar. McTominay ile Lukaku ikilisi. Yani formda bir Lukaku, o fizik gücü. Yani bizim ligimizde genelde bu tarz santraforlar iş yapıyor. Topu tutması, yandaki oyuncularla, yani golcülüğünden ziyade o McTominay ile ikisi birlikte işte Napoli şampiyon yapar. Artık golcülüğünden sıyrılıp asist özellikleri, yanındaki arkadaşları oynatma özellikleri çok ön plana çıkmıştı o sezon. O anlamda yani formda bir Lukaku'nun çok büyük iş yapacağını düşünürdüm. Ya şimdi soru işaretleri fazla. Yaşı ilerledi, ciddi sakatlıklar geçirdi. Geçen sezonu yani çok randımanlı geçirmedi. Bunlar hep soru işaretleri. Sen işte dedin Muriç de var. Yani muhtemelen ya dönüşümlü oynayacaklar, Muriç birinci planda olacak, Lukaku'nun form tutulması beklenecek gibi senaryolar benim aklıma yatıyor ancak. Çünkü gelir gelmez formayı alması, birinci santrafor olarak düşünülmesi Lukaku'nun kötü geçen sezonun ardından zor. Belçika milli takımında Dünya Kupası'nda da hep kısıtlı süreler aldı. İş yaptı, 3 gol attı galiba Dünya Kupası'nda.
1: 3-3.
0: Ama hep sonradan girerek 90 dakika oynamadan katkı verdi. Lukaku'ya burun kıvrılmaz. Yani kariyeri de ortada. İyi bir santrafor. Dediğim gibi o Fenerbahçe'nin aslında oynamak istediği, ya topu tutsun işte, hep şey deniyor ya, Kerem'in performansı ön plana çıkması için yanındaki sert santraforun uygun olması lazım deniyor. İşte Alver yapması lazım. Yani o anlamda bence uygun bir isim
1: Ama
0: Lukaku.
1: aynı profil. Vedat Muriç de aynı
0: Aynı
1: profil. Yani
0: profil.
1: oyuncu yeteneklerine baktığımızda çok yakın oyuncular bunlar. İkisi de fizik güçleri üzerinden oynayan oyuncular. Yani Kerem tabii ki böyle bir oyuncuyla Vedat'la da iyi anlaşır Kerem. Yani Vedat'la da Lukaku'yla da iyi anlaşacağını düşünüyorum ben. Ama tabii burada başka sorular da olacak. Bir santroforun 32 yaşındayken öbür santroforun 33 yaşında olacak. Talişka santrafor düşünüyorsun. Talişka santrafor oynamazsa 10 numara oynar mı? Bence oynatmaz. Bugünün gibi birçok soru olacak Fenerbahçe'de eğer Lukaku gelirse. Şimdi kısa aradan sonra iddiaya başlayalım.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur.

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Barış Çinçarsan ve Cem Altıparmak var mikrofonlarda. En son Romelu Lukaku transferini konuşmuştuk. Yani ciddi anlamda hakikaten dillendiriliyor. Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaştığı, şu anda da kulüple görüştüğü yönünde haberler var. Mesajlarınızı bekliyoruz. Numaramızı hatırlatayım. 538-052-1487. İddia konuşmaya başlayacağız. Ama bir dinleyicimiz demiş ki, ben Galatasaraylı olarak Trabzon'un Salah transferine sevindim. Trabzon maçlarını izlemiyordum ama bundan sonra izleyeceğim, forma alacağım demiş Bursa'dan Aykut.
1: Biz hepimiz tabii ki izleyeceğiz Muhammed Salah'ı. Biz hepimiz merak ediyoruz. Yani tabii 2,5 milyar liralık bir para harcadı Trabzonspor bu transfere. 2 yıllık sözleşme karşılığında 2,5 milyar lira çıkacak cebinden. Güncel kurla bu arada. Yani olağanüstü bir para tabii ki. Gerçekten olağanüstü bir para. 2,5 milyar lira. Yani dile kolay. Bunun finansal yönü tartışılır. Tartışılmalı da bence. Ama sonuçta Muhammed Salah Premier Lig'de çok üst üste iyi sezonlar çıkarmış. Her ne kadar geçen sezonu artık Salah yaşlanıyor duyguları içerisinde bize izletse de olağanüstü bir kalite iyi Trabzonspor Süper Lig'de bize izletecek. Ama dediğim gibi 2,5 milyar liralık finansı tartışılır. Onu da söylemek lazım.
0: Yani Trabzon camiası için, o şehir için bence böyle bir heyecanın gelmesi, tabii çok yüksek bedelli oldu bu ama ama böyle bir heyecanda ihtiyacı varsa, çünkü geçen sene iyi giderken bile bazı maçlarda Trabzon tribünleri boş oluyordu nispeten. Yarı yarı oluyordu. O anlamda şehre, camiaya bir büyük bir heyecan getirdiği ortada ki başkanın da açıklaması var. Yani bir sezonluk masrafı neredeyse yarısını çıkardık diyor işte forma satış ve kombinelerden. Kombineyi biraz da arttırırsanız bir forvet de alabiliriz demiş hatta. Böyle bir taraftara sinyal göndermiş.
1: Yani şöyle bir şey var orada Cem. Şimdi bu adamlar şimdi sana ne kardeşim, parasını biz veriyoruz diyebilirler. Hakları da var buna. Şundan hakları var. Arka arkaya çok iyi satışlar yaptılar. Yani işte olay iyi. Çok ucuza alıp sattılar. Uğurcan'ı geçen sene sattılar. Bunlar güzel operasyonlar. Trabzonspor adına mali anlamda güzel operasyonlar. Dolayısıyla biz parasını Salah'ın oradan çıkarttık diyebilirler. Ama 34 yaşındaki bir oyuncuya 2,5 milyar lira bağlamak doğru mudur, değil midir? Bunu sezonun işte 15. 16. haftasında daha net bir şekilde konuşuruz. Yani bir de tabii yani taşıma suyla değirmende dönmez. Trabzonspor taraftarı takım iyi giderken bile tribüne gelmiyorsa, yani onu başka bir platformda başka bir şekilde değerlendirmek lazım. Salah geldi, tribüne gelecekler şimdi diye bir şey den ziyade Trabzonspor'un sadık taraftarı neden artık maçlara gelmiyor? Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek lazım. Niye gitmiyorsun tribüne? Yani çok güzel bir stat. Geçen sene Fatih Tekke geldikten sonra iyi oynayan bir takım. Çoğu maçta keyif veren bir takım. Neden tribüne gitmiyorsunuz? Yani Salah için tamam tribüne geleceksiniz, kombin alacaksınız ama takım ligden koptuğunda umarım öyle bir şey olmaz da işte Salah biraz beklentileri karşılamadığında yine mi gelmeyeceksiniz mesela? Hani bunun Türkiye'de bence futbolu, bu taraftarsızlığını komple çözmek lazım. Üç büyükler dışında diğer takımlar tribüne taraftar çekemiyorlar. Yani tabii Göztepe, Bursa Spor gibi takımları da tenzih ediyorum, Kocaeli Spor gibi takımları, ama bunu biraz çözmek lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama 2,5 milyar bence muazzam bir para 34 yaşında bir oyuncuya.
0: Yani evet, en azından umarız iyi performans sergiler. Biraz olsun bunun karşılığını Trabzonspor görür.
1: Kulüplerimizde para varmış bu arada yani. Değil mi?
0: Ya bir şey diyemeyeceğim.
1: Kasımpaşa mı? Kasımpaşa bile 5 milyon bonservis yapıp transfer yaptı, bonservis verip. Yani
0: bence
1: demek ki varmış kulüplerimizde para.
0: Yıllardır bir şekilde döndüren var, döndüremeyen var. Hepsi borçlu. Bilmiyorum.
1: Yani borçla borçla dönüyorlar bir şekilde. Ama bu sene, yani iki senedir iyi de para harcıyor kulüpler. Yani işte herkes işte 30'ar 40'ar milyon euro. Ki Avrupa'nın çoğu takımının Veremedi rakamlar bunlar. Avrupa'da paralar verilemiyor yani. Çok büyük kulüpler bile zorlanıyor.
0: İtalya'da anlamda. Böyle şeyler yaşanmıyor ya.
1: Yaşanmıyor.
0: Yani İngilizler, onlar coşuyor bazen.
1: İngilizler tamam yani zaten. Pazarlaması mükemmel olduğu için onlar zaten yıllardır o paraları harcıyorlar.
0: Ya Fransızlar falan yapamıyor.
1: İspanyollar da yapamıyor. Yapamıyor. Barcelona bile yapamıyor artık.
0: Yapamıyor. Evet.
1: Yani Real Madrid'i bir kenara bırakırsak Barcelona bile artık bunu yapamıyor. Yani bilemiyorum, bu paralar demek ki kaynak yaratabiliyorlar.
0: Evet, İzmir'den Fahrettin Bey, Galatasaray Villarreal maçı, hazırlık maçı var. Skor tahmini verir misiniz demiş ama Galatasaray'da hazırlık maçlarındaki performansı
1: bu sene iyi değildi.
0: İyi değil. Monza'ya 2-0 kaybetti. Venezia'ya 3-0 kaybetti. En son da Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Yani hazırlık maçı tahmini zor.
1: Zor yani, evet. Hazırlık maçlarını ben de çok değerlendirmek istemiyorum ama Galatasaray gollü maçlar oynadı şu ana kadar. Yani kadrosu da şu anda problemsiz. İşte Osimhen'i falan herkes neredeyse var. Yine gollü bir maç tahmini yapılabilir. Villarreal'in de tabii çok üst düzey hücum oyuncuları var. Geçen sene La Liga'da bize çok büyük keyif yaşattılar. Müthiş maçlar oynadılar. O yüzden bence yine gollü bir seçim yapılabilir diye düşünüyorum ben.
0: İstanbul Bahçelilerden Fırat Bey demiş ki, Barış abinin yorumlarını severek takip ediyorum. Sorusu şöyle: Fenerbahçe'nin takviye yapması gerekirse hangi bölgelere oyuncu alınmalı? Fenerbahçe'nin başarılı olacağını düşünüyor mu?
1: Yani bence bu sene yarış 3 takımda geçecek diye düşünüyorum. Beşiktaş'a da o denklemi alacağız. Yani Fenerbahçe transfer yapmak zorunda. Greenwood'u aldı. Bence bir sol hücumcu lazım. Katılır mısın?
0: Yani Kerem'in şu son maç performansı
1: iyiydi.
0: Biraz olsun kıpırdandı. Yani
1: ama güvenebilir miyiz?
0: Evet. Yani ne kadar güvenebilirsin? Dediğin gibi hep şey konuşuluyor. Kerem işte santrafor gelecek, Kerem oynayacak. Yani buna bağlı olmamalı Kerem'in performansı. Hakikaten çok fazla top kaybediyor ön alanda. Ve takımın o büyük takım olgusundan biraz uzaklaştırıyor. Sürekli geriye koşmak zorunda kalıyor oyuncular. Ya yani sol olabilir. Ya yani onun dışında tabii bu yabancı kuralı biraz Fenerbahçe'nin elini şu anda bağlıyor. Yani bir santrafor konuşuluyor ama zaten hiç oyuncu gönderemedi. Çok fazla yabancı bolluğu var. Bunun ayarı nasıl verilecek? Osterwolde'nin sakatlığı biraz orada. Zaten Fenerbahçe çok zorlanırken, belki satılabilecek bir oyuncuyken, elden çıkarılabilecek bir oyuncuyken orada da Fenerbahçe elini bağladı. Yani arkada başka hesaplar var. Ama oturmuş bölgeleri de var yani. Orta saha işte Kante, Gendouzi. Bunları alternatif İsmail. Yani İsmail. Orası iyi. Yani Asensio işte mecbur kalırsan Talişka'yı ona kaydırabilirsin. Sağ zaten Greenwood çok iyi oldu. Stoper ikilisi hakikaten iyi oldu. Yani oturmuş bölgeleri de var. Yani transfer konusunda dediğim gibi sol açık olabilir. İşte bir santrofor zaten olacak gibi duruyor. Onun dışında gönderilecek oyunculara bağlı. Yani sen yabancı kontenjanını boşaltmak için şimdi Semedo'yu gönderirsen o zaman sağ bek ihtiyacın
1: var. Tabii. Yani şöyle de bir durum var. Hem bu duyum hem de tahmin de bu yönde. Kante'den çıkmaya çalışılıyor bence. Kante'nin sözleşmesi çok ağır bir sözleşme olarak değerlendirdi Aziz Yıldırım. Kante'den çıkmaya çalışılıyor. Kante'den çıkılırsa tabii ki o bölgeye daha uygun maliyetli bir oyuncu almak isteyecekler. Ama çok fazla oyuncu olduğu için bakalım nasıl eritecekler bu kadroyu. Onu tabii, o çok önemli ama yani Kerem'e güvenerek bir sezona başlanması taraftarı değilim sol taraf için söylüyorum. İsmail Kartal da belki hani oraya en azından Kerim'i yedekleyebilecek bir alternatif olabilecek bir oyuncuyu eldeki kadroyu eritince isteyebilir diye düşünüyorum ama genel olarak Fenerbahçe'nin kadrosu zaten ligde şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro. Şampiyonlar yine de kalınırsa tabii ki mutlaka takviye yapılması gerekecek.
0: Sen şimdi 3 takımda deyince Trabzonsporlu bir takipçimiz kızmış da.
1: Yani Trabzonspor'un biraz daha takviye yapması gerekecek. Yani şu kadronun ben şampiyonluğu oynayabileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar Fatih Tekke'yi çok sevsek de beğensek de ben Trabzonspor'un bütçesi ne kadar kaldı onu bilemiyorum tabii ama en azından 2-3 takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor'un şampiyonla böyle oynayabileceğini düşünüyorum. Ha, Beşiktaş'ın da tabii ki çok net transfer ihtiyacı var ama orada bir teknik direktör avantajı var. İtalyano'nun İlk bize göstermiş olduğu performans Beşiktaş'ı şampiyonla oynatacağı yönünde. Tatlı sert bir adam gördüğümüz kadarıyla. Ama ben Trabzonspor'un Ya, Trabzonspor 2-3 doğru takviye yaparsa ki Fatih Tekke de istiyor transfer. Onlar için de biz potaya girdi diyebiliriz. Girer diyebiliriz.
0: Evet, mesajlarınızı bekliyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. 538-052-1487 WhatsApp iletişim hattımız. Şöyle skorları bir kez daha hatırlatayım. Canlı skorları sonra iddia bültenine bakmaya başlayalım. İngiltere Lig Kupası 1. turunda Cambridge Barnet maçı devam ediyor. Dakika 22. Henüz gol yok. Almanya 2. Bundesliga'da dakikalar 63. Darmstadt 0, Holstein Kiel 2. Heidenheim 3, Osnabrück 2. Karlsruhe 1, Arminia Bielefeld 0. Magdeburg 1, Braunschweig 5. Magdeburg maçı 10 kişi sürdürüyor. Norveç'te ise Vålerenga 0, Bodø/Glimt 1. Dakikalar 24.
1: Biz iddiaya başlayalım o zaman.
0: Başlayalım. Şöyle.
1: Burada yarışlarda Ankara var bugün. Birinci koşuyu 3 numaralı Atlı Fırtına kazandı. Onu söyleyelim. İkinci koşuyu 3 numaralı Golden Bee. Üçüncü koşuyu ise 13 numaralı True Action Vedat Abiş de kazandı. 15.30'da da dördüncü koşu. Herhalde Altılı Ganyan'ın da birinci koşusu diye düşünüyorum bunu. O koşulacak. Evet. Başlayalım o zaman sevgili Cem.
0: Başlayalım. Yani benim ilk maçım 17.30'da Hollanda olabilir.
1: Evet, Hollanda başlıyor.
0: Hollanda dün oynanan ilk maçla Cambuur 0, Excelsior 4 skoru vardı. Bugün de Nek Nijmegen Telstar maçı oynanacak en erken saat 17.30'da. Nijmegen tabii geçen sezonun flash ekibiydi. Çok uzun süre ligi ikinci sıra içinde, ikinci sırada da bir ara götürdü ve en nihayetinde üçüncü bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı da kazandı ki başında Dick Schroeder, iyi bir hocası da vardı. Aslında büyük takımlarla bir ara ayak ıslanıldı. Alternatif Avrupa, Hollanda'nın büyük takımlarıyla adı geçti ama Nijmegen Dick Schroeder'i tuttu. Kadronun önemli parçalarından Başar Önal çok iyi bir sezon geçirmişti. Lille transferi oldu. Ahmet Can, işte yakından tanıdığımız Ahmet Can Kaplan.
1: Trabzonspor altyapısına yetişmiş.
0: Ajax'tan kiralıktı. Savunmanın değişmez isimlerinden biriydi. O yeniden orta sahaya döndü. Ve orta sahanın çok önemli ismi Kodai Sano. Yani parlamıştı. Geçen sene devre arasında da aslında büyük takımların ilgisini çekmişti. Şu anda o da PSV Eindhoven yolunda. Bu hafta içi sağlık testlerinden geçmesi bekleniyor. Olympiakos eşleşmesinde ilk maça Yunanistan'a götürülmüştü ama süre almak istememiş oyuncu kendisi. Sakatlık korkusuyla. O yüzden oynatmadılar orada. Yakından tanıdığımız işte Emre Mor, Dušan Tadić yeniden Avrupa'ya döndü Nijmegen'e. Bunun dışında yine 6-7 tane oyuncu aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde tabii onları izleme şansı bulduk. Olympiakos'a
1: fena bir görüntü vermediler.
0: Yani çok beğendim ben açıkçası. Yani bakıldığımız zaman evet tecrübeli birkaç oyuncusu var özellikle hücum hattında ama
1: takım kulüp kültürü olarak tecrübesiz.
0: Evet.
1: Avrupa'da yer almayan bir kulüp yıllardır.
0: Dediğin gibi yani uzun yıllarda Avrupa'da yer almadıkları için tecrübe anlamında Olympiakos'un çok gerisinde olmasına rağmen ilk başta ortaya koydukları cesur futbol, maçın son bölümlerinde bile ön tarafta diri olmaları, basmaya devam etmeleri onları beğendim. Tabi akıllar rövanşta olacaktır. Yani takımın yıldızları 35 yaşındaki Linsen, 38 yaşındaki Cherry. Bunların yanında Tadić Ekledir 37 yaşında. Ön taraf bayağı yaşlı. O maçta Linsen ve Cherry 11'deydi. Bugün belki en azından ikisinden biri yedekte bekleyebilir. Tadić'i ilk defa taraftarın önünde 11'e sürebilir. Telstar'da ise geçen sene ligdeki ilk sezonuydu ve akılda kalıcı işler yaptı. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımdı. Antoni Correa hocasıydı ki o da hemen ilk sezonun ardından Utrecht'e. Bu sezon onu Utrecht'te göreceğiz. Geçti. Yerine de aslında birkaç geçici görev dışında A takım hocalığı tecrübesi olmayan 48 yaşında, yani yaşı çok genç değil, Henk Brugge geldi. Önemli kayıplar da yaşadılar. Özellikle savunmada stoper ikilisi gitti. Bir başka savunmacı Nwanko kiralıkta ayrıldı. Hücumdan işte Nosling gitti. Önemli kayıplar da yaşadı. Gençlerin olduğu, zaten Hollanda'da genelde böyle. Genç oyunculara yöneliyorlar. Gençlerin ağırlıkta olduğu takviyeler yaptılar. Ama çıktıkları hazırlık maçlarında ben yine o pozitif futbolu hoca değişimine rağmen, ayrılan isimlere rağmen devam ettireceklerini yönünde sinyal aldım. Çünkü 4 hazırlık maçında 17 gol atıldı. Ben açık futbolu sürdüreceklerini düşünüyorum. Nijmegen'e Şampiyonlar Ligi maçı öncesi düşük orandan güvenme taraftarı değilim. O yüzden ben bu maçta 2.5 Su ve KG Var'ı birlikte dinleyicilerimize önereceğim.
1: Evet, ben Emre Mor'un geçen sene nedendir bilinmez doğru düzgün oynamadı. Tabii kulüp bulamadı bir şekilde ama bir önceki sene performans fena değildi Karagümrük'te Emre Mor'un. Ben Telstar'da Nijmegen'de Hollanda Ligi'nde önemli işler yapabileceğini düşünüyorum oyun kalitesi anlamında. Çok yatkın çünkü Hollanda futboluna yetenekleri.
0: Hollanda futbolu dediğin gibi parlaması için çok uygun bir ortam. Özellikle böyle teknik oyuncular için. Yani demek ki hazır da görüyor hoca. Hemen mesela şey maçında süre verdi.
1: Tabii 58'de falan aldı galiba. Yani.
0: Olympiakos maçında süre de verdi. Böyle birkaç yine şık hareketi de vardı Emre Mor'un. Ben de iş yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü muhtemelen sağ kanat oyuncularını da yine satacaklar. Hollanda'nın büyük Feyenoord görüşüyormuş. O da giderse okuduğum yazılarda öyle. Zaten oraya Emre Mor ve bir oyuncu daha alarak sağ kanadı her türlü hazırlığını yaptılar tarzında haberler vardı. Ben de daha çok süre alacağını, Emre Mor'un Hollanda Ligi'nde başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten çok yetenekli bir oyuncu da işte biraz bu yeteneğini hor kullananlardan oldu. Hollanda'da Nijmegen'de yeniden ben de iz bırakacağını, en azından istatistik, gol istatistiklerinde bu sene çift haneleri yaklaşacağını düşünüyorum.
1: Mesela geçen sene neden bir takıma gitmedi? Ne oldu da gitmedi mesela Emre Mor? Fenerbahçe'de geçirdi sezonu ve tek bir dakika dahi alamadı bildiğim kadarıyla. Ne oldu da mesela geçen sene herhangi bir takıma gitmedi? Yani menajerlik hataları da var tabii bence burada. Emre Mor'un yeteneğinden şüphemiz yok ama yani tam bir önceki sezon Karagümrük'te, sonra Eyüp'e geldi. Eyüp'te de performansı iyiydi ama geçen sene tamamen boş geçirmiş bir oyuncuydu. Fizik kondisyon anlamında toparlanırsa yetenekleriyle tabii Hollanda Ligi'ne damga vuracak bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde de Olympiakos'la 0-0 beraber kaldılar ama içeride turu geçme şansları bence var.
0: Bence de var. Orada tek kafamdaki soru işareti Olympiakos geçtiğimiz yıllarda böyle deplasmanlarda enteresan işler yapıyordu. Daha iyilerdi. Yani Nijmegen böyle biraz fazla özgüvenli davranır mı? İşte bu tecrübesizliği bu maçta ön plan çıkar mı? Yoksa oyun anlamında ilk maçtaki yani ilk maçı gördükten sonra yani Nijmegen'i ben de bir adım önde görüyorum.
1: Mendili bar şeydi zaten maçtan sonra. Ben dedi bu maçı hak etmedik zaten kazanmayı. Nijmegen hak etti. Ben takımı tanıyamadım dedi. Rakip dedi Nijmegen dedi. Çok üst düzey bir oyun ortaya koydu bize göre dedi. Pozisyonları da var dedi. Şans bize yardım etti dedi. Yoksa dedi maçı hak eden takım rakipti dedi. Orada da rakibin hakkını vermiş oldu Mendili bar. Rövanşta işimiz daha da zor olacak dedi. Bakalım nasıl olacak hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi var. Şimdi bu maçı konuştuk değil mi? Başka konuştum. Maçın o saat diliminde var mı 17.30'da? Yok. Yoksa benim 17'de iki maçım var onları bir değerlendirdim.
0: Onları konuşalım.
1: Sembren, St. Johnston. İskoçya Premier Lig'de benim bir önerim var. Burada ben KG var öneriyorum. İki takımdan da gol bekliyorum. İki takım da geçen hafta kazandı. Şu an için zirveyi paylaşıyorlar. Ligin yeni takımı St. Johnston bu sezon çıktı Premier Lig'e. Müthiş bir sezon başlangıcı yaptı ve Kilmarnock'u geçen hafta 4-3 yendi. Sembren ise Falkirk deplasmanındaydı. Onlar da deplasmanın 2-0'lık galibiyetle döndü. İkisinde de moraller çok yüksek. İkisinde özgüveni yerinde. Bu maçta bence defansif oyundan ziyade bir galibiyet almak için mücadele edecekler ve karşılıklı goller atacaklar diye düşünüyorum. İskoçya'da KG var deneyebiliriz bu maçta. Diğer taraftan Norveç'e baktığımızda Viking Sarpsborg maçında da ben KG var öneriyorum. Viking çok formda ama her ne kadar çok formda olsa da evinde gol yiyebilen bir takım. Defansif anlamda içeride bazen sıkıntılar yaşayabiliyor Viking. İçerideki son 4 maçta kalesinde 6 gol gördü zirveyi oynayan Viking. Sarpsborg ise çıkışa geçmiş bir takım. Dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir takım. Sezonu kötü girdiler. Son 8 haftada 17 puan toplayarak kötü gidişatı düzelttiler. Viking evindeki temposuyla kazanır ama bence gol yiyerek kazanır. Bu maçta KG varı da yazabiliriz. Oranı biraz daha yükseltmek için 1 ve KG varı da birlikte alabiliriz saat 17 seansı için. Bununla birlikte skorlarda bir değişim var mı şöyle bir bakalım. Almanya 2. liginde dakikalar ortalama olarak 70. Darmstadt 0, Holstein Kiel 2, Heidenheim 3, Osnabrück 2, Karlsruhe 1, Armia Bielefeld 0, Magdeburg 1, Braunschweig 6. Çok acayip bir maç oldu. 7 gol oldu 67 dakikada 7 gol.
0: Rakibi de 10 kişi yakalamışken açılışı muazzam yapıyor. Burak Şufak acımadan.
1: Hiç acımadılar. Valerenga Bodo maçında da Norveç'te dakikalar 34. Konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü var. Tabii yani bu hafta dikkat etmemiz gereken şey Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi oynayan takımların liglerdeki rehavet ya da rotasyon durumudur. Çünkü bu takımlar özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar, tabii ki Şampiyonlar Ligi çok önemli bir organizasyon. Büyük bölümü, belki de tamamına yakını rotasyonlar yapacaklardır lig maçlarında. Çünkü liglerin maratonları uzun ve telafisi var. Ama Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi organizasyonların buralarda elendiğinde telafisi yok. Şampiyonlar Ligi'nde elendiğinde Avrupa Ligi'ne düşüyorsun. Avrupa'da elenince Konferans Ligi'ne düşüyorsun. O yüzden oralara daha önem verdikleri süreçler yaşanıyor. Liglerde birazcık dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi Valerenga Bodo maçında da şöyle istatistiklere baktığımızda da Bodo'nun çok ciddi bir üstünlüğü var. Yani neredeyse tek kale oynanıyor o karşılaşma. Onu da söyleyelim. Devam edeceğiz. Bir at yarışı var mı diye Vedat'a bir soralım. Hatalı çıkış olmuş. Birazdan yeniden koşulacak. Ankara'da dördüncü koşu. İlk üç koşuyu kimler kazandı sizlere aktarmıştık. Şimdi 17 maçlarını ben sizlere aktardım. İki maçımı söyledim. Sam Buren, Sam Johnston, KG var. Viking Sarpsborg, KG var. Ve biri birlikte alabiliriz demiştim o karşılaşmada. Nijmegen Telstar maçında sen ne demiştin Cem? 2.5 üstü ve KG var mı demiştin?
0: Evet.
1: Orada da Hollanda'da 17.30'da bu maçı değerlendirdik. 18.30'da Malby Esport maçı var. Yani benim TGS 2-3 beklediğim bir maç bu. Yani iki takım da tabii büyük kriz yaşıyorlar. Son döneme baktığımızda Malby son 10 resmi maçında sadece Lincoln'u yenebildi. Avrupa'da Lincoln'u da biliyorsunuz Cebeli Tarık takımı. Amatör neredeyse diyebileceğimiz bir takım. Sadece 10 maçta onu yenebildi. Geçtiğimiz hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde ön elemede Slovan Bratislava ile karşılaştı Malby ve evinde 2-1'lik skorla rakibine oyun eğdi. Yani Malby gerçekten çok büyük bir krizin ortasında. Diğer taraftan Elfsborg'a baktığımızda ise son 7 lig maçında sadece bir galibiyet alabildi Elfsborg. Onların da ciddi bir hücum problemi var. Yani bu 7 lig maçındaki tek galibiyetin sebebi de, bu kötü performansı sebebi de hücum probleminin bir türlü aşılamaması Elfsborg'da. Çok sorunlu iki takımın maçında ben yüksek tempo ve yani çok keyifli bir maç beklemiyorum. Tahmini skorum 1-1. Bunu da içine alan TGS 2-3'ü kuponlarımıza ekleyebiliriz. İki tarafa da güvenmek taraftarı değilim.
0: Evet. Şöyle yeniden hazırlık maçları tabii devam ediyor. Chelsea Milan maçı da televizyonda yayınında var. Evde müsait olanlar takip edebilirler. Orada da mesela ligimizde çok konuşulan Rafael Leao şu anda 10 numaralı formasıyla maçı ilk 11 başladı. Dakika 34, 0-0'lık eşitlikle de maç geçildi. Onun dışında Juventus Inter yine bu saat diliminde dikkat çeken hazırlık maçlarından biri. Orada Inter'in 2-0'lık üstünlüğü var. Onun dışında tabii takımlarımızın da gün içinde maçları olacak. Bugün Göztepe Trabzon var, Galatasaray Villarreal var. Kulüplerimiz de hazırlık maçlarını sürdürüyorlar.
1: Kocaeli'den Muzaffer Bey bize bir at yarış kuponu göndermiş. İzmir ikinci altılı diyor. Paylaşalım sizlerle. Birinci ayak 1-4-6-7. İkinci ayak 2-3. Üçüncü ayak 2-4-5. Dördüncü ayak 1-2-4. Beşinci ayak 5. Altıncı ayak 1-8. Toplam kupon bedeli 180 lira. Gayet de makul. Keyiflik bir deneme olabilir. Muzaffer Bey'e teşekkür ediyoruz Kocaeli'den. Bir dinleyicimiz de diyor ki Salah transferi konusunda başarı göremiyorsunuz sanırım. Fenerbahçe iyi bir santrafor almak istese 33 yaşında en az 40 milyon gibi bir bonservis ve yılda 8 milyon verse toplam 56 milyon eder. Niye? Kim o? 33 yaşında 40 milyon bonservis verilecek oyuncu. Lukaku'dan mı bahsediyor?
0: Ya Lukaku da herhalde
1: 40 milyon verilmez.
0: Yani verilmez.
1: Lukaku'ya bonservis bedeli olarak. Yani 8 milyondan da fazla ister bence bu arada yıllık. Bence orada bir hesap hatası var. Yani Lukaku'nun bonservisi 40 milyon istenirse gülerler adama. 33 yaşında bir oyuncuya. Ki geçen sezonunu full sakat geçirmiş bir adama. Yıllıkta 8'den fazla ister bence Lukaku. Yani orada bir hata var. Bunu sonra satamazlar diyor Lukaku'yu. Zaten satamazlar. Bonservis beklemeyeceksin oyuncudan. Trabzonspor ise toplamda 56 milyon lira euro ödeyecek ve çok sıradışı bir isme imza attıracak. Attırdı diyor. Çok sıradışı bir isim Muhammed Salah, ama Muhammed Salah'ın geçen sezonki performansı bir soru işareti. Tabii ki çok önemli bir oyuncu. Trabzon tribünleriyle bütünleşirse yeteneğini de ortaya koyacaktır. Ama performansının düşmeye başladığını gözlemledik. Yani 5 sene önceki Muhammed Salah olarak düşmemek lazım diye söyleyebilirim ben. Ama tabii ki Süper Lig'de mevcut kalitesiyle farklı bir performans ortaya koyar. Yine çift taneli gol ve asist sayısına çifter haneli ulaşır. Öyle bir yetenek tabii ki Muhammed Salah.
0: Yani evet. Yani çok konuşuluyor dediğin gibi bu harcanan paralar, ama yani Osimhen'e de evet Galatasaray çok büyük bir meblağ verdi, ama işte karşılığını performans olarak, ligde şampiyonluk olarak, Şampiyonlar Ligi'nde katılım ilerleme olarak Osimhen hakikaten muazzam performans sergileyince mesela bu harcanan paralar gözde kaybolabiliyor. Salah için de bakalım performansıyla bu soru işaretlerini silebilecek mi? Bunu tabii zamanla lig devam edince, maçta oynanmaya başlayınca göreceğiz.
1: Sahada konuşur futbolcu. Yani parayı istediğimiz kadar konuşalım. Biz sahada konuşur. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor'un geçen sene ne kadar, yani geçen sene 35 milyon euro civarında bir satış yaptı galiba. 35-40 milyon euro civarında bir satış yaptı. Bu sene 50 milyon euro civarında bir satış yaptı. İşte Agüero'yu, Olay'ı falan sattı. Yani Trabzonspor yönetimi bu anlamda başarılı. Yani satış anlamında iyi rakamlara oyuncular satabiliyorlar. Oralardan da mali olarak rahatlamışlardır muhtemelen. Önemli olan Salah'ın işte 2,5 milyar liralık 2 yıllık parasını karşılığını verebilmesi. Yani tabii ki 3 sene önceki 5 sene önceki Salah'ı beklemiyoruz, ama Trabzonspor'da bir üst seviyeye taşımasını bekliyoruz. Bu kadar yüksek bir yatırım yapılmış. 2,5 milyar lira. Ya bizim tahayyül edebileceğimiz bir rakam değil yani Cem. Çok büyük paralar bunlar tabii.
0: Çok büyük. Bir başka diyeceğimiz Osman Şenkal. Yani niye böyle bir şey dedi bize bilmiyorum da. Fenerbahçe'nin şu an kaç sözleşmeli oyuncusu var? Kaç para ödüyor? Hadi konuşalım demiş.
1: Fenerbahçe'nin çok fazla sözleşmeli yani oyuncusu var. Çok para ödüyor şu anda yani.
0: Çok konuşacak bir şey yok.
1: Çok acayip bir Fenerbahçe'nin maaş ödemesi var şu anda. Ben eminim yönetim şu an kara kara böyle. Uykuları falan kaçıyordur yönetimin. Hani bunu nasıl eritebiliriz diye. 40 oyuncusu var mıdır Fenerbahçe'nin şu anda? Vardır. Sözleşmeli.
0: Evet, Fenerbahçe zaten şu anda 20'yi, yani bu U23'ü de sayarsa 20'den fazla yabancısı var. Yani Fenerbahçe'nin şu anda. Ve liglerde başlamak üzere hiç oyuncu gönderememiş olması da hakikaten ilginç. Ya bilmiyorum.
1: Ya insanlar da şöyle bekliyorlar muhtemelen diğer kulüplerde. Başta Türkiye'deki Süper Lig'deki kulüpler olmak üzere. Bence şöyle bekliyorlar. Fenerbahçe iyice sıkışsın.

0: 5 tane kalecisi var sadece kalede.
1: E şimdi Dinamo Zagreb göndermek zorunda olduğunu bilince Fenerbahçe isterse bonservis 5 istesin, 6 istesin. Adamlar vermiyor ya. Yani. Vereceksen ver diyor bana 1'e 2'ye.
0: Tabii.
1: En sonunda da olan o olacak herhalde.
0: Yani daha eritmesi gereken Fenerbahçe'nin bir sürü oyuncu var. Yani Çağlar'dan çıkmak istiyor. İşte Diego Carlos keza öyle.
1: Amrabat'ı var.
0: Amrabat var.
1: Çok adam var.
0: Yani bunları...
1: Fred ne olacak?
0: Bunlar değerli de oyuncular aslında.
1: Bekao var. Oo, çok adam var. Bir başka dinleyicimiz Barış abi. Bence Lukaku transferi çok büyük bir hata olur. Eski Lukaku ile son senerdeki Lukaku arasında dağlar kadar fark var. Futbolcunun geçmişine yatırım yapmaya gerek yok.
0: Benim futboldaki prensibim, ben 33-34 yaşındaki oyuncuyu kulüp yöneticisi olsam, teknik direktörü olsam almam. 33-34 yaşındaki oyuncuyu. Yani hele hele bu paralara. Ben almam. Yani tabii ki alınıp da çok büyük başarılar sağlamış oyuncular vardır illaki. Ama ben şahsi fikrim, işte futbolu nacizane izleyen, takip eden, dünya futbolunu izleyen birisi olarak ben 33-34 yaşındaki oyunculara artık futbolunun sonuna gelmiş, başaracağı çok da şey kalmamış, hedef de küçültmüş oyunculara böyle büyük paralar verilmesi taraftarı şahsen değilim. Bu tartışmaya açık bir konudur. Veririz. İşte sağlayacağı tecrübe katkısı daha değerli de denilebilir. Saygı duyarım. Tartışmaya açıktır. Dediğim %100 doğru değildir. Ama ben 33-34 yaşındaki oyunculara 10-15 milyon, 20 milyon euro maaş verilmesi taraftarı değilim. Satışı olmayacak oyunculara.
1: Evet, mesajlarınızı okumayı sürdüreceğiz. Şöyle skor hatırlatmalarını bir kez daha yapayım. Vålerenga 0, Bodø/Glimt 1. Norveç'te ilk yarı bitmek üzere dakikalar 44. Rusya Premier Lig'de bir maç başladı. Krylya-Sovetov 0, Baltika 1. Dakikalar onu gösteriyor. Almanya 2. Bundesliga'da artık son bölüme girdik, dakikalar ortalama 85. Darmstadt 1, Holstein Kiel 2. Heidenheim Osnabrück karşısında 3-2 önde. Karlsruhe 2, Arminia Bielefeld 1. Magdeburg 1, Braunschweig 6. Ev sahibi Magdeburg uzun süredir maçı 10 kişi sürdürüyor. İngiltere Lig Kupası'nda ise Cambridge Barnet maçı 0-0 devam ediyor dakikalar 43. Chelsea ile Milan arasındaki hazırlık maçında dakikalar 41. Henüz o maçta da gol yok.
0: Sam Brand St. Johnson, İskoçya Premier Lig, KG var dedik. Bugünün seçtiğimiz maçları bunlar. Viking Sarpsborg yine saat 17'de. Ben bu karşılaşmaya 1 ve KG var dedim. Nijmegen Telstar maçına Cem 2.5 üstü ve KG var dedi. Evet. Gördüğünüz üzere gol bahisleri tarafındayız. Çünkü sezonun mesela Hollanda'da ilk haftası da riskli seçimler yapmaya gerek yok. Ben de Cem'e katılıyorum bu anlamda. Malbe Esport maçında TGS 2-3 uygun olur dedik. Çok büyük krizdeki iki takımın maçını izleyeceğiz. Saat 21'de benim Mladá Boleslav Sparta Prag maçım var. Çekya Ligi'nden. Burada ben Bilyoner'de 1.73'ten önermiştim çifte şansı da bugün itibariyle 1.63'e düşmüş ev sahibinin yenilmezliği. Çünkü demin söylediğim üzere bu hafta sonundaki maçların bir bölümünü, Avrupa kupalarını düşünerek analiz etmemiz gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi gibi çok önemli bir turnuvada olan ekiplerin lige, hele hele yeni başlayan lige önem vermeme ihtimali var. Bir parantez koyalım, yarış varmış, yarıştan sonra devam edelim maça.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Türkçe dışında 6 numaralı Boldline, 2 boy geride 5 numaralı Fast Pilot, 1 boy geride 1 numaralı Bucheron var. Kubat kasırgasının liderliği devam ediyor. Yine takipte Mahali. Üçüncülükte yine 4 numaralı Serveron. Dışında 6 numaralı Boldline. 2 boy geride 5 numaralı Fast Pilot. Yine grubun sonunda 1 numaralı Bucheron sırasıyla. Viraj dönülüyor. 7 numaralı Kubat kasırgası. Düzlüğe lider çıkan Safkan. Dışarıdan 2 numaralı Mahali'nin ortadan yol arayan Serveron'un. Onun dışından Boldline'ın en dıştan da Fast Pilot'ın çabaları var. Son 400'e girildikten sonra Mahal geldi. Yarışın liderliğini aldı. Ortadan Serveron, dışından Boldline'ın gayretleri var. En dışta da Fast Pilot. 2 numaralı Mahal'in liderliği devam.

0: Devam ediyor Serveyron, Boltline, Fast Pilot geliyor. Fast Pilot geliyor son 100 metre. Mahalını dışarıdan Fast Pilot geliyor. 5 numaralı Fast Pilot kazanıyor. 2 numaralı Malik, 2. 4 numaralı Serveyron, 3. 6 numaralı Boltline, 4. 1 numaralı Buçeron 5. oldu. 5 numaralı Fast Pilot Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
3: Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
9: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
10: Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Günün maçlarına bakmayı sürdürüyoruz. En son Barış Dinçaslan bir parantez açmış mıydı? Nokta, virgül koymuştu.
1: Virgül koymuştum. At yarışına gitmek durumundaydık. Milada Boleslav Sparta Prag maçını konuşuyorduk ki ev sahibi ekibin çifte şansını değerlendirebiliriz demiştik. Çünkü Sparta Prag Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile yüksek tempoda bir maça çıktı. Şimdi Fransa'ya gidecek. Daha da yüksek tempoda 2-1 kazandığı maçın rövanşını oynayacak ki Lyon kolay kolay bırakmayacaktır bu turu. Sparta Prag'da akıllar tamamen Lyon rövanşında. Tabii şimdi deplasmana gidiyorlar. Deplasmandan deplasmana geçecekler. Ben sezonun açılış döneminde telafisi de var bu maçların. Yani bu maçları kaybedersin. İlerleyen haftalarda telafi edersin bunu. Ama Şampiyonlar Ligi'nin telafisi yok. Avrupa Ligi'nin telafisi yok. Dolayısıyla Sparta Prag'ın Boleslav deplasmanında ben rehavette ve rölantide olabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi en azından yenilmez diye düşünüyorum ki Mladen Boleslav da sezona hücumda göz doldurarak başladı. 2 haftada 6 gol attılar. 4 puan aldılar. Yine sürpriz yapabilirler. Yani tabii ki Sparta Prag bu ligin üstünde bir takım. Ama böyle durumlarda sürprizler denemek bence gerekiyor.
0: Evet, o zaman şöyle devam edersek Hollanda'da bir maç daha bakalım. Saat 19.45'te Go Ahead Willem'i konuk edecek. Tabii Go Ahead iki tane peş peşe iki sezon çok iyi sezonlar geçirdi. Önce ligi 7. bitirip işte Avrupa bileti almışlardı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele ettiler ama hem ligi hem Avrupa'yı tabii çok böyle alışık olmayan takımlar genelde zorlanıyorlar. Onlar da bu yükün altından kalkamadılar ve yeni sezona başlarken de bir değişiklik yapıp, teknik adam değişikliği yapıp ligi de iyi bilen Josep Ostink'i göreve getirdiler. Kadroda önemli isimler tabii iyi geçen sezonların ardından dikkat çekti ve ayrıldı. 5 milyon euro eşitte forvet Milan Smith'i sattılar Stokes diye. 10 numaraları oyun kurucuları Breum'u Saint-Étienne'e

0: gönderdiler. Sol beki Adelgaard'ı sattılar. Bu transferlerden 10 milyona yakın para kazandı Goit. En sonunda as kalecisi ayrıldı. O da Alkmaar'a gitti. Ve bunların yerine de yine genç eklemeler yaptılar. Willem ise alt ligden yeni çıktı. Ligin yeni takımı. Aynı hocayla devam ediyor. Kadroda çok büyük bir değişiklik yok. Gidenlerin yerlerini gençlerle doldurdular. Ev sahibi Goit tabii kağıt üzerine daha güçlü bir takım. Ama taşların yerine oturması bu değişikliklerin ardından biraz zaman alabilir. William belki kalite olarak geride ama rakibine kıyasla daha oturmuş yapısıyla sürpriz kovalar ki ligin ilk haftalarında böyle yeni çıkan takımların sürpriz sonuçlarına çok sık rastlıyoruz. O yüzden ben bu maçta biraz Goit'e güvenme taraftarı değilim. William de geçen sezon 2. ligde 18 gol atan David Hein ve 10 gol atan Thomas Verheid halen kadrodalar. Ve bence bu maçta da gol atabilir Willem. O yüzden önceliğimi yine taraf seçiminden ziyade karşı gol var seçimine vereceğim. Goit Willem maçında. Onun dışında Hollanda'yı bitireyim. Akşam birazcık daha en azından güçlü takımların PSV Eindhoven son şampiyon Fortuna Sittard ile oynayacak. PSV Eindhoven tabii Süper Kupa'da biraz sansasyonel bir mağlubiyet aldı. 4-0'lık Alkmaar'a kaybetti. Henüz 9. dakikada Verman kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. O saatten sonra da işi zor oldu PSV'nin. Alkmaar'a 4-0 yenildi. Aslında kadro çok büyük bir değişiklik yok. Geçen hafta da Süper Kupa maçı öncesi bahsetmiştim. Saibari Bayern Münih'e gitti. Onun yerine de 10 numara pozisyonu Alkmaar'dan Minans'ı almışlardı. Tabii başka eklemeler olacaktır. Kostic'i getirdiler en son. Bu maçta forma giymeyecek tabii de. Kostic transferi geldi. İşte Sano'yu Nijmegen'den almak üzereler. Birkaç ekleme yapacaklar. Onun dışında tabii Plea ve Ruben Van Bommel geçen senenin başında çok iyi başlamışlardı ama 2. 3. haftada sakatlanıp bütün sezonu kapatmışlardı. Onlar da bu sezon dönüyor. Yeni transfer diyebiliriz PSV için. Fortuna Sittard da çok önemli isimler gitti. En golcüsü gitti, kalecisi gitti. Yerlerinde genç ve kiralık isimler geldi. Ben PSV Eindhoven'un o 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından o mağlubiyeti unutturmak için ki o da yine PSV'nin kendi sahasında oynanan bir maçtı. Taraftardan özür dilemek için ekstra gayretli olacağını ve rahat bir galibiyet, farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Handikaplı PSV galibiyeti benim bu maçta önerim olur. Onun dışında Alkmaar Den Haag maçı, geçen sezon Hollanda Kupası'nı müzesine götüren Alkmaar sezonda az önce bahsettiğim gibi Süper Kupa'yla, yine bir kupayla açmayı başardı. Orta saha önemli ismi Minas PSV Eindhoven'a gitti. Yine de Feyenoord'da Calvin Stengs'i aldı. Yine ligi iyi bilen, çok yetenekli bir isim. Golcü Trey Parrott halen kadro duruyor. Ligin yenisi Den Haag'da ise 38 yaşında bir hoca var takımın başında. İkincilikte belki çok rahat şampiyon oldular. Gol rekorları kırarak şampiyon oldular ama Eredivisie seviyesi için takımı buralarda tutabilecek, bu seviyede tutabilecek oyuncu transferlerini henüz yapamadılar. Biraz herhalde transfer dönüm sonunu bekliyorlar. Ben Alkmaar'ın tecrübesiyle, geçen hafta aldığı farklı galibiyetin moraliyle lige de iyi gireceğini düşünüyorum. Alkmaar galibiyetin yanına 1.5 üst ekleyerek 1 ve 1.5 üst seçimini bu maçta değerlendirebiliriz.
1: Evet, Hollanda'da Cem'in tahminleri bunlar. Şöyle bir canlı skorlara bakalım. İngiltere Lig Kupası 1. tur maçı ilk yarı sonucu Cambridge 0 Barnet 0 Almanya 2. Bundesliga dakikalar ortalama olarak 90. Darmstadt 2 Holstein Kiel 2. Holstein Kiel 2-0 öndeydi. Darmstadt geri döndü. En azından beraberliği yakaladı. Heidenheim 4 Osnabrück 3. Bunların son bölümleri.
0: En son 3-2'di o maçta. 3-2'ydi. Evet. 4-3 olmuş.
1: Gol yağmuru var Almanya, evet. 2'de. Karlsruhe Bielefeld maçı 2-1 bitti. Magdeburg Braunschweig maçı da son anlar, konuk ekibin 6-1'lik üstünlüğü var. Almanya Bundesliga 2'nin açılış haftası muazzam gollere sahne oldu. Gollü maçlara sahne oldu ama
0: hepsi KG var ve 2.5 üstü.
1: Şimdi şöyle olacak, ben sana söyleyeyim.
0: 21 gol atılmış 4 maçta.
1: Şöyle söyleyeyim, hep böyle oluyor. Herkes haftaya şimdi gol bayısı yapacak Almanya 2. lige. Böyle goller olduğu için, ama haftaya goller olmayacak. Yani
0: öyle olur, hep öyle olur.
1: Hep öyle olur. Almanya'nın 2. liginde haftaya az gol izleyeceğiz bence. Bu hafta etkilenmeyelim o kadar, o yüzden onu söyleyeyim. Polonya'da Radom Gornik maçı dakikalar 12-0-0. Gornik Avrupa'da oynayabiliyorsunuz. Rusya'da Krilya Sovetov 0 Baltika 1 dakikalar 23. Valerenga Bodo maçının

0: Norveç'te ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü oyun olarak da hayli üstünlüğüyle bitti. Onun dışında hazırlık maçlarına baktığımızda Juventus 1 de Inter 2 dakikalar 88, Chelsea 1 Milan 0, orada da ilk yarı sonucu. Başka da hazırlık maçı söyleyeceğimiz, bakıyorum şu anda önemli bir karşılaşma yok. Hollanda'yı tekrar senden rica edebilir miyiz? Sadece tabii tahmin ki olarak.
1: Hollanda, evet, bu hafta başlayan liglerimizden. Nijmegen, Telstar mücadelesinde Nijmegen tabii Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin ortasında olduğu için oranında düşük 1.30 gibi. Çok güvenme taraftarı değilim. O yüzden 2.5 su ve KG var önermiştim. Telstar'ın geçen sezon bıraktığı gibi bu sezonda pozitif futbolun sürdüreceğini düşünüyorum. Go Ahead, William maçımda yani kağıt üzerine Go Ahead favori olsa da kadro değişiklikler var. Ligin yenisi William'de sürprize açık bir takım. O yüzden bu maçta da yine karşılık gol var önermiştim. PSV Eindhoven Fortuna Sittard, son şampiyon PSV geçen hafta ağır bir mağlubiyet almıştı Alkmaar karşısında Süper Kupa maçında 4-0'lık. O yüzden bu maçta o mağlubiyeti unutturmak adına da ekstra istekli olacaklarını ve lige farklı bir galibiyetle gireceklerini düşünüyorum. Handikapta 1 alınabilir. Alkmaar Den Haag maçında da Den Haag bir başka ligin yeni ekibi. Ama yani gerekli takviyeler yapamadılar. Alkmaar'ın güçlü kadrosuyla Süper Kupa zaferinin üstüne burada da kazanarak lige iyi bir giriş yapacağını düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstü bu maçtaki önerimdir.
0: Akşam da güzel hazırlık maçları var. Onları da merakla bekliyoruz. Bir dinleyicimiz Trabzon'a sanırım Osman Bey demiş ki Salah 7'den 70'i bütün Trabzonspor taraftarını ayağa kaldırdı. Camiayı birlik yaptı. Bu verdiği mutluluk bile 50 milyona değer. 50 milyon euroya değer. Siz rahat olun demiş. Biz zaten rahatız. Niye rahatsız olalım? Biz gayet rahat bir şekilde programımızı yapıyoruz. Yani 50 milyon eurodan fazla bu arada maliyeti aşağı yukarı. O öyle bile olsa 2,5-3 milyar lira Türk lirasıyla para yapıyor. Yani bunun finansını sağlayabiliyorsa tabii ki herkes transfer yapabilir. Ama bizim bahsettiğimiz 33-34 yaşındaki oyunculara verilen maaşlar. Yani dediğim gibi bu paraları çıkartabiliyorsa forma satışından falan takımlar verebilirler. Niye vermesinler? Kadroda çok şişirmemek kaydıyla. Ama mesela ben Trabzon'da şeyin niye bu kadar ucuza gönderildiğini anlamadım. Herhalde son dönemin en yanlış transferlerinden bir tanesidir o. Zubkov'un. Yani çok uygun bir fiyata gönderildi. Oradan da bir bonservis kazanılabilirdi. Yönetimin böyle ara ara yaptığı hatalar oluyor Trabzon'da. Sikan da mesela gitti. Anderlet'e mi gitti Sikan? Öyle bir şey oldu galiba.
1: Anderlet'e gitti. Oynuyor da. Avrupa maçlarında 11'de vardı.
0: Golünü de attı. Yani bu oyuncuları da ucuza göndermiş. Trabzon yönetimi.
1: Kendi gitmek istedi galiba ama gitmek istemiş olsa bile dediğin gibi biraz daha yüksek bedel kazanabilirdi. Çünkü hakikaten iyi işler yapıyordu.
0: Trabzon'un yıldızıydı geçen sene. Yıldızlarından bir tanesiydi. Uygun bir bonservise ben gitmesini beklemiyordum açıkçası. Şimdi günün maçlarını konuşmaya devam edeceğiz. İddiada çok sayıda maçımız var. Bunları konuşacağız. Hafta içerisinde bir Süper Kupa maçı var. Paris Saint Germain Aston Villa. Cem'le onu da konuşacağız. Zaman kalırsa Süper Lig'in transferlerine de bakacağız ama at yarışı var mı diye önce bir Vedat'a bakalım. Ondan sonra konuşalım bu karşılaşmaları. Evet. Az önce geciktiği için at yarışı, dördüncü koşu birazcık daha bu sefer yine gecikecekmiş galiba. Şimdi tekrar o zaman skor şeyleri verelim. Kazanan atları verelim. Birinci koşu Ankara'da Atlı Fırtına 3 numaralı. İkinci koşu 3 numaralı Golden Bee. Üçüncü koşu 13 numaralı True Action. Dördüncü koşu 15.30'da koşulan yarış. 5 numaralı Fast Pilot. Fast Pilot kazanmış son koşuyu da. Devam edelim o zaman maçları konuşmaya sevgili Cem.
1: Edelim. İstersen Belçika'ya da bakabiliriz.
0: Belçika'ya bakalım, sonra Brezilya yapacağız. Brezilya da geçen hafta yoktu. Bu hafta dönüyor. Onları da konuşacağız. Önce bir Belçika diyelim o zaman.
1: Belçika o da dün son şampiyon kulüp Brugge Kortrijk'ı 3-0 yenerek ligin ilk maçını kazanmış oldu. Belçika'da lig böylece başladı. Bugün de ilk olarak Standard Liège-Cercle Brugge maçı var. Standard Liège tabii son yıllarda her sezona girerken çok fazla oyuncu gönderiyor. Çok fazla oyuncu transfer ediyor. Bu istikrarsızlık da genelde sezon başlarında takıma olumsuz yansıyor. Geç açılan bir Standard Liège izliyoruz. Yine benzeri oldu. Önemli isimler ayrıldı. Genç oyuncular geldi. Teknik direktör duruyor. Vincent Edward. Yani liginde potansiyel iyi hocalarından biri. Çareyi şöyle buldu hoca. Çok fazla hazırlık maçı yaptı. 10'a yakın hazırlık maçı yaptı standart diye. Yani çok fazla oyuncu gidip gelince en azından biraz adaptasyonu sağlamaya çalıştı bu şekilde. Selk de Brugge ise 2 sezondur kıl payı ligde kalıyor. Playout oynayarak ligde kalıyor. Orada da 2-3 kilit isim ayrıldı. Yerlerine aynı kalitede takviyeler yapıldı. Tabi Monaco'nun kardeş kulübü gibi sahipler aynı. O yüzden oradan çok fazla her sene genç oyuncular, Monaco'nun oynatmadığı genç oyuncularla Selk de Brugge desteğini görüyoruz. Bu sezonda sürdü. Hazırlık maçlarında gollü karşılaşmalar izletti Selk de Brugge. Ama ben Standard Liège'in futbolunun, tutucu futbolunun, savunma futbolunun bu maçta tempoyu belirleyeceğini düşünüyorum. O yüzden belki açılış haftası için biraz riskli ama 2.5-6 önerim olacak benim Standard Liège Selk de Brugge maçıyla ilgili. Reklamın ardından Belçika Ligi'ne bakmaya devam edeceğiz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Bilgilerin sunduğu hafta sonu bülteninde ikinci saatin içerisindeyiz. Barış Dinçarslan ve Cemal Tıparmak var. Mikrofonlarda günün maçlarına bakıyoruz. Transferleri konuşuyoruz. 538-052-1487'de WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Şöyle Belçika'daydık en son. Belçika'yı tamamlayalım. Bir ilk maçımızı konuşmuştuk. Standard diye Selk de Brüj 2.5-6 beklediğimi söylemiştim. Saint-Truiden-Lommel mücadelesi var. Geçen sezonun flaş ekibiydi Saint-Truiden. Ligi 3. bitirmişti. Teknik direktörü Branschke'ni de Harts'a gönderdi. Kariyerin neredeyse tamamı yardımcı hocalıkla geçen bir ismi getirdiler takımın başına. Önemli isimler de ayrıldı. Saint-Truiden'in sahipleri Asyalı, Japon. O yüzden böyle kadrosu çok fazla Asyalı. Daha çok da Japon oyuncu vardı. Bunlar içinden işte Goto geçen sene çok parlamıştı. Anderlecht'ten kiralık gelmiş.

0: takım en golcüsü miydi? Ayrıldı. Yamamoto ayrıldı. Ito ayrıldı. Ve yine Japonya pazarından transferler yaptılar. Hücumdaki değişimler sonrası hazırlık döneminde özellikle gol yollarında hiç iyi gözükmediler. Peş peşe 3 maç gol atamadılar. Ligin yenisi Lommel ise hemen hemen aşağı taraftan çıktık. Aynı kadroya devam ediyor. Onlar ise rakibin aksine hazırlık maçlarında kolay gole gittiler ama şimdi daha temkinli oynayacaklarını düşünüyorum. Sentur nedeni de yine düşük orandan güvenme taraftarı değilim. Bir onları izlemek lazım. Ne yapacaklar bu değişen kadroyla, değişen hücum hattıyla. O yüzden biraz kaçamak bahis olarak ben TGS 2-3 Sentur'dan Lommel maçında sizlere önerim olacak. Bugünden son olarak ise Westerlo Saint Gloze mücadelesi. Tabi Belçika'da yani Kulüp Brugge dahil diğer kulüplerin çoğu kadrolarını halen şekillendirmeyle meşgulken Saint Gloze bu sezon aslında diğer rakiplerin aksine en hazır şekilde giren takım. Uzun yıllar sonra yani çok dikkat çeken bir takım. Çok fazla oyuncu satıyorlardı her sezon başında. Uzun yıllar sonra bu sezon kadro pek bozulmadı. Ayrılan bir iki isim dışında. Bu maçı konuşacağız ama at yarışını kaçırmayalım. Oraya gidelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kızım önde farkı da şimdi açmaya başladı Safkan. Son 200'e girildikten sonra 4-5 boy oldu fark. 7 numaralı Neriz kızım önde. Geride ikincilik mücadelesi var. 7 numaralı Neriz kızım koşunun lideri ve 7 numaralı Neriz kızım kazandı. En içten gelen 5 numaralı Lady Leyla ikinci, 6 numaralı Mavi Yar üçüncü, 2 numaralı Elif Kayam dördüncü, 3 numaralı Emel Hatun da beşinci oldu. 7 numaralı Neriz kızım Vedat Abiş de kazandı. 1 numaralı Deli Asmin ve 8 numaralı Sarı Çamlı koşmadı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
8: kazancım net Sigortam.net.
9: Radyo Spor.
10: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
11: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistik.

0: gerçekler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Westerlo Sengloza maçını konuşuyorduk. Belçika'daki akşamın son maçıydı. Sengloza'nın kadrosunun çok bozulmadığından bahsediyordu. Uzun yıllar sonra sezona bu şekilde başlıyorlar. Aynı hocayla başlıyorlar. Daha oturmuş bir düzen. Süper Kupayı kazanarak da lige iyi bir giriş yaptılar. Kulüp Brugge'ü yendiler penaltı atışları sonunda. Westerlo ise transfer döneminde çok önemli satışlar yaptı. 4 oyuncudan 26 milyon euroluk bir gelir elde ettiler. Ama gidenlerin yeri aynı kalitede isimlerle şimdilik dolmadı. Tabi Sengroza Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin ortasında Bodo Glimt ile 3 berabere kaldı, önünde rövanş var ama hakikaten çok geniş bir kadrosu da var. Ben bu geniş kadroyla henüz hazır olmayan, güç kaybeden Westerlo deplasmanında kazanarak Sengroza'nın lige giriş yapacağını düşünüyorum. Yani 3 maçımız var Belçika'da. Standart Serk'te bir 3 maçta 2.5-6. Centurion Lommel maçına TGS 2-3. Westerlo Sengloza maçına ise maç sonu 2 önermiş oldum. Şöyle bir
1: mesajlara bakalım.
0: Mesajlara bakalım. Skorlara bakalım.
1: Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Bey yazmış. Radyo yeni açtım. Aziz Yıldırım santrfor transferi için hafta içi demişti. Bununla ilgili bir haber var mı diyor. Yani bugünün haberi Fenerbahçe cephesinde Romelu Lukaku'yla büyük oranda anlaşıldığı yönünde. Yani gelen, bu tabii resmi kaynaklar değil, duyumlar bu yönde. Lukaku'yla 2 yılını anlaşıldı ama Napoli ile görüşmeler olacağı yönünde. Fenerbahçe'nin Lukaku'ya ciddi bir ilgisi var. 33 yaşındaki Belçikalı oyuncuya, dev oyuncuya bir ilgisi var. Santrfor'dan kasıt bu ama tabii Lukaku gelirse artık Lukaku mu oynar, Vedat Muriç mi oynar, onu tabii ki İsmail Kartal ve ekibi değerlendirecek. İki tane çünkü A klas santrfor olmuş olacak Fenerbahçe'nin Lukaku ile birlikte.
0: Bence Vedat'la başlar benim tahminim. Vedat.
1: Sezona mı Vedat'la başlar?
0: Öncelikle Vedat olur ama ilerleyen haftalarda Lukaku performansını arttırırsa bence alır formayı.
1: Biz Vedat dedikçe de Vedat içeriden efendim diyor. Muriç değilim bundan sonra Muriç. Bence.
0: Olur.
1: Vedat'ı çağırıyormuş gibi olmasın. Muriç ile başlar diyor Cem. Yani muhtemelen öyle olur. Lukaku formunu bulunca formayı da alabilir tabii ki.
0: Bulabilirse tabii.
1: Ve tabii bulabilirse.
0: Çünkü çok da sakatlık geçiriyor. Onda o dengeyi iyi tutturması lazım.
1: Bu fizikteki oyuncular tabii kolay ritim bulamıyorlar. Biraz zaman alıyor o oyuncuların ritim bulması ama Belçika milli takımı da fena gözükmedi. Yani şu anda o sakatlıktan bir iz varmış gibi gözükmüyor. Belçika milli takımı da fena değildi.
0: Değildi.
1: Dünya Kupası'nda. Bir diğer dinleyicimiz bakalım ne demiş. Ankara'dan Ahmet Bey, Ahmet Bilaloğlu yazmış. Salah transferi bence sıkıntılı bir vaziyet demiş. Muhammed Salah için herhalde mali anlamda bahsediyor. 2,5 milyar, 2,5-3 milyar arasındaki maliyetinden bahsediyor herhalde. Dinleyicimiz, sizler de bizlere katılabilirsiniz. Hemen bir mesaj attığımızı hatırlatalım. 0538-052-1487 WhatsApp iletişim hattımız. Radyo Spor'a buradan ulaşabiliyorsunuz. Zafer Bey de demiş ki Mourinho Real Madrid'de iş yapar mı demiş. Ya bence yapmaz Mourinho. Çok çağın gerisinde kalmış bir adam. Ve bunu Fenerbahçe'de de gördük. Benfica'da da gördük. Roma'da da gördük. Real Madrid nasıl böyle bir tercih yaptı? Benim açımdan çok şaşırtıcı. Yani bence Barcelona günleri La Liga'da devam eder. Mourinho'nun ben Real Madrid'de başarılı olabileceğini son yıllardaki performansına baktığımızda düşünüyorum. Çünkü son yıllardaki performansı her gittiği takımda çok kötü. Elindeki kadronun çok altında performanslar. O yüzden Real Madrid'de ben Mourinho'nun eksten neks olmaz demişler. Boşuna bunu ilişkide aşk için mi demişler hocam? Yani, teknik direktör de geçer değil mi? Bence eksten neks olamalıydı Real Madrid'de.
0: Sonradan gelip de yine takımında başarılı olan tabii hocalar vardır ama. Vardır
1: şaka yapıyorum.
0: Mourinho'nun şeyi performans ivmesi hep yokuş aşağıydı. Yani ben otoriteyi sağlaması için getirdiğini düşünüyorum. Çünkü orada bir hakikaten yıldızlar topluluğu oluştu. İşte Vinicius'u, Mbappe'yi böyle bir idare etmek. İşte geçen sezon kavga çıktı takımda. Chamon ile Valverde. Sanki oraya öyle bir...
1: Bence Mourinho bunu körükleyebilecek bir adam karakter itibariyle.
0: Yani Evet, onu yaşayarak göreceğiz.
1: O eski sistemler yok yani artık.
0: Biraz o yüzden getirdiklerini düşünüyorum ama göreceğiz. Transferler de yaptılar aslında savunma yani. Bu sene biraz transferi cömert de davranıyorlar. Yani göreceğiz, bilmiyorum. Ben Mourinho için bu kadar kariyeri düşüşteyken Benfica Şampiyonlar Ligi'ne götüremedi. İşte Fenerbahçe kariyeri ortada.
1: Karakteri de çok düşüşte. Düşüşte. Bak bunu da söyleyelim yani. Bir karakteri de çok düşüşte Mourinho'nun.
0: Bir de şey olayı yaşandıktan
1: sonra. Hiçbir zaman iyi bir insan olmadı Mourinho ama yani şu son Fenerbahçe'de yaptıkları falan, Benfica'da konuştukları, her maçtan sonra hakem, dış etkenler. Ya tamam, hadi Fenerbahçe Türkiye'de böyle. Portekiz'de de mi öyle? Roma'da da mı öyleydi? Yani her maçtan sonra aynı şeyleri konuşan son derece vasat bir adam haline geldi Mourinho. Real Madrid bu hatayı nasıl yaptı? Bilemiyorum.
0: Bir de Vinicius'a yapılan, Benfica maçında yapılan işte ırkçı olabileceği bir söylem vardı. Mesela o maçtan, o şeyden sonra da aslında çok tartışmalı açıklamalar yaptı. Yani biraz Vinicius'u suçlayan açıklamalar yaptı. Ya bu olayların üstüne de nasıl Real Madrid'e yeniden geldi? Hakikaten tartışmaya, bilmiyorum.
1: Barcelona günleri devam eder. İspanya'da Real Madrid ikinci olursa bu sene başarıdır. Atletico Madrid Madrid'i de geçerse başarıdır diye düşünüyorum ben.
0: Skorlara bakalım istersen.
1: Skorlara bakalım.
0: Chelsea 2 yaptı hazırlık maçında Milan karşısında. 2-0 öne geçti. Juventus 1, Inter 2. Bu bir başka dikkat çekici hazırlık maçı sona erdi. Kenan ve Hakan ilk 11'lerdeydi takımların. İkisi de 46'lı oyundan çıktı. Juventus'un yeni transferi Zeki Çelik de ikinci yarıda 46. dakikada oyuna dahil oldu. Onun dışında hazırlık maçlarına şöyle dikkat çekici. Leeds United Leipzig maçı var. Leeds 1-0 önde. Frankfurt, Eintracht Frankfurt Hull City maçı var hazırlık olarak. 0-0 devam ediyor. Bir başka dinleyicimiz de merhaba Hamburg Lille maçı vardı saat 4'te. Şu anda gözükmüyor demiş.
1: Çıkartılmıştır hazırlık
0: maçı. Baktım ben de göremedim. Yani normal hazırlık maçları, yani iddialı olmayan hazırlık maçları içinde de öyle bir maç göremedim. Belki bir, yani nasıl bir durum oldu? Tam o konuda bilgim yok. Diğer bu skorlara bakarsak İngiltere Lig Kupası 1. turunda Cambridge 2 Barnet 1 dakika 58. Queen's Park Rangers Millwall maçında gol yok, dakikalar 19'u gösteriyor. Almanya 2. Bundesliga'da 14 seansında 4 maç vardı. Maç sonuçlarını bir kez daha hatırlatayım. Hepsi çok keyifli gollü maçlardı. Darmstadt, Holstein Kiel 2-2 bitti. Heidenheim, Osnabrück'ü 4-3 mağlup etti. Karlsruhe 2, Arminia Bielefeld 1 skoru vardı. Son olarak da Magdeburg 1, Braunschweig 6. Almanya'da biten maçlar. İsveç'te saat 16 itibariyle Örgryte, Ajax Stockholm maçı başladı. Ve ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü var, dakikalar 18 demiştim. Polonya'da dakika 35. Radom 0, Górnik Zabrze 1. Rusya'da dakika 45, Krylasovyetov 0, Baltika 1. Ve Norveç'te dakika 59, Vålerenga 0, Bodø Glimt 1. O zaman bugünden senin maçın varsa
1: alalım. Var var. Brezilya konuşacağız. Brezilya geçen hafta konuşamadık. Bugün konuşacağız. Tabii Brezilya'da geçen hafta kupa maçları vardı. Hafta içerisinde Libertadores'ler, Sudamericanalar. Şimdi tekrar Serie A oynanacak Brezilya'da. Coritiba, Chapecoense maçında 2.5-6 beklentim var. Güvendiğim de seçimlerden bir tanesi. İki takım da kötü günlerden geçiyor. Coritiba üst üste oynadı. 4 maçta sadece 1 puan aldı ve sadece 1 gol atabildi. Chapecoense'nin durumu ise daha kötü. Ligin dibine demir attı. Umutlanması için de bu haftalarda mutlaka puan toplamalı. Yani çünkü buralarda şu rakipler karşısında puan toplayamasa Chapecoense mental anlamda da düşmeyi kabullenecek daha şimdiden. O yüzden bence final gibi maçlar Chapecoense adına, Coritiba deplasmanı. Yani taraflar adına, iki tane formsuz takım, ikisi adına da maç zor geçer.

0: alınacak puanın önemi sebebiyle ben riskli oyun izlemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü iki takım için de çok önemli bir maç. Riskler almayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu karşılaşma saat 02.30'da. Botafogo Fluminense maçında KG var tahminim. Söz konusu Fluminense 5 haftadır kazanamıyor. Ligde şampiyonluk şansı da hayli azaldı. Bununla birlikte önlerinde Libertadores kupası ilk ayağı var. Fluminense'nin ben Libertadores'e biraz daha fazla odaklanacağını tahmin ediyorum. Muhtemelen bu müsabakayı daha rahat bir atmosferde geçireceklerdir. Botafogo ise ligin maçlarında en fazla gol atılan takım. Bunu geçtiğimiz hafta da söyledik. Evet, 2 haftadır bu istatistiğe katkıda bulunamıyorlar. Az gol maçları oynuyorlar ama öncesine baktığımızda ligin maçlarında en çok gol atılan takımı Botafogo. Pozisyona rahat giriyorlar ama aynı zamanda gol beklentisi anlamında da rakiplere ciddi avantajlar sağlıyorlar ki kalesinde görülen gol beklentisi istatistiğinde ligin en kötü 2-3 takımından bir tanesi Botafogo. Ofansif futbol oynar ilk takımlar. Fluminense zaten rahat. Botafogo da yüksek tempo yapacaktır. İki takım da bu maçta skor bulacaktır. Bu maçta 0-3-0-0'da Brezilya saatiyle oynanacak. Bunun dışında sizlere aktarabileceğim Brezilya'dan bugün maç yok. Yarının maçlarını konuşmaya başlayacağız. Yarından da Brezilya'dan birkaç maç sizlere aktaracağım.
1: Evet, yarın maçlarına geçiş yapacağız. Chelsea 3 yaptı Milan karşısında hazırlık maçında. Maçı 3-0'a getirdi. Tabii iki takım maçında yeni hocaları. Bir tarafta Milan'da Ruben Amorim. Diğer tarafta Xabi Alonso Chelsea'de. Chelsea'nin de kadrosu aslında biraz Fenerbahçe gibi. 40'a yakın oyuncu varmış. 25'e düşürmeleri gerekiyormuş. Tabii orada mali cezalar da aldı Chelsea. Orada da yine çok sayıda oyuncunun ayrılması bekleniyor. Yarın da geçelim.
0: Geçelim.
1: Yarından yine.
0: Güzel maçlar var yarından.
1: Hollanda-Belçika'dan maçlarla paylaşayım. Saat 13.15'te yani erken bir Hollanda maçı var. Rotterdam derbisi, Sparta-Rotterdam. Feyenoord'la kozlarını paylaşacak. Feyenoord da geçen sezon çok tartışılan isim. Yani alınan bazı maçlarda iyi skorlara rağmen oyun olarak büyük takım kimliğinden Feyenoord'u çok uzaklaştırmıştı. Van Persie sezonda ikinci tamamlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıp bileti de almasına rağmen Van Persie'li yollar ayrıldı ve yerine 2016-2017 sezonunda takımı şampiyon yapan bir ara Beşiktaş'a da gelen Van Bronckhorst yeniden Feyenoord'un hocası oldu. Kadro tam anlamıyla şekillenmedi. Halen gelen giden oyuncular olacak gibi duruyor Feyenoord'da ama hazırlık maçlarındaki performansları ya sağlam rakiplere karşı da aslında yani ciddi rakiplere oynamalarına rağmen de çok iyi gözüktüler. Sparta'da bir değişim yaşandı. Yeni bir hoca geldi. Roger Meyer. Geçen sezon takım en golcüsü olan Lauritsen Sampdoria'ya transfer oldu. Orta sahanın en önemli isimlerinden Kitalona Bodoglimt'e gitti. 3 takviye yaptılar. Feyenoord'un ben hazırlık maçlarındaki formuna güvenerek Rotterdam derbisini kazanacağını düşünüyorum. Van Bronckhorst iyi başlangıç yapmak isteyecektir. İşte başta Ueda olmak üzere önemli oyuncuları da şimdilik kadrosunda işte Hacı Musa, Ueda hepsi transferde adı geçen isimler Feyenoord'da ama şu an itibariyle hepsi kadrodalar. Ben Rotterdam derbisini kazanarak Feyenoord'un sezona başlayacağını düşünüyorum. Onun dışında yarın Hollanda'da 15.30'da iki maç var. Groningen Utrecht'i konuk edecek. Utrecht'te aslında çok iyi işler yapan Ron Jans emekli oldu. 67 yaşındaydı. Başarılı hoca. Ayrıldı. Yerine de geçen sezon Telstar'da oynattığı pozitif futbolla parlayan Anthony Correa geldi. Genç hoca. Transferin gözdesi sol bek El Karuni. Yani pek çok takımın adı anılmıştı. Bir ara Fenerbahçe'de adı geçmişti. Suudi Arabistan Ligi'ne transfer oldu. Stoperler tecrübeli isim Vier Gever ile Van der Hoorn ayrıldı. Ama önemli transferler de yaptılar. İşte Porto'dan Alcorcon geldi. Wolfsburg'dan Kevin Paredes Utrecht'e geldi. Yine ligde parlayan işte Telstar'da hocanın da yakından tanıdığı stoper Oferus geldi. Herenven'den yine bir orta sahaya transfer yaptılar. Bunlar dışında genç isimler de Utrecht kadrosuna katıldı. Groningen ise kiralık isimler dışında kadrosunu büyük ölçüde korudu. Groningen'in performansına güvenirim. Ligin en iyi stadyumlarından birine

0: Ayıplar ve iç sahada geçen sezon çok iyi sonuçlar almışlardı. Ama ligin ilk maçı olması sebebiyle Utrecht'teki dediğim gibi yeni hocanın oynatmaya çalıştığı pozitif futbolu güvenerek ben karşılık goller izleyeceğimizi düşünüyorum. Ortada bir maç. İlk hafta için bence çok riskli bir maç. Yani taraf bahsede iki tarafın da kazanması beni şaşırtmaz. Ama karşılık gol var. Benim bu maçta sizlere önerim olur. Onun dışında yarın 15.30'daki bir diğer maçımız Zwolle ile Ajax arasında. Ajax tabii kötü geçen sezon çok kötü geçti ama
1: Özür senesi bu sene.
0: bu sene özür senesi. Geçen sezon çok kötü geçti ama sadece geçen sezonda şey yapamayız, bitiremeyiz. 2-3 sezondur Ajax'ın devamlı bir düşüşü var. O yüzden bu sezon yeniden ayağa kalkmak adına doğru hamleler yaptılar bence. Radikal değişimler yaptılar. En azından o büyük takım kimliğini yeniden kazandıracak da transferler yaptılar ki hoca da değişti. Hoca da
1: Michel geldi.
0: çok uzun yıllar Girona'yı çalıştırmıştı. Michel.
1: Çok pozitif bir adamdır. Çok iyi bir adamdır. İyi bir hocadır. Michel yani çok yakından takip ediyoruz tabii yıllardır Michel'i. Şeydir yani hep böyle pozitif konuşur. Takım zaten pozitif oynatır. Hiçbir şeyden şikayet etmez. Biz der ki mesela 3 gün arayla maç oynarlar. Zaten der ki herkes oynuyor. Biz niye oynamayalım? Öyle bir adamdır. Doğru bir tercih yaptılar.
0: Michel geldi. Burada genç oyuncularla çalışacak ama takıma tecrübeli isimleri de aldılar. İşte Ter Stegen. Yani çok uzun yıllardı. Belki son dönemleri sakatlıklarla geçti ama çok önemli bir kariyer. Kaleye. Julian Brandt. Yani Ajax'a nasıl geldi aslında biraz. Ajax taraftarı bile çok şaşırdı. 30 yaşında Borussia Dortmund'da geçen sezon çok iyi işler yapan ve daha büyük takımlara gidebileceği konuşulan Julian Brandt'i getirdiler ki Avrupa maçında 10 dakika süre alıp hakikaten o kısa sürede bile kendini hayran bıraktı. Ve Daley Blind zaten ayrılırken de istemeyerek ayrılmıştı Blind. O zaman hoca kimdi tam hatırlamıyorum ama Blind hakikaten ağlaya ağlaya gitmişti ve şimdi geri döndü 37 yaşında. Hemen de stopere yerleşti. Ya bunlar bu transferler takımın o büyük takım kimliği için hakikaten yeniden Ajax'ın eski günleri dönmesi için önemliydi. Bunun dışında potansiyelli genç isimler de aldılar. Özellikle hücuma Lisandro bir Brezilyalı çok para verdi ona 20 milyon liraya yakın para verdiler. Benim yine Belçika'dan çok yakından tanıdığım Tolu Arakadare'yi getirdiler ki Belçika'da gol kralı olmuştu. Ben bu ligde de büyük işler yapacağını düşünüyorum. Geçen sene Wolverhampton'da Premier Lig tecrübesi de yaşamış bir isim. Ve Konferans Ligi maçları sebebiyle de sezonu çok erken açtılar. İyi de açtılar. Orada iyi sonuçlar da aldılar. Zwolle da aslında kadroya önemli eklemeler yaptı. Ama hazırlık maçlarında savunması çok dağınık gözüktü. Çok kolay goller yediler. Ben Ajax'ın Konferans Ligi'ndeki performansını lige taşıyacağını düşünüyorum. Lige de güçlü bir giriş yapmak isteyeceklerini düşünüyorum. 2 ve 1,5 üstü. Benim bu maçta sizlere önerim olur. Haftanın da en güvendiğim seçimlerinden biri.
1: 1.47'de oranı var Bilyoner'de bu seçimi, onu da belirtelim.
0: Onun dışında Belçika'dan da bir maç vereyim. Yarın erken saatte oynanacak maç. 14.30'da Gent. Mecheren mücadelesi ama önce at yarışına gidelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Uzun oldu da mücadeleye ortak oldular. Bir numaralı Taşan şimdi koşudaki lider. İkincilikte dış kulvarda 5 numaralı Varlık Efes'i var. İç kulvarda 2 numaralı Baytos'un oğlu. Üçüncülükte 1,5 boy kadar geride dışarıda 8 numaralı Cevahir Kan. Hemen içinde 6 numaralı Sert Kaleli ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Kumbe. İçinde 4 numaralı dışında 4 numaralı Muhafız. 2 boy kadar geride de 7 numaralı Kalbimdesin. 1400'e doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Taşan önde. 8 numaralı Cevahir Kan ikinciliğe girdi. 5 numaralı Varlık Efes üçüncülükte. 1 boy kadar geride Sert Kaleli dördüncülüğe sokuldu. İçinde 2 numaralı Baytosun oğlu. Onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Kumbey. Dış kulvarda 4 numaralı Muhafız. Yine 1,5-2 boy geride 7 numaralı Kalbimdesin var. 1 numaralı Taşan liderliğini koruyor. Dışarıda 8 numaralı Cevahir Kan bariyer dibinde 5 numaralı Varlık Efes'i yakın takipteler. Hemen ortalarında yine Sert Kaleli bir boy kadar geride 2 numaralı Baytosunoğlu dışında 3 numaralı Kumbey bir boy kadar geride yine 4 numaralı Muhafız ve son sırada yine 7 numaralı Kalbimdesin. 1000 metre startına doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Taşan liderliğini buralara kadar taşıdı. 1,5 o kadar geriye şimdi. Sert kaleli geldi, o ikinciye girdi. Dışında 8 numaralı Cevahir Kan var. Bariyer dibinde yine 5 numaralı Varlık Efesi, onun 1 o kadar gerisinde 3 numaralı Kumbey. İçinde 2 numaralı Bayt Osunoğlu, 1 o kadar geride 4 numaralı Muhafız, yine son sırada Kalbimdesin. Zeki Tunca koşusunda safkanlar son 600'e girmek üzere. 1 numaralı Taşan'ın liderliği devam ediyor. 6 numaralı Sert Kaleli ikincilikte. 1,5 bu o kadar geride iç kulvarda Varlık Efesi, dışarıda Cevahir Kan, hemen diplerinde Kumbey. Atlar virajı döndü 1 numaralı Taşan. Düzlüğe de önde çıkmayı başardı. Orta kulvardan 6 numaralı Sert Kaleli'nin, iç kulvardan Varlık Efesi'nin, daha geriden Cevahir Kan'ın, onların dışından da Kumbey'in atakları var. Son 200 metreye doğru en dış kulvardan şimdi Kumbey geldi. Varlık Efesi ve Taşan'la birlikte Sert Kaleli'yi yakaladı. Son 200 metreye Taşan direniyor. Ortada Varlık Efesi, dışında Kumbey'in atakları var. Son 150 metre Kumbey geliyor şimdi. Taşan'ı yakaladı son metrelerde. Kumbey hakim olmaya çalışıyor. Taşan bırakmıyor. İki safkan arasında mücadele var. Kumbey önde. Taşan da veriyor. Kumbey önde. Kumbey kazanıyor. 1 numaralı Taşan ikinci. 6 numaralı Sert Kaleli üçüncü. 5 numaralı Varlık Efesi ve 7 numaralı Kalbimdesin de tabelanın sonu için aynı beraber geçti. 3 numaralı Kumbey Ayhan Kurşun'la kazandı Zeki Tunca koşusunu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, yeniden birlikteyiz. Bugünün maçlarını bitirmiş, yarının maçlarına bakmaya başlamıştık. Hollanda'dan yarından önerilerim olmuştu. Sparta Feyenoord maçında Feyenoord galibiyetini, Groningen Utrecht maçında kaç gol var, Zwolle Ajax maçında da 2 ve 1.5 üstü önerilerim olmuştu. Yarından yine bir erken saat 14.30 standart Gent Mechelen mücadelesi pazar gününden erken 14.30'da bu maç. Gent'te başarılı hoca Rick Demil görevine devam ediyor. Önemli satışlar yaptılar. Özellikle savunmaya, yani Sanglioze'de çok, Sanglioze'nin başarılı periyodunda yıllardır çok önemli rol oynayan fiziğiyle, liderliğiyle stoper bölgesi transfer ettiler ve savunmada etkisini hazırlık maçlarında hemen gösterdi. Hatta konferans liginde de 3 maça çıktılar, henüz gol yemediler ama gol atmakta da zorlanıyorlar. Yani ilk turda Ukrayna takımı Cheskasi karşısında 0-0 biten 2 maçın ardından penaltılarla turladılar. Hafta içi de Göteborg'u deplasmanda 1-0 yendiler. Önlerinde rövanş var.

0: Mechelen ise orta sahadan çok önemli kayıplar yaşadı. Oraya takviyeler de yaptılar. Praet geldi belki ama genç isimler geldi. Tabii Mechelen genelde kontra atak futbol olduğu için deplasmanlarda daha etkili bir takımdır. Raman gibi orada önemli bir golcüsü de var. Ben Gent'in Avrupa sınavında ortasında olması nedeniyle zorlanacağını, tempo yükseltmekte zorlanacağını düşünüyorum. Mechelen de ilk haftada belki beraberliğe hayır demez. Ben birbirine yakın güçte gördüğüm, yani Gent daha iyi takım ama dediğim gibi Avrupa fikstürün ortasında olması sebeple zorlanacağını düşündüğünden beraberlik seçiminin bu maçta değinebileceğini düşünüyorum. Güzel orandan Gent Mechelen maçında 0 önereceğim sizlere. Evet. Benim Hollanda'dan, Belçika'dan maçlarım var ama erken bilmiyorum ya. Gerçi yarın konuştuk kadar erken saatte olmasının çok da önemi yok
1: Yok
0: artık.
1: yani bugün
0: Evet.
1: konuştuk zaten. Bir skorlara şöyle bakalım
0: Bakalım.
1: önce. Yarın da geçeceğim. Yarın da maçlar da aktaracağım. İngiltere Lig Kupası'nda birinci tur maçları. Dakikalar 58. Cambridge 2. Barnet 1. Dakikalar 18. Queen's Park Rangers 0. Millwall 0. Almanya'da ikinci Bundesliga bitti. Maç sonuçları. Darmstadt 2. Holstein Kiel 2. Heidenheim 4. Osnabrück 3. Karlsruhe 2. Arminia Bielefeld 1. Magdeburg 1. Braunschweig 6. İsveç'te Alaskan'da Örgryte 1, AEK 0, dakikalar 18. Polonya'da dakikalar 35. Radom 0, Gornik 1. Rusya'da Krylya Sovyetov 0, Baltika 1, dakikalar 45. Norveç'te dakikalar 58. Vålerenga 0, Bodø 1. Bodø golü attı ama ondan sonra maçta başka gol olmadı. Hazırlık maçlarında Juventus 1, Inter 2 maç sonucu. Onunla birlikte Chelsea 3, Milan 0. Orada da dakikalar 68'i gösteriyor. Şimdi Cem, ben yarından o zaman maçlarımı konuşayım.
0: Alalım.
1: Yarının maçlarından tabii ki biraz riskli maçlar da var. Onları da belirteyim ama mesela Hammarby hakem maçının 1 ve 1,5 üstüne güveniyorum ben. Yarın saat 15'te bu karşılaşma. İsveç Ligi'nin istatistiklerine baktığımızda en iyi takım Hammarby. Yani bütün istatistiklerde zirvede neredeyse Hammarby. Özellikle işte en fazla gol beklentisi, en az pozisyon verme, rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma, topla oynama bakımından Hammarby zirvede. Sirius ise tabii filesiz ilerliyor. Hammarby'nin Sirius'u yakalaması için daha fazla puan kaybetmemesi, buralarda kayıpsız devam etmesi gerekiyor. Yani sadece istatistik yeterli değil. Artık bunu puana çevirmesi gerekiyor. Hakeme baktığımızda ise uzun süredir formsuz bir takım görüyoruz. Son 5 haftada sadece bir kez kazandılar. Bu seviye bir Hammarby önünde bence hakem puan alamaz. İstatistikler ev sahibi ekipte bence bu kez puana dönüşecektir. 1 ve 1,5 üstünü ben öneriyorum 1,45'lik orandan. Zwolle Ajax'ı zaten Cem konuştu. Ben de orada ona katılıyorum. Ajax'ın etkili bir başlangıç yapacağını tahmin ediyorum. 2 ve 1,5 üstü gayet güzel bir seçim Cem'in dediği gibi. Hearts Dundee maçı var. Yani Hearts sezona çok kötü başladı. Geçen sene bu takım şampiyonluğa oynadı ama şampiyon olamadı. Kadroyu dağıttı ve sezona da çok kötü başladı. Arka arkaya mağlubiyetler ki Benfica deplasmanında 6-1'lik bir ağır mağlubiyet geldi. Hafta içerisinde hem mental anlamda hem kadro kalitesi anlamında darmadağın bir Hearts görüyoruz. Şu ana kadar 4 maça çıktılar. Hearts hem kupada hem ligde tamamında kötü oynadılar ve tamamında yenildiler. Dundee United tabii ki vasat bir takım ama Hearts da şu sıralar yanında olunacak bir takım değil. Benfica maçından sonra da yorgunlar. Dundee buradan sürpriz bir puanla dönebilir. 0-2 çifte şansı yüksek orandan değerlendirebiliriz. Göteborg Kalmar maçına bakacak olursak burada TGS 2-3 yazabiliriz. Yarın saat 17.30'da bu İsveç karşılaşması. İki takım adına da önemli bir karşılaşma. Teknik direktör değiştiren Göteborg'u tabii ki geçen hafta sizlere önermiştim. Kazandılar. Yeni hocayla ilk 3 puan hanelerine yazdırdılar. Kalmar'a baktığımızda ise deplasmandaki yenilgi serisini geçen hafta Haken önünde bozdu. Bunu da tahmin etmiştik aşağı yukarı. Bu kez daha dirençli oynar demiştik. Sezonun ilk deplasman puanını da 6 maç sonra, deplasmandaki 6 maç sonra aldı Kalmar. Tabii Göteborg'un önünde

0: hafta arasında ilk ayağa çıkacak. Tabi onları Şampiyonlar Ligi ve akıllar birazcık oraya kayabilir. İnternasyonel'e baktığımızda ise son 5 maçta sadece 1 puan aldı ama İnternasyonel Lig'in en çok gol beklentisi yaratan takımı Kırmızı Beyazlılar. Yani formsuzluğundan ziyade pozisyona girebilen ama fazla da pozisyon verebilen bir takım. Son vuruşları yapamıyorlar gol beklentilerine rağmen. Ama o tabii gün gelecek oraları da yapacaklar. O maçlardan birisi de bu olabilir. Palmeiras'ın cesur futboluna karşı onlar da aynı cesareti ortaya koyabilirler. Ben Palmeiras'ın gol yiyerek kazanacağını düşünüyorum. 1 ve KG varı yüksek orandan değerlendirebiliriz. Ama banka kuponları direkt KG var da alabiliriz. Benfica'ya bakacak olursak yarın Viseu isimli bir takımı, yeni bir takımı ağırlayacak. Benfica geçen sene ligi 3. sırada bitirdi. Bu seneyi de Mourinho ile yolları ayırıp Marco Silva'yı takımın başına getirerek girdiler. Benfica'nın tabii en önemli motivasyonu ligde şampiyonluk üzerine, yani Avrupa Ligi'ne devam ediyorlar zaten ama onlar adına en önemli motivasyon lig şampiyonluğudur. Bizim takımlarımız için de öyledir. Yani 4 büyük takım için de ligde şampiyon olmak Türkiye'de en önemli motivasyon kaynağıdır. Benfica'da geçen seneki hayal kırıklığını bu sene unutturmak peşinde ama yani işte hafta içerisinde Hearts'ı yendiler, farklı yendiler. Hep zayıf rakiplerle oynadılar. Avrupa'da farklı galibiyetler de aldılar arka arkaya ama ölçü olmaz lig için. Ben Benfica'nın kazanacağını düşünüyorum ama çok farklı bir galibiyet olmayabilir. Ligin yenisi Viseu direnecektir. 1 ve 3.5 altını değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Oranı da fena değil. Bu arada Bodo'nun ikinci golü geldi. 2-0 yaptı Valerenga deplasmanında. Benim de önereceğim maçlar bunlar. Ama içlerinden en güvendiğim maçları söyleyecek olursam ben Palmeiras İnternasyonel maçının KG varına yüksek orandan güveniyorum. Bununla birlikte Hamar bir hakem maçında 1 ve 1.5 üstünü 1.45'ten banko kuponlarımıza alabiliriz. Botafogo Fluminense maçında yine KG varı banko kuponlarımıza alabiliriz. Sürpriz arıyorsak da Mine de Boleslav Spartak Prag maçında 1'i yazabiliriz. Benim de bu haftaki maçlarım bunlar. Skorlara tekrar bir bakalım Cem istersen.
1: Bakalım. Skor hatırlatmalarımızı dinleyicimize yapalım. İngiltere Lig Kupası 1. turda Cambridge 2, Barnet 1, Queen's Park Rangers Millwall maçı da 0-0 devam ediyor. Şöyle bir güncelleyelim. Az önce bir dinleyicimiz de skorları yanlış okudunuz demiş. Bizim önümüzdeki güncellemediği için galiba öyleydi. Ama değişiklik yok maçlarda. Dakika 85 Cambridge 2, Barnet 1, dakika 44 Queen's Park Rangers Millwall 0-0. Onun dışında devam eden maçlarda Örgüte 2, Aik 1, dakika 45. Polonya'da Radomiak Radom 0, Górnik Zabrze 2. Rusya'da Kirya Sovetov 0, Baltika 1, bu maçta dakika 51. Az önce senin söylediğin gibi de Bodo Glimt Valerenga karşısında farkı 2'ye çıkar. 2-0 önünde dakikalar 86. Yarından şöyle Hollanda Belçika'yı bitireyim. Hollanda'da Herenveen Twente maçı var. Twente geçen sezonki zor kaybeden takım görüntüsü ve final hatlarındaki başarılı çizgisinin ardından teknik direktör John Van de Brom ile devam demişti. Tabi hocadan çok sportif direktör Erik ten Hag Twente'de dikkat çeken isim. Transferleri de o yapıyor. Güçlü bir yapı kurmaya çalışıyor. Ancak sezona çok da istedikleri girmediler. Avrupa Ligi'nde elendiler Ferencvaros'a. Şimdi Konferans Ligi eşleşmesinin ortasındalar ama ilk ayağı 6-0 kazanarak işi bitirdiler. Tamamen Herenveen maçına motive olabilirler. Önemli satışlar yaptılar ama önemli transferler de yaptılar. Başta golcü Weghorst, tabii flanş transferiydi Twente'nin hücuma. Herenveen ise geçen sezon, onlar da iyi sezon geçirmişti. Uzun zaman sonra 50 puan üstüne çıktılar. En çok gol attıkları sezonlardan birini yaşadılar geçen sezon. Ama bu başarılı çizginin mimarlarından orta sahadan 2 golü 10 asistle orta sahanın yükünü çeken Orem takımına ayrıldı. Onun dışında bir kayıpları yok. Aynı kadroda devam ediyorlar. Herenveen oturmuş yapısıyla hazırlık maçlarında hücumda özellikle çok etkiliydi. Twente'nin de ileri uçta çok iyi isimleri var. Ben karşılık gol var. Hatta 2.5 üstü ve karşılık gol varın bu maçta birlikte değerlendirebileceğini düşünüyorum. Herenveen Twente maçı için. Onun dışında Belçika'dan yarın maçlara bakmaya devam edersek Gent maçlarını konuşmuştum. Direkt 0 beraber

0: liderlik seçimi denebilir demiştim. Charleroi Leuven maçı var. Charleroi geçen sezon geçici hocayla tamamlamıştı ama aynı hocayla devam ediyorlar. Mario Kohnen ile. Gelen giden oyuncu sayısı fazlaydı Charleroi'ya da. O yüzden hazırlık maçları istikrarsız geçti biraz sonuçlar anlamında. Kolay goller yediler. Leuven'de de bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Ligi iyi bilen Timi Simons göreve geldi. Orada da özellikle Kaba ve Maziz hücum yükünü çeken iki isim. Bunun dışında 4-5 tane daha çok önemli isim ayrıldı. Gelen oyuncu sayısı da fazla. Son 3 hazırlık maçında 13 gol yedi Leuven. Yani güven vermeyen, kadroda çok fazla değişiklik yaşayan iki takımın mücadelesinde ben karşı gol var seçimine yönelme taraftarıyım. KG var. Alınabilir. Zulte Genk maçı. Genk'te Burnley'nin başına geçen Nico Hayen takımdan ayrılmıştı. Burnley'e transfer gitmişti hocası. Onun yerine de son yıllarda en son Kopenhag çalıştıran Jes Turop tecrübeli hocayı getirdi. Genk 35 milyon euroya Yunan Karatsas'ı satıp yine pahalı takviyeler yaptı oradan gelen parayla. Ama ben Genk'te taşların yerine oturmasının biraz zaman alacağını düşünüyorum. Zulte de yeni hoca İngiliz yani İngiltere'de Premier Lig'de gelen yardımcı hocalık yapmış. En son Suudi Arabistan'da A takım elitte atı çalıştırıyordu galiba. Michel Playa yeni hoca oldu ve hazırlık döneminde Zulte'nin aldığı skorlar hakikaten çok dikkat çekiciydi. İyi skorlardı. O yüzden bu maçta Genk'i zorlayabileceklerini düşünüyorum. Yine karşı gol var seçimi değerlendirilebilir. Anderlet Laveri konuk edecek. Anderlet aslında hoca teknik adam seçimi konusunda sürpriz bir isme gitti. Yani A takım hocalı tecrübesi çok az olan Vitor Bruno'yu biraz Porto'da geçici olarak A takım teknik direktör olarak görev yapmıştı Vitor Bruno. Ama altyapısı sağlam. Leipzig'ten o Leipzig'in genç takımlarını çalıştırarak Ralf Rangnick'in yanında yetişen bir isim. İyi de başladı aslında Anderlecht serüvenine. Kadro iskeleti korundu. Ayrılan isimlerin yerleri doldu. Lelover ise takımı ilk sezonda sorunsuz şekilde ligde tutan ve 2017'den beri de takımın başındaydı. Frederick'i gönderdi. Onun yerine de 35 yaşındaki genç hoca Edward Steele geldi. 12 yeni oyuncu kadroya kattılar. Çok fazla değişim var. Hoca değişimi var. Bunun sancılarını yaşayacaklarını düşünüyorum. Anderlecht sezonu erken açtı. Avrupa Ligi'nde Hammarby'yi elemişti. Sonrasında PAOK deplasmanında da kazanarak avantajı kaptı. Ben lige de iyi gireceklerini düşünüyorum. Zamana ihtiyaç duyan rakibi devirirler. Güzel orandan Anderlecht galibiyeti değerlendirilebilir. Son olarak da Antwerp Beveren mücadelesi. Antwerp tabii çok sıkıntılı bir yaz dönemi geçirdi. Çünkü kulübün el değiştirmesi, sahip değiştirmesi söz konusuydu. Ve bu süre çok uzun sürdü. Ve en nihayetinde takımın hocası daha şu geçtiğimiz pazartesi belli oldu. Yani bütün yaz dönemin, yaz kampını geçici hocayla geçirip pazartesi günü resmi olarak hocayla takım başına getirdiler. Dolayısıyla transferler de daha yeni yeni yapılmaya başlandı. Zamana ihtiyaçları var. Yani ne yapacaklar hakikaten çok soru işareti Antwerp'in ilk haftalarda. Ligin yeni ekibi Beveren de teknik direktör değiştirdi. Aşağıdan çıkan hocayı tutmadılar. Transferlerde zayıf kaldılar. Yani henüz ligi bilen tecrübeli takviyeler yapmaları lazım. Henüz bu anlamda çok zayıflar. Ben Bever'in hazırlık maçlarında skorlarına bakarsak hep gollüydü. Keyifli maçlar izletti. Attı 7. Cüze orandan dediğim gibi Antwerp'e çok güvenme taraftarı değilim. Hoca yeni geldi. Transferler yeni yapılıyor. Güzel orandan 2,5 üstü seçiminin bu maçta değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, demin şeyin gazabına uğramıştık. City'nin skorların bazıları güncel değilmiş. Tekrar onları toparladık. Bir daha toparlayalım. Son olarak İngiltere Lig Kupası'nda birinci tur dakikalar 90. Cambridge 2, Barnet 1. İlk yarı sonucu Queen's Park Rangers 0, Millwall 0. Almanya'daki maçlar zaten bitmişti. Onlar aynı zaten. Darmstadt 2, Holstein Kiel 2, Heidenheim 4, Osnabrück 3, Karlsruhe 2, Arminia Bielefeld 1, Magdeburg 1, Braunschweig 6 maç sonuçları. İsveç'te Allsvenskan ilk yarı sonucu Örgryte 2, AEK 1. Polonya'da dakikalar 48, Radom 0, Gornik 2. Rusya'da dakikalar 58, Krylya Sovetov 0, Baltika 1. Norveç'te dakikalar 90, Vålerenga 1, Bodø 2, klasik bir Bodø maçı. En sevdiğim takım 2,5 üstü KG var. Yaz maçlarına sırtını yasla. Hiç maçı da kapat, izlemene bile gerek yok aslında. Yine bize bir gollü maç izletiyor, izletti. Bodo Glimt.

0: Bununla birlikte hazırlık maçlarına baktığımızda Chelsea'nin Milan karşısında 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 82'yi gösteriyor. Akşam Göztepe Trabzonspor. Çok güzel maç olur. Hazırlık maçı var. İsmail Köybaşı'nın jübile maçı var. Göztepe Trabzonspor. Göztepe'nin transferlerini de çok merak ediyoruz. Trabzonspor'un da yeni transferlerini çok merak ediyoruz. Dikkatli izleyeceğimiz bir hazırlık maçı. Galatasaray'da Villarreal'le karşı karşıya gelecek. İspanya'nın güçlü takımlarından bir tanesi. Doğru bir hazırlık maçı seçimi. Güç takımlarla oynayıp eksiklerini, gediklerini iyi göreceksin. Galatasaray çok kolay goller yedi hazırlık döneminde. Yine çok kolay gol atan bir takımla karşı karşıya gelecek. Hücumda çok etkili bir takımla karşı karşıya gelecek. Kendini test etme fırsatı bulacak. O karşılaşmada saat 21'de oynanacak. Bunu da belirtelim. Bunun dışında aktaracağımız başka bir skor da yok. Bu maçları da takip edeceğiz. Skorlarda demin zaten söylemiştim. At yarışlarında tekrar şöyle bir bakalım. Sonuçları aktaralım. Sonra programı bitireceğiz. Zaten süremiz bitti. Ankara'da birinci koşu 3 numaralı Atlı Fırtına. İkinci koşu 3 numaralı Golden Bee. Üçüncü koşu 13 numaralı True Action. Dördüncü koşu 5 numaralı Fast Pilot. Beşinci koşu 7 numaralı Neris Kızım. Altıncı koşu 3 numaralı Kum Bey. Ankara'da ilk 6 koşunun sonuçları bunlar. Birazdan 7. koşu Radyo Spor'da canlı olarak sizlerin karşınızda olacak. Vedat'cığım, programın sonuna geldik. Bitiriyoruz artık. Cem, var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Keyifli programdı. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
4: Radyo Spor.
8: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. O Ziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesine bir baktım.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Pavlyon'un 2 boy gerisinde 3 numaralı Lord Vidar, 5 boy geride 2 numaralı Age of Discovery, 2.5 boy geride 6 numaralı Last Level var. 7 numaralı Abidin Bey'in liderliği devam ediyor. Dışarıdan şimdi doldurduğu Elin Tokable gelip ikinciliğe girmişti. Hatta tempoyu arttırdı, liderliği aldı Elin Tokable. Farkı da 1 boy kadar çıkarttı. 7 numaralı Abidin Bey ikincilikte, 4 numaralı Angel Rising, 3.lükte 3 boy geride 1 numaralı Fortinello, 1.5 boy geride 3 numaralı Lord Vidar, 3 boy geride Last Level içinde 2 numaralı Age of Discovery. 1400'e girilmek üzere 5 numaralı Elin Tokable yarışının liderliğini koruyor. Fark 1 boy kadar. İkinciliğe 4 numaralı Angel Rising girdi. İçinde 7 numaralı Abidin Bey. Hemen arkasında 1 numaralı Fortunello. Onun dışında 3 numaralı Lord Vidar. Onun dışına geldi 6 numaralı Last Level. Son sırada 2 numaralı Age of Discovery. 5 numaralı Elin Tokable liderliğini koruyor. 4 numaralı Angel Rising ikincilikte. En dıştan gelen 6 numaralı Last Level üçüncülükte. İçeride 7 numaralı Abidin Bey var. Orta kulvarda 3 numaralı Lord Vidar. 2 boy kadar geride 1 numaralı Fortunello. Yarım boy dışına 2 numaralı Age of Discovery geldi. 5 numaralı Elin Tokable son 800'e de önde girmeye çalışıyor bu safkan. 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Angel Rising. İçinde 7 numaralı Abidin Bey, ortada 3 numaralı Lord Vidar. Onun dışında 6 numaralı Last Level bariyer dibinde 1 numaralı Fortunello. Hemen dışında 2 numaralı.

0: Age of Discovery sırasıyla viraj dönülmek üzere. 5 numaralı Elin Tokable yarışın lideri içeriden 7 numaralı Abidin Bey doldurdu geldi ve düzlüğe çıkılmadan da liderliği aldı bu safkan. 5 numaralı Elin Tokable ikincilikte dışında Lord Vidar sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Abidin Bey düzlüğe lider çıktı orta kulvarda 5 numaralı Elin Tokable dışarıdan. 3 numaralı Lord Vidar'ın geriden 2 numaralı Age of Discovery ve 1 numaralı Fortunello'nun gayretleri var. 7 numaralı Abidin Bey önde ortadaki 5 numaralı Elin Tokable tekrar geliyor. Ortalarında da Age of Discovery dışarıda da Lord Vidar. Abidin Bey direniyor Elin Tokable tekrar toparlandı geldi. Geriden Lord Vidar'ın da Age of Discovery'nin asakları var. Elin Tokable önde. Lord Vidar, Age of Discovery, Abidin Bey gelmeye çalışıyorlar ama 5 numaralı Elin Tokable kazanıyor. 3 numaralı Lord Vidar ikinci, 2 numaralı Age of Discovery üçüncü. 7 numaralı Abidin Bey dördüncü, 1 numaralı Fortunello beşinci oldu. 5 numaralı Elin Tokable Vedat Aviş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Bu 2 saatlik süre içerisinde günün karşılaşmalarına bakacağız. Oynanacak maçların değerlendirmesini yapacağız sizlerle birlikte. Ve tabii oynanan maçlardan dakika skoru aktaracağız. Bugün Galatasaray saat 21'de bir arayla bir hazırlık maçı yapacak. Lig maçından önceki son hazırlık maçı, son prova diyebiliriz. Bu karşılaşmaya da şöyle bir sanıyorum maçın başlamasına bir 2 saat kala bir bağlantı yaparız. Oradaki son gelişmelere de bakarız. Umarım her şey yolundadır sizler için. Keyifli bir hafta olmuştur. Ben geçen hafta biliyorsunuz yoktum cumartesi günü. Bir haftalık aranın ardından tekrar Uğur Böceği'nin sunduğu Uğurlu Saatler'de sizlerin karşısındayım. Güzel, keyifli bir program olmasını ümit ediyorum. Sizlerin katılımını bekliyorum. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0532-058-1487. Buradan ulaşıp düşüncelerinizi bana yollayabilirsiniz. Ben de tabii gelen tüm bu mesajları değerlendireceğim. Bu arada yanlış söyledin diye arkadaşlarım iletiyor. Tamam, hemen düzelteyim. 0538-052-1487. WhatsApp hattımız. Buradan mesajlarınızı göndererek siz de yayına dahil olabilirsiniz. Kuponlarınız varsa paylaşabilirsiniz benimle. Güne dair, maçlara dair düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz. Günün spor gelişmelerine vakit ayırabiliriz ümit ediyorum program içerisinde. Genelde formatımız biliyorsunuz günün maçları, iddia bültenindeki karşılaşmaları değerlendirmek üzerine ama eğer fırsat bulabilirsek günün spor gelişmelerini de değerlendiririz. Zaten önemli bir son dakika bilgisi olursa da onu sizlerle paylaşacağız. Program başlıyor. Hemen oynanan maçların skorlarını aktararak başlayalım sevgili dinleyiciler. İngiltere Lig Kupası'nda Cambridge United 2, Barnet 1 dakika 58 ve 18. dakikası oynanan maçta Queen's Park Rangers'la Millwall arasında golsüz beraberlik var. İsveç'te dakika 18, Örgirite Ayık karşısında 1-0 önde. Polonya'da dakikalar 35'i gösteriyor. Radom 0, Gornik Zabrze 1. Rusya Premier Lig'de 45. dakika, Kirila Sovetov 0, Kaliningrad 1. Norveç'te dakika 58, Vålerenga 0, Bodø Glimt 1. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dakika 45, Young Boys'la Sea Stars arasındaki mücadele golsüz devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 81. dakika, Dalian 1, Leonhang Tieren 0 ve 58. dakika sonlanan maçta ise Yukon 1, Rensbeek 0. Hazırlık maçlarına bakalım. Orada 49. dakika Chelsea Milan karşısında 2-0 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Portekiz'de 2. ligde 18. dakika Panafiel Portimonense maçında golsüz beraberlik olduğunu da belirtelim. Bir de Almanya 3'e bakalım mı? Oradaki son durumu aktaralım sizlere. Dakika 63 Havelse 2 Stuttgart 1 Duisburg 1 Meppen 0 Wehen Wiesbaden 1 Prusen Münster 1 Viktor Jokern 1 Regensburg 3 ve Ingolstadt 2,

Burger 2. İsveç'te Superettan'da Östers Landskrona maçı var. 18. dakika golsüz devam ediyor. Belarus'ta ise 10. dakika Torpedo ile Dinamo Brest arasında golsüz beraberliğin devam ettiğini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Maçlardan dakika skoru aktarmaya devam edeceğiz sizlere ilerleyen dakikalarda. Başlayacak maçlar da var bu arada. Saat 17.30 itibariyle Portekiz'de ve Hollanda'da iki karşılaşma var. Az sonra değerlendirmelerini sizler için yapacağım bu iki karşılaşmanın. Bunu da belirteyim. Mesajlarınızı bekliyor olacağım. Tekrar edeyim 0538 052 1487. Mesajlarınızı buradan gönderebilir ve siz de yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Uğur Böceği'nin yeni bir kampanyası var. Daha doğrusu Milli Piyango Online'ın bir kampanyası var. Uğur Böceği üzerinden bu kampanyaya siz de dahil olabiliyorsunuz. Nedir o? Sevgili dinleyiciler, Milli Piyango Online'ın sürpriz hediyeleri var. Siz de eğer bu sürpriz hediyeleri kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken sadece Uğur Böceği'ne bir mesaj atmak olacak. Uğur Böceği iddianın daha doğrusu Uğur Böceği şans oyunlarının WhatsApp numarasını hemen sizlerle paylaşayım. 0540 300 0097. 0540 300 0097 Uğur Böceği'nin WhatsApp numarası, müşteri hizmetleri WhatsApp numarası. Buraya bir mesaj atın. Lütfen sürprizlerin ne olduğu ile ilgili size bilgiyi de aktaracaklardır. Milli Piyango Online'ın sürprizleri, Uğur Böceği şans oyunları üzerinden sizler de bu sürprizleri kazanabilirsiniz. Sürpriz hediyeleri kazanabilirsiniz. O yüzden tekrar edeyim 0540 300 0097 bu WhatsApp numarasına bir mesaj atmanız yeterlidir. Oradan sizi bilgilendirecekler sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda yine tekrarlarım zaten bunu, onu belirteyim. Bunun dışında yine Uğur Böceği şans oyunlarında biliyorsunuz iddia .com üyeliği yaparsanız Uğur Böceği şans oyunları üzerinden haftanın 7 günü benim, Vedat Parlan ve Görkem Tezer'in kuponları, Radyo Spor programcılarının kuponları orada, Uğur Böceği şans oyunlarında. Dilerseniz haftanın 7 günü cep telefonunuza bu yaptığımız kuponların gelmesini istiyorsanız yine aynı numaraya 0540 300 0097'ye bir mesaj atmanız ve ben kuponlara ulaşmak istiyorum, nasıl ulaşabilirim yazmanız yeterli olur. Bunun için tek yapmanız gereken Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyelik yapmak. Bu kadar. Diyelim ve devam edelim. Vedat abi, Ordu'dan Tuna ilk 4 maç oynamıştım. Biri geldi. İlk yarı 1.5 üstü oynamıştım abi. 3 maç kaldı diyor. Hangileriymiş bir bakalım. Darmstadt Hoştenkiel geldi. Evet, tamam. Nijmegen Telstar ilk yarı 1.5 üst olabilirliği var. AZ Alkmaar Ado Den Haag evet olabilirliği var. Heerenveen Twente. Ya bu maç dışında hepsiyle ilgili sizden fikrim, bu maçta da olabilir tabii ki. Ama hani diğerleri kadar böyle güçlü bakmıyorum buraya. Teşekkür ediyorum göndermiş olduğunuz mesaj için. Çok sağ olun. Ne diyor? Sonuçlarla ilgili diyor ki dinleyicimiz, bir yenilik yapın diyor. Güncelleyin. Ah, ne güzel söylediniz vallahi, ben de şu an güncelledim ve yepyeni sonuçlar çıktı karşıma. Çok teşekkür ederim. Çok haklısınız vallahi. Ben güncellememişim. Yani sonuçlara baktığım yerde bir sorun yok ama ben güncelleme yapmayı unutmuşum. Teşekkür ederim. Peki bir daha o zaman tekrar edelim mi? İskoçya'da Premiership'te iki maç var. 8. dakika St. Mirren'ci St. Johnston maçında gol yok. 10. dakika Dundee FC Aberdeen karşısında 1-0 önde. İsveç'te dakika 53, Örgüt'te 2-1 önde Ayık karşısında. Bakın skorlar değişmiş. Polonya'da dakika 66, Radomiak Radom 0, Górnik Zabrze 3 olmuş bile. Rusya Premier Lig'de 76. dakika Kirila Sovetov 0, Kaliningrad 1. Norveç'te dakika 9, Viking Sarpsborg maçı golsüz devam ediyor. Bunu da belirtelim. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Koge 0, Hearts 1, Young Boys 1, Sisters 3 ve Vilizniya 1, Apollon Limassol 0 şeklinde devam ediyor. Hazırlık maçlarına şöyle baktım. Özellikle yüksek profilli maçlara bakalım. Augsburg 1, Sassuolo 2, dakika 40. Köln 1, Real Sociedad 1, dakika 17. Dakika 38, Bayer Leverkusen 0, Sevilla 1. Dakika 10, Ipswich Town, Rayo Vallecano maçında gol yok.
Yine dakika 10 Brighton Roma maçında gol yok ve dakika 8 Tottenham Hetafe maçında da gol yok sevgili dinleyiciler. Portekiz 2'de dakika

0: %50'yi gösteriyor. Panafiel Partimonense maçında gol olmadı. Bu değişmemiş en azından. İsveç'te Süper Etna'da dakika 53, Öster 0, Landskrona 1. Kuzey İrlanda'da Premiership'te yeni başladı maçlar. 10. dakikalar geride kalırken gol sesinin çıkmadığını belirtelim. Norveç 1'de 12. dakika Stabæk ile Lyn Oslo arasında golsüz beraberlik var. Macaristan'da dakika 43, Budapeşte Vasas 2, Zalagerski 0. Polonya 1'de dakikalar 43'ü gösteriyor. Niepolemice 0, Odra 1. Legnica 0, Pogon 1 ve Stal Mielek Stal Zesov mücadelesi golsüz devam ediyor. Belarus Premier Lig'de dakika 48 Torpedo ile Dinamo Brest arasında da yine golsüz beraberliğin devam ettiğini görüyoruz. Evet, burada yeni skorlar oluştukça aktarırız. Çok teşekkür ediyorum bu arada mesajda beni uyaran dinleyicimize de sağ olsun sonuçlarla ilgili. Hemen uyarısını yaptı. Biz de gerekli düzeltmeyi yaptık. Kimmiş ona da bakayım. Teşekkürümüz en azından birebir edelim. Mahmut, sevgili Mahmut'a teşekkür ederim. Devam edelim. Ne diyor? Neticeleri Aydın Aygün diyor ki neticeler biraz geriden gülüyor. Evet, şimdi ben de onu fark ettim sevgili Aydın Aygün. Siz de yazmışsınız, sağ olun. Bunun dışında bir mesaj daha var. Kimden gelmiş bakalım. O mesaj, yani ismini göremiyorum dinleyicimizin ama bir fotoğraf göndermiş bana. Teşekkür ediyorum o fotoğraf için de. Uğur Pekşen diyor ki, Vedat Bey, Türk futbol tarihinde ilk deplasman golünü atan futbolcu 17 Haziran 1924 tarihinde Finlandiya'ya karşı Zeki Rıza Sporel olmuştur. 4-2 kazanılan maçta tüm gollerimizi atan futbolcu olduğu için aynı zamanda Türk futbol tarihinin ilk hat-trick'ini yapan futbolcu olmuştur demiş. Uğur Pekşen'e de teşekkür ederim. Ekstra bilgi için. Vedat abi Ordu'dan Tuna ben. Ne diyor? Hermwin Twente ilk yarı 1.5 abi, hepsi ilk yarı 1.5 üstü olmuş demiş. Teşekkür ederim. Hemen bakalım. Yani ben şimdi vardı. Nijmegen maçı vardı. Henüz daha o oynanmadı bildiğim kadarıyla. Yanlış mı hatırlıyorum? 17.30'da başlayacak maç. Sizin kuponunuzda yok muydu Nijmegen maçı? Vardı bildiğim kadarıyla. Şöyle bakalım. Evet, Nijmegen Telstar var. AZ Alkmaar Ado Den Haag var. Yani bunların henüz 1.5 üstü olduğunu olmadığını biliyorum. Neden böyle yazmışsınız merak ettim. Ya da bir yazım hatası mı olmuş? Teşekkür ederim. Yine de göndermiş olduğunuz mesaj için. Evet, Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz, düşüncelerinizi yayına yansıtmak adına. Sevgili dinleyiciler, iki maçım var, hızlıca onları paylaşayım, ardından da bir reklam arası vermem gerekiyor. 17.30'da başlayacak Maritimo Casapia mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Portekiz'de hafta başladığı dün oynanan ilk karşılaşmayla bugün devam ediliyor işte günün maçlarıyla ve Maritimo Casapia mücadelesi, Portekiz Premier Lig mücadelesi sevgili dinleyiciler. Ev sahibi Maritimo galibiyetine 1.77'lik bir oran olduğunu görüyoruz. Hemen onu da aktaralım. Burada tabii şunu belirtmekte fayda var. Özellikle tabii ilk haftalar olduğu için sizlerden ricam biraz daha temkinli davranmak. Yani kupon yaparken biraz daha temkinli olmakta fayda var. Çünkü ciddi bir aslında önümüzde zaman var. Bir hafta, 10 gün belki, bir ay buralarda görmemiz gerekiyor takımları. Ondan sonra belki daha net değerlendirmeler yapabiliriz. Ama şimdi de takımların yaptıkları transferler, oynadıkları hazırlık maçları, bunların üzerinden bir değerlendirme elbette yapıyoruz ama dedim ya, temkinli olmakta fayda var. Portekiz'de ligin yenilerinden Maritimo ilk hafta Casapia ile oynayacaklar kendi evlerinde. Geçtiğimiz sezon takımı üst lige çıkaran Miguel Moita'nın yerine bu sezon yeni bir teknik direktör geldi sevgili dinleyiciler. Ve o teknik direktörün ismi de Michel van der Gaak. Michel van der Gaak daha önce Ajax ve Manchester United'da Erik ten Hag'ın yardımcılığını yapmıştı. Tabii burada oyun anlayışı olarak gördüğümüz kadarıyla biraz daha Maritimo savunmayı önceleyen bir oyun oynayacak. Öyle görünüyor en azından. Diğer tarafta Casapia var. Geçen sezon play-out oynayarak ligde kalmıştı Casapia. Onlar da teknik direktör değiştirdiler ve Felipe Coelho takımın yeni teknik direktörü oldu. Onlar da yine savunmayı iyi yapan bir takım aslında. Forvet'e önemli takviyeler yaptılar. Henrique Arroyo ve Rochinha takviyeleriyle hücumda da daha iyi bir hale geldiklerini söylemek lazım. Ya burada az gollü bir maç bekliyorum ama yine 2.5 alt ya da üst konusunda net olamadım. Bu yüzden de TGS 2-3 gol. Yani toplamda en fazla 2-3 gol olur diye düşünüyorum. TGS 2-3 burada tercih edilebilir diyelim. Hollanda'ya gidelim. Nijmegen Telstar mücadelesi var. Nijmegen tabii geçen sezon göz dolduran bir performans sergilemişti hatırlayacaksınız. Ve çok da önemli bir sezonu geride bıraktı. Aslında yeni isimler de kadroya katıldı, onu da söyleyelim. Dušan Tadić Nijmegen'in kadrosuna katıldı, yakından tanıdığımız isimlerden biri. Öte yandan Emre Mor, yine Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor Nijmegen kadrosunda yer alıyor. Telstar tarafına baktığımızda orada da hazırlık sürecine baktığımızda çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini de söyleyemem. Yani burada ciddi bir bence kalite farkı var iki takım arasında. O nedenle ben ev sahibi takımın maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Burada tabii yapmanız gereken belki biraz oranı artırabilmek adına şu olabilir. 1.5 üst ve 1 şeklinde. Yani Nijmegen kazanır ve maçta en az 2 gol olur şeklinde bir tercih yapılabilir. Böylelikle 2 maçlık tercihimizi hemen söyleyelim. Birincisi Maritimo Casapia TGS 2-3 gol dedik. Diğeri de Nijmegen Telstar mücadelesinde 1.5 üst ve 1 şeklinde bir düşüncemiz var. Programın sonuna doğru tabii umarım netleşmiş olur birçok şey ama Maritimo Casapia maçı belki de daha sonunu görmek gerekecek. Ama programın içerisinde en azından bu maçları da takip etme şansımız olacak sevgili dinleyiciler. Tekrar edeyim mi? Maritimo Casapia TGS 2-3 gol. Nijmegen Telstar ev sahibi yani 1 ve 1.5 gol üst şeklinde 2 maçlık önerimdir sevgili dinleyiciler. Başka maçlar da var, konuşacağız elbette ama kısa bir reklam arası vermem gerekiyormuş. Hemen ardından devam edeceğiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlük.

0: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin kardeşi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'de Vedat Parlak'la birliktesiniz ve 17.22 oldu bile saatlerimiz, hızla zaman ilerliyor. Biz de hızlıca günün maçlarını konuşmaya devam edelim istiyorum ama Radyo Spor'daki WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gelen mesajları ben de yayın içerisinde okumaya çalışıyorum. Kimden gelmiş mesaj? Sevgili Nedim'den gelmiş. Diyor ki Milli Piyango ile ilgili numarayı bir daha verir misiniz demiş. Tabii ki verelim. Şöyle bir hemen yeri gelmişken hatırlatayım. Milli Piyango Online, yani Milli Piyango'nun internet sitesi Milli Piyango Online sürpriz hediyeler veriyor sevgili dinleyiciler. Bu sürpriz hediyeleri kazanabilmek için yapmanız gereken Uğur Böceği şans oyunlarının

müşteri hizmetleri WhatsApp numarasına bir mesaj atmanız. Yani diyeceksiniz ki ben Milli Piyango Online üyesi olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Bu kadar basit aslında. 0543-300-097 Uğur Böceği Şans Oyunları'nın WhatsApp müşteri hizmetleri numarası 0540-300-097. Programın sonuna doğru bir kez daha tekrar ederim bunu, belirteyim. Ayrıca yine çok sorulan sorulardan biri kuponlarınıza nasıl ulaşabiliriz diyorlar. Ben haftanın 7 günü boyunca kuponlarımı Uğur Böceği Şans Oyunları'na aktarıyorum. Onlar da sizlerle paylaşıyorlar, üyeleriyle paylaşıyorlar. Yapmanız gereken burada sadece Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden iddia.com'a üyelik yapmak. Sadece bir mesaj atın. Biraz önce bir verdiğim o WhatsApp numarası tekrar edelim. Hatta 0543-300-097 buraya bir mesaj atmanız, kuponlara nasıl ulaşırım demeniz yeterli. Görkem Tezer'in de benim de kuponlarıma oradan ulaşabileceksiniz, belirtelim. Evet, şimdi ilk iki karşılaşmamızı paylaştık. Maritimo Casapia TGS 2-3 gol demiştik. Nek Nijmegen Telstar maçında da 1.5 üst ve 1 şeklinde bir önerimiz olmuştu. Gelelim diğer karşılaşmalara. Saat 17.30'da başka maçlar da var gördüğüm kadarıyla. Onları da hemen değerlendireceğiz şimdi. Almanya 3'te bir maç var. Almanya bugün bol gollü maçlara sahne oluyor. Bakın bugün Almanya'da Almanya 2'deki tüm maçlar gollü geçti. Almanya 3'te de yine tüm maçlarda şu ana kadar karşılıklı gol var bahsinin. Kazandırdığını, 2.5 gol üstün genel manada kazandırdığını söyleyelim. Hepsini de göremedim ama şimdi bakacağım birazdan, orada söylerim. Şöyle hatta iyice bir göreyim onları. Evet. Mesela Almanya 2'de Darmstadt-Holstenkiel 2-2 bitti. Heidenheim-Osnabrück 4-3 bitti. Karlsruhe-Armenia-Bielefeld 2-1 bitti ve Magdeburg-Braunschweig 1-6 bitti. Yani bol gollü Almanya 2'de maçlar açılış haftasında bizlerle buluştu. Ardından şöyle Almanya 3'e de hemen hızlıca bakalım. Oradaki skorları da görelim. Devamında da bugün acaba öyle devam eder mi, ona bakarız. Sevgili dinleyiciler, Hevelse 2, Stuttgart 3, Duisburg 3, Meppen 0, Wehen 1, Prusen Münster 3, Victoria Köln 2, Regensburg 5 ve Ingolstadt 2, Würzburg 2. Şimdi geriye kalan Fortuna Köln'le Grossapa mücadelesi. Şimdi o mücadeleyi değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Burada tabii Güneybatı Bölgesel Ligi ni şampiyon bitiren Grossapa yeni sezonda Almanya 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Hazırlık dönemine baktığımızda aslında kazanan kaybeden bir görüntüleri var, onu söyleyelim. Pascal Reinhardt isminde genç de bir teknik direktörleri olduğunu hatırlatalım. Fortuna Köln ise Batı Bölgesel Ligi'ni şampiyon tamamladı ve onlar da 3. Lig'e geldiler. Son 4 hazırlık mücadelesini de kazanan bir Fortuna Köln tarafı var, onu da belirtelim. Ben iki takımdan da goller bekliyorum bu karşılaşmada sevgili dinleyiciler. Grossapa Fortuna Köln minimum bahis sayısı da 2 değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Buraya da hemen şöyle karşılıklı gol varı koyalım. Hatta ben biraz daha bunu ileri götüreyim. Nek Nijmegen Telstar mücadelesinde 1 ve 1.5 üst demiştim ya. İşte onunla bu birleştirilebilir. Çok da güzel olur. Yani hemen şöyle hatta bakalım oran olarak da nereye gidiyor. Evet, hiç de fena bir oran yok. Yani Nek Nijmegen Telstar maçında 1 ve 1.5 gol üst. Grossapa Fortuna Köln maçında da karşılıklı gol var şeklinde iki maçlık güzel de bir kupon yapılabilir. Bunu hemen şöyle sizlerle paylaşmış olalım. İkinin üzerinde güzel de bir oran ortaya çıkıyor sevgili dinleyiciler. Ve Hollanda 1. Lig'e gidiyoruz. Yine 17.30'da güzel bir karşılaşma oynanacak. Orada da Den Bosch Almer City mücadelesi sevgili dinleyiciler. Tabii burada özellikle de Hollanda 1'de gollü maçlar genelde geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda olacakmış gibi görünüyor. Ben burada Den Bosch Almer City maçında da yine karşılıklı gollerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Den Bosch takımı kendi evinde gol bulacaktır. Almer City de cevap verecektir. Ama tabii oran düşük. Burada yapılması gereken şu: 2.5 gol üst ve karşılıklı gol var şeklinde burada değerlendirme yapılabilir. Yani 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihi

0: burada değerlendirilebilir sevgili dinleyiciler. Ben de bu şekilde önermiş olayım sizlere. Tekrar edelim, Den Boşal Mersiti karşılıklı gol var olabilir diyelim ve 17-30 müsabakaları tamamlandı mı? Evet, burada artık 17-30 mücadelesi kalmadı. 3 maç en azından benim değerlendireceğim kalmadı, öyle söyleyeyim. 3 maç şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Takip edeceğim. Burada Maritimo Casapia'yı belki dışında tutabiliriz. Yani o öyle bir şey olabilir diyelim. Kimden gelmiş bu soru merak ediyorum. Bir soru gelmiş ama nedenini de merak ediyorum. Neden yazdınız bu soruyu? Çok merak ediyorum. Bir onun nedenini de yazarsanız bana. Ondan sonra cevap veririm tabii ki size. Şimdi gelelim 17-30 sonrasına. Bu arada yarışın başlamasına da çok az bir zaman var diyor arkadaşlarımız. Peki, birazdan yarış başlayacak. Ondan sonra devam edelim diye de uyardılar beni. Tamam, yani ondan sonrası da zaten 18 itibariyle yine yeni maçlarımız var. Bu geceden sizlerle paylaşacağım. Güzel maçlar var hatta. Bugün, yarının karşılaşmaları var. Mesela gece Wolfsburg-Kaiserslautern var. Kadiz-Las Palmas hazırlık maçı var. CSKA Moskova-Rostov maçı var. Güzel maçlar var. Daha konuşabileceğimiz yani keyifli maçlar var. O yüzden birazdan devam edelim. Hemen şöyle skorlara da tekrar bir bakayım. Bir değişiklik var mı? Onları da paylaşayım sizinle. Bugün Almanya gerçekten çok başarılı geçti benim adıma da. Almanya 2'de 2 kuponum vardı. İkisi de başarılı oldu. Zaten gol kuponlarıydı. İskoçya'da 26. dakika Sembren St. Johnston maçında golsüz beraberlik devam ediyor. Ve yine 28. dakika sonlanan maçta Dundee FC'de Aberdeen karşısında 1-0 önde. İsveç'te dakika 72, Örgirite 2, Ayık 2 oldu. Polonya'da dakika 84, Radomiak Radom 1, Gornik Zabrze 3. Rusya Premier Lig'de 90. dakika Kirila Sovetov 0, Baltika Kaliningrad 2. Norveç'te dakika 28, Viking Sarpsborg maçında gol olmadığını görüyorum şu an itibariyle. Portekiz 2'de 68. dakika Panafiel Portimonense maçı golsüz devam ediyor. Bunu da aktardıktan sonra şöyle yarışa hemen pası atalım. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Altı numaralı Has Ceylan giriş hazırlığını sürdürüyor. Henüz yerini almadı Has Ceylan. Dokuz numaralı Arken Taşı start almıyor yarışta. Has Ceylan yakın baksına. 6 numaralı Has Ceylan yerini aldığında başkentte son koşu tamamlanacak. Has Ceylan da starttaki yerini aldı. Safkanlar hazır. Start verildi ve Ankara'da son koşu başladı. Liderlik mücadelesinde Sakarbaşı Kızı ve Siyah Kuş öne düştüler. Dışarıdan ikimizle Has Ceylan da tempoyu artırıp geldiler ki 6 numaralı Has Ceylan liderliği aldı. İkinciliğe de 8 numaralı ikimiz sokuldu. İçeride 7 numaralı Sakarbaşı Kızı 3.lükte. Dışta 4 numaralı Distile. İçinde 1 numaralı Siyah Kuş var. 2 boy geride 2 numaralı Gümbürbelk. Dışında 13 numaralı Dilim Akız. 3 boy kadar geride 12 numaralı Taşpınar. 2 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 11 numaralı Akkaredağ. Dışta 14 numaralı Yumurcak. Ortada da 5 numaralı Eşay sırasıyla safkanlar son 800'e giriyor. 6 numaralı Has Ceylan, 2 boy farklı lider. Dışta 8 numaralı ikimiz ikincilikte. İçeride 7 numaralı Sakarbaşı Kızı. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Siyah Kuş. Dışında 4 numaralı Distile sırasıyla viraj dönülmek üzere. 6 numaralı Has Ceylan. Yarıştaki lider fark yine 2 bol kadar. İkimiz yine ikincilikte, dışarıdan 1 numaralı Siyah Kuş'un gayretleri var. En dışta 4 numaralı Distile sırasıyla viraj dönülüyor. 6 numaralı Az Ceylan düzeyde lider çıkmayı başardı. 1 numaralı Siyah Kuş ikinciliğe sokuldu. Ortada 2 numaralı Gümbürberk var. Dış kulvarda 13 numaralı Dilmakız, onun dışında Distile. Son 400'e girildi. Siyah Kuş geldi. Koşunun liderliğini aldı. Dışında 4 numaralı Distile. Onların dışından da Taşpınar'ın atakları var. Son 200'e doğru 4 numaralı Distile ve içerideki Siyah Kuş'u dışarıdan gelen 12 numaralı Taşpınar yakaladı. Öne de geçti şimdi. İçeride 1 numaralı Siyah Kuş da var. 12 numaralı Taşpınar son metrelerde yarışın lideri, farkı da açıyor. 12 numaralı Taşpınar koşuyu kazanıyor. İkincilik için 10 numaralı Burçigin ile 1 numaralı Siyah Kuş Moto'yu beraber geçti. 4 numaralı Distile 4. 5. için de 2 numaralı Gümbürberk ile 13 numaralı Dilma Kız da aynayı beraber geçen safkanlar oldu. 12 numaralı Taşpınar son koşuyu Uğur Temur'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
4: Radyo Spor. Reklam.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Uğur Böceği Şans Oyunları sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Oynanan maçlardan dakika skor aktarmaya devam edelim. Şimdi ilginç bir şey oldu. Ben biraz önce size ne dedim? Nijmegen Telstar maçında ev sahibi kazanır ve 1.5 üst olur dedim. Maçın henüz 30. saniyesinde Telstar 1-0 öne geçti. Ama yenilen gol telafisi olabilecek bir gol. Ben hala hazırda yine de Nijmegen'in en az 2 gol atarak bu maçı kazanabileceği düşüncesindeyim. Maritimo Casapia başladı. 6. dakika orada gol yok. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İngiltere Lig Kupası 1. turda maçlar var. Queen's Park Rangers 0, Millwall 1. Grimsby Town 0, Blackpool 1. Sheffield Wednesday, Bolton Wanderers, Salford City, Shrewsbury, West Ham United, Portsmouth ve Stoke City, Oldham Athletic maçlarında gol yok. Crewe Alexandra 1, Accrington 0, Burnley Wigan Athletic maçı golsüz devam ediyor. Bromley Reading maçında 1-1'lik beraberlik var. Yine Swansea City, Birmingham, Gillingham, Luton Town, Leyton Orient, Oxford United ve Stockport County, Doncaster Rovers maçlarında gol yok. Fleetwood Town 1-0 önde Chesterfield karşısında, Burton Albion 1-0 önde Blackburn Rovers karşısında ve Bristol Rovers 0, Peterborough United 1 şeklinde maçlar devam ediyor. İskoçya'ya dönüp baktığımızda dakikalar 33'ü gösteriyor. St Mirren, St Johnstone maçında henüz gol olmazken Dundee FC 1-0 önde Aberdeen karşısında. İsveç'te dakikalar 78'i göstermekte. Örgirite 2, Ajax Stockholm 2. Geçelim Polonya'ya. Polonya'da dakikalar 90'ı göstermekte. Radomiak Radom 1, Górnik Zabrze 3. Norveç'te dakika 35 Viking Sarpsborg mücadelesi 0-0'lık beraberlikle devam ediyor. Portekiz 2. ligde 75. dakika Panafiel 0, Portimonense 1. Almanya 3'te biraz önce başladı maç. Grossas Pahla, Fortuna Köln arasında golsüz beraberlik var. 8. dakika. İsveç'te Superettan'da dakika 78. Öster 0, Landskrona 1. Kuzey İrlanda'da 4 maç var. Dakikalar 36'yı gösteriyor. Dungannon Swift, Coleraine, Carrick Rangers, Portadown ve Glentoran Limavady United maçları golsüz devam ederken Linfield 0, Benimena United 1. Rusya'da Fener'de dakikalar 36, Ural Ufa maçında gol yok. Şinik 1-0 önde Arsenal Tula karşısında ve Nizhny Novgorod Nefte Kimik karşısında 3-0 önde. Norveç 1. Lig'de 37. dakika Stabæk Lyn Oslo maçı da 1-1'lik beraberlikle devam ediyor. Macaristan'da dakikalar 48.

8'i gösteriyor. Budapeşte Vasas, Zalagerski karşısında 2-0 önde. Polonya 1. ligde dakikalar 46'yı göstermekte. Niepolemice 2, Odra 1, Legnica 0, Pogon 1 ve Stal Mielec 0, Stal Zesov 0. Belarus Premier Lig'de dakika 72, Torpedo ile Dinamo Brest arasında da yine golsüz beraberliğin devam ettiğini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Maçlardan dakika skoru aktarmaya ilerleyen dakikalarda da elbet devam edeceğim. Değişen yeni skorlar olsa sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyiciler. Şimdi dönelim gelelim tekrar günün maçlarına bakalım. Bugün oynanacak karşılaşmalarda öne çıkardığımız karşılaşmalar neler? Özellikle saat 18'de başlayacak maçlara da hemen şöyle hızlıca bakmakta fayda var. Çünkü az bir zaman kaldı. Sizler de eğer oynamak isterseniz o az zamanı da değerlendirelim istiyorum. Bu arada tabii az zaman var ama artık teknoloji çok rahat. Oynayabiliyorsunuz internet üzerinden biliyorsunuz. iddia.com'a üye olmanız yeterli olacak. iddia.com'da kral oranlarla yapabileceksiniz bahislerinizi. Çünkü en yüksek oran kral oran. Orada işte siz de üye olacaksınız ve yüksek orandan bahislerinizi yapabileceksiniz. Üye olurken size bir bayi kodu soruluyor. O bayi kodunu da mutlaka girmeniz gerekiyor. Eğer isterseniz 30.097 Uğur Böceği'nin bayi kodu 30.097 oradan üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne demiş? Mersin'in Tarsus ilçesinden yazıyorum demiş. Serhan Geçim. Türkiye'deki 52 ilin nüfusundan daha yüksek 400 bine sahip bir il burası diyor. Ancak Radyo Spor neden burada havadaki yayında yok demiş. Bir çalışma yapılır mı demiş. Buradan dileğinizi ilettik. Teşekkür ederim. Ama şöyle yani en azından internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Neyse ki. Artık yani bu devirde çok böyle illaki işte havada neden yayın yok sorularından ziyade buralardan da ulaşabilmenin büyük bir avantajı olduğunu söyleyelim. Ama ben tabii dediğim gibi ben ilettim sizin düşüncenizi şu anda buradan mutlaka çıkacaktır bununla ilgili bir cevap. Onu da iletirim size ilerleyen günlerde. Evet gelelim şimdi Avrupa Şampiyonlar Ligi kadınlar maçı var. Saat kaçta başlıyormuş ona bir bakalım hemen. Saat 18 mi bu acaba? Yok değil sanıyorum değil peki tamam. Oraya bakacağım birazdan oraya gideceğim. Ama burada başka maçlar da var. Mesela şimdi saat 18'de Lokomotiv Moskova Akron mücadelesi var. Bu karşılaşma saat 18'de başlayacak ve bana kalırsa günün biraz böyle ideal tercih arayanları için bence idealde bir karşılaşma. Dilerseniz bu mücadelenin bir değerlendirmesini yapalım. Burada tabii Lokomotiv Moskova ev sahibi olmanın avantajıyla da üstün bir takım. Yani burada daha önde görünüyor en azından. Bu statta Ahmat'la 1-1 berabere kalmıştı. Dış sahada da Dinamo Mahaçkale'yi 2-1 mağlup etmişti ligin ilk karşılaşmalarında. Şöyle bir bakalım. Kupa'da oynadığı karşılaşmada CSKA'yla oynadılar ve az kadroyla sahaya çıktıklarını hafta içinde belirtelim ve penaltıda da kaybetti Lokomotiv Moskova onu söyleyelim. O nedenle bu karşılaşmada bazı rotasyonlar olur mu? Olabilir diye düşünüyorum. Akron'a baktığımızda 3 maçta şu ana kadar 11 gol yediler. Hazırlık sürecinde daha dengeli bir oyunları vardı ama şu ana kadarki ligde oynadıkları maçlarda çok yeterli olmadı. Rakip çok uygun. Bence ev sahibi Lokomotiv Moskova burada kazanabilir ama tabii oranı yükseltmek adına ne yapabiliriz? Burada ilk yarıdan bir Lokomotiv Moskova galibiyeti tercih edilebilir. İlk yarıdan Lokomotiv Moskova kazanır. Yani ilk yarı 1 denenebilir sevgili dinleyiciler. Lokomotiv Moskova Akron maçını konuştuk. Şimdi Avusturya Bundesliga'ya gidelim. Greiser Avusturya Lustenau mücadelesiyle devam edelim sevgili dinleyiciler. Burada da tabii Avusturya'da da sezon başlıyor. Umarım güzel, keyifli maçlar oynamaya devam edecek buradaki takımlar. Ben genel manada aslında Avusturya Ligi'nde birkaç takım dışında çok yakından takip etmiyorum Avusturya Ligi'ni. Ama hep aklımızda kalan nedir? Avusturya Ligi'nde
gollü maçlara imza atar takımlar. Böyle bir düşünceye sahibizdir biliyorsunuz. Greiser ilk hafta Lask Linz'e 3-0 mağlup olmuştu, hatırlayacaksınız. Maçın

karşılıklı gollerle tamamlanabilir karşılaşma ya da hani biraz daha böyle temkinli davranmak isteyenler için de TGS 2-3 gol. Toplam gol sayısı 2-3 golde kalır diye de düşünüyorum. Saat 18'deki karşılaşmada düşüncem böyle. Vedat Bey, iki kuponum toplam şu kadar lira veriyor demiş. İstanbul'da sizleri eğer tutarsa sizleri konuk etmek isterim demiş. İnşallah sizin kuponunuz tutsun da biz çok önemli değil yani, bizi konuk etseniz de etmeseniz de, ama bunun için teşekkür ederim. Fastav Zilin Bohemians mücadelesiyle devam edelim Çekya'da. Burada minimum bahis sayısı 3'e yükseliyor, onu söyleyelim. Tabii yine burada ilk 2 hafta maçlar oynandı, onu söyleyelim. Üçüncü maçlara girildi. Hatta dün Slovan Liberec Milya'da Boleslav maçıyla da, düzeltiyorum, Brno maçıyla da üçüncü maçlar başlamış oldu. Bu iki takım arasında geçmişte oynanan maçlara baktığımda en son Bohemians'ın Zilin 2-1 mağlup ettiğini görüyorum. 2-1, 2-2, 4-1 gibi skorlar da var. Yine iki takım arasındaki mücadelede. Bohemians en son Hradec Králové ile golsüz berabere kalmıştı. Zilin ise Sparta Prag'a 3-1 mağlup olmuştu sevgili dinleyiciler. Bu şartlar altında ben yine açıkçası zorlanacağını düşünüyorum iki takımın da ve TGS 2-3 gol aralığında bu karşılaşmanın da kalabileceği düşüncesindeyim. Teplice Victoria Pilsen maçına gidip bakalım bir de. Oradaki durumu sizlerle paylaşayım. Teplice 2'de 2 ile geliyor buraya. 4 gol atıp 1 gol yediler. 6 puan topladılar. Onu söyleyelim. Burada tabii Slavia Prag 9 gol atıp 1 gol yiyerek burada zirve, onu da belirtelim. Victoria Pilsen'e baktığımızda 2 maçta sadece bir beraberlik aldılar. 2 gol atarken 4 gol de yediklerini belirtelim. Yani Teplice takımı aslında şu anda 2 maçta 2 galibiyet elde etmiş durumda ama hazırlık maçlarına da baktığımızda tamamında şu son 5-6 maçtır kaybetmeyen bir Teplice var. Bunun 5'ini de kazanan bir Teplice var. Victoria Pilsen tarafına baktığımızda biraz böyle orta üstü seviye takımlara karşı zorlanan bir Victoria Pilsen olduğunu da görüyoruz. Ama zorlanmadan kastım gol atıyor ama gol de yiyor. Ben de açıkçası bu maçta da yine bu sonucun ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bence karşılıklı gol var. Burada tercih edilebilir. Teplice Victoria Pilsen mücadelesinde sevgili dinleyiciler. Evet, devam edeceğim. Superettan'da Norrköping Brage var. Hazırlık maçları var. Mesela Paris Saint-Germain Manchester United maçı var. Dikkatimi çeken bir maç. Tabii nasıl bir kadroyla sahada olacak iki takım da, bunu düşünmek lazım. Onun üzerinden bir değerlendirme yapmak lazım. Ama görünen o ki Paris Saint-Germain biraz daha genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahada olabilir. Oradan da tabii bize bir avantaj doğmuş olur. Nedir o avantaj diye sorarsanız, elbette Paris Saint-Germain Manchester United maçında normalde Paris Saint-Germain'in bir favori olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte burada Paris Saint-Germain yerine Manchester United'ın favori olduğunu düşünmek ve böylelikle aslında alınabilecek Manchester United lehine bahiste oranın da çok yukarıya çıkmasını sağlamak da mümkün. O açıdan bence değerli. Bakarız birazdan oraya da kısacası sevgili dinleyiciler. Evet, ne dedik? 18'i bitirdik mi peki? Yok, daha bitmemiş ama daha maçlar varmış. Peki konuşalım o zaman. Mesela Paris Saint-Germain Manchester United dedik ya. Manchester United galibiyeti bence denenebilir burada. Çok değerli gördüm ben oranı da. Maç sonucu 2, Paris Saint-Germain Manchester United maçında değerlendirilebilir. Schalke Atalanta var. Bence 2,5 gol üstü olması çok olası. Stuttgart Everton yine 2,5 gol üstü olması olası geliyor bana. Bunu da söyleyebilirim. 18'de başka var mı maçımız, ona bakıyorum. Var maçlar çok da, tabii bizim değerlendirebileceğimiz seviyesi daha üst seviye olan maçlar var mı? Çok göremedim açıkçası. O zaman bunlarla sınırlı kalmakta da fayda var. Ne dedik? Paris Saint-Germain Manchester United maç sonucu 2 olabilir dedik. Bir sürpriz gelebilir oradan demiştik. Bunu da yine tekrar edelim ki belki dinleyen dinleyicilerimizden bu konuda en azından bize sorular gelecektir ilerleyen dakikalarda. Şimdi gelelim. Nijmegen Telstar 1-0 Telstar üstünlüğüyle devam ediyor. Nijmegen'den hala gol gelmedi. Bu şaşırtıcı benim için. Portekiz Premier Lig'de Maritimo Casapia maçı var, 19. dakika. Golsüz beraberliğin devam ettiğini görüyoruz sevgili dinleyiciler.
Den Bosch Almersiti maçı başladı. 18 dakika geride kaldı.

0: kaldı, golsüz beraberlik var. İskoçya'da St Mirren, St Johnston ve maçı golsüz tamamlandıkları ve Dundee FC Aberdeen maçında da ilk kere 1-0 Dundee FC'nin galibiyetiyle tamamlandı. İsveç'te dakikalar 90'ı gösteriyor. Örgirite 2, AEK 4. Bu da yine günün dikkat çekici karşılaşmalarından biri oldu. Portekiz 2'de dakika 87, Panafiel 0, Portimonense 1. Bunu da aktarmış olalım. Rusya'da FNL'e bakalım. Ural 1, Ufa 0, Şinik 2, Arsenal Tula 0 ve Nizhny Novgorod 3, Nefte Kimik 0. Kuzey İrlanda'da dakikalar 45'i gösteriyor. Bir maçta gol var sadece. Linfield 0, Benimena United 1 şeklinde sevgili dinleyiciler. Maçlardaki son durum da böyle. Yarışın başlamasına da çok az bir zaman kaldı. Hemen hızlıca bir hatırlatmalarımı yapayım. Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı göndererek güne dair, gündeme dair düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz sevgililer. Ya da maçlarınız varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve diğer taraftan şunu da hatırlatayım. Bu program biliyorsunuz Uğur Böceği Şans Oyunları sponsorluğunda hazırlanıyor. Uğur Böceği'nden bir iki anonsum var size. Birincisi, Uğur Böceği Şans Oyunları'nı iddia.com üzerinden Uğur Böceği Şans Oyunları'na üye olabilirsiniz. Ya da Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olabilirsiniz. Doğru cümle bu oldu. Yapmanız gereken bayini seç bölümü var iddia.com'a üye olurken. Orada 30 çift 0 97 Uğur Böceği'nin bayi kodunu yazmak, sadece bu kadar. Sonrasında Uğur Böceği'nin müşteri hizmetlerine lütfen WhatsApp numarasına yazın. Ben üye oldum ve Radyo Spor'dan Vedat Parlak ve Görkem Tezer'in kuponlarını bana gönderebilir misiniz demeniz yeterli. Onu da ne yapacaksınız? 0543 çift 0.97'ye yazmanız gerekiyor. Ayrıca Uğur Böceği Şans Oyunları ve Milli Piyango ortaklığına, daha doğrusu Milli Piyango bir kampanya yapıyor. Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden bu kampanyaya katılabilirsiniz. Milli Piyango Online sizlere sürpriz hediyeler veriyor. Üyelik karşılığında bu sürpriz hediyeleri alabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ve sürpriz hediyelerin neler olduğunu merak ediyorsanız yine Uğur Böceği Şans Oyunları'nın müşteri hizmetleri numarasını yazmanız yeterli. 0540 300 çift 097 0540 300 çift 097 buraya yazarak merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Çok güzel hediyeler sizleri bekliyor. Bunu da belirtelim. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar karşınızda olacağım.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
4: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbol

0: kendilerinin isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
1: Evet.
0: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Birazdan yarış başlayacak ama öncesinde sizleri daha fazla bekletmek istemedim. Yayına gireyim istedim. En azından birkaç mesaj okuruz ve yayınımızı devam ettiririz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği Şans Oyunları sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler programındasınız sevgili dinleyiciler. Gelen mesajlar var. Sevgili Gökhan'ın mesajını okudum. Bursa'dan Gökhan. Teşekkür ederim. Çok güzel sözler söylemiş. Tabii burada sık sık yayınlarda dile getiriyorum. Haftanın bir günü yani cumartesi günü yaptığım yayın saat 17-19 arasında Uğur Böceği Şans Oyunları sponsorluğunda bir yayın. Ve içerik tamamen işte Uğur Böceği Şans Oyunları'nın talebi doğrultusunda oluşturuluyor, onu söyleyeyim. Bu nedenle zaman zaman ama çok katı bir şey de yok. Yani formatta yok. Zaman zaman gündemi de konuşuyoruz. Mesela bugün Galatasaray akşam 21'de Villarreal ile oynayacak. Sevgili Görkem Tezer de maçta olacak. Maç öncesi bir bağlantı yaparız. Oradaki son duruma bakarız. Havayı koklamış olur orada sevgili Görkem ve bizimle o gelişmeleri paylaşır. Bunun dışında da yine gündeme bakarız. Gündemdeki gelişmeleri yine paylaşırız sizlerle. O yüzden o konuda sıkıntınız olmasın. Birazdan konuşacağız. Vedat abi yayınlar Antalya'dan Selim. Bugün tüm Galatasaraylılar tek vücut bir araya ile başarılar dileriz demiş. 4-5 atmadan dönmesinler umarım. Tüm taraftarlar arkalarında demiş. Yani Galatasaraylılar tek vücut. Galatasaray'a başarılar dileriz mi demek istediniz yoksa bir araya ile başarılar dileriz doğru mu yazıldı onu anlayamadım. Ya ben anlayamadım burada bir hiciv varsa durumu en azından açıklayıcı bir mesaj atar mısınız? Sevinirim sevgili Selim. Selim de sürekli yayınlarımıza dahil olur. Bize destek atar sağ olsun. Skorlara bakalım mı? Telstar 2-0 yaptı Nick Nijmegen karşısında. Valla ben bunu çok şaşırarak takip ediyorum şu an. Yani beklentim aslında 1.5 üst ve 1 şeklindeydi ama 24 dakikada Telstar 2-0 öne geçti. Ve topa sahip olma oranı %25. Yani %25 topa sahip olup demek ki çok iyi geçiş hücumları yapıyorlar şu dakikaya kadar. Bakalım değişecek mi bu durum merak ediyorum. Benim beklentim burada Nick Nijmegen'in kazanması yönündeydi. Bakalım hayırlısı. Diyelim ve şöyle Tottenham Hetafe maçı 70. dakika oynanıyor. İptal olur mu demiş. Ne açıdan onu anlayamadım. Yani ne açıdan iptal olur mu olmaz mı? Onu da söylerseniz bana bakarız. Şimdi yarış başlamış arkadaşlarım uyarıyorlar. Hemen yarışı bir paylaşalım tekrar devam edelim.
2: ...30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
6: Gerisinde de 4 numaralı Domaniç kaptanı var. Son 200 metreye yaklaşılırken 9 numaralı Öke Hatun liderliğini sürdürüyor. Orta kulvardır 10 numaralı.

0: numaralı yurt kuralının dışarıdan 4 numaralı Domaniç Kaplan'ın atakları var. Son 200 metreye girildi. Liderliğini 9 numaralı Öke Altın sürdürüyor geriden. 4 numaralı Domaniç Kaplan'ı geliyor. Son 100 metreye girildi. 9 numaralı Öke Altın lider dışarıdan. Domaniç Kaplan'ı geliyor ama Öke Altın direniyor. Domaniç Kaplan'ı geliyor. Öke Altın önde Domaniç Kaplan'ı geliyor. Beraber giriyorlar potoya. 10 numaralı Yurt Kuran 3. 1 numaralı Alander 4. 11 numaralı Viçe Hanım da yarışı 5. olarak tamamladı. 9 numaralı Öke Hatun'u, 4 numaralı Domaniç Kaplan'ı tam fotoda yakaladı. Ve iki safkan finişi birlikte geçtiler.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Yeniden karşınızdayız. Şöyle bir bakalım. Oynanacak maçlar var, oynanan maçlar var. Onların skorlarını şöyle bir inceledikten sonra ne dedik? Telstar'ı zaten paylaşmıştık. Nijmegen Telstar'ı 2-0 Telstar önde. Portekiz Premier Lig'de Maritimo Casapia mücadelesinde 35 dakika geride kaldı ve golsüz beraberlik var. İngiltere Lig Kupası'nda dakikalar 45. Grimsby Town 0, Blackpool 1. Sheffield Wednesday Bolton Wanderers maçı golsüz ilk yarı tamamlandı. Salford City Shrewsbury maçında da yine gol olmadı ilk yarıda. West Ham United 2-0 2-1 önde bitirdi ilk yarıyı Portsmouth karşısında. Stoke City Oldham Athletic maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Crewe Alexandra 1, Accrington 0, Burnley 0, Wigan Athletic 1, Bromley 1, Reading 1, Swansea City 0, Birmingham 1, Gillingham 0, Luton Town 1. Bunlar ilk yarı skorları. İkincisi yarısı yeni başlayan maçlar var. 46. dakikalar oynanıyor sevgili dinleyiciler. Leyton Orient, Oxford United ve Stockport County, Doncaster Rovers maçları golsüz devam ediyor. Fleetwood Town 1, Chesterfield 0, Burton Albion 1, Blackburn Rovers 0, Bristol Rovers 0, Peterborough United 1, Burnley 0, Notts County 1, Norwich City 3, Milton Keynes 0, Preston 0, Huddersfield Town 1, Cardiff City 2, Swindon Town 1, Leicester City 1, Northampton Town 0, Derby County 1, Lincoln City 2, Bradford City 1, Rochdale 0, Watford 0, Crewley Town 0 ve son olarak da Wimbledon 0, Newport County 0. Hollanda Eerste Divisie'de dakika 35, Den Bosch Almere City maçında golsüz beraberlik devam ediyor. İskoçya'ya bakıyoruz sevgili dinleyiciler. Orada Premiership'te dakikalar 46. St. Mirren St. Johnston maçı başladığı gibi 0-0 devam ederken Dundee FC Aberdeen mücadelesinde de 1-0'lık Dundee FC'nin üstünlüğü olduğunu da belirtelim. Hemen devam edelim. Diğer karşılaşmalara da hızlıca şöyle bir bakalım. Avusturya Bundesliga'da Greiser Avusturya Lustenau maçı başladı. 6. dakika gol yok. Premier Lig'de Rusya'da dakika 5. Lokomotiv Moskova Akron mücadelesinde gol olmadı. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 7'yi gösteriyor. Fastav Zilin Bohemians maçı golsüz devam ederken Teplice 0, Viktoria Pilsen 2. Norveç'te dakika 48 Viking Sarpsborg karşısında 1-0 öne geçmiş durumda. Ukrayna'da 3. dakika Bukovina Obolon maçı golsüz devam ediyor sevgili dinleyiciler. İsveç Süperettan'da Norrköping Brage karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Almanya 3. ligde Grossaspach 1-0 Fortuna Köln karşısında önde. Burada bir karşılıklı gol var. Beklentim var. Finlandiya'da 6. dakika Kappa Eif maçı golsüz devam etmekte. Kuzey İrlanda'da dakikalar 45'i gösteriyor. Hemen oraya bir bakalım. Dungannon Swift 0, Coleraine 1. Carrick Rangers Porto Dawn maçı golsüz devam ederken Linfield 0, Ballymena United 1. Glentoran Lima Wadi maçı ise golsüz devam etmekte. Rusya'da FNL'de dakikalar 47. Ural 1 Ufa 0. Şinik 2 Arsenal Tula 0. Nizhny Novgorod 4 Nefti Kimik 0. 8. dakikası oynanan maçta ise Torpedo Moskova ile Soçi arasında golsüz beraberlik var. Norveç'te 1. ligde 49. dakika işte Bayek 1 Lin Oslo 2. Macaristan'da dakika 80, Budapeşte Vassas 4-0 önde Zalagerski karşısında. Polonya 1'de dakikalar 77, Niepolemice 2, Odra 1, Legnica 0, Pogon 1 ve Stal Mielec 1, Stal Rzeszów 1. Evet, skorlar böyle sevgili dinleyiciler. Yeni skorlar geldikçe sizlere aktarmaya devam ederiz. Sizler de kuponlarınızı, sormak istediğiniz maçları bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de burada cevaplamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Radyospor WhatsApp hattımıza mesajınızı göndermenizi bekliyorum. 0538 052 14 87 Radyospor WhatsApp hattımız. Her devresi 35 dakika oynanıyor. Toplam 70 dakika oynanıyor maç demiş. İlk yarı 35 dakika oynandı demiş dinleyicimiz. Valla sevgili Süleyman, bu konuda bir bilgim yok. Ya bir hazırlık maçı dahi olsa mutlaka 90 dakikadan oynanır karşılaşmalar. Onu bilemiyorum şu an. Villarreal'e başarılar deriz abi diyor. Bu maçı kaybetsinler ki belki eksikler giderilir demiş. Ha yani orada evet, ben dedim, dedim zaten bir şey var belli ki. Bir mesaj. O mesaj da buymuş. Galatasaray taraftarı transfer bekliyor. Yani belki bu maç kaybedilirse hızlıca bir transfer gelir diye de düşünüyor. Bir mesaj daha gelmiş. Vedat abi artı 6 olarak bir maç verebilir misin demiş. Valla bugün baktığım maçlarda çok öyle gözüme çarpmadı bir artılık maç. Bakarız birazdan. Gene de eğer denk gelirse, karşıma çıkarsa paylaşırım tabii sizlerle. Kısa bir reklam aramız var. Çok kısa, hemen ardından karşınızda olacağım.
3: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Radyo Spor.
7: Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Bu arada birkaç kez tekrarladım Galatasaray'ın bu akşam Villarreal ile oynayacağını, ama bir şeyi unuttuk, onu da hemen söyleyelim. Bugün Göztepe-Trabzon maçı da var. Saat 20'de başlayacak ve bu maç İsmail Köybaşı'nın jübile maçı. Yani futbolu bırakıyor İsmail Köybaşı. Onun için oynanacak bir karşılaşma. Bunu da belirtelim. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Burada biz de zaten maçları takip ediyor. Skorları da sizlere aktarıyor olacağız. Bu konuda şüpheniz olmasın. İyi yayınlar Vedat Bey demiş. Dinleyenimiz, çok teşekkür ediyorum göndermiş olduğu mesaj için. Sevgili Hasan Koyuncu her zaman olduğu gibi yine bizimle birlikte. Evet, şöyle bir bakalım sıradaki karşılaşmalara. 18.30'da başlayacak karşılaşma. Mjällby-Elfsborg mücadelesi sevgili dinleyiciler. Mjällby aslında bu ligin önemli takımlarından biri. Bu sezon değil, geçen sezon çok fark yaparak kazanmıştı sezonu. Şampiyon bitirmişti. Ama bu sezon işler çok öyle gitmiyor onlar için. Yolunda gitmiyor. Mjällby hafta içinde Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele etti. Ve gerçekten beklenmedik kadar kötü oynayarak kaybetti. Şimdi onun rövanşına çıkacaklar. Ve bu rövanş öncesinde Elfsborg'la oynuyorlar. Ligde de lider Sirius'tan 24 puan fark yemiş bir Mjällby takımı var. Yani işler gerçekten onlar için bu sezon hiç de iyi gitmiyor diyebiliriz. Burada Mjällby'nin Elfsborg karşısında nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını, bir sonraki oynanacak olan o işte rövanş maçını ne kadar hesaba katacağını görmek lazım. Ondan sonra belki daha iyi değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum, ama morali bozuk bir Mjällby var. Kendi evinde 1-0 öne geçtiği maçta mağlup oldu. Ve böylelikle Slovan Bratislava'ya kaybettiler. Şimdi deplasmana gidecekler. Moraller de çok bozuk durumda. Diğer tarafta Elfsborg takımı var tabi. Malmö deplasmanında kazanmıştı Elfsborg. Ve iyi de bir moralle geliyorlar buraya. Yani bu kadar şartlar lehineyken Elfsborg takımının sanki kazanabilirmiş gibi.

geliyor bana. Birinci tercihim maç sonucu 2'den yana olacak. Ama yine de bir kaybederken bile Mial bir gol atar diye düşünüyorum. O yüzden 2.5 üst ve 2 gibi tercih yapılabilir. Sadece 2.5 üst de yapılabilir. Oranda gayet güzel bu arada 2.5 üstün oranı. Onu da belirtmek isterim sizlere. Saat 18.30 mücadelesi. Bunun dışında hazırlık maçı var. Angers-Lorient maçı var sevgili dinleyiciler. Bu da yine Fransız takımlarının oynadığı bir hazırlık maçı. İki Lig 1 ekibi bu iki takım. Ve bence gollü bir maça da sahne olacaktır oynayacakları karşılaşma. Sonuçta bir hazırlık maçı. Ve bu hazırlık maçlarına şöyle dönüp baktığımda Concarneau'yu 2-1 mağlup etti. Lorient Nantes'ı 1-0 mağlup etti. Gengamp'ı 2-0 mağlup etti. Ve son oynadığı maçta da 5-1'lik bir skor elde etmeyi başardı. Angers tarafına bakalım. Orada da hazırlık maçlarında 3-1, 2-1, 2-3 gibi skorlar var. Le Mans karşısında 2-3 kaybetmişlerdi onlar da. Ama atıp yiyorlar takımlar. Yani burada da bence farklı bir durum oluşmaz. Ben 2.5 gol üstün Angers-Lorient maçında başarılı olacağı düşüncesindeyim sevgili dinleyiciler. Tercih edilebilir diyelim. Evet, gecenin maçlarına baktığımızda Polonya'da Pogoń Motor Lublin maçı var yine saat 18.30'da. Bu maçta devam edelim isterseniz. Tabii Pogoń evinde oynayacağı bu karşılaşmada bir adım önde gözüküyor, onu söyleyelim. Geçen hafta sonu Krakow'a konuk olmuş ve aslında çok fazla hücum şansı da yakaladığı maçta 2-0 galibiyetle sahadan ayrılmayı başarmıştı Krakow karşısında. Motor Lublin tarafına baktığımızda Jagiellonia'ya karşı geriye düştüğü maçta çok fazla pozisyona girdi. Skoru eşitledi ama son bölümde yediği golle mağlup oldu ve böylelikle de puansız gelmiş oldu son oynadığı karşılaşmalar. Ama yani puansız da olsa oynadıkları oyun gerçekten tatmin eder bir oyundu. Onu söyleyelim. Aslında Pogoń evinde oynamanın avantajıyla ve Motor Lublin'in de bu savunma zaaflarını gördüğümüzde avantajlı gözüken taraf. Onu söyleyeyim. Yani maç sonucu 1 burada tercih edilebilir Pogoń lehine. Değerlendirmek isterseniz sizlere bu şekilde kendi fikrimi de paylaşmış olayım. Estonya'da bir karşılaşma var. Transnarva Nomekalju mücadelesi. Burada tabii minimum bahis sayısı 3. Onu söyleyelim. Burada bu maçı seçerseniz en az 3 maçlık bir kupon oluşturmak zorundasınız. Şu ana kadar 21 maç oynandı Estonya Ligi'nde. Nomekalju 38 puanla 3. sırada yer alıyor. 38 gol atarken 17 gol yedi. Ligin son sırasında ise Transnarva var. 21 maçta 16 puan topladılar. Sadece bugüne kadar Transnarva'nın bir beraberlik aldığını, 5 galibiyet 15 mağlubiyet aldığını hatırlatalım. 17 gol atarken 48'de gol yemiş bir Transnarva takımı var. Onu belirtelim. İç saha mücadelelerine baktığımızda da durum pek değişmiyor aslında. 4 galibiyet 6 mağlubiyeti var kendi evinde Transnarva takımının. 13 atarken 17 gol yemişler. Deplasmandaki Nomekalju'ya baktığımızda onların da aslında çok iyi bir periyotta olduğunu söyleyelim. 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Yani 8 maçtan puan çıkarmışlar. 14 gol atarken de 6 gol yediklerini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bu şartlar altında tabii Transnarva karşısında Nomekalju galibiyeti denenebilir. Bunu belirteyim. Ama ben yine de kaybetse de kazansa da Transnarva'nın gol bulabileceğini düşünüyorum. Nomekalju'nun da cevap verdiği bir denklemde karşılıklı gol var. Hiç fena durmuyor açıkçası. Devam edelim. Finlandiya'ya gideceğiz. Jaro-Vassan mücadelesi var. O maçın değerlendirmesini yapacağız tabii. Ne diyor? Ben Serdar Kantık. Sizin Görkem sır gibi saklıyor hangi takımı tuttun ama nedense hep Galatasaray maçına gidiyor. Sence hangi takımı tutuyor demiş. Valla ben de bilmiyorum hangi takımı tuttuğunu ama işte o maçlara gitme meselesi şöyle. Görevli gidiyorlar arkadaşlarımız. Yani basın mensupları olarak burada bir basın tribününde yer ayrılıyor ve görevli gidiyorlar. Bu o nedendir biliyor musun? Onun neyle ilgili olduğunu söyleyeyim mi? Şimdi ben mesela şeyde oturuyorum, Anadolu yakasında, Pendik'te ve bana da genelde Fenerbahçe maçları yazılıyor. Ama ben Fenerbahçeli olduğum için zaten çok mutluyum bu durumdan.
Görkem de bu tarafta Avrupa yakasında oturduğu için biraz da şeye doğru Tem Otoyolu'na doğru oturduğu için muhtemelen ona da Galatasaray maçları da görev veriliyor olabilir. O yüzden o maçlara gidiyordur diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi hangi takımı tuttuğunu bilmiyorum. Pek de sorma gereği de duymuyorum yani. Siz mesela niye merak ediyorsunuz onu da bilmiyorum da. Ben çok da sormuyorum böyle şeyleri. Teşekkür ederim sevgili Serdar Kantık size de mesajınız için. Tatmin etmedi eminim verdiğim cevap ama maalesef durum böyle. Evet ne demiştik? Finlandiya'ya bakacağız dedik. Finlandiya'da Jaro-Vasan mücadelesiyle devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bir taraftan da gözüm yarışta başlamadı henüz. Takip ediyorum. Yarış severler de eğer takip ederlerse ilerleyen dakikalarda yarışı da yayınlayacağımızı belirtmek isterim. Evet, Jaro-Vasan dedik. Burada minimum bahis sayısı 2. Bu arada belirteyim. İki takıma baktığımızda aslında şu ana kadar oynadıkları mücadelelere de baktığımızda kümede kalma playoff'unda mücadele etmesi kesinleşti Jaro'nun, onu söyleyelim. Her puan altın değerinde onlar için. Çünkü artık buradan alınan puanlar oraya taşınıyor biliyorsunuz. Son 3 maçını puansız kapattı Vasan. Tüm kredisi de artık onlar için tükendi diyebiliriz. İki takım da kazanmak istiyor. Böyle bir karşılaşma. Ve şöyle geriye dönüp baktığımda da iki takımın arasında oynadığı karşılaşmalarda genelde şu son maça kadar gollü maçlar oynanmış. 0-0 biten bir kupa mücadelesi var. Onun dışında 3-1, 2-2, 2-2 gibi skorlar da var. Ben burada açıkçası atılan 17 gole karşılık 35 gol yiyen Jaro'nun gol yiyeceğini düşünüyorum Vasan'dan. Vasan takımı da artık kazanacaktır diye düşünüyorum bu karşılaşmada. Ama yine de hani riske girip de bir taraf seçmeyeceğim açıkçası. Benim düşüncem burada karşılıklı gollerden yana. Yani Jaro gol atar, Vasan da gol atar diye tahmin ediyorum. Diyelim devam edelim. Bir diğer müsabaka saat 19'da başlayacak olan Mamelodi Sundowns-Polokwane mücadelesi Güney Afrika'da. Şimdi Mamelodi Sundowns deyince Can abi aklıma geldi. Can Küçük Yıldırım'ı hepiniz hatırlayacaksınız. Yakın geçmişte Radyo Spor'da program yapmıştı. Can abinin takımıdır Mamelodi Sundowns. Ne zaman görse Mamelodi Sundowns adına hemen işte söylerdi Vedat. İlk yarı kazanırına oynanır, şunu oynanır, bunu oynanır şeklinde benimle fikrini paylaşırdı. O yüzden de böyle düşünüyorum şimdi aklıma geldi. Burada da zaten oran açısından baktığınızda direkt Mamelodi Sundowns'un galibiyeti çok değerli değil. Ama işte ilk yarı galibiyetine baktığımızda oran gayet güzel. Mamelodi Sundowns bence de ilk yarıdan kazanabilir. Buraya bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Can abi de buradan selam gönderelim, anmış olalım. Saat 19'da Luzan Young Boys maçı var. Günün bence güzel maçlarından biri bu arada. Söyleyeyim. Young Boys müthiş bir başlangıç yaptı sezona. Yani Thun karşısında 6-0 kazandılar. Bilmiyorum takip etme şansınız oldu mu ama geçtiğimiz hafta Thun karşısında 6-0 kazanmayı başardı. Young Boys takımı gerçekten etkili başladılar sezona. Öncesinde Sion'u 4-2 mağlup ettiklerini hatırlatayım. Luzan tarafına baktığımızda onlar da ilk maçlarında Basel karşısında 1-0 kazanmayı başarmışlardı. Onu söyleyelim. Burada tabii bir önceki karşılaşmada da Grasshoppers'la 1-1 berabere kalmışlardı. Onu da yine belirtelim. Şu anda 4 puanla Luzan 4. sırada, Young Boys 6 puanla lider tabii. Gol avaraj farkıyla, onu da söyleyelim. Aralarında oynadıkları maçlara şöyle bir baktım. Son maçı 2-0 Young Boys kazanmış ama öncesinde oynanan maçlarda 3-0, 3-2, 5-0, 3-1 gibi skorlar var ve bu maçların tamamını da Luzan kazanmış. Yani aslında Luzan'la Young Boys arasındaki rekabet ciddi şekilde etkiliyor orayı, onu söyleyelim. Bu arada neye bakıyorum? Evet. İlke Özyüksel bugün biliyorsunuz modern pentatlon dalında ülkemizi temsil etmiş ve Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Tebrik ediyoruz sporcumuzu ve tarihte ilk,
Yani tarihe geçti sporcumuz, onu da söyleyeyim. Bir an yüzüm televizyona kaydı, orada bir açıklama yapılıyordu. Acaba canlı mı dedim, o değilmiş.

O bugünkü o başarının sonrası da yapılan açıklamalar tekrar yayınlanıyormuş sevgili dinleyiciler. O da dikkatimi çekti. Onu da paylaşmış oldum sizinle. Nerede kaldım ben? Luzan Young Boys maçında kalmıştım. Evet, dediğim gibi Young Boys müthiş başladı. Devam edecek gibi görünüyor. Yani bu periyot devam eder gibi görünüyor. Ben gollü bir maç bekliyorum açıkçası. İki takımın da gol bulmasını bekliyorum. Burada tercihim şöyle olacak ama benim. Ben oran açısından da biraz oranı yükseltmek adına ilk yarıdan iki gol tercihi yapacağım burada. İlk yarı 1,5 gol üst olabilir. Ya da dileyenler 3,5 gol üst tercihi de yapabilir. Maçın sonunda 3,5 gol üst de olabilir yani. O yüzden hangisini tercih etmek isterseniz size bırakıyorum. 3,5 gol üst ya da ilk yarı 1,5 gol üst Luzan Young Boys maçında tercihimdir. Hazırlık maçlarında Auxerre Troyes maçına da bakalım. Yine Fransa'da oynanacak olan bir hazırlık karşılaşması. Bu mücadelede de yine golleri ön plana çıkaralım. Yani çok böyle üzerine değerlendirme yapmadan ben gollü bir kapışma olmasını bekliyorum ve size de bu şekilde söylüyorum. Litvanya'da saat 19'da Žalgiris Kaunas Hegelman mücadelesi var. Bu sayılar artsa da biz de artık daha böyle üst seviye karşılaşmalarla ilgili yorumlar yapabilsek, değil mi? Şimdi mesela Litvanya Ligi ile ilgili düşüncemizi söyleyeceğiz ama çok da ne bileyim böyle güvenerek sizlerle paylaşmayacağım açıkçası, onu söyleyeyim. O yüzden yani burayı es geçelim, tamam. Bunu es geçelim. Ben bu maçı değerlendirmek istemiyorum. Ve gelelim şimdi diğer karşılaşmaya. Norveç'te bir karşılaşma var. Start Frederikstad mücadelesiyle devam edelim. Start Frederikstad mücadelesi aslında biraz böyle gol vadeden de bir karşılaşma. Yani iki takımın golleri de bence gelebilir. Bu anlamda günün güzel karşılaşmalarından biri olacak. En azından iddia açısından değerlendirmek isteyenlere. Burada olabilecek aslında en iyi senaryo dediğim gibi karşılıklı goller olabilir. Ama biraz daha böyle risk almak isteyenler 2,5 üst ve karşılıklı gol var tercihi de yapabilirler. Ligde kalma umutlarını artırmak istiyor Start ve onlar için artık her maç final niteliğinde. Frederikstad'a baktığımızda Sandefjord'u en son mağlup ettiler ve onlar için de o kötü giden seri biraz olsun durmuş oldu. Ama Start 10 puanda ve Start'ın kaybetme lüksü yok gerçekten. Frederikstad şu an 17 puanla biraz daha rahatladı diyebiliriz. Ne olur burada dediğim gibi karşılıklı gol var ve 2,5 gol üst tercihi yapılabilir. Bakın aralarında oynadıkları son 3 maçın da yine aynen böyle karşılıklı gol var ve 2,5 gol üst tamamlandığını da söyleyelim. Bu kadar puana acil ihtiyacı olan bir Start takımı varken bence bu gerçekleşebilir diye düşünüyorum. O yüzden bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz diyelim. Ya yani 2,5 üst ve karşılıklı gol var tercihi yapılabilir dedik ve geçelim hemen bir diğer müsabakaya. Gecenin maçlarını değerlendirmeye devam ediyorum sizler için. Belçika Pro Lig'de Standard Liège Circle Brugge maçı var. 19.15'te başlayacak bu karşılaşma sevgili dinleyiciler. Hemen oraya da bir bakalım. Belçika'da da biliyorsunuz sezon başladı. Bu hafta ilk hafta oynanıyor. Özellikle gün içerisinde oynanacak karşılaşmaların bu ilki ve bana kalırsa da en zor da maç. Yani hani diğerlerinde belki biraz daha tahmin yapmak kolaylaşabilir ama burada çok kolay değil. Bunu söyleyebilirim. Yine de tabii bir değerlendirmesini yapalım. Standard Liège Circle Brugge mücadelesi Standard Liège evinde oynayacak olması kaynaklı küçük bir avantaja sahip ama çok da önemli bir avantajı olduğunu düşünmüyorum ben. Burada tabii Circle Brugge biraz daha Marsilya'nın mıydı, Paris Saint-Germain'in mi alt takımı gibi. Yani genelde orada oynamayan oyuncular burada Circle Brugge'de oynuyor. Öyle söyleyebiliriz. Standard Liège'e baktığımızda aslında geçmişte çok büyük başarılara imza atmış bir takımdan bahsediyoruz. Ama son zamanlarda, son yıllarda çok o beklediğimiz ya da bildiğimiz Standard Liège'den çok uzaklar. Bunu söyleyebilirim. Diğer tarafta Circle Brugge ise özellikle hazırlık maçlarında gollü maçlar oynamaya devam etti. Monaco'yu

0: ile 2-2 berabere kaldı. Reims karşısında 3-0 mağlup oldular. Zvolle'ye 3-2 mağlup oldular ama hep goller atıp mağlup olduklarını söyleyeyim. Standard Liège tarafında ise son 2 maç 1-0 bitti. Oyun anlayışı da biraz böyle bizlere gelecek vaat etmeyen bir Standard Liège var gerçekten. Hani izlersin, en azından gollü maçı olur diye izlersin. O da çok yok gibi gözüküyor. Burada biraz böyle risk alıp karşılıklı gol var denenebilir. Bunun dışında ben bir tercih almazdım açıkçası buradan. Çok riskli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Çok rahatlıkla böyle şu olabilir diyemediğim bir karşılaşmadır sevgili dinleyiciler. Yarışa az bir zaman kalmış. Tamam, birazdan yarışa gideriz. Hemen gelen mesajlara bir bakalım. Adana'dan Süleyman diyor ki Tottenham maçını 70 dakika oynattılar. Anlamadım niye. Bizler 90 dakika diye oynadık diyor. İnşallah iptal olur. 2,5 üstü oynamıştım. Maç 1-1 bitti demiş. Yani bilemiyorum. Dediğim gibi bence iptal olması gerekir. Ama gene de bilmiyorum. Bekleyip görmek lazım. Takip ederim. Bir haber çıkarsa paylaşırım. Lukaku kesin mi? Sen ne dersin? Faydalı olur mu demiş. Valla Lukaku kesin mi? Değil tabii ki. Yani şu anda bu transfer haberleri konuşuluyor ama önce bir netleşmesi lazım. Kulüp açıklarsa kesindir bu. Yani senin, benim ya da herhangi bir basından birinin söylemesiyle kesinlik kazanmaz. Ama şöyle, bir ilgi var mı diye soruyorsan var. Bir ilgi var. Fenerbahçe Lukaku ile ilgileniyor ama gerçekleşir gerçekleşmez onu bilemiyorum. İlerleyen günler gösterecek bunu. Zaten geçtiğimiz hafta Cumartesi Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir santrofor alacaklarını ve bu hafta bu işin tamamlanabileceğini söylemişti. Bugün cumartesi, hani haftada bitiyor ama çok özellikle de bugün yarın tamamlanırsa belki Aziz Yıldırım'ın söylediği anlamda sürede de gelmiş olur. Bakalım, bekleyip görelim. Ben çok fazla böyle bu özellikle transfer haberleri konusunda kesin konuşanlara da karşıyım. Hep de söylüyorum, böyle bu kadar kesin, evet oldu, geliyor gibi açıklamalar yapmamak lazım. Çünkü bunlar öyle ya da böyle taraftarı heyecanlandırıyor. Evet, belki okunmasını, belki dinlenmesini daha da artırabiliyor. Ama benim en azından gazetecilik yapıyorum ve ilkelerime çok bağdaşmıyor. Onu söyleyebilirim. Yoksa çok kolay yani, gelir buradan ben de söylerim. Şu geliyor, bu geliyor. Heyecan beraberinde dinlenmeyi getirir ama hiç gerek yok. Peki saat kaç oldu? 18:31 oldu. Yarışa da çok az bir zaman kalmış. Tamam, şöyle gollere bakalım mı bir? Nijmegen 0, Telstar 2. Yani bu hiç beklemediğim bir sonuç. Bakalım ne olacak ikinci yarı, çok merak ediyorum. Maritimo Casapia maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Onu da belirtelim. İskoçya'da Saint Mirren, Saint Johnstone maçı golsüz. Dundee FC ise Aberdeen karşısında 2-0 önde. Avusturya Bundesliga'da 31. dakika Greiser 1, Avusturya Lustenau 0. İsveç'te Mjällby Esport yeni başladı. 1-0-0'lık beraberlik devam ediyor. Polonya'da da Pogoń Motor Lublin yeni başladı. Golsüz devam ediyor. Rusya'da Premier Lig'de 30. dakika Lokomotiv Moskova Akron maçında gol yok. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 32'yi gösteriyor. Fast Start Zilin 0, Bohemians 1. Teplice 2, Viktoria Pilsen 4. Geçelim Norveç'e. Norveç'te 73. dakika Viking 1-0 önde Sarpsborg karşısında. Ukrayna'da dakika 27. Bukovina ile Obolon arasında golsüz beraberlik olduğunu da yine görüyoruz. İsveç Superettan'da Norrköping Brage karşısında skoru 3-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. Bunu da yine takip ediyorum. Bu maçları da özellikle hani karşılıklı gol oynayanlar varsa onlar için de takip edip sizlere aktaracağımı belirteyim. Şöyle var mı yeni bir skor? Yok, oluşmuş bir skor yok. Tamam, yarışa başlamadan önce hemen bir yarışa gidelim. Yarışı paylaşalım sizlerle. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gecenin maçlarını daha konuşacağız. Daha henüz 19:30'a kadar geldik. 19:30 sonrası da gerçi çok maç yok ama kalan maçlardan değerlendirmelerimizi yaparız.
1: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
1: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
8: Starting box'a doğru yaklaştırıldı. Kulvarına yakın olan bu safkanda yerini almak üzere

0: Last Force'da hazırlığını şimdi tamamladı. Tyler hazır, start verildi ve günün dördüncü koşusu başladı. Yarışın liderliğini dıştan gelen 2 numaralı Last Force aldı. 1.5 boy kadar fark yaptı. 3 numaralı Super Trend ikinciliğe gelmişti. Onun hemen yanına 5 numaralı Gecenin Gücü geldi. Ortada 1 numaralı Moriarty var. Bu safkanların hemen dışına doğru 4 numaralı Kuzey'in Kralı gelirken 1.5 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Raymond Babbitt ilerliyor. 2 boy kadar geride orta kulvarda 6 numaralı Çifte Yürekli. 2 boy geride dışta 7 numaralı Orion Belt. 1.5 boy geride 10 numaralı Rainbow Glow. İçinde 11 numaralı Run My Red sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. 2 numaralı Last Force yarış lideri. Fark 1.5 boy kadar. 5 numaralı Gecenin Gücü ikincilikte hemen dışında. 1 numaralı Moriarty var. 1.5 boy kadar geride. Ortada 8 numaralı Raymond Babbitt ilerliyor. Onun hemen dışında 4 numaralı Kuzey'in Kralı. 1 boy geride içeride 3 numaralı Super Tram sırasıyla safkanlar son virajı dönmek üzere. 2 numaralı Last Force lider. Fark 2 boy kadar. 1 numaralı Moriarty ve 5 numaralı Gecenin Gücü onu 2. ve 3.lükte takip ediyorlar. 4.lükte 8 numaralı Raymond Babbitt sırasıyla son 400 metreye girdi. Liderliğin 2 numaralı Last Force sürdürüyor. Fark 3 boy kadar. Ortada 5 numaralı Gecenin Gücü dışında 1 numaralı. Evet şimdi Moriarty var. Son 200 metreye girilirken de liderliğini sürdürüyor. 2 numaralı Last Force. Fark 3 boy kadar. 5 numaralı Gecenin Gücü ikincilikte dışında 1 numaralı Moriarty var. Ancak liderlik 2 numaralı Last Force'da emin adım foto ilerliyor. 3 boy farkla kazanıyor yarışı. 5 numaralı Gecenin Gücü, 2. 1 numaralı Moriarty, 3. 6 numaralı Çifte Yürekli, 4. 8 numaralı Raymond Babbitt da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Last Force Alican İnci ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Yeniden karşınızdayım, programında son bölümündeyiz artık. Ben Vedat Parlak, Uğur Böceği Şans Oyunları sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz. Ve artık son bölümdeyiz dediğim gibi. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattımı hatırlatayım, 0538-052-1487. Abi selamlar, çok yorgunum, araziden dönüyorum, ziraat mühendisiyim. Programı dinliyor ve dinleniyorum, sizler için üretmeye devam ediyoruz, sevgiler demiş. Sevgili Eyüp'ten gelmiş bu mesaj. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte sevgili Eyüp, tüm şu anda çiftçiler, emekçiler, üretenlere de hatta işte özel sektörde çalışan, fabrikada olan, üretime katkı sağlayan herkese de buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz mesai arkadaşlarım olarak, ben de burada çalışıyorum. Siz de bir mesai arkadaşıyız sonuç itibariyle. O arkadaşlığı birlikte en güzel şekilde tamamlamaya da artık çok az bir zamanımız kaldığını söyleyebilirim. Bu arada bir hemen sizlere bir hatırlatmam olacak, bir anonsum olacak. Uğur Böceği Şans Oyunları'nda sponsorluğunda hazırlanıyor programımız, biliyorsunuz. Ve Milli Piyango'nun sizlere sürpriz

Sürpriz hediyeleri var. Milli Piyango'nun sürpriz hediyelerini kazanmak için yapmanız gereken şey Uğur Böceği şans oyunlarına bir mesaj atmaktır. Uğur Böceği şans oyunlarının WhatsApp müşteri hizmetleri numarasını söyleyeyim hemen. Bir yere not alın lütfen. 0540 300 çift 097. 0540 300 çift 097. Eğer siz de Milli Piyango Online'ın sürpriz hediyelerini kazanmak isterseniz buraya sadece bir mesaj atmanız yeterli olacak. Yani burada tabii şunu hemen belirteyim. Mesaj attığınızda sizinle irtibata geçilmezse bana buradan yazabilirsiniz. Ben yine size belki da başka bir numara da verebilirim. O yüzden bu numarayı ama mesajlarınızı yollayın bakalım cevaplar gelecek mi? Ayrıca sordunuz söylüyorum. Mesajlar gelmiş yine. Tek tek okumuyorum o mesajları ki çok yakışık almıyor. Yani her seferinde bize çok mesaj gelmiş gibi gözüküyor ya. Sizler tarafından da bir rahatsız olmayın diye okumuyorum. Şöyle diyor. Yani kuponlarınıza nasıl ulaşabiliriz diyor. Göndermiş mesajı dinleyicimiz. Hemen söyleyeyim. Ben zaten burada program yaptığım günlerde yayından sizlerle kuponlarımı paylaşıyorum ya da öne çıkaracağım maçları paylaşıyorum. Ama bunların kuponlaşmış halini eğer merak ediyorsanız haftanın 7 günü boyunca işte bu Uğur Böceği şans oyunlarıyla paylaşıyorum kuponlarımı. Onlar da üyeleriyle paylaşıyorlar. Yapmanız gereken çok basit. Uğur Böceği şans oyunları üzerinden iddia.com'a üye olmak. Kral oran farkıyla iddia.com'da kuponlarınızı yapabilirsiniz. Uğur Böceği üzerinden yaptıysanız eğer üyeliğinizi ki bunun için yapmanız gereken bayini seç bölümünde 30 çift 097 bayi kodudur Uğur Böceği şans oyunlarının. Bunu tıklamanız yeterli. Sonrasında bir mesaj atın Uğur Böceği'ne ve deyin ki ben Vedat Parlak'ın kuponlarını görmek istiyorum her gün. Ya da Görkem Tezer'in kuponlarını yine biliyorsunuz Görkem de burada Radyo Spor'da yayın yapıyor. Ben, ya da Görkem Tezer'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. Onlar size kuponları her gün cep telefonunuza ulaştırıyorlar. Yani sizin gidip bakmanız aramanıza da gerek kalmıyor. Cep telefonlarınıza ulaştırıyorlar. 0540 300 çift 097 bu ortak numara. Hem Milli Piyango Online'ın özel hediyelerini sizler için sürpriz hediyelerini kazanmak için bu numaraya yazmanız gerekiyor. Hem de benim ve Görkem'in kuponlarını alabilmek için her gün ulaşabilmek için de bu numaraya yazmanız yeterli olacak. Son kez tekrar ediyorum 0540 300 çift 097. Haydi şimdi dönelim gecenin maçlarına. Kalan maçları konuşalım istiyorum. Az bir zamanım var çünkü. Yetiştirelim. Eksik bir şey bırakmayalım. Sizler de mesajlarınızı yazdıkça yine okumaya devam edeceğimi de belirtmek isterim. Ve ne dedik? En son standartlayıcı mı konuştuk biz? Evet. Sanıyorum öyle. Evet. Şimdi gelelim. İki hazırlık maçı var. Bunları bir konuşalım istiyorum. Brest-Venezia mücadelesi var mesela. Saat 19.30'da başlayacak bu karşılaşmada hazırlık maçı. Tabi bu hazırlık maçlarında tekrar etmekte fayda var. Biraz temkinli olmak gerekir. Özellikle Brest-Venezia maçında biraz daha gol kokan bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Yani 2.5 gol üst tercihi burada kazandırabilir. Diğer maç Coventry-Espanyol. Burada da yine bence 2.5 gol üst tercihine gidilebilir. Bence. Hollanda'ya gidelim. Ardından da Portekiz'e gidelim. Şimdi önce Hollanda. Go Ahead Eagles Willem mücadelesi var. Willem bu sene tekrar döndü biliyorsunuz Eredivisie. Go Ahead Eagles ise aslında çok önemli bir sezon geçirmişti. Geçen sene değil ondan önceki sene ve Avrupa'ya gitmeye hak kazanmıştı. Sonrasında Hollanda Kupası'nı kazanıp gitmişti. Sonrasında geçtiğimiz sezon hem Avrupa hem lig çok da etkili olamamıştı. Bunu söyleyelim. Ama bu sezon yeniden o işte Avrupa'da olmayınca muhtemelen üst sıraları hedefleyecekler. Willem'e baktığımızda onlar dediğimiz gibi bu sene yeni çıktılar Eredivisie. Daha doğrusu geri döndüler diyelim. Hazırlık sürecine baktığımızda hiç de fena olmayan maçlara imza attıklarını da söylemem gerekir. Bu anlamda iki takımın mücadelesi yine gollere sahne olabilir. Ama oran açısından baktığımda da ben açıkçası Go Ahead Eagles'ın
ilk yarıda atacağı bir gole verilen oranın çok daha değerli olduğunu gördüm. Toplam gol sayısından, toplam 2,5 gol üstten.

Hangi oyuncu için söyledim bunu? Hemen onu da sizinle paylaşayım sevgili dinleyiciler. Bence bu karşılaşmada özellikle de hücum hattında mutlaka önemli işlere imza atacağını düşündüğüm Gustavo Silva. Gol atar veya asist yapar. Victor Guimarães'in hücum oyuncusu için oranda hiç fena değil. Bu tercihi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da yine günün benim en azından tek maç olarak da değerlendirilebilir bu. O yüzden benim öne çıkardığım bir tercih olarak da dikkatinizi çeksin. CSKA Moskova Rostov maçı var. Oraya bakacağız saat 20.30'da. CSKA Moskova bu sene biraz farklı. Nasıl farklı? Daha gençlerden oluşan bir kadroyla oynuyorlar. Bu tarafıyla farklı bir CSKA Moskova var sahada, onu söyleyelim. Bu sezon özellikle CSKA Moskova ile ilgili bahisler alırken biraz da buna da dikkat etmenizi isterim. Hatta biraz belki takip etmek, ondan sonra değerlendirmek çok daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama benim şahsi fikrim böyle. Biraz daha temkinli davranmakta fayda var. Ben en azından öyle yapıyorum. Ne dedik? Evet, CSKA Moskova'dan bahsediyordum değil mi? CSKA Moskova'yı bu sene için en azından biraz daha dikkatli olalım. Geçtiğimiz yıllarda oluşan durumdan çok fazla beklemeyin. Yani geçtiğimiz yıllardaki CSKA Moskova'yı aynı şekilde görmeyin, olur mu? Demeyin ki yani geçtiğimiz arada CSKA Moskova şöyleydi böyleydi, bu sene de aynı şeyi devam ettiriyordur gibi düşünerek bahis almayın. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu biraz ezber olur. Bu sene biraz farklı bir durum var. Ha, bu şu demek değil, kötü bir oyun çıkacak ortaya demek değil ama işte temkinli olmakta fayda var. Peki ne gelmiş mesaj? Adil Kolçak diyor ki sevgili Vedat Bey, sanırım yoğun, Uğur Böceği'ne mesaj attım, yanıt gelmedi, iyi yayınlar demiş. Tamam, sizin mesajınız orada duruyorsa mutlaka yanıt vereceklerdir. Ben de şimdi buradan uyarıda bulunuyorum. Teşekkür ederim sevgili Adil Kolçak, size de. Neyle ilgili attınız bilmiyorum ama yani bizim kuponlarımız için de atabilirsiniz. Milli Piyango'dan sürpriz hediyeler kazanmak için de atabilirsiniz bu mesajları. Ne dedik? Yeniden gelelim aynı noktaya. Evet, CSKA Moskova demiştik ve oradayız şimdi. Dediğim gibi bu sene daha genç bir kadroyla sahadalar. Tecrübesiz bir teknik adamları var. İgdisamov adında. Bu sezon ne yapacaklarını herkes merak ediyor aslında. Hem ligde oynadıkları iki maçta hem de kupada Lokomotiv Moskova'yı geçerken aslında performans olarak zaman zaman beğenildi, zaman zaman ise düşüşler yaşadı. Rostov takımına baktığımızda Orenburg karşısında 10 kişilik rakibe 2 gol yiyerek kaybettiler. Ardından Rodina ve Akron maçlarında 8 gol atarak da bunun acısını çıkardılar diyelim. Bu tip maçlarda, büyük maçlarda iyi motive olan bir Rostov takımı olduğunu da söyleyebilirim. Bu nedenle burada en güzel tercih bence karşılıklı gol vardan yana olacaktır. CSKA Moskova evinde golü bulur. Rostov da bence gol atar. Böylelikle karşılıklı gol var tercihi burada yapılabilir. Avusturya Bundesliga'da Hartberg Sturm Graz mücadelesi var. Oraya hemen bir bakalım. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma sevgili dinleyiciler. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Hartz karşısında Sturm Graz çok iyi oynamıştı hatırlayacaksınız ama döndü geldi Fenerbahçe karşısında 2-0 Fenerbahçe'ye mağlup oldular ve hafta içinde tabii tekrar bir şeyi var, rövanşı var bu maçın ama çok ciddi bir rotasyon yaparlar mı çok zannetmiyorum. Hartberg'e baktığımızda ise Salzburg karşısında 1-0'lık skorla mağlup oldular. Aslında bir puan alabilirlerdi, hak etmişlerdi, bunu söyleyebilirim. Şimdi burada iki takımın da mücadelede gol bulması beklentim benim daha kuvvetli. Yani evinde oynama avantajıyla Hartberg bir gol atabilir Sturm Graz'a. Sturm Graz da cevabını verebilir diye düşünüyorum. İki tercihim var. Bir, Sturm Graz kazanır. Oran hiç fena değil. İki, karşılıklı gol var. Siz de kendi değerlendirmenizi de katarak içerisine belki buradan bir sonuç çıkarabilirsiniz. Hollanda Eredivisie'de saat 21'de PSV Eindhoven Fortuna Start maçı var. Bu iki takımın maçları genelde gollü geçiyor, onu söyleyeyim. Ama özellikle PSV'nin lig başlangıcı gerçekten çok şaşırtıcı bir lig başlangıcı oldu.

0: beklenmedik şekilde kupada AZ Alkmaar karşısında 4-0'lık skorla mağlup oldular. Ve ardından da şimdi döndüler ligde ilk karşılaşmada Fortuna Start karşısına. Bence bu Süper Kupa'da alınan mağlubiyetin mutlaka ve mutlaka bir reaksiyonunu göstereceklerdir diye düşünüyorum. Hatta Fortuna Start'ın da cevap verme ihtimali var. Ben ilk yarı 1.5 gol üst tercihini burada alacağım. İlk yarı 1.5 gol üst PSV Eindhoven Fortuna Start mücadelesinde bence tercih edilebilir diyelim. Osasuna El Ain mücadelesi var. Hazırlık maçlarından birisi, yine gollere gitmekte fayda var. Ben dediğim gibi özellikle hazırlık maçlarında bunun dışında çok fazla tercih yapmam. Yani taraf bahisinden mutlaka kaçmak lazım. Bundesliga 2'de Wolfsburg-Kaiserslautern maçı var. Bugün tüm maçları üst bitti. Bu da üst biter. Wolfsburg-Kaiserslautern maçında 2.5 gol üst kazandırabilir. Servet Grasshoppers maçında Servet galibiyeti beklenebilir. Bunu da yine dahil edelim düşüncelerimizin arasına. Westerlo-Saint-Gilloise mücadelesi var. Saint-Gilloise kazanır ama karşılıklı gollerle kazanabilir. Sinturiden-Lommel United mücadelesinde Sinturiden galibiyeti yine evinde beklenebilir. Bunun dışında AZ Alkmaar Ado Den Haag maçı var. Burada da yine 2.5 gol üstün kazandırmasını bekliyorum. AZ Alkmaar çok iyi bir giriş yaptı sezona. Biraz önce de söyledim, PSV'yi çok rahat geçmişlerdi. Hazırlık maçlarında Valencia Newcastle United, Real Betis Bournemouth, Napoli Celta Vigo ve Mallorca Elversberg maçları var. Tümünde yine gollü maçlar bekliyorum. Tercihler bu şekilde yapılabilir. Estrella Sporting Lisbon mücadelesinde beklentim Sporting Lisbon'un her iki yarıda da gol atmasından yana. Burada da yine tercih edilebilir diyelim. Hızlıca tüm maçları aktarmış olduk sizlere sevgili dinleyiciler. Sevgili Vedat Bey, sanırım bunu okumuştuk. Peki ne demiş? Teşekkürler, sizin kuponlarınız için yazdım demiş Adil Kolçak. Dediğim gibi orada arkadaşlarımız mutlaka cevap verecektir. Kim çalışıyorsa orada, bilmiyorum. Müşteri hizmetleri de, ben de buradan yönlendirme yapacağım. Cevap versinler diye. Orada mesajınız duruyorsa mutlaka size cevap gelecektir birazdan. Diyelim ve programın da artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yine bugün beni yalnız bırakmadınız. Birçok mesaj geldi. Cumartesi günleri 17-19 saatleri arasında, dediğim gibi formatımız gereği burada günün maçlarını konuşuyoruz. Uğur Böce Şans Oyunları sponsorluğunda. Hatırlatmamı yapabilir miyim son bir program bitmeden? Milli Piyango'nun sizlere özel hediyeleri var. Bu özel hediyeler neler ve nasıl kazanıyorsunuz? Hemen bunun için bir mesaj atmanız yeterli olacak Uğur Böce Şans Oyunları WhatsApp numarasına. 0540 300 0097. Bu arada bu bahsettiğim hediyeleri kazanmak için herhangi bir şey yapmıyorsun. Yani üye olmak yeterli oluyor bildiğim kadarıyla, ama siz yine de Uğur Böceği'ne bir mesaj atın. 0540 300 0097. Buraya yazmanız yeterli olacaktır. Benim kuponlarım, Görkem Tezer'in kuponları için de yine 0540 300 0097'ye yazabilirsiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Bol kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlendiğin kardeşi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Start verildi ve günün 5. koşusu başladı. Yarışın liderliğini orta kulvardan gelen 6 numaralı Boarding Pass almaya çalıştı. 1 numaralı Dragon Runner hemen yanında. Liderliği içten gelen 1 numaralı Dragon Runner yarım boy farkta almıştı. Boarding Pass ve hemen dışında çıkan 5 numaralı Ninja onu yakaladılar en iç kulvardan. 4 numaralı Glitter Wing de öne doğru geldi. 1600 metre start yerinden çıkıldı. Dıştan gelen 5 numaralı Ninja liderliği aldı. 1,5 boy kadar da fark yaptı. İkincilikte içte 4 numaralı Glitter Wings var. Yarım boy kadar geride 6 numaralı Boarding Pass. 2 boy geride 1 numaralı Dragon Runner. Dragon Runner'ın yarım boy gerisine 3 numaralı King Çağdaş geldi. 1 boy geride 2 numaralı Falcon of Mutaflar. 2 boy geride 7 numaralı Doğu Aslanı. 3 boy geride son sırada 8 numaralı Boyalık var. 1000 metre startına doğru ilerliyor safkanlar. Yarışa liderlik yapan 5 numaralı Ninja. İkincilikte ortada 6 numaralı Boarding Pass var. Yarım boy kadar geride dışta 3.lükte belirdi 2 numaralı Falcon of Mutaflar. Ortada 4 numaralı Glitter Wings var. Dışında 3 numaralı King Çağdaş. 2.5 boy geride 1 numaralı Dragon Runner sırasıyla atlar son 800 metreye girdi. 6 numaralı Boarding Pass tempoyu artırdı. Şimdi en önde o var. İkincilikte 2 numaralı Falcon of Mutaflar. 2,5 boy geride 3 numarada King Çağdaş. Ondan 2 boy geride 5 numaralı Ninja. Ninja'nın dışında 4 numarada Glitter Wings. 1,5 boy geride 1 numaralı Dragon Runner sırasıyla atlar son düzlüğe çıkmak üzere. 6 numaralı Boarding Pass liderliğini koruma çabasında 3 numaralı King Çağdaş yüklendi ve liderliği düzlüğün başında 3 numaralı King Çağdaş ile geçirdi. Son 400 metreye girildi pistin ortasında 3 numaralı King Çağdaş yarışın lideri 4 boy geriden de 4 numaralı Glitter Wings atağa kalktı. Son 200 metreye girilirken 3 numaralı King Çağdaş yarışın lideri fark 4 boy kadar. İkincilikte 4 numaralı Glitter Wings var. Süratle geliyor araya azaltıyor. 3 numaralı King Çağdaş önde. 4 numaralı Glitter Wings'in çabaları olsa da 3 numaralı King Çağdaş koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Glitter Wings ikinci, 1 numaralı Dragon Runner üçüncü, 6 numaralı Boarding Pass dördüncü, 2 numaralı Falcon of Mutaflar yarışı 5. tamamladı. 3 numaralı King Çağdaş Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli kıymetli dostlar. Evet, uzun bir birlikteliğimiz olacak. Tabii hem Galatasaray'ın hem Trabzonspor'un hazırlık maçları.

var. Bunları yine konuşacağız. Saat 20.10'da sevgili Nihat Erence hattımızda olacak, Nihat abi, ve Trabzonspor'u biraz konuşacağız. Biraz Trabzonspor'u ihmal ettik gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama üzerine bir konuşacağız. Kimler beni dinliyor? Bir artı bir yapsın, merhaba desin. 0538 052 1487 üzerine sohbetlerimiz zaten gerçekleşeceğiz. Ayrıca yine sizlere güzel sorular soracağım. Bakalım bu soruları bilebilecek misiniz? Değil mi? Soru sormak lazım yani, öyle düşünüyorum. Geçen hafta güzel bir yarışma yapmıştık. Yine benzer bir yarışma yapalım. Bakalım, futbol bilgisine güvenen dostları da bekliyoruz diyelim. Evet, başaran iddianın sunduğu maç merkezi, sevgili dinleyiciler, başaran iddiaya ulaşmak için yapmanız gereken çok basit. Türkiye'nin en büyük futbol fenomenleri ya da spor fenomenleri, iddia fenomenleri, sadece başaran iddiada, bunu tekrar söylemekte fayda görüyorum. James Gist, Analiz Bankocu, Rainman ve Caydaş 1978'in kuponlarına ulaşmak için başaran iddiaya sizler de ulaşabilirsiniz. Daha önce telefon numarasını vermiştim diye hatırlıyorum ama yine de bilmeyenler için söyleyelim. 0531 618 16 31 0531 618 16 31 yakın bir zamanda da uygulaması çıkıyor. Uygulamadan kuponlarımızı görebilirsiniz. 7/24 herhangi bir ücrete tabi değil. Tamamen ücretsiz bir paylaşım portalı diyelim. Fenomenlerin kuponlarını görmek istiyorsanız siz de başaran iddiadan iddia oynayabilirsiniz. Eğer iddia ile ilgiliyseniz, tekrar söylemekte fayda görüyorum. Evet, Trabzonspor Göztepe ile mücadele edecek. İsmail Köybaşı'nın jübilesine sahne olacak bu mücadele. Saat 20'de başlayacak. Yine Galatasaray'ın da saat 21'de kendi sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Villarreal ile bir hazırlık mücadelesi var. Sarı kırmızı takım, o maçı da yine konuşuyor olacağız. Orada da güzel bir mücadele bekliyorum. Evet, kimler beni dinliyor? Bir merhaba deyin. Birazdan sorularımı soracağım. Hatta güzel bir soru soracağım diyeyim. Bakalım kimler bu soruyu bilecek? Bir dakika, hemen şöyle, hatta sorum da hazır ama yine de ben bir gelen mesajlara göre kimler dinliyor ya da soruyu sorayım. Serie A'da çok forma giymek istedim ama giyemedim diyor. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Tuncay Şanlı ile çok gole sevindik. İbrahimovic gerçek bir efsane demiş. Bu beyefendi, sizce bu oyuncu kimdir? Serie A'da daha önce hiç forma giymemiş ama forma giymek isteyen oyunculardan birisi. Türkiye günlerimi unutamıyorum diyor. Tuncay Şanlı ile çok gole sevindik. Birçok gol sevinci yaşadık diyor. Ve İbrahimovic'in gerçek bir efsane olduğunu düşünüyor bu oyuncu. Bakalım bu oyuncuyu bilebilecek misiniz? Hadi bakalım. Kimler bu sorunun yanıtını bilecek? Öyle kolay işler değil. Geçen hafta çok kolay sorular sorduk ve hemen bildiniz. Bakalım bu hafta kimler bilecek? Ben de merak ediyorum. Evet, Trabzonspor'un 11'i herhalde belli oldu, öyle tahmin ediyorum. Birazdan bakarız kimler var. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe Trabzonspor maçını bir taraftan takip edeceğiz. Bir taraftan da Göztepe'yi bir izleme şansına sahip olacağız. Çünkü Göztepe de bu sene iyi bir kadro kurmaya çalışıyor. Ama henüz vitrine çıkmadı, onu söyleyelim. Biraz vitrine çıksın, üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü evet, az önceki sorumu tekrar sorayım mı? Tekrar sormamı isteyen var mı? Güzel bir soru. Bakalım kimler bilecek? Merak ediyorum. Serie A'da forma giymeyi çok istedim ama olmadı diyor. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Tuncay Şanlı ile birçok gole sevindik. Gol sevinci yaşadık diyor. Ve İbrahimovic'in gerçek bir efsane olduğunu düşünüyor. Bu beyefendi iyi bir futbolcuydu. Beğendiğim bir futbolcuydu. Türkiye'de de bence başarılı oldu. Yani benim düşüncem başarılı olduğunu

Düşünüyorum. Tabii İtalya Ligi'nde de aslında hani forma giymedi demeyeyim ama hani daha fazla forma giymek isterdim diyor. Onu düzelteyim. Daha fazla forma istediğini söylüyor. Evet, Galatasaray'ın mücadelesi de yine izleyeceğiz o mücadele. Bu arada Trabzonspor'un kadrosuna da bakalım. Onur Akbar, Pina, Nivo, Savic, Cabral, Aral var. Bukari, Malinovski, Saviolo, Muçi ve Onaçu. Evet, güzel bir kadro ile çıkmış Trabzonspor. Muhammed Salah acaba kadroda mı? Tekrar bir bakalım. Ben göremedim ama herhalde değildir. Bir bakalım. Evet, yedek kulübesi belli olmuş mu? Kimler var Trabzonspor'da? Yok. Muhammed Salah yok. Evet, Mitongo var. Yabancı oyuncu, genç oyuncu. Onun haricinde hepsi genç. Diğer yani yerli oyuncular. Ozan Tufan var. Metehan Mimaroğlu var. Umut Nayır var yedek kulübesinde. Mustafa Eskerlaç var. Melih Kabasakal var. Cenk Özkaçar var. Trabzonspor'un Samet Aydın var. Yedek kulübesindeki yerli rotasyonu da fena değil aslında. Hani bir taraftan şöyle şeyler yazılıyor ya, işte Trabzonspor yabancı futbolcu arıyor. Savunmaya. Yani aramasına çok da gerek yok. Zaten iki tane yerli oyuncu var. Cenk ve Samet var. Diğer taraftan Batagov hani bir şekilde dönecektir. Uygun bir zamanda, iyi bir zamanda. Savic var. Hani bir daha buraya bir yabancı oyuncu almak lazım mı bilmiyorum. Çok emin değilim. Sevgili Caner, kolay gelsin. Young Boys'a ilk kere 2 gol lazım. Sevgili Aydın abi yazmış. Peki. Merhabalar, Galatasaray taraftarım. Görüşümün... Evet, bu başka bir mesajı. Emre Doğan yazmış. Hayır, yazdığınız oyuncu değil sevgili Emre Bey. Bahsettiğiniz oyuncu Türkiye'de oynamadı diye düşünüyorum. Sonrasında sevgili Can Bey yazmış. Ankara'dan diş hekimimiz sevgili Can Bey yazmış. Hayır, o da değil. Bakalım. Abi yayınlar kolay gelsin. Aytaç ben İstanbul'dan demiş. Tottenham maçı hakkında bilgin var mı? Maç 35'er dakikadan 70 dakika sürmüş ve 1-1 bitti. Güzel, kazasız yayınlar diliyorum demiş. Hangi 1-1 yani ne bilgin var mı? Zaten 1-1 bitmiş demişsin ya, o yüzden diyorum yani ne söyleyeyim burada. Bir hazırlık maçı, muhtemelen kendileri kısa tuttular. Uzun bir 45 dakika oynanmasını istemediler yani, daha kısa tuttular. Olabilir, hazırlık maçlarında böyle şeyler oluyor. Ama 1-1 bitmiş, herhalde kaybetmişsiniz. Onur Bey demiş, sorunuzun cevabı demiş. Hayır değil sevgili Onur Bey. Antalya'dan Onur Bey'e de selamlar, sevgiler. Aydın abi göndermiş. Hayır, doğru cevap değil. Emre Bey'in mesajını okumuştum. Henüz doğru yanıtı bulamadık. Türkiye'de oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama henüz Serie A'da daha çok forma giymek isterdim. Düzelttim az önce. Bir yanlış bir şey söyledim. Serie A'da daha çok forma giymek isterdim. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Tuncay Şanlı'yla çok gol sevinci yaşadık diyor. Ve İbrahimovic'in gerçek bir efsane olduğunu düşünen bir oyuncu. Türkiye'de forma giyen, Serie A'da forma giyen bir oyuncu. Bakalım kimler bilecek? 0538 052 14 87. Biraz zor soru. Kim yazmış? Sevgili Can Bey. Hayır. Doğru yanıt değil. Evet, henüz doğru yanıtı bulamadık. Hadi bakalım doğru yanıtı verebilen, bilmiyorum kim olacak. Geçen hafta kolaydı, bir başlangıçtı. Kolay sorular olsun. Yok Can Bey, bu cevap da doğru değil. Evet, şu ana kadar neredeyse 20 yanıt geldi ama henüz doğru yanıtı bulamadık. İyi akşamlar Rize'den. Sevgili Zeki Bey, Trabzonspor'a yabancı savunmacı arıyorlar ya. Siz kulak asmayın Caner Bey bunlara. Bunlar Trabzonspor'a başka bir şey diyorlar. İyi yayınlar. Yani devlet yardım ediyor diyorlar. Böyle bir şey yazmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Valla bana ilginç geliyor. Yani şöyle ilginç şey geliyor. Trabzonspor'un şu anda iki yerli oyuncusu var. 5-3 yabancı oyuncusu var savunmada. Hala Trabzonspor işte stoper arıyor diyorlar. Ben de anlamıyorum yani. Ne

0: yapacak yani? Trabzonspor üçlü savunmayla mı oynayacaklar ki oynamıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani 4-2-3-1 oynuyor. Haliyle bu kadar savunma bolluğunda neden bir stoper daha almak istesin Trabzonspor? Gerçekten anlayabilmiş değilim. Uğur Bey'im Victoria Pilsen maçını deplasman 3-3-1 oynayacaktım. Skor yokmuş. Oynayamadım. İyi ki de yokmuş. Maç ilk yarıda 4-3 oldu. Şu anda 6-3 falandır herhalde. Valla bakmadım. Birazdan bakarız. Can Bey yine yazmışsınız. Bu da doğru değil. Kim yazmış? Bakalım. Emre Bey yazmış. Hayır. Doğru yanıt değil. Karşıyaka'dan Barış Bey. Sevgilerimizi iletelim. Buradan Karşıyaka'ya, İzmir'e. O da doğru değil. Devam ediyorum. Sevgili Serhat Bey yazmış. Caner abim kolay gelsin. Ve verdiği cevap maalesef yanlış. Arkadaş kolay bir sorudu ya. Ankara'dan Çağdaş Bey. Çağdaş Bey'in soyadı var mı? Bir Galatasaray taraftarı yanlış görmediysem. Sevgilerimizi iletelim. Yok Çağdaş Bey. Üzgünüm ama doğru yanıt değil. Kim göndermiş? Eyüp Bacaksız sevgili Eyüp Bey. Carlos demiş. Hayır doğru yanıt değil. Caner abi bakıyorum. Hayır bu da değil. Tuncay Bey doğru cevabı vermemişsiniz. Henüz doğru yanıt yok maalesef. Söylüyorum tekrar soruyu. İtalya günlerimi İtalya'da daha çok forma giymek isterdim. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Hadi bir ekleme daha yapayım. Tuncay Şanlı ile çok gole sevindik. İbrahimovic gerçek bir efsane ve ayrıca ne demiş? Ribery ile hala iletişimimiz çok iyi demiş bu beyimiz. Hadi ya biraz hafızaları zorlayın yani çok kolay bir soru. Geçen hafta abi çok kolay sorular soruyorsun diyenlere gelsin bu mesaj, bu soru. Hadi bakalım kimler bilecek ama şu ana kadar... Neredeyse 50 cevap geldi. Okuyamadığım mesajlar da var ama henüz doğru yanıtı bulamadık. 0538 052 1487. İtalya'da ve Türkiye'de forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Tuncay Şanlı ile çok gole sevindik diyor. Çok güzel bir detay vermiş. Peki kısa bir reklam aramız var. Siz bunları düşünürken ve mesaj yazarken kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan tekrar buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
4: Sporda eğlendirin
2: kardeşim
4: Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Sizler de kuponlarınızı iddia.com yasal iddia bayi iddia.com üzerinden başaran iddiadan oynayabilirsiniz. 300-314 Türkiye'nin en büyük İddia fenomenleri sadece başaran iddiada bunu daha önce de söylemiştim. Çok kolay girip üye oluyorsunuz. Bayi koduna 300-314 yazıyorsunuz. Sonrasında başaran iddiaya gelmiş oluyorsunuz. Üyelik numaranızın olduğu kayıtlı bayin bölümüne eğer bu arada başka bir bayiye de üyesiniz ve başarana katılmak isterseniz de kayıtlı bayin bölümden 300-314'ü yazıp yine katılabilirsiniz. Kuponlarımızı görmek için. James Kiss, Analiz Bankocu, Rayman ve Caydaş 1978'in kuponlarını sadece başaran iddiada bulabilirsiniz. Bunu tekrar söyleyeyim. Diyelim yakın bir zamanda da uygulaması çok yakında çıkacak ve oradan da kuponlarımızı yine görebilirsiniz. 0531 618 1631'de telefon numarası. Buradan Başar Nida'ya yazabilirsiniz kıymetli dostlar. Diyelim 0531 618 1631 sizleri karşılayacaklar ve kuponlarımızı paylaştığımız WhatsApp grubuna alacaklar şimdilik diyelim. Peki cevaplarınıza bakıyorum. İnanılmaz cevap geldi ama henüz bakalım doğru cevap bulabilecek miyiz? Sırayla okuyorum 19-16'da sevgili Can Bey. Yine doğru yanıtı bilememiş. Diş hekimimiz bugün sınıfta kaldı. 3-4 cevap verdi. Bitti. Yani artık. bu sınav gitti Can Bey. Olmadı yani. Sınıfta kaldınız. Sevgili Hasan Bey Antalya'dan selamlar. Appiah demiş. Hayır değil. Merhabalar Caner Bey. Ben Canerka demiş. Okuyorum hadi cevapları da. Hayır değil. Yine bir Appiah cevabı gelmiş. Bu arada kim yazmış ona bakarım. Zafer Bey yazmış. Sevgili Zafer Bey'e de selamlar. Sevgiler, yakın bir zamanda inşallah görüşeceğiz. Hadi bakalım. Bu dinleyicimiz kim? Sevgili Hakan Bey Appiah demiş. Değil. Appiah demiş yine başka bir dinleyicimiz. Onur Bey, yanlış görmüyorsam Antalya'dan Onur Bey, ona da sevgiler. Antalya'ya selamlar sevgiler. O da yanlış. Anelka cevabı gelmiş, yanlış. Appiah cevabı var, yanlış. Serhat Bey ne demiş? Anelka, yanlış. Kafayı yiyeceğim. Anelka var. Sağlık olsun, iyi yayınlar, sağlıklar dilerim. Güzel yayın olsun demiş sevgili Çağdaş Bey. Çok teşekkürler güzel temennileriniz için ama cevabınız maalesef yanlış. Anelka diyenler cevaplarını siliyor, o da ilginç. Vedat abi de diyor ki cevabı yanlış olan bir soru sordu. Hayır, mümkün değil abi, olur mu bir şey? Lütfen doğru soru. Kupon hakkında sormuştum abi, 90 dakika oynanmadığı için kayıp mı hazır acaba diye sormak istedim. Yok yani, bu maçın normal süresi 70 dakika olarak ayarlanmış. O yüzden kuponuz muhtemelen yatacak, iade olmaz diye tahmin ediyorum kıymetli dinleyicimiz. Evet, bir dinleyicimiz şaka yapmış, o yüzden okumuyorum cevabını. Hakan Çalhanoğlu demiş. Can Bey, bu kişi Arda Turan demiş. Sevgilerimi iletiyorum. Hayır değil sevgili Eyüp Bey. Benden bu kadar, koyu bir Beşiktaşlı olarak bütünlemeye kaldım diyor. Bu iyiydi bak, bu güzel cevaptı sevgili Can Bey. Evet, bütünleme iyidir yani. Sevgili Koray Semen Bey, ne güzel soyadınız be Koray Bey. Koray Bey cevabınız yanlış. Mirkoviç kardeşlerden özür dilerim. Birisi İtalya'da oynamıştı Caner kardeşim. 2000'li yılların başında Tuncay Şanlı ile, eğer onu diyorsan bilmiyorum. Başka ne demiş? Evet sevgili Uğur Bey yanlış cevap vermiş. Bursa'dan sevgili Serhat Bey, Caner abim Tolgay Arslan mı? Değil. Ariel Ortega, İstanbul'dan Haluk Bey. Değil Haluk Bey. Alex de Souza. Değil. Kim yazmış? Dinleyicimizin ismini göremedim ama. Bir dakika, görebilirsem ismini de söyleyeceğim. Evet şöyle bakıyorum isminizi. Sonu 78'de biten dinleyicimiz. Başka bir şey söylemeyeyim. Sizin isminizi göremedim ama isminize hitap edemedim. Ama Alex de Souza değil. Ortega değil. Lucifer yazmış. Ortega, o da değil. Nazetic. Merhaba. Sevgili Mert Gökkaya. Maalesef değil. C.C. Okoça. Değil. Kasım Bey. Son cevabım ne demiş? Mido benden bu kadar demiş. Olmuyor. Yok. Sidibe değil. Sevgili Serhat Kaya Bey. İlter Bey yazmış Adana'dan. Adana'ya da selamlar sevgiler. Soruyu duymadım ama bence Emre Belözoğlu ya da tekrar sorar mısınız? İtalya'da forma giymeyi daha çok isterdim. Daha çok forma giymek isterdim diyor. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Tuncay Şanlı ile çok gole sevindik. İbrahimovic gerçek bir efsane ve Ribery ile halen görüşüyoruz diyor bu beyimiz. Bakalım. Soruyu sorun dediğiniz için tekrar sordum.

bilebilecek var mı? 100 cevap geldi neredeyse. Henüz doğru yanıtı göremedim. Ne yalan söyleyeyim. Olmadı doğru yanıt. Olacak ama. Mutlaka olacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Bir yerde olacaktır. Peki. Devam edeyim. Evet, birazdan dediğim gibi Trabzonspor'un mücadelesi başlayacak. Bir taraftan da Göztepe'yi alıcı gözle bir izleyeceğiz. Geçen sene oynadığı futbola benzer bir futbol mu oynayacak? Yoksa başka bir oyun mu göreceğiz? Beraber bir... sevgili Hayrettin Bey yazmış Hollanda'da. Edu demiş. Hayır değil sevgili Hayrettin abi. Ona da selamlar, sevgiler. Luciano demiş. Kim demiş? Haluk Bey değil. Ahmet Hasan demiş. Başka bir dinleyicimiz. Harun Bey. Harun Karık. O da değil. Kezban cevabı gelmiş. O da değil. Yok. Henüz doğru yanıt yok. Şaka gibi. Peki bakıyorum. Caner Bey, Asparagas haber olmasın. Yok yok, öyle bir şey yok yani. Asparagas haber yok tabii ki. Gerçek bir şey. Neyse, bunu herhalde yayın bitirene kadar bir şekilde bir doğru yanıtı alacağız herhalde. Başka türlü zor. Nasıl olacak bilmiyorum. Henüz doğru yanıt gelmedi. Dediğim gibi en az 100 yanıt geldi. Ama doğru yanıtı bulamadık. Bulacağız ama herhalde bir yerde. Peki. Bulursak ben de söyleyeceğim. Evet, şöyle bir bakıyorum. Cevaplara hala yok doğru yanıt. Boliç olabilir mi demiş dinleyicimiz Zeki Bey. Hayır değil. Karşıyaka'dan Mustafa Ben demiş. Evet, İzmir'e, Karşıyaka'ya selamlar, sevgiler sevgili Mustafa Bey. Ama Emre Belezoğlu değil. Evet, Edu değil sevgili Hayrettin abi. O yüzden doğru değil yani. Ulfaleci, son kararım demiş. Maalesef değil Eyüp'i. Stefan Thomas değil. Musa Sov değil. Sevgili Kasım Bey, yok doğru yanıt yok. Gerçekten şaka gibi. Neyse, bulacağız. Doğru yanıtı bulacağız. Soruyu tekrar söylüyorum. İtalya'da daha fazla forma giymek isterdim. Bak, bu güzel bir temenni. Demek ki İtalya'da oynamış. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Demek ki Türkiye'de de oynamış. Yani İtalya'da ve Türkiye'de oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tuncay Şanlı ile çok gole sevindik. Bu durumda Tuncay Şanlı ile oynamıştır diye tahmin ediyorum. Yani rakip değildir herhalde. Ve İbrahimovic hakkında da işte onun gerçek bir efsane olduğunu düşünüyor. Bu durumda İtalya'da oynarken belki onunla oynamış olabilir. Daha nasıl şey vereyim bilmiyorum, tüyo vereyim bilmiyorum. Öyle bakarsanız bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet, birazdan reklam arasına gideceğiz. Trabzonspor Göztepe mücadelesi. Bu arada İsmail Köybaşı da gerçekten futbolu bıraktı yani, inanılır gibi değil. Hani daha dün böyle parlamış gibi hatırlıyorum. Demek ki biz de bayağı bir yaşlandık. Bu arada siz düşünürken, cevaplarınızı yazarken ben de şöyle bir oynanan maçlara bir bakalım. Belki bazı maçları değerlendirmemizi isteyen dinleyicilerimiz vardır. Artık biliyorsunuz haftaya birçok lig başlıyor olacak. Biz de tabii daha fazla maç izleyeceğiz. Haliyle bu izlediğimiz maçlardan belki iddia tahmini de vereceğiz. Tahminlerimizi de yine sizler için aktarıyor olacağız. O yüzden haftaya kadar en azından bu hafta başlayan ligleri şöyle bir değerlendirelim. Bugün TFF 1'de, bu arada hayırlı olsun TFF 1, Bandırma Spor İstanbul Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sivas Spor, Esenler Erok Spor, Ümraniye Spor, Mardin 1969 Spor maçları 0-0 devam ediyor. Yıllardır Süper Lig'de görmeye alıştığımız Antalya Spor'da biliyorsunuz TFF 1. Lig'e düştü geçen sene. Maalesef sıkıntılar yaşadı. Onlar da Keçiören Gücü'yle oynayacaklar. Haftanın daha doğrusu açılış haftasında bakalım. Şimdiden ben kendi fikrimi söyleyeyim. Favorilerden bir tanesini Bursa Spor olarak

0: görüyorum. Bunu özellikle söylemekten beis görmüyorum. Sonra yani şehir takımları özellikle Bursaspor'un bu sene fark yaratacağını düşünüyorum. Sonrasında Iğdır yine playoff'a yakın olur öyle tahmin ediyorum. Sivasspor bu sene bilemiyorum ama biraz görmek lazım ama iddialı bir giriş yapabilir. Keçiören Gücü yine aynı şekilde bu sene geçmiş yıllarda da iyi bir performansı vardı. Onlar da yine yukarıyı zorlayabilirler. Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel var. Onlar fark yaratabilirler. Yine yanlış görmediysem Boluspor olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Ya da öyle mi? Hatırlıyorum, bilmiyorum. Dün Manisa mıydı? Sanırım Boluspor'da ama iyi başlamadılar ama Boluspor'da aslında fena transferler yapmadı bu sene. Yukarıyı zorlayabilirler. Ama birkaç favori takımım var başlangıç itibariyle. Hollanda Ligi bu hafta start veriyor. PSV maçı var saat 21'de. Fortuna Sittard'da oynuyor. Biliyorsunuz Süper Kupa mücadelesinde farklı bir mağlubiyet aldı. Kendi sahasında AZ Alkmaar karşısında dağıldılar. Yani PSV ve dağılmak kelimesi çok yan yana gelmiyor. Ama maalesef öyle oldu. 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Yani PSV işte Ajax belki onlardan birisi değil ama PSV gibi bir takımın yani 4-0 falan yemek böyle çok Hollanda liginde çok mümkün gözükmüyor. Böyle belki 10 senede bir böyle mağlubiyetler alıyor. AZ Alkmaar karşısında farklı bir mağlubiyet aldılar. Bakalım bugün lige nasıl bir start verecekler. Ben PSV, Fortuna Sittard ve AZ Alkmaar Ado Den Haag maçlarında ilk yarıda 2 gol bekliyorum kıymetli dostlar. Hani şimdiden tahminlerimi sizlere aktarayım. Bugün günün ilk mücadelesinde genç dedik. Genç Telstar Nijmegen deplasmanında 2-1 kazanmayı başardı. Bu takım geçen sene alt ligden çıkmıştı biliyorsunuz. Yani geçen sene Hollanda Süper Ligi'ndeydi ama neredeyse aynı kadroyla mücadele ettiler ve son haftalarda ligde kaldılar. Bu sene bakalım oyunlarını daha yukarı taşıyabilecekler mi? Hani yine mi ligde kalmak için oynayacaklar yoksa biraz daha orta sıraları zorlayacak mı? Müthiş koşan genç bir kadroları var. Bu sene Telstar'dan umutluyum. Yani düşmelerini beklemiyorum. İlk maçta da kazandılar. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yanların 2 numaralı Sisu dışlarına doldurup geldi. 5 numaralı Mr. Demirayak. Son 800 metreye girildi. 6 numaralı URBK liderliğini sürdürüyor. Bir boy geride 4 numaralı Zen Sky ikincilikte. Bir boy kadar geride 1 numaralı Jean Paul. Jean Paul'un hemen dışına 5 numaralı Mr. Demirayak çıktı içeride. 3 numaralı Çepni yarım boy geride 2 numaralı Sisu sırasıyla. Safkanlar son düzlüğe doğru yaklaşıyor. Tempoyu bir anda artırdı. 6 numaralı URBK farkı 4 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Zen Sky ikincilikte dışından. 5 numaralı Mr. Demirayak ortalardan 2 numaralı Sisu'nun çabaları var. Son 200 metreye yaklaşılıyor. Pistin ortasında 6 numaralı URBK yarışın lideri. İçeriden 2 numaralı Sisu'nun. Geriden 5 numaralı Mr. Demirayan atakları var. Son 200 metre yarışta 6 numaralı URBK önde. İçeriden 2 numaralı Sisu geliyor. URBK liderliğini koruyor. İçeriden 2 numaralı Sisu geliyor. URBK önde. İçeriden 2 numaralı Sisu geliyor. 6 numaralı URBK ve 2 numaralı Sisu fotoya beraber giriyor. 5 numaralı Mr. Demirayak 3. 4 numaralı Zen Sky 4. 3 numaralı Chepney de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı URBK mi? 2 numaralı Sisu mu kazandı? Karar varış hakemlerinin.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Simon Kayar demiş, Serhat Bey değil. Bu arada Twitter'da Caner Aydaş, Instagram'da yine Caner Aydaş, YouTube'da da Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Kıymetli dinleyiciler, orada da yine zaman zaman paylaşımlarım oluyor. Twitter, Instagram veya YouTube kullanıyorsanız, ki eminim ki hepiniz kullanıyorsunuzdur, oradan da takip etmenizi hem öneririm hem de ederseniz çok çok mutlu olurum. Özellikle YouTube'da mutlaka destek olursanız çok sevinirim. Çünkü orada da güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu aralar ara verdim ama yakın bir zamanda tekrar başlayacağım. Diyelim. Oraya gelenler, oradaki yayınlarımı dinleyenler zaten nasıl güzel bir şey yaptığımı anlayabilirler kendimce bu arada. Rapayiç cevabı gelmiş sevgili Barış Bey'de. Karşıyaka'dan hayır, Barış Bey değil. Uğur Bey İzmir'den, Mustafa Adalı. Adalı Mustafa. Peki. Van Persie demiş İzmir'den. Hayır değil. Bakıyorum cevaplara. Sorunun cevabı Hök demiş dinleyicimiz. Yiğit Bey değil. Apya cevabı gelmiş. Sevgili Erdal Bey değil. Selamlar. Apya olabilir mi? Değil. Kim yazmış? İbrahim Özdemir. İbrahim Bey'e de sevgiler. Ama değil maalesef. Erdal Bey yine yazmıştı. Sevgilerimizi iletelim. Apya demiş başka bir dinleyicimiz. Taner Kaya. Profilinde Messi fotoğrafı var. İşte bu ya sevgili Taner Bey. Yani Messi'yi sevmeniz güzel bir şey. Onu söyleyeyim. Ama maalesef Apya cevabı yanlış. Selamlar, iyi akşamlar. Antalya'dan Yavuz Karabem. Son birkaç cümlesini duyabildim. Verdiğiniz ipuçları ama... Apya olabilir mi bu futbolcu? Değil. Tekrar sorayım. Serie A'da daha çok forma giymek isterdim. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Tuncay Şanlı ile çok gole sevindik. Ribery ile hala çok ciddi iyi bir dostluğumuz var ve görüşüyorum demiş. İbrahimovic gerçek bir efsane. Aslında buraya Caner Aydaş diyecektim ama İbrahimovic olmuş. Peki neyse, olur, ona da kabul ediyoruz yani. İbrahimovic gibi bir futbolcuyu tabii ki efsane olarak görmesi çok normal. Takdir ettim kendisini. Simon Kayar demiş sevgili Ali Bey. Ali Bey'e de selamlar. Ali Türk, çok güzel soyadınız var. Ali Bey ama Kayar değil. Selamlar Ankara'dan Fatih ben. Hasan Kabze demiş hayır değil. Anelka cevabı veren Tugay Kutlu Bey hayır değil. Milan Rapayiç, İbrahim Sualp. Şualp olabilir, Sualp olabilir ama değil. Abi biz hep Fenerbahçe zamanına odaklandık demiş. Arabadan indim, yayını dinleyemeyeceğim demiş. Hayır, verdiğiniz yanıt değil ama doğru bir bakış açısı sevgili Çağdaş Bey. Doğru söylemişsiniz. Yine kıymetli bir dinleyicimiz, biraz daha ipucu verebilir misin demiş Kasım Bey. En azından mevkisini söyleyin. Oldu. Cevabı da söyleyeyim. Olsun bitsin. Değil. Verdiğiniz yanıt. O zaman Emre Belezoğlu olabilir mi demiş. İtalya'da oynadı. Tuncay Şanlı ile oynadı. Benim hatırladığım kadarıyla demiş. Sevgili Zeki abi. Hayır değil. Borello demiş. Colin Kazım veya Lugano. Marco Borello demiş. Dinleyicimiz Eyüp Bey. Hayır değil. Çok cevap var ama doğru yanıtı bulamadım. Hala yok. Rebro olabilir mi demiş. Ya tutarsa diye tamamen. Salladım demiş Tuncay Bey. Değil. Evet, Ortega söylendi Hayrettin abi. Hayrettin abi sen Hollanda'da bahçende güzel güzel böyle çiçekler yetiştir. Huzurlu bir hayat yaşa abi villanda. Lütfen rica ediyorum. Böyle şeyleri kafanı yorma. Kıyamam yani sana abi. Boş ver buraları. Şimdi hatırlamazsın, yorulursun. Bak üzülürüm. Seviyorum abi seni. Sevgiler, saygılar bu arada. İşin şakası tabii ki. Lugano olabilir mi demiş Lucifer. Hayır değil. Bu arada Lucifer dizisini de çok sevmiştim ya, onu da söyleyeyim. Keşke bitmeseydi. Kenan Bey Eskişehir'den yazmış. Eskişehir

Selamlar, sevgiler. Yakın bir zamanda Ankara'ya giderken trenle geçtik ama tabii orada hem kuzenim var hem de çok uzun yıllar gittik geldik. Orada işlerimiz vardı. Çalıştık. Apiyah cevabını vermiş ama değil. Uğur Bey yine doğru yanıtı verememiş. Rapa iç demiş. Ali Doğan İzmir'den Emre Belezoğlu olabilir mi demiş. Sevgili Ali Bey'e selamlar, İzmir'e sevgiler. Ama maalesef değil. Lazatiç diyorum demiş sevgili Can Bey, hekimimiz, ama değil. Ahmet Hasan demiş, Caner Tülü. Evet, adaşım sevgili Caner'e sevgiler, ama değil. Üzgünüm. Bu da doğru cevap değil. Soru bakıyorum. Aziz Diren Bey, cevabınızı anlayamadım ama. Dimaş, hayır değil. Serhat Bey ne demiş? Pardon. Mustafa Bey Serhat Akın demiş. Hayır, o da değil. Evet, şu ana kadar abartısız söylüyorum en az 100 cevabı geçtik. Veya 100 kişiden daha fazla kişi yazdı ama henüz doğru yanıt gelmedi. İlginç. Bir daha soruyorum. Serie A'da daha çok forma giymek isterdim. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Tuncay Şanlı ile birçok gol sevinci yaşadık. Ribery ile hala görüşüyorum. İbrahimovic gerçek bir efsane. Bence yeterli. İbrahimovic kısmına katılıyorum. Yani o zaten kesin bir şey de. Yani Ribery ile dostluğunun devam etmesi, Tuncay ile gol sevinçleri yaşaması, Tuncay Şanlı ile Serie A'da oynaması, ama daha fazla oynamak isterdim. Yani içinde ukde kalmış belli ki bu beyimizin. İyi bir futbolcuydu bu arada. Benim beğendiğim oyunculardan birisiydi. Şimdi birazdan söyleyeceğim ve diyeceksiniz ki ya nasıl bilemedik? Ya, Türkiye'de de bence iyi oynadı. İyi oynadığını düşünüyorum. Ya da en azından kendi mevkisinde o zaman için kıymetli oyunculardan birisiydi. Anderson olabilir mi demiş dinleyicimiz. Aziz Bey hayır değil. Bursa'dan selamlar. Kader Bey ne demiş? Kejman olabilir mi demiş. O da çok güzel, iyi bir futbolcuydu. Ben çok beğeniyordum. Biraz sinirliydi ama gerçekten iyi bir futbolcuydu. Yalnız ülkemize geçmiş yıllarda değil mi ne kadar kaliteli oyuncular geldi. İşte santrafor mevkiinde, kaleciler, orta sahalar, çok kıymetli futbolcular geldi. Hala da öyle ama o zamanlar tabii çok daha böyle iyi oyuncular geldi. Ya, o zamanlar da geldiğini söyleyebilirim. İşte Kejman da onlardan birisiydi. Yani bazen inanılmaz goller atıyordu. Mateja Kezman. Kejman. Hamit Altıntop olabilir mi demiş. Tugay Kutlu Bey. Hayır değil. Alakadır diyor dinleyicimiz. O da değil. Bakıyorum. Ortega olabilir mi demiş. Zafer yetişmiş. Hayır değil. Volkan Demirel olabilir mi demiş. Sevgili Kasım Bey. O da değil. Uğur Pekşen Bey. Kenneth Anderson diyor. Değil. Appiah cevabı gelmiş. Özgür Canbaş. O da değil. Ahmet Yüce Bey yine Appiah demiş. Appiah değil, onu söyleyeyim. Özgür Canbaş. Evet, düzeltmiş. Appiah demiş ama düzeltmiş. Niyank olabilir mi demiş sevgili hocamız. Hayır değil. Caner Bey, Boliç veya Baliç. İkisi de değil. Kim yazmış? Serhat Kaya Bey. Hayır, cevabınız doğru değil. John Karev diyor. Sevgili Selim Sarı. Peki, Antalya'ya sevgilerimizi iletelim. Güzel Ankara'mıza, şey Ankara diyorum, Antalya'mıza, biliyorsunuz dünyanın en güzel şehri, sevgili Selim Sarı gelmiş. Ona da sevgilerimizi iletelim. Karev diyor. Ama yanlış. Üzgünüm. Yani öyle bir gaza getirdi ki benim. Ben de öyle doğru yanlışmış gibi yaklaştım konuya ama değil. Başka kim var? Zafer Bey yazmış yine. Lazetiç demiş. Değil. Ufuk Bey Boliç demiş. Değil. Lugano değil. Doğan Morgül. Volkan Babacan. Yabancı. Hadi tüyo veriyorum. Yabancı. Sevgili Volkan. İsminiz ne bu arada? İsminizi yazarsanız sonu benim numaramla aynı olan. Neyse. Vazgeçtim. Sonu 44 olan telefon.
Yani

Kenan Bey değil. Neyse gelmiyor ya doğru yanıt. En sonunda söyleyeceğim artık vallahi. Bu kadar mesaj gelip herhalde doğru yanıtın gelmemesi. Ben bilseydim sormazdım yani bu soruyu. Neyse bir bakalım düşünün tekrar. Rebrov. Hiçbir yere bakmadan buldum demiş. Hayır hayır değil. Rebro falan değil. İşte bu. Sevgili Muhammed Bey. Leonardo Bonucci. Evet, Leonardo Bonucci cevabını vermiş. Ama yanlış. Caner abi iyi akşamlar. Bence Rapayiç demiş. Beylikdüzü Marmara Park taksiden sevgili Cengiz. Çok mu düşündün sevgili Cengiz bu cevabı verirken? Ama yanlış. Sebastian Frey cevabı gelmiş. Yanlış. Luciano cevabı gelmiş. Frey kim yazmış? Koray Bey. Luciano'yu Mustafa Bey yanlış. Peki Barcelona'dan Yusuf ben demiş. Barcelona'dan yazıyor bize. Vallahi buradan Katalonya'ya, canım Katalonya'ya selamlar, sevgiler. Barcelona'ya benim için Ütopya'dır yani Barcelona. Ve Barcelona'dan şu anda bizi dinleyen bir dinleyicimiz. Sevgili Yusuf Bey, ona da sevgilerimizi iletelim. Ölmeden bir Barcelona'ya gideceğim yani, bir o bölgeye gideceğim yani. Henüz yaş 47. İşte ne bileyim bir 15 sene 20 sene daha yaşarsak, böyle çoluk çocuğu üniversiteye atabilirsek, en azından birisini atarsak o birisi de diğerine bakar, öyle tahmin ediyorum. Aradaki yaş farkı nedeniyle. Ya, o zaman belki hanımla beraber bir Barcelona İspanya yapabiliriz. Rapayiç demiş, yanlış. Barcelona'yı bu kadar övdük ama yine de yanlış. Serdar Bey İstanbul'dan. Sevgili Serdar Bey'e de sevgiler. Anelka demiş bence demiş. Yanlış. CC Koç cevabı gelmiş. Sevgili Zafer Bey'den. Zafer yetişmiş. Yanlış. Oğlum ismi Sergen Yalçın. Babacan. Valla ne güzel ya. Volkan Babacan. Sergen Yalçın Babacan. Beşiktaş taraftarısınız herhalde, öyle tahmin ediyorum. Değil mi sevgili Volkan Bey? Ne demiş? Doğan Morgül. Peki, Doğan Bey. Yanlış. Sevgili canlar, önümüzdeki hafta oynayacak dört büyüklerin maçları Avrupa Kupası nedeniyle acaba ertelenebilir mi? Bilgin var mı? Selamlar, sevgiler. Korkut Bey, hayır, ertelenmeyecek. Oynanacak, onu söyleyeyim. Evet. Ertelenmeyecek yani, onu söyleyeyim. Ali Bey ne demiş? Kejman. Yanlış. Bursa'dan Serhat Bey. Alex demiş. Yanlış. Bir dinleyicimiz yazmış Ankara'dan. Işık Taksi'den. Van Hooydonk demiş. İsminizi de yazarsanız çok sevinirim. Serdar Bey, özür diliyorum. Ankara. Işık Taksi'den sevgili Serdar Bey yazmış. Pierre Van Hooydonk demiş. Kendisini çok severim. Çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir karakterdi ama maalesef değil. Caner abi iyi akşamlar. Bence Milan Rapayiç demiş. Değildi. Abi o zaman Filip Novak demiş. Hayır. Yanlış. Hafta sonu bizi dertlere sürüklediniz. Seviliyorsunuz sizi. Seviyorum sizi demiş sevgili Caner Bey. Ben de sizi seviyorum Adaş. Caner ismi çok nadir değil mi sevgili Adaş? Çok nadir rastlıyorsun. Yani ben çok hayatımda rastlamıyorum Caner'e. Hani bir ben varım ama etrafımda çok denk gelmiyorum. Hani ben de Caner diyen çok denk gelmiyorum. O yüzden bulmuşken sizinle sohbet edelim biraz dermişim. Çok teşekkürler sevgili Caner Bey. Ama ben de dertlendim yani. Niye böyle bir şey sordum bilmiyorum. Herhalde yayın bitene kadar kimse bilemeyecek. Keşke sormasaydım. Van Hooydonk cevabı gelmiş. Kim yazmış? Zafer Bey. Yanlış. Caner kardeşim, Appia olabilir mi? Okudum sevgili Ali abi. Appia değil. Appia da benim için çok özel bir oyuncuydu. Ya bilmiyorum, ben şöyle bakıyorum. Yanlış anlamayın ya da yanlış değerlendirmeyin. İsteyenle de saygı duyuyorum böyle düşünene. Ben Fenerbahçeli değilim. Galatasaraylı da değilim. Trabzonsporlu da değilim. Hani geriye zaten başka bir takım kalmadı. Beşiktaş kaldı. Ama hani ülkemize gelen özellikle hani belli kalitedeki oyuncular, hani takım ayırt etmeksizin gerçekten hayranlık duyuyorum oynadığı oyuna. Apya onlardan birisiydi mesela. Mertens onlardan birisiydi. Büyük bir hayranıydım. Schneider onlardan birisiydi. İşte Ortega hani böyle hakikaten bayıldığım oyunculardan birisiydi. Zaten Alex'i ve işte CC Okocha'yı saymıyorum. Öncesinde Hagi'yi saymıyorum bile. Hani ben mesela çok seviyorum. Bazen söylüyorum ama inanın bu gerçek duygularım. Yani
Herhangi bir

0: bir şey olsun diye, hani şirin gözükmek için yapmıyorum. Yani ben böyle bakıyorum spora. İyi oyuncuları eğer gerçekten oynadığı oyun size geçiyorsa ve hani böyle saha içinde sadece oyun oynamayı düşünüyorlarsa ve oyuna da çok ciddi kalite katıyorlarsa, o zaman bilmiyorum yani, benim görüşüme göre bu oyuncular sevilmeli diye düşünüyorum. Sevgili Ali abiye de selamlar. O da kıymetli bir şairimiz Ali Bey. Ali abi kendisi Fenerbahçeli, kızı Beşiktaş'tı. Bu sene Beşiktaş'ın maçlarını izleyeceğiz diyor. Çok umudu yok Fenerbahçe'de. Edu demiş sevgili Mustafa Bey ama yanlış. Evet, soru neydi demiş. Tabii hemen sorayım sizin için. Serie A'da daha çok forma giymek isterdim. Türkiye günlerimi unutamıyorum. Tuncay Şanlı ile çok gol sevinci yaşadık. Ribery ile hala görüşüyorum ve iyi bir dostluğumuz var diyor. Ve İbrahimovic'in de gerçek bir efsane olduğunu düşünen bir futbolcuyu soruyorum. Yaklaşık bir saattir bir doğru yanıt arıyorum sadece. Sonra söyleyeceğim çünkü ben de cevap okumaktan yoruldum ama kimse bilemedi henüz. Kim sormuş radyo yeni açtın diyen? Sevgili Yasin Bey'e, ona da sevgilerimizi iletelim. Peki. Stefan Thomas yanlış. Chatbot'a sordum diyor. ChatGPT'ye sormuş İbrahim Bey. Yapmayın. Yanlış. Bu cevapların hepsi yanlış. Eşleşme yok diyor. Var var. Bu da değilse demiş artık pes benden. Kim demiş? Sevgili Koray Seven Bey. Yanlış. O yüzden pes edebilirsiniz. Lugano. Luciano abi doğru cevap. Evet abi, Beşiktaş'tayız. Oğlumun doğum günü de 19.03.2015. Maşallah siz. Evet. Allah bağışlasın. Bu arada benim oğlum da hemen hemen yaşıt. Benim oğlum da 12 Şubat doğumlu. 14 Şubat'a gelmedi. Beklemedi beyefendi 2 gün daha. Ne güzel. Ne güzel. Sevgililer gününde doğacaktı. Hem böylelikle hani ona hediye alırken hanıma da hediye almış olacaktık. Böyle hem bir, 2 gün önce doğum günü kutluyorsunuz. 2 gün sonra bilmem sevgililer günü vesaire. İyi olurdu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Peki. Ortega demiş Serhat Bey, Bursa'dan taksici kıymetli bir dinleyicimiz. Zoran Mirkoviç sevgili Ali Bey yazmış. Ali Türk değil. Bir dinleyicimizin mesajı bekleniyor. İzmir'den Bahadır Bey. Revivo değil. Mümin Bey ne demiş? Caner Bey, sizi severek takip ediyorum ancak 35 dakika bu soru hikayesi olmadı diyor. Bitti futbol akışı ülkede ve dünyada, yazık ya demiş. Peki Mümin Yılmaz, teşekkürler. Birazdan geçeriz ya, birazdan konuşuruz futbolu. Bir soru sorduk, ben de artık şey oldum. Bozinho olabilir mi demiş. Neyse, şimdi birazdan reklam arasına gideceğiz. Dönüşte cevabını artık vereceğim. Yapacak bir şey yok, kimse bulamadı. Bursa'dan, Karşıyaka'dan Barış Bey bulamamış. Antalya'dan Serkan Bey, değil mi? Aslan Bey, pardon. Soruyu tekrar sorar mısınız dedi. Az önce sordum. Denk geldiniz mi soruya? Aurelio cevabı değil. Baroni cevabı hayır. Niye 3 4 büyüye bakıyorsunuz? Başka takımlara bakamaz mısınız? Bakıyorum. Yok. Giresun'a maalesef, Samsun'a gidemedim. Evet, bir reklam arasına. Yok, evet, yapay zekada çıkıyor çıkıyor yani, her yerde var. Neyse, dönüşte cevabı vereceğim. Kimse bulamadı, yapacak bir şey yok. Bakalım tatmin olacak mısınız bu cevaptan? Sonra da artık biraz Trabzonspor'u konuşuruz. Şimdi kısa bir reklam arası.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki
3: Türkiye
1: hikaye.
3: Türkiye Jockey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
4: Geride üçüncülükte için içeride iki numaralı Demir abi var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Altın Küpeli vardı. Hemen içeriden 7 numaralı Açanay öne doğru geldiler. Dışlarında da 5 numaralı Siyah Sancak var. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 10 numaralı Parili bir boy farkla lider. İkincilikte 9 numaralı Kalemli Şahı var. Bir boy geride üçüncülükte içeride 2 numaralı Demir abi. Bir boy geride 7 numaralı Açanay sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 10 numaralı Parili son düzlüğe lider çıktı. Son 400 metreye lider girdi. Bariyer dibinden 2 numaralı Demir abinin atakları var. 3 boy kadar geride dışta 7 numaralı Açanay sırasıyla son 300 metreye girildi. Liderliğini 10 numaralı Parili sürdürüyor. Orta kulvardan 2 numaralı Demir abi, dışarıdan 7 numaralı Açanay beraber geldiler. 10 numaralı Parili rakiplerine direniyor. 2 numaralı Demir abi, 7 numaralı Açanay geldi. Onu yakaladılar dışarıdan gelen. 7 numaralı Açanay ve yanındaki 2 numaralı Demir abi arasında birincilik mücadelesi. 2 numaralı Demir abi öne geçiyor. 2 numaralı Demir abi, 7 numaralı Açanay geliyor ama 2 numaralı Demir abi potu önde geçiyor. 7 numaralı Açanay 2. 10 numaralı Parili 3. 6 numaralı Süleyman Ağa 4. 4 numaralı Koçtadaş da yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Demir abi Alican İnci ile kazandı.
3: Türkiye Jockey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Mesaj yollayan herkese teşekkür ederim. Cevabı söyleyeceğim. Tabii eleştiren dinleyicilerimiz de olmuş. Bir daha da sormam ya. Tamam, neyse. Zaten soracak vaktimiz de kalmaz artık. Biraz uzun oldu. Evet, doğru, haklısınız. Ama doğru cevap olur diye tahmin ettim. Olmadı. Hala da olmadı. Daha fazla uzatmayayım. Tayvoy'du doğru cevap. Hatırlarsanız Tuncay Şanlıyla 2013-2014 yanlış hatırlamıyorsam. O sezonda Bursa Spor'da forma giymişti. Taybo beğendiğim bir oyuncuydu. Ama kimseden Taybo cevabı gelmedi. Milan'da da yine

0: oynayan bir oyuncuydu. İtalya'da çok uzun tabii sürmedi. Neyse devam edelim. Trabzonspor mücadelesi başlayacak. Birazdan Göztepe ile biz de alıcı gözüyle izleyeceğiz. Yani 10 geçerek reklamından sonra da sevgili Nihat abiyi bir hatta alıp Trabzonspor'un transfer gündemini bir konuşacağız. Bakalım kimler gelebilir bundan sonrası için diyelim. Caner Bey, iki bilet alıyorsun ve Hollanda'ya geliyorsunuz. Çocukları birkaç günlüğüne bırakabilirsiniz. Gerisi bize ait. Misafir etmeyi çok isteriz demiş sevgili kıymetli abim. Hayrettin abim. İnşallah abi, inşallah diyelim. Kızım çok küçük. Yani şu anda anne babasız çok kalmaz diye tahmin ediyorum. Ama biraz zaman geçsin. İnşallah biz de burada devam ediyoruz. Burada tabii çok önemli dostluklar kurduk. Çok teşekkür ederim. Böyle düşündüğünüz için ama inşallah en kısa sürede geliriz. Biraz kızım büyüsün. Henüz 4 yaşında. Daha hala anne babasız. Kendi başına hareket etmiş. Ne olursa olsun durum. Çok küçük daha. Böyle 5-6 yaşında olursa biraz anlarsa olabilir Hayrettin abi. İnşallah sözümüz olsun. Eşimle beraber, İnce'ninle beraber geliriz, gezeriz, birkaç gün kalırız. Hiçbir şey olmasa da orada sizleri görürüz. Bizim için yeterli. Çok teşekkür ederim düşündüğünüz için. Dediğim gibi mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederim. Evet, biraz uzun sürdü. Sevgili Sertan da kızmış bana. Niye bu kadar uzun sürdü demiş. Bu arada Göztepe tehlikeli geldi. Göztepe'yi özellikle merak ediyorum. Trabzonspor'u izledim ama Göztepe'yi çok izleme şansım olmadı hazırlık maçlarını. Hani geçen seneki özellikle iç sahadaki o tempolu oyunu, o sert oyunu devam edecek mi bu senede beraber göreceğiz. Onlar da kadroda ciddi bir revizyona demeyeyim ama yeni oyuncular aldılar. Biraz kabuk değiştirdiler. Yine de iyi oyuncuları var. Ve bu arada Göztepe çok tehlikeli geldi. Golü de bulmak üzereydi ama bu kareyi son anda engelledi. Savioğlu'yu yine bir göreceğiz Trabzonspor'da. Şimdi sağ taraftan gidiyor topla beraber. Çok fazla övgü dinledim Savioğlu ile alakalı. Bir de canlı canlı izlemek lazım. Bu arada Bukhari'den çok basit bir top kaybı ve sonrasında da top da Göztepe'ye geçti. Yine stat dolu. Göztepe'nin stadı gerçekten dolu. Orada hani hazırlık maçı da olsa, normal maç da olsa mutlaka bir ilgi alaka var. Göztepe'ye çok ciddi bir sevgi var. Karşılıksız bir sevgi olduğunu söyleyelim. Tebrik ediyorum valla. Yani şartlar ne olursa olsun İzmirli futbol severleri canı gönülden tebrik etmek lazım diyelim. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Dediğim gibi çok da mesaj gelmiş. Teşekkür ederiz. Sevgili Eray Bey bir mesaj yollamış. İyi yayınlar dilemiş. Ona da teşekkür edelim. Hatta şöyle bir bakıyorum. Evet, birçok yerden mesajlar gelmiş. Hepsini okumaya çalıştım. Galatasaray mücadelesinde birazdan sizler için yine aktarıyor olacağım. Saat 21'de başlayacak Villarreal ile önemli bir hazırlık mücadelesine çıkacak. Tabii Galatasaray'da gündem transfer. Transfer yapılmadığı her gün stres seviyesi biraz daha artıyor taraftarın. Bazı taraftarlar bekleyelim diyor. Mutlaka yönetimimiz iyi bir transfer alacak. Bazı taraftarlar ki bugün ben de buraya gelirken yine birçok Galatasaray taraftarı ile birlikte geldim. Aralarındaki konuşmalara şahit oldum. Herkes bir şey söylüyor. Transfer yapılmamasıyla yapılamaması neyse artık ilgili. Herkes kendince bir doğru bulmaya çalışıyor. Ya da mantıklı bir şey bulmaya çalışıyor. Ama hani ortada bir gerçek var. O da bu arada Trabzonspor savunmasından büyük bir hata. Şimdi Göztepe gole gidiyor. Ama burada kaleye çekilen bir şut. Çok ilginç. 6 Göztepe'li oyuncu varken Göztepe'li oyuncu kaleye vuruş yaptı. İlginç. Sonrasında da başka bir karar geldi ama o kararı çok anlayamadım. Sevgili Aslan Bey ne demiş? Bu akşamki Villarreal maçını merak ediyorum demiş. Bakalım demiş. Peki Aslan Bey'e de sevgiler. Ben de merak ediyorum nasıl bir mücadele olacak Galatasaray. Kendi sahasında biliyorsunuz Ren mücadelesinde çok başa baş bir mücadele vardı. Son dakikalarda penaltı golüyle Galatasaray beraberliği sağlamıştı. Evet, İsmail Köybaşı futbola veda ediyor. Saha içinde şimdi takım arkadaşları omuzları aldı. Göztepe'de uzun yıllar oynadı İsmail Köybaşı. Hani İsmail Köybaşı'nın futbolu bıraktığına inanamıyorum gerçekten. Dediğim gibi yani çok kısa sürdü. Böyle kısa bir kariyer gibi gözüküyor ama aslında uzun yıllardır Türk futbolunun içinde olan bir oyuncu. Büyük takımlarda da oynadı. Öyle ya da böyle Türk futbolunda iz bırakan oyunculardan birisi, bilmiyorum. Elinden geldiği kadar oynadığı takımlarda faydalı işlere imza atmaya çalıştı. Şu anda da İzmir'de Göztepe taraftarına veda ediyor. Futbola veda ediyor İsmail Köybaşı. Duygusal anlar yaşanıyor İzmir'de sevgili dinleyiciler. İsmail Köybaşı'nın jübile mücadelesinde Göztepe kulübü de teşekkürler kaptan diye şimdi scoreboard'ta bir görsel yayınladılar. Ona ve ailesine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Bakalım futbolun içinde kalmaya devam edecek mi? İşte teknik direktör olabilir, yardımcı antrenör olabilir, ne bileyim belki menajer olabilir, bilemiyorum artık. Bundan sonraki kariyeri nasıl şekillenecek? Hep beraber göreceğiz. İsmail Köybaşı'nın Türk futboluna katkıları için teşekkürler diyelim. Gözyaşını tutamadı o da dışarı çıkarken kaptan İsmail Köybaşı. Peki kısa bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Ara sonrasında sevgili Nihat Erence müsait olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u konuşacağız sevgili Nihat abiyle.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada Göztepe köşe vuruşu kazandı. Evet, Galatasaray'ın kalesinde Günay var. Lemina, Jakobs, Şalay ve Eren dörtlüsü ilginç bir savunma dörtlüsü. Lemina ve Jakobs var. Evet, hattımızda sevgili Nihat Erence var. Karadeniz Gazetesi'nden sevgili Nihat abimiz. Nihat abi merhabalar.
4: Merhabalar, iyi akşamlar olsun.
0: Nasılsın, iyi misin?
4: Şükür diyelim.
0: Maçı yani izliyorsun tabii bir taraftan.
4: Yani tabii bir yandan gözümle de şeyi bu İzmir'deki bu arada Göztepe'nin bir hata vardı. Ona da dikkat.
0: Evet, bir yandan nefesin kesildi.
4: Evet, oldu, gol mü oldu diye baktım.
0: Evet,
4: böyle.
0: Evet, fark ettim abi.
4: Ya aslında tabii ki eğer ki buradan başlayacaksak sevgili Caner, yani özlemişiz bu tür tribünlerde aynı yani ortamda iki takım taraftarının yan yana

0: maç izlemesine, işte çocuklar var, babalar, anneler. Yani o kadar güzel bir görüntü ki.
1: Evet.
0: Biz biraz eski kuşak olduğumuz için zamanında İstanbul'da olsun, Trabzon'da olsun hep maçları çoğu zaman yan yana izlerdik. Özellikle İstanbul'da diyelim ki işte Trabzonspor Galatasaray maçı var, Trabzonspor Beşiktaş maçı var. Yan yana iki takım taraftarı otururduk. Beşiktaş atak yaptığında Beşiktaşlar ayağa kalkardı. Trabzonspor atak yaptığında bizler ayağa kalkardık. Böyle bir ortamdı. Sonra garip bir şeyler oldu.
1: Evet.
0: Tribünler bölündü. İşte bugün o şeyi görünce o eski nostalji aklıma geldi. Çok güzelmiş. Bugünkü görüntülerden dolayı da hem Trabzonspor'u hem de Göztepe'yi kutlamak lazım. Türk futbolunun böyle şeylere ihtiyacı var. Çok güzeldi.
1: Evet, görüntüler güzeldi, doğru, maç başında ben de fikirdeyim. Bu tabi hazırlık maç olduğu için belki böyle, ama normal maçlarda maalesef yapamıyoruz bunları, zaten sen de biliyorsun. Keşke bütün maçlar böyle olsa, dediğin gibi yan yana izleyebilsek. Aslında yan yana kalabiliriz de, dışarıda yan yana konuşabiliyoruz başka takımları gönül verip, değil mi? Ama statta nedense bunu yapamıyoruz, beceremiyoruz. Ya da belki istenmiyor, bilmiyorum, o da biraz bana ilginç geliyor. Bazen büyük takımların maçlarında işte rakip taraftarlar alınmıyor. Çok da anlayamıyoruz neden olduğunu. Biraz da sanki kendimiz yaratıyoruz bu gerginliği gibi geliyor bana.
0: Ya şöyle, tabii onu da şöyle söyleyeyim. Biliyorsun yaklaşık bir haftadır Trabzonspor'da çok güzel bir Muhammed Salah karşılaması, işte imza töreni, müthiş. Dünyada inanılmaz bir yankı buldu. Ama Salah'ın İstanbul'a geldiğinde bizim taraftarların arasında bir tane Galatasaraylı çocuk vardı.
1: Evet, gördüm.
0: Forması çıkarıldı ama inan ki ben bir anlamda üzüldüm. Şöyle, muhtemelen o Trabzonlu arkadaşlarıyla gelmiştir maça. Karşılamaya. Karşılamaya oradaki kişinin hepsi Trabzonlu arkadaşlarıydı. Orada o formayı, ama neyse, sonrasında çok güzel oldu. Trabzonlar Derneği o yaşanan olayı unutturacak çok güzel bir hamle yaptı. O kardeşimize bir Salah formalı, 10 numara forması hediye edildi. Galatasaray formalı. Bunlar aslında dedim ya, hep görmek istediğimiz, yaşamak istediğimiz şeyler. Güzeldi. Ben bunları aslında sürekli bazı şeyleri, evet, tribünde mutlaka olacak, çekişmeler olacak, atışmalar olacak. Atışmalar da güzel olacak. Bazen tezahürat yaparsınız, yaptığınız tezahüratlar karşı tarafı biraz kızdırır ama güldürür de. O tür şeylerin olması lazım da sevgili Caner, ama dediğin gibi özellikle son 8-10 senede bu tribün fanatizmi maalesef istenmeyen noktalara kadar gitti. İşte bir sürü şeyler yaşadık.
1: Tabii.
0: Umarız bu sene 2026-2027 futbol sezonu böyle fair play'in üst düzeyde olduğu bir sezon olur. Mutlu oluruz yani.
1: İnşallah, valla temennimiz o yönde. Hep her yıl konuşuyoruz zaten. 5-6 yıldır zaten ben buradayım, 7 yıldır hatta. Sürekli konuşuyoruz. Umarım önümüzdeki yıl böyle olur diyoruz. Hep bir temenni. Umarım bu sene gerçekten olur. Nihat abi, şimdi az önce söyledin aslında sen. Bir Muhammed Salah rüzgarı, aslında olması gereken de rüzgar değil, fırtına belki de. Trabzonspor'un da şeyine uyan bir hakikaten önemli bir futbolcu, önemli bir yıldız Trabzonspor'a geldi ve karşılama sahne havalimanından başlayarak da muhteşem bir karşılama. Kendisinin de aslında çok etkilendiğini düşünüyorum. Hem stattaki görüntüler, sen söyle, havalimanındaki karşılama, çok nereye geldim demiştir diye tahmin ediyorum. Ne diyorsun, Trabzonspor hedef, tabii ki hedefi şampiyonlukta ama sanki gözünü kararttı gibi Sayın Başkan.
0: Ya şöyle diyelim, şimdi senden yayın yaptığımızda şunu konuşuyorduk, diyordum yani ya 10 tane işte mesela 10 transferdi, taraftar diyordu ki ya ben kızıyordum, niye kombine almıyorsunuz, niye forma almıyorsunuz diye, yıldız istiyoruz diyordu açık bir şekilde. Oturduğumuz yerlerde, meydanda,

0: Hamamzade'de, çay bahçelerinde, deniz kenarında, nerede olursa olsun. Yani onu taraftarın istediği şey şuydu. Ya evet, tamam, çok nokta transferler yapılıyor, ihtiyaçlar karşılanıyor ama ya tribünde biz yani izlerken orada bir tane yıldız görmek istiyoruz. Hatta bir tane şöyle gene bir sohbetimizde bizim maçları hiç kaçırmayan bir yaş olarak benden de bir abimiz dedi ki ya ben sana soruyorum dedi, Nihat Bey dedi. Şu anda dedi Trabzonspor'da hangi futbolcunun formasını alırsın dedi.
1: Evet.
0: Ya da ben dedi torunuma kimin formasını? Mesela torunum bana diyor ki dedi işte dede forma al ama yani bir yandan da kimin formasını istiyorum dedi. Ona açı diyorlar dedi. Yani düşünebiliyor musun? Halbuki orada Mucci'de var. Yani var oğlu var. Savic'i var, Mucci'si var. Bir sürü oyuncu var ama orada yani birçok insan bir hani görselliği de futbolunda bir görsel olduğunu düşünürse, görsel şölen diyoruz ya adına, o zaman ne düşünüyoruz? Diyoruz ki bir tane orada bir yıldız lazım. Yani o bakıldığı evet. zaman insanları heyecanlandıracak, bakıldığı zaman vay be işte bu da bizde denilen bir yıldız lazım diyorduk. Trabzonspor hani biraz önce senin deyiminle gözünü kararttı. Muhammed Salah'ı aldı ki Muhammed Salah'ın yani Beşiktaş'ta transferi bitti dendiğinde onu da yani rahatlıkla söyleyebilirim. Trabzonspor'un ilgilendiğini ve Trabzonspor'a daha yakın olduğunu söyleyen ilk kişi de benim.
1: Evet.
0: Yani o yaşanan süreci bildiğim için. Sonuçta Muhammed Salah gibi Premier Lig'de 9 yıl Liverpool formasını giymiş. Yani o kadar çok kupa kazanmış ki. Lig kupası, şampiyonluk kupası, Şampiyonlar Ligi kupası. İşte İngiltere'deki en fazla gol atan oyuncu. İngiltere'de sayısız kez
1: yılın futbolcusu.
0: Yılın futbolcusu. Yani çok şey kazanan bir futbolcu. Şimdi o futbolcuyu Trabzonspor transfer etti. Doğal olarak da zaten hani bizim Trabzon'un yapısını az çok sen biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani o insanların futbola olan şeyini,
1: bakış
0: sevdasını. Bakıştan öte sevdasını çok iyi biliyorsun. Şimdi onu gördükten sonra orada böyle bir prima bir ismin olması. Tabii ne oldu? Yani Salah'ın gelmesiyle beraber insanlar ha dedi işte. Yani bizim takıma yakışacak bir oyuncu. Gerçekten işte biraz önce senin de söylediğin gibi o coşku şeyde başladı. İstanbul'da havalimanında başladı ki şöyle oraya benim elemanlardan bir tanesini göndermiştim. Mavir çocuklardan birisi. Ya abi dedi ben dedi o İstanbul'da yaşıyor. Ben dedi İstanbul'da yaşıyorum. Bir sürü şeylere gittim. Hani transferleri karşılamaya. Ben ilk defa dedi bir takım taraftarının bu kadar kalabalık halinde bir oyuncuyu karşılamaya gittiğini gördüm. Ki bu İstanbul'du.
1: Evet.
0: Biz de dedik ki bu İstanbul'da böyleyse Trabzon'da ne olur? Hakikaten evet, Trabzon'da da müthiş oldu. Hem havalimanındaki karşılama hem imza töreni. Yani her şeyiyle çok konuşulan bir karşılama oldu. Oyuncunun kariyerine yakışan bir karşılama oldu. Yani bu saatten sonra şimdi şu andan itibaren herkesin konuşması ve işte beklentisi şu. Yani kim var takımınızda? İşte geçen hafta ondan da bir daha söz edeceğim. İdman'dan bir fotoğraf paylaşmıştı kulüp. İdman'da şöyle Onana, Salah ve Savic. Yani düşünebiliyor musun? Manchester United'ın kalecisi Onana, Liverpool'un efsanesi Salah ve Atletico Madrid'de yaklaşık herhalde 12 yıl falan oynamıştı Savic. 3 tane dünya yıldızı bordo mavili formayla idmanda. Trabzonspor idmanında. Çok değerli bence. Bence çok değerli. Yani o bile insanları heyecanlandırmaya yetti. İşte ki onu özellikle imza töreninde çok daha iyi gördük ki ben herhalde bilmiyorum çok rastlamadım ben hani bir futbolcunun kendi imza töreninde yani işte Instagram'dan canlı yayın açması. Canlı yayın açtı o gün. Bütün dünyaya oradaki ortamı gösterdi.
1: Tabii tabii 70 milyon takipçisine oradaki ortamı gösterdi.
0: Yani çok aslında bunlar da çok değerli. Ya şöyle.
1: Ya bir transferden daha fazlası aslında Trabzonspor bravo. İçin. Yani böyle söylemek bravo. Lazım. Şimdi eğri eğri doğruya doğru demek lazım. Yani seninle çok konuşamadık ama Messi ve Ronaldo'dan sonra Avrupa'da bu sayıları 8-9-10 sene üst üste yapan tek oyuncu. Bir kere bunu söyleyelim. Ya işte insanlar şöyle de değerlendiriyor efendim. Ya işte çok ciddi bir maliyeti var. Maliyet fayda ekseninde acaba ne verecek? Yani vereceği bilemeyiz tabii ki. Yani bunu anlamak zor ama hani verdiklerini biliyoruz son 9 sezonda. Ya yani 30'dan aşağı, 35'ten aşağı üretime katkıda bulunduğu bir sezon yok. Ne verebilir yani? En kötü herhalde böyle bir şey olur yani. Ki buranın da daha alt bir lig, segment bir lig olduğunu düşünürsek.
0: Şöyle diyelim, onu da şöyle aslında ben yani Salah buraya geldiğimde İngiltere'deki yani geçmiş yıllarda işte spor gazeteleri yaptığım dönemlerde İngiltere'deki hani bizim o bölgelerde muhabirliğimizi yapanlarla da sohbet ettim. Söyledikleri şey şuydu, mesela hani Liverpool'u takip eden bir muhabirim var, şu ifadeyi kullandı, dedi ki ya yıllardır işte ne dedik 9 yıl yanlış hatırlamıyorsam Liverpool formasını giyen bir oyuncudan bahsediyor. 9 yıl boyunca İngiltere'de dedi hiç problem çıkarmayan sürekli futboluyla konuşulan bir adam.
1: Evet.
0: Bu çok değerli. Yani hep şimdi Salah ne gördü? Trabzon'a geldiğinde şunu gördü bence. Dedi ki burası gerçekten futbol kenti. İnsanlar futbola aşık. İnsanlar takımlarına, renklerine, buna aşık. Böyle bir yerde zaten hani şeyi hani futbola bakış açısı, profesyonelliği son derece üst düzey birinden bahsediyoruz. Bir de bu ortamı gördükten sonra ben daha çok takıma sahip çıkacağını, daha fazla yani belki hani denir ya bir Trabzonlu'dan daha fazla Trabzonlu, daha fazla Trabzonsporlu olur diye düşünüyorum. Yani şu anki görüntüler, ilk izlenimlerimiz böyle. Tabii ki oynamaya başladığında takıma olan katkılarını gördüğümüzde bunları daha fazla konuşacağız, söyleyeceğiz. Yani kaliteli bir oyuncu. Nedir beklentiler? Tabii ki Salah'ın gelmesiyle beraber Trabzonspor'da hedefler de çok büyüdü. İnanılmaz büyüdü. Yani şimdi geçen yıl 1-4'ü konuşurken şimdi artık 1 konuşuyorsun. Yani benim hedefim şampiyonluk diyorsun. Yaptığın bu transferlerle, yaptığın böylesine önemli hamlelerle ki daha da devam edecek. Onları da konuşuruz seninle.
1: Evet.
0: Yani böyle bir ortamda işte Salah işte orada şu olacak. Oyunun lideri olacak. Sahanın lideri olacak. Bana göre Fatih Tekke'nin de saha içindeki en önemli gözü, kulağı, her şeyi olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, çok da ciddi katkıda bulunacağını düşünüyorum az önce bahsettiğim gibi. Peki Nihat abi, ben şimdi şunu merak ediyorum tabii ki. Trabzonspor hani az önce bahsettiğim gibi bence Avrupa'da hani şu andaki seviyesini tabii ki göreceğiz. Hani düşüşte olduğunu, başarılı olamayacağını düşünenler de var ama az önce bahsettim ya. Ben minimum 30 yazıyorum gol asist katkısı. Üzerine sen getirebilirsin. Bunun haricinde hani bir pazarlama, hani Trabzonspor biliyorsun son özellikle 1,5 yıldır parlatıp satıyor oyuncuları. Bu anlamda da aslında yani eğer iyi bir organizasyon yapılırsa hani bundan sonra özellikle parlayan oyuncuları, çünkü dünyada bilinirliğini artırdı Salah'la beraber. Çok ciddi bir şekilde. Hani para versen böyle bir reklam yapamazsın.
0: Çok doğru.
1: Yani zaten bu konuda hani bir çalışma var mı mesela?
0: Şöyle söyleyeyim, yani orada da zaten hani bir çok iyi bir scout ekibi vardı. Evet. Trabzonspor'un hala da var. Yani o başındaki Eren Mert'in bir ayrılığı tabii ki biraz oradaki dengeyi bozdu ama sonuçta yine sadece Eren Mert'ten kurulu bir düzen değildi o.
1: Tabii.
0: Birçok oyuncu vardı. Birçok oyuncuyu takip eden scoutlar vardı. Yine oradaki başarının ben devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki şimdi burada bir de şu

0: Bence en önemli şey şu, yani evet Trabzonspor'a gelip hiç adı sanı duyulmamış, mesela düşünebiliyor musun? Bastia'da oynayan bir Ulayi, Fransa Ligi'nde, 2. Ligi'nde oynamış ama hiç fark edilmemiş, öyle değil mi? Trabzonspor'a geldikten sonra fil dişi sahili milli takımına seçiliyor ve 2026 Dünya Kupası'nda takımın en önemli isimlerinden birisi oluyor. Yani bundan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bu çok değerli. Yine aynı şekilde neden bahsediyoruz? Pina
1: Livo var. Pina var.
0: Pina'dan bahsediyoruz. Pina yani Portekiz'de oynamış bir sürü şeylerde ama buraya geldikten sonra inanılmaz bir ivme kazanmış. Hele Livo'yu devre arasında gelen bir oyuncu. Hiç Nijerya milli takımının, yani Nijeryalı olduğunun bile belki birçok kişi farkında değil. Ama öyle bir ivme yakaladı ki kısa bir sürede bir anda Nijerya milli takımının değişmez oyuncularından bir tanesi oldu. Savunmasının en önemli ismi oldu. Yani bunlar bence işte şimdi Salah'la beraber ben o rüzgarın artık hakikaten fırtınaya dönüşeceğini düşünüyorum. Yani Avrupa'da belki hani böyle parlamaya yatkın ya da parlamaya yakın oyuncuların bazen bazıları şey yapar. İşte Türkiye'den takımlar ister, Almanya'dan takımlar ister ama genelde bakarlar. Der ki ya Fransa'yı tercih edeyim, Almanya'yı tercih edeyim. Ama şimdi Salah'la beraber bence Trabzonspor tercihi daha fazla olacak bence.
1: Evet, bunu Sayın Başkan da söylemişti aslında. Buna yönelik de çok güzel bir hamle. Nihat abi, bir santrafor istiyor Trabzonspor. Charlotte ismi gündemde, yine başka isimler de var. İşte Nunez ismi zaman zaman yazıldı. Bu konuda yakın zamanda bir, hani önümüzdeki haftaya kadar ya da playoff maçına kadar bir hamle gelir mi, gelecek mi, ne düşünüyorsun?
0: Şöyle söyleyeyim, bugün Darwin Nunez'le ilgili bayağı bir sıcak bir gelişme vardı. Hatta işte bu yayına girmeden önce de ben biraz yönetimden birileriyle sohbet ederken şunu söylediler. Yani sanıyorum bir hafta içinde İbrahim Şahinkaya var, bizim transferleri takip eden, oyunculara gidip alıp gelen, görüşmeleri yapan. Aynı zamanda da Ertuğrul Doğan'ın dayı tarafı.
1: Evet.
0: Büyük dayısı Güngör Şahinkaya, bizim de çok iyi dostumuz, biliyorsun. Çok sevdiğimiz bir isim. Aynı şekilde İbrahim Şahinkaya da dayılarından bir tanesi. Bu işleri o yapıyor. Tabii şu var, benim aldığım yani bilgiler şöyle, oyuncuyla anlaşma.
1: Nihat abi özür diliyorum, bir yarışa gidelim, devam edelim.
0: Tamamdır.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Önünde 9 numarada Turbo Bey'i, Musaf Kanlar'ın 1 boy gerisinde 12 numarada Hükümdar Kız, 1 boy geride 10 numarada Avanos Efes'i, 2,5 boy kadar gerilerinde 13 numarada Aybuga ve 14 numarada Onur Süren sırasıyla Safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerinden çıkmak üzere. 5 numaralı Sılpahar liderliğini 1,5 boy farkta sürdürürken şimdi dışarıdan atak yapan 4 numaralı Bay Olof bir anda grubun en önüne geçmeye çalıştı. Bunu başardı. 5 numaralı Sılpahar ikincilikte kaldı. Üçüncülükte 1 numaralı Serin Tepe, dördüncülükte içeride 8 numaralı Free Blood. 1 boy kadar geride içeride 7 numaralı Sancak Taşıyan, dışında 11 numaralı Güneş Itan. Onların 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Şansı Bol Bey. 2 boy geride 2 numaralı Can Yaman sırasıyla Safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 4 numarada Bay Olof liderliğini sürdürüyor. 1 numarada Serin Tepe takipte. Yanında ortada 5 numarada Sılpahar var. 1 boy kadar gerilerine 7 numarada Sancak Taşıyan geldi. Bu safkanların hemen dışına doğru 10 numarada Avanos Efes'i, 11 numarada Günüştan dolandı. 1 boy geride ortada 8 numarada Free Blood sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere liderliğini 4 numarada Bay Olof koruyor. 1 numarada Serin Tepe ikincilikte, içinde 5 numarada Sılpahar, dışlarında 11 numarada Günüştan, ortada 8 numarada Free Blood, en dışta 2 numarada Can Yaman, içeride 7 numaralı Sancak Taşıyan sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Lider 4 numaralı Bay Olof, içeride 5 numaralı Sılpahar var. İkincilikte geriden dış kulvardan 11 numaralı Güneş Itan'ın en dış kulvardan 2 numaralı

0: Can Yaman'ın ataklarıyla son 200 metreye geliyor. En dış kulvardan 2 numaralı Can Yaman geldi, yarışın liderliğini aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İçeriden 5 numaralı Sılpar'ın, geriden 11 numaralı Günüştan'ın, içeriden 7 numaralı Sancaktaş'ın atakları var. Farklar azalsa da 2 numaralı Can Yaman lider, dışarıdan 11 numaralı Günüştan geliyor. 2 numaralı Can Yaman önde, 2 numaralı Can Yaman kazanıyor. 11 numaralı Günüştan ikinci, 8 numaralı Freeblood üçüncü, 7 numaralı Sancaktaşıyan ve 3 numaralı Şanslı Bol Bey dördüncülük için fotoyu beraber geçtiler. Günün son yarışını kazanan Safkan 2 numaralı Can Yaman oldu. Mustafa Çiçek de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz. Nihat abi hattaysa. Nihat abi orada mısın?
9: Buradayım. Bir yandan da maça bakıyorum.
8: Evet, ben de
9: bayağı
8: bakıyorum.
9: Bayağı bir sertleşti ya. Yani...
8: Çok, değil mi? Sanki böyle bayağı sert bir maç. Ben de
9: lig
8: şaşırdım.
9: Lig maçı gibi değil mi? Lig maçı gibi.
8: Abi ligde de bu kadar. Hani iki takım da bu arada zaman zaman sertlikte. Göztepe'yi biraz daha. Göztepe zaten sert oynayan bir takım biliyorsun.
9: Evet.
8: Biraz. Yani onlar fiziki mücadeleyi biraz ön planda tutuyor. Biraz abarttılar mı diyorsun ilk maç? Hazırlık maçı.
9: Valla ama şu da var.
8: Evet. Bayağı. Hani birazdan ya kavga yani, çıkacak gibi gözüküyor abi yani, bilmiyorum ama.
9: Şey maçı, jübile maçı inşallah sıkıntılı olmaz.
8: Vallahi öyle gözüküyor. Evet yani, sen nerede kalmıştın abi en son?
9: Nunez'i konuşuyorduk.
8: Evet.
9: Dedik ki Nunez'le ilgili sıcak bilgiyi tam verirken tabii ki atlarında koşması gerekiyor biliyorsun.
8: Tabii.
9: Onlar koşmadan olmuyor. Nunez'le ilgili yani bu hafta içinde ben biter diye düşünüyorum. Belki yani pazartesi gününe kadar tahmin ediyorum o konuyu bitirirler. Şey, son bilgileri söylüyordum. Oyuncuyla bir yıl kiralık. Al Hilal geçen sezon yani 2025'te Liverpool'dan almıştı Salah'la da birlikte oynadılar biliyorsun.
8: Tabii.
9: Fakat yani çok iyi bir sezon geçirmemiş. Biraz ben istatistiklerine baktım. Yani tabii ki şimdi Arap Ligi enteresan bir yer, sıcak bir yer. Ortam belki yani şeyler için özellikle Avrupa'dan gelen oyuncular için biraz problem yaratıyor ki sadece bu Nunez'le ilgili değil, birçok oyuncunun da böyle bir sezon gelip ertesi sezon ayrılma durumları oluyor. Tahmin ediyorum o da böyle bir sıkıntı yaşadı. Yine tekrar edersek bir aksilik olmazsa, bir aksilik yaşanmazsa yani pazartesi günü bir görüşme olacak. Arabistan'da İbrahim Şahinkaya gidiyor. Orada görüşecek. Şartlarda zaten anlaşma sağladılar. Nasıl bir anlaşma? Onu da hemen bize gelen bilgiler doğrultusunda söyleyelim.
8: Evet,
9: oyuncunun 22 milyon euro bir yıllık maaşı var. Müthiş bir rakam. Bunun 14 milyon eurosunu Al Hilal kulübü karşılayacak. 8 milyon eurosunu Trabzonspor karşılayacak. Böyle bir bilgi geldi. Onun dışında bir sezon için anlaşma. Ama tabii oyuncunun bir de 53 milyon euroya Al Hilal'e transfer olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz ki 5,5 yıllık şeyine baktım ben. Böyle peş peşe transferlerinde yaklaşık 184 milyon euro bonservis ücreti ödenmiş. Müthiş bir rakam.
8: Evet.
9: Ama enteresan bu Arap Ligi onu biraz böyle aşağı seviyesine çekti. Muhtemelen Salah'ın da Trabzonspor'a gelmesinden sonra belki de Darwin Núñez burayı Trabzonspor'u bir çıkış olarak görecek ki birçok örneklerde verilmiş kendisiyle konuşulurken Charlotte'un geldiğinde hemen hemen neredeyse kariyerinin en dip noktasındayken birden yukarıya çıktığını Leipzig'e transfer olduğu bu konuşmada dile getirilmiş. Onun dışında Cornelis gelmişti hatırlarsın şampiyonluk döneminde. Aynen o da öyle.
8: O da çok başarılı olmuştu.
9: Çok böyle yine o da Premier Lig'den geldi ama çok düşüş içindeyken geldi. Yukarıya çıktı. Aslında oyuncu için bir anlamda Trabzonspor bir o merdivenleri daha hızlı çıkabileceği bir alan gibi. Belki de öyle planladı. Tabii ki her zaman aynı şeyi söylüyoruz ya sevgili Caner. Diyoruz ki imzalar atılmadan transfer bitmemiş oluyor. Ama gidip gelişmeler bu yönde mutlaka bir iki şeyler olabilir. Belki bir süreçte çok böyle uzayacağını ben tahmin etmiyorum.
8: Ama çok önemli bir hamle. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok eğer gelirse kesinlikle çok önemli bir hamle. Yani Núñez'in belki kaçırdığı böyle akıl almaz goller de var ama öndeki o baskısı kolay kolay senin üzerine rakibin böyle elini kolunu sallayarak gelemeyişi Trabzonspor'un oyununa çok ciddi katkıda bulunacaktır ki ben şöyle bir sıkıntı görüyorum. Yani ona şöyle birlikte mi oynar eğer gelirse böyle Núñez?
9: Ya şöyle var, eğer ki o transfer gerçekleşirse ben yine şunu gözlemliyorum. Tıpkı geçen sene nasıl Felipe Augusto Onaç oynadı. Yani biraz daha böyle
8: geride.
9: İstediğim kadarıyla şimdi sen oyuncuyu Avrupa'yı sen benden daha iyi takip ediyorsun. Çok oyuncuyla ilgili Uruguay milli takımda da milli takımın önemli isimlerinden bir tanesi.
8: Tabii.
9: Biraz böyle özelliği var anladığım kadarıyla. Kanatlara kaşarak oynayan bir özellik var.
8: Pasör özelliği var. Merkez. Evet. Pasör özelliği var Nihat abi. Yani orada Augusto gibi. Ben geçen bunu söyledim. O yüzden benzer bir yorum olacak diye şimdi. Augusto gibi kullanabilir Núñez'i.
9: Ben de zaten tahmin ediyorum o öyle bir planlama yapıldı. Yani Augusto gittikten sonra Augusto'nun da ne olursa olsun ciddi bir Trabzonspor'a katkısı oldu. Hem gol hem asist. Yani müthiş bir sezon o kendi adına ki zaten transfer yapmasındaki en önemli etken de oydu yani. O başarısı, o yaptığı asistler, attığı goller onu Zenit'e götürdü yani. Şimdi tahmin ediyorum ben eğer bu transfer resmileşir, Darwin Núñez gelirse eğer ki şu anda her şey olumlu gidiyor Trabzonspor açısından. Ben tahmin ediyorum yine Fatih Tekke muhtemelen Núñez'i tıpkı Felipe Augusto gibi o şekilde kullanacak. O şekilde biraz hem gol yollarında hem yeri geldiği zaman kanatlara çekip o ortadaki bölgeyi biraz daha rahatlatma açısından bir yandan da tabii maça da bakıyoruz ya önemli
8: evet,
9: olduğu
8: evet.
9: Biraz durak
8: duruyorsun ben de görüyorum bu arada hem pozisyonlar var hem çok sert bir maç.
9: Evet,
8: İlginç
9: evet.
8: Bir mücadele.
9: İnşallah sakatlık olmaz çünkü her iki takım için de bu tabii. Önümüzdeki hafta lig başlıyor. ve Trabzonspor'un

0: Orada bir ara Batista Mendy'yi Nuri Şahin'in çok istediğini biliyorum. Ama Mendy sıcak bakmadı Başakşehir'e. Yani Avrupa'da oynamak istediğini söyledi. Hala da yani o konuda Mendy'yi biraz ikna etmeye çalışıyorlar. Yani eğer oradan Mendy hani hem para hem de takas gibi böyle bir şey düşünülüyordu. Bu gerçekleşirse bence Şomurodov hamlesi de olacak. Bu da yani aslında geçen sene o çok yaşanan büyük bir sıkıntı vardı. Neydi o sıkıntı? İşte Onaçı'nın biliyorsun.
1: Olmadığı
0: bir dönem
1: maçlarda,
0: Afrika,
1: evet.
0: Tabii o bir dönem Afrika kupası, bir dönem sakatlığı falan. Oralarda Trabzonspor çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani ya düşünebiliyor musun? Geride bıraktığımız sezonun iki tane gol kralı aynı takımda. Yani bu da müthiş bir şey aslında. Yani bu sene Trabzonspor'un hani Salah'la beraber belki de en çok konuşulan transferlerinden birisi olur. Resmileşirse bu. Ve bir de 6 numara. Folcarelli'nin bu geçtiğimiz sezon aslında sıkıntı vardı. Biraz geç kaldılar bence. Hatta ben geçen gün sağlık ekibinden biriyle konuşurken biraz da sitem ettim. Dedim ya geçen sene bunun sakatlığı biliniyordu. Hani sezon biter bitmez niye hani operasyon geçirmedi? Geçirse şu anda 1,5-2 aylık süreç belki de idmanlara falan çıkmaya başlamıştı. Ama şimdi yeni oldu. İşte yine sağlık ekibinden konuştuğumuz isimler iyi ihtimali söylüyorlar 2 ay.
1: Eyvah eyvah.
0: Tabii yani Folcarelli'den bahsediyoruz. İyi ihtimal 2 ay. Biraz daha oyuncunun hani daha biraz geç dönüşü olduğu zaman böyle hani 3. ayı da bulabilir diye konuşuluyor. O da bir sıkıntı. O yüzden geçen Fatih Tekke'nin işte en son bu Avusturya'da mavilerle yaptığı bir sohbet toplantısı vardı ki onu şey yapmadılar. Yani oradan konuşmaların hepsi off the record oldu. Kaldı şeylerde. Orada ısrarla 6 numara çok konuşmuş. Yani hatta ben de o toplantıda olan muhabirlerle sohbet ettim de dedim ya o bölgede yani Trabzonspor'un ciddi bir yığılması var. Ozan, Okay, Buşari, Malinovski işte orada Folcarelli yani daha o zaman oynuyordu hatta bir maçta denedi onu. Yani böyle bu kadar fazla adamın olduğu bir yerde niye düşünüyor diye. Ama o Folcarelli'nin bu operasyonu geçireceğini anladığım kadarıyla tahmin ediyordu o. Ve işte devamında da operasyonu geçirdi. Şu anda görüntü dediğim gibi bir herhalde 2 aylık süreç oyuncudan faydalanma imkanı olmayacak. Bu Atakan Karazor, yanlış söylemiyorum çünkü.
1: Doğru doğru.
0: Ha, doğru. Frankfurt'un takım kaptanı. Onunla bir girişimleri oldu. Yani oyuncuyu sezon başında da konuşulmuştu ama o zaman bu kadar ciddi değildi. Yani hele şimdi bir de bu yaşanan sıkıntıdan sonra hani biraz orası zorunlu oldu. Yani ya ben onunla ilgili de yani çok açık söyleyeyim hani Atakan'ı öyle çok fazla izleme şansım olmadı. Fakat hani izleyenlerin söyledikleri üzerinden konuşuyorum. Yani Trabzonspor'un eğer transferi olursa, gerçekleşirse ciddi bir yani o bölgedeki 6-8 orayı rahatlıkla kapatır deniyor. Ve bir de tabii yerli olması
1: büyük pardon, avantaj.
0: Tabii o da büyük bir avantaj. Bence artık milli takımda da bundan sonraki süreçte hani şimdilik öyle çağrılıyor falan ama Trabzonspor forması giymeye başlarsa milli takımdan da değişmez oyuncularından bir tanesi olur diye düşünüyorum.
1: Yani vallahi Atakan olursa önemli bir şey olur. Stuttgart'ın bu arada Frankfurt düzeltelim bunu. Stuttgart'ın kaptanı iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta yıllardır da Montella Hoca'yı eleştiririm. Yani neden çağırıyorsun da oynatmıyorsun? Pas yüzdesi falan gayet, pozisyon bilgisi çok yüksek bir oyuncu. İyi bir oyuncu yani.
0: Yani şöyle ben çok böyle hani izlemiş olduğum bir oyuncu olsa hani derim ki evet Şu ama en azından hani şeyine inandığım hani bilgisine, futbol bilgisine inandığım kişilerin söyledikleri üzerinden biraz konuşuyordum. Gerçekten hem 6 hem 8 oynayabilecek yetenek

0: karakteri üst düzeye, bir de biraz daha böyle güçlü, kuvvetli, fizikli olması da çok önemli bence. Yani eğer o transfer de gerçekleşirse ben hani bu sezon için yani Trabzonspor'un hiçbir eksiği kalmadı diyebilirim yani.
1: Peki abi, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Trabzonspor'u enine boyuna değerlendirdik. İkinci yarıyı rahat rahat izlersin abi.
0: Aynen doğru. Aynen doğru, ama dediğim gibi inşallah bu maçta bir sakatlık olmaz.
1: Vallahi
0: çünkü
1: umarım
0: biraz
1: ya.
0: Böyle şeyi biraz adrenaline biraz yükseldi gibi öyle tahmin ediyorum. Bence evet, yani topa sertlik olsun ama şeye olmasın. Vücuda herhangi bir yere, ayaklara özellikle sertlik olmasın. Sana kolay gelsin.
1: Teşekkürler abi, ağzına sağlık. Evet sevgili Nihat Eren, Cenihat abi hattımızdaydı. Trabzonspor'u inine boyuna konuştuk. Bu arada Darwin Núñez transferiyle alakalı da hani hafta içinde tekrar bir girişim, hatta bu işin bitebileceğini söylüyor. Eğer olursa önemli bir transfer. Yine Folcarelli'nin operasyonu sonrasında da orta sahaya bir hamle, yine Şomuradov'dan bahsetti. Önemli bir hamle olur. Eğer Mendy kabul ederse Başakşehir'i, yani muhtemelen takas olacak. Önemli bir hamle olur. Yani düşünsenize, Darwin Núñez üzerine Şomuradov, Onacho, işte Umut var, Atakan Karazor, Muhammed Salah, Muçi. Yani gerçekten çok iyi bir kadro, ama tabii bu kadroyu da doğru yönetiyor olmak lazım. Benim orada sadece merak ettiğim bir şey şu. Yani geçen seneki o Augusto'nun rolünü kim alacak? Bu biraz Mamba, bu arada Göztepe gole gidiyor. Bir penaltı, evet penaltı kazandı. Uzatma dakikaların ilk saniyelerinde Göztepe Niu'nun yaptığı faal sonrasında şimdi Göztepe penaltı kullanacak. Çok böyle ilginç bir mücadele izliyoruz. Sert bir maç diyelim. Kısa bir reklam aramız var herhalde, değil mi? Evet, az önce Göztepe sol taraftan hareketlendi. 3 oyuncu vardı aslında etrafında ama çok hızlı oyuncu. Bilmiyorum ne kadar doğru, bir daha bakalım. Evet, topu atıp sonrasında da Nibu kayarak geldi. Tabii o kaymanın sonucunda oyuncu da biraz o müdahaleyi bekledi ve doğru bir karar, penaltı. Şimdi Göztepe bu jübile mücadelesinde penaltı atışı kullanacak diyelim. Biz bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Saat başında tekrar buradayız.
2: .300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal... sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
12: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Voleybol Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Rus kızı çıkışa birlikte biraz şahlandı ve rakiplerinden 3-4 boy kadar gecikmeli koşuya başladı. 8 numaralı Princess Girl çıkışa birlikte liderliği aldı. 2,5 boy kadar da ön plana çıktı. İçeride 9 numaralı Urfa Ceylan'ı ikincilikte, hemen dışında 1 numaralı Fatma Hanım var. Bu ikiliden 2 boy kadar geride 11 numaralı Hisarlı kızı görüyorum. O da 4.lükte ilerliyor. 1 boy kadar geride 10 numaralı Yetim Abla var. Yetim Abla'nın bir boy kadar gerisinde 4 numaralı değerli yarışseverler Kraliçe Sezini görüyorum. Bir boy kadar geride ortada 5 numaralı Efruz Hızı. Dışarıda 2 numaralı Yaralı Akbaş. Geride içeride 1 boy kadar geride içeride 3 numaralı Hena Kız var. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine girmek üzere. 8 numaralı Princess Girl liderliğini koruyor. 2,5-3 boy kadar geride 10 numaralı Yetim Abla ikincilikte. Ondan da 1 boy geride 1 numaralı Fatma Hanım var. Daha sonra ortada Efruz kızı. En dışta 4 numaralı Kraliçe Sezin. Gerilerden de 9 numaralı Urfa Ceylan atakları var. Bu şekilde safkanlar son 600'e girmek üzere. 8 numaralı Princess Girl lider Fak 2-3 boy kadar. 4 numaralı Kraliçe Sezin ikincilikte. Dışarıdan Yaralı Akbaş da şimdi ön gruba doğru yaklaşmaya çalışıyor. Daha sonra 10 numaralı Yetim Ablan atakları var. Bu şekilde Diyarbakır'da ilk koşuda viraj dönülmek üzere. 8 numaralı Princess Girl virajı 3-4 boy kadar önde döndü. 4 numaralı Kraliçe Sezin ikincilikte. Dışarıdan 2 numaralı Yaralı Akbaş'ın atakları var. Daha gerilerden de 6 numaralı Kraliçe Anlan ataklarını görüyorum. 8 numaralı Princess Girl son üçle lider geldi. 2 numaralı Yaralı Akbaş şimdi onu yakaladı ve bir anda öne geçti. Farkı da 2-3 boya kadar çıkardı. Gerilerden 8-6 numaralı Kraliçe'nin atakları da var. 2 numaralı Yaralı Akbaş son 300'de farkı 3-4 boya kadar çıkardı. Koşunun son 100 metresi. 2 numaralı Yaralı Akbaş lider. Fark 5-6 boya kadar çıktı. Ve Diyarbakır'daki ilk koşu 2 numaralı Yaralı Akbaş kazandı. 8 numaralı Princess Girl koşun ikincisi oldu. 6 numaralı Kraliçe'nin 3. olurken 7 numaralı Nur Kader ve 4 numaralı Kraliçe Sezin de tabelanın son iki basamağı için aynı yakın geçen isimler oluyor. Diyarbakır'daki ilk koşuyu 2 numaralı Yaralı Akbaş Levent Taptık'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Galatasaray'ın mücadelesi başlamak üzere. Bu arada sahadan aldığımız bilgilere istinaden, yani statta olan arkadaşlardan aldığımız bilgiye istinaden söylüyorum. Özellikle kale arkasındaki tribün, yani Ultra Aslan'ın olduğu tribün, Sayın Başkan'a transferler nerede diye yaklaşık 30 dakika boyunca tezahürat yaptığını söylüyor. Evet, yayın için bir bilgi aktaralım. Galatasaray taraftarının transfer isteği devam ediyor. Galatasaray yönetiminin de şu ana kadar en azından A+ ya da A segment bir oyuncu getirmediğini söyleyelim. Ne bekleniyor? Henüz muamma, bekleyip göreceğiz. Ama şu andaki beklenti şu andaki motivasyon oldukça düşük taraftar nezdinde. Bunu özellikle söyleyeyim. Evet, Galatasaray'ın kalesinde Günay var. Lemina ve Jakobs savunma tandeminde oynuyor. Eren Elmalı solda, Şalay sağda, hemen merkezde Torreira, Gabriel Sara ve Yunus Akgün var. Sağ önde Leroy Sané, solda Barış Alper, en önde de Osimhen'le mücadele ediyor Galatasaray. Bakalım Villarreal karşısında nasıl bir mücadele ortaya koyacak. Villarreal de bir Şampiyonlar Ligi takımı. Baktığınız zaman İspanya Ligi'nde onlar da geçen sene müthiş bir sezon geçirdiler. Yani güzel bir hazırlık maçı, bunu söylemeye çalışıyorum. Bir şekilde sizin gücünüzü gösterebilir, eksiklerinizi net bir şekilde ortaya koyabilir. Bu da belki bundan sonraki süreçte. Bu arada Kadir sağlam mücadelenin hakemi ve dakikalar biri gösterirken Villarreal penaltı kazandı. Lemina kayarak müdahale etmeye çalıştı ve topa da eliyle müdahale etti. Gördüğüm kadarıyla bir offside yoksa yok. Sonrasında evet, Lemina elini kaçıramıyor bu pozisyonda ve kayarak gelen Lemina'nın eline çarpan topta da penaltı noktasını gösterdi Kadir Sağlam. Hakemi soran dinleyicilerimiz vardı. Kadir Sağlam olduğunu söyleyelim. Bakalım bu sene bu arada hakemlerimizden çok ciddi umudum var. Anthony Taylor geldi biliyorsunuz. Ve bir İngiliz hakem. Yani İngiliz en iyi modeldir bence. İngiliz hakemlerini bir şekilde oradan eğitim almak ya da onların yaptığını yapmaya çalışmak bence önemli bir referans. Bakalım bekleyip göreceğiz. Evet, Villarreal birinci dakikada penaltı kazandı. Şimdi Günay kalede olacak. Az önce dinleyicimiz Göztepe penaltı kullanırken reklama gittiniz diyor. Reklam arası çünkü yani. Sonuçta yayıncı kuruluş değiliz biz. Haliyle buranın da bir sistemi var. Beklemedik diyelim. Evet, Villarreal şimdi birinci, ikinci dakikada öne geçebilir. Günay kalede dikkatli ve ters köşeye atılan bir penaltı Villarreal. Galatasaray karşısında birinci dakikada 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Yunus abi az önceki penaltı %100 penaltı demiş. Sevgili Erdal Bey Çorlu'dan ona da sevgiler. Okuyamadım mesajını ama okuyayım. Bir dahaki sezon Bursa Spor gümbür gümbür geliyor. İnşallah olur demiş. Transferlerde çok para harcayıp aynı hataya düşmezler. Sen ne dersin demiş. Valla inşallah ne diyeyim yani, Bursa Spor'un ligde olmasını isterim. Sonuçta Bursa büyük bir şehir ve futbol şehri. Bursa Spor'la yani inanılmaz bir ilişkisi olan bir taraftar grubu var, taraftarı var. Haliyle evet yani lige çıkarlarsa katkı verecekler de. Bu arada Okan Hoca hazırlık mücadelesinde sarı kartı gördü. Devamında ne oldu onu göremedim. Bir bakalım. Evet. Evet, Okan Hoca kırmızı kart gördü, Okan Buruk. Dakikalar 2'yi gösterirken Kadir Sağlam'a itiraz etti penaltı kararına sonra. Sonrasında sarı kart gördü. Akabinde kararını alkışladı ve kırmızı kartta oyun dışında kaldı Okan Buruk. Sayın Okan Buruk. Gerçekten ilginç bir karar. Yani hakemi alkışlamanın sarı kart olduğunu herhalde en iyi Okan Hoca bilir. Öyle tahmin ediyorum. Hani bir baktığınız zaman hakemin kararını dalga geçmektir ya da katılmamaktır. Kadir Sağlam'da üst üste iki sarı kart göstererek Sayın Okan Buruk'u sağ kenarına gönderdi. Hani hazırlık maçı olduğu için söylüyorum. O da bence gelmeyen transferlerden dolayı bayağı sıkıntıda. Ben sene başında da söyledim. En büyük sıkıntı, bu arada Galatasaray sol taraftan geldi. Osimhen ve topağlara gönderdi. Osimhen durumu 1-1 yaptı, dakikalar 4. Evet, gerçekten ilginç bir mücadele izliyoruz. İkinci dakika Villarreal 1-0 öne geçti penaltı golüyle. Dördüncü dakikada Osimhen kafa vuruşuyla bu hazırlık mücadelesinde durumu 1-1'e getirdi. Sevgili dinleyiciler, sol taraftan tehlikeli bir atak. Eren ceza sahasına girdi, ortayı yaptı. Osimhen iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve mücadelede 1-1'lik beraberlik, dediğim gibi dakikalar 4'ü gösteriyor. Şu anda ligin en mantıklı takımı Göztepe, Barış Bey yazmış. Barış Yüksel, peki Barış Bey'e sevgilerimizi iletelim. Neden böyle düşünüyorsunuz sevgili Barış Bey? Neden mesela Göztepe'nin, bu arada Villarreal savunmasında bir hata. Şimdi Barış Alper Yılmaz araya girdi. Sonrasında yerde kaldı. Şimdi serbest vuruş kullanacak. Taç çizgisine yakın bir noktadan. Galatasaray. Bu arada pozisyon faul değil ama bu bir yanlış karar. Hatta oyuncu şaşırdı. Çünkü hani bir çarpışma var. Ama hakemin kararı penaltı bu pozisyonda. Kadir Sağlam 6. dakika oynanıyor. Burada penaltı noktası, penaltı diyorum. Faul vardı. Şimdi serbest vuruş kullanacak Galatasaray, dakikalar 7'yi gösterirken. İlgi çok az, onu söyleyeyim. Yani tribünlerin çok büyük bir kısmı boş. Muhtemelen bir 15 bin seyirci falan vardır. En azından gördüğüm noktalar. Tabii başka yerler varsa onu bilmiyorum. Yani şu anda bu arada Esport'tan yayınlanıyor. Bu mücadele Esport Plus'tan yayınlanıyor. Karşıdaki tribünde bayağı bir boşluk var. Acaba kameranın olduğu şeyde boşluk var mı? Bu arada yine çıkamadı Villarreal. Galatasaray'ın baskısı, şiddetli baskısından şimdi ceza sahasında bir orta. Osimhen yerde kaldı. Penaltı bekliyor. Kadir Sağlam devam ettirdi pozisyonu. Bir daha izleyelim pozisyonu. Evet, bayağı bir bu pozisyonda rakibiyle boğuşmuş Osimhen. Ama bence penaltı yok. Çok alakası yok pozisyonda. Yükselememiş. Rakibinin biraz altında kalmış. Sonrasında da bir penaltı kararı çıkmasını beklemiş Osimhen ama Kadir Sağlam'ın kararı devam. Dakikalarda 7'yi gösteriyor. Dediğim gibi ilginç bir mücadele. Şu ana kadar tempolu bir maç izledik. Ve birbirlik beraberlik, çok erken geldi goller. Bakalım devam edecek mi Galatasaray'ın, özellikle sol tarafı çok aktif kullandığını söyleyelim. Yine soldan geldi Eren, ortalığı bu kez sonuç alamadı. Az önce bahsettiğim gibi bu maç önemli bir mücadele. Şöyle ki yani sonuçta bir puan vermeyecekler ama şöyle güçlü bir takımla oynuyor. Bu önemli. Buradaki oyunu, buradaki eksikleri, artıları, eksileri neyse bunu mutlaka Okan Hoca değerlendirecektir. Ve sonrasında da belki transfer politikası bile buna göre değişebilir. Şimdilik birbirlik beraberlik dakika 9'u gösteriyor. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Dakikalar onu gösteriyor. Birbirlik, beraberlik. Evet, son dakika bir bilgi. Tabii bu bir kesin bilgi değil ama nihayetinde şu anda herkesin yazdığı bir bilgi. Fenerbahçe'nin Lukaku ile anlaştığı ve Napoli ile görüşmelerin devam ettiği, Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferinde Lukaku ile anlaşmaya vardı ve Napoli ile de görüşmeleri sürdürdüğü, yine dediğim gibi son dakika yazılan, çizilen, önemli muhabirlerin yazdığı bilgi. Önemli, iyi bir transfer Lukaku. Yani Fenerbahçe oraya bir santrafor arıyor. Tabi hani oynadığı zaman kesinlikle fark yaratacak bir santrafor ama biraz size itibariyle, kilosu itibariyle zaman zaman ilginç sakat.

karakter yaşıyor Lukaku, ama oynadığı zaman kesinlikle fark yaratan bir oyuncu ve mutlaka Fenerbahçe'ye ciddi katkısı olacaktır. Eğer bu transfer biterse Fenerbahçe bu transferi bitirmeye çok yakın gözüküyor. Lukaku transferi biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım'ın divanda yaptığı bir açıklama vardı. Bu hafta transferi büyük bir ölçüde bitireceğiz, santrafor transferini. Öyle gözüküyor yani. Şu anda bilmiyorum başka santrafora gittiler mi, ama hani Vedat Muriç, işte Talişka var, Sidiki Şerif var. Kimler kalır, kimler gider bilemem. Bu arada Galatasaray şimdi Sane ile geliyor. Sane sağ tarafa, Barış Alper'e, Barış'tan bir çalım. Bir vuruş kaleci ama çok net bir pozisyonu kaçırdı Barış Alper Yılmaz. %99'luk bir gol pozisyonu. Barış Bey demiş ki çok iyi yönetiliyor Göztepe. Kesinlikle itiraz etmem. İmza atarım. Sadece burada itirazım şu sevgili Barış Bey. Bilmiyorum katılır mısınız? Göztepe'nin biraz daha kaliteli oyunculara gitmesi gerekiyor. Yani bu kadar iyi yönetilen bir kulübüm ki satışlardan da ciddi karlar elde ediyorlar. Hani biraz daha başa oynayacak. İlla da şampiyonluk olsun demiyorum hedefi. Ama İlk dördü zorlayacak bir kadro kalitesine de sahip olmasında fayda var diye düşünüyorum. Bu hazır bu kadar iyi yönetiliyorken en azından takımda böyle birkaç oyuncunun da varlığı bence ligde de en azından Göztepe'nin iyi şeyler yapacağını, işte bu iyi şeyler derken bunları işte ilk dört için zorlaması gerektiğini özellikle söylüyorum, düşünüyorum. Bakalım yani bunu belki ilerleyen yıllarda göreceğiz ama iyi yönetildiğini kesinlikle düşünüyorum. Evet, bu arada az önce Barış'la kaçan gol pozisyonunu söyleyelim. Gerçekten iyi bir pozisyondu. Evet, ne demiş Antalya'dan Metin Bey. Bence Okan Hoca taraftarın tepkisi artar diye kendini attırdı. Diyecektim ki Osimhen beraberliği sağladı demiş sevgili Metin Bey. Yani ilginç, evet. 3. dakikada Okan Hoca 2 sarı karttan, yani bir hazırlık maçı nihayetinde bir kararı da beğenmeyebilirsiniz. Yani böyle de okuyabiliriz. Ama alkışlamak kısmı biraz tabii, yani üst üste 2 sarı kart görme kısmı birazcık bilmiyorum, bana ilginç geldi. Yani yapmaması gerekiyor. Okan Hoca tecrübesine sahip bir teknik direktörün, hele büyük takımda çalışan bir teknik direktörün bu tarz şeyleri bence biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Çünkü nihayetinde büyük takım teknik direktörleri her şeyden önemlisi bir rol model. Değil mi? Hani baktığınız zaman diğer takım taraftarları da sizi takip ediyor. Bu arada golden sonra Villarreal'in hücumu var. Çok etkili geldiler. Günay'dan çok kritik bir kurtarış. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Villarreal. Dediğim gibi iyi bir takım. Beğendiğim bir takım Villarreal. Ve hani onlarla oynamak çok da kolay değil. Golcü bir takım çünkü. Perez az önce golü atan oyuncu penaltıdan. Şimdi de kaçırdı. Günay'ın kritik bir kurtarışı var. Nicolas Pepe, Mikael Tadze. Geçen sene Galatasaray'ın da gündemindeydi biliyorsunuz. Modero yine sol tarafta etkili bir oyuncu. Yani iyi bir takımı var ve çok pozitif bir futbol oynamaya çalışan bir takım. Bu arada yine etkili geldi Villarreal. Yani iyi bir test maçı. Bunu özellikle söylüyorum. Hangi takımımız oynarsa oynasın, bu tarz takımlarla oynadığınız zaman gücünüzü biraz daha test etme imkanına sahip oluyorsunuz. Yine uzaklardan bir vuruş, bir köşe vuruşu. Daha tabii savunmada ciddi eksikleri var Galatasaray'ın bu hazırlık mücadelesinde. Kanahin orada kullanabilirdi. Abdülkerim Bardakçı yedekler arasında. Bakıyorum. Evet, bir de Kanahin varmış yedeklerde. Yani savunmada kullanabileceği. Davinson Sanchez yine yedekler arasında. O yeni geldi diyebiliriz. Evet, şimdi de statta şampiyonluk kaçıyor. Transferler nerede diye tezahüratlar varmış. Yani Galatasaray taraftarı tabii hani daha önce de defaten konuştuk, başarıyı çok önemseyen bir her taraftar grubu olduğu taraftar olduğu gibi tabii Galatasaray'da da böyle, ama Galatasaray'da tabii belki biraz daha bu tepkiyi net bir şekilde dile getiriyorlar.

Şimdi iki hazırlık mücadelesinde de böyle bir tepki ya da böyle bir mesaj vermeye çalışıyorlar yönetimlerine. Doğru yanlış kısmında değilim ama böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Yunus Akgün yerde kaldı. Kadir Sağlam'ın faulü var. Villarreal'le oyuncuların da itirazı var. Dokunmadık diye. Evet, yine stattan aldığımız son bilgi bu yönde. Taraftarın reaksiyonu var. Tabii bu maçın hani sonucuna göre de bu reaksiyon belki maç içinde artabilir. Yine Galatasaray taraftarının kendi yönetimine verdiği mesajlar artabilir. Ya da aktarmak istediği, vermek istediği mesaj artabilir. Bu arada Trabzonspor, Göztepe Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında takip ediyorum. İki takımın da karşılıklı atakları vardı. Şu ana kadar Göztepe'nin 1-0 önde olduğunu söyleyelim. İlk yarı sonunda penaltıdan golü bulmuştu Göztepe. İkinci yarıya da iyi başladı. Hatta şimdi büyük bir hata Trabzonspor savunmasında ve ikinci golü buldu Göztepe. Dakikalar 49'u gösterirken. Evet, Göztepe 2-0 önde. Çok baskı yapıyorlardı. Onu söylemiştim. Yani Göztepe'nin böyle bir oyunu var. Özellikle iç sahada. Az önce kaleciden iyi bir kurtarış geldi. Sonrasında topu önüne koydu. Çok ilginç. Sağ içindeki yerleşime bakarken bir anda unuttu. Göztepe'li oyuncu neredeyse 10 metrelik depar yaptı. Depar attı ve sonrasında gelip kalecinin önünden topu boş kaleye gönderdi. Çok ilginç bir gol. Yani topu önüne koydu Trabzonspor kalecisi. Sonrasında takım arkadaşlarının saha içindeki dağılımına bakarken oyunu başlatmada gecikti ve neredeyse 20 metre 10 metre geriden geldi. Bu arada Günay'dan da yine kritik bir kurtarış. Günay şu ana kadar maçta tutuyor Galatasaray'ı, onu söyleyeyim. Yine Perez'in kaçırdığı bir pozisyon daha. Ve sonrasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 49'u gösterirken ilginç bir gol. Onu söyleyeyim. Sahalarımızda çok görmediğimiz, hatta futbol sahalarında çok görmediğimiz bir pozisyon diyelim. Çünkü yani böyle pozisyonları çok görmüyoruz. Onur Alp Çevikkan hata yapan kaleci. O da Trabzonspor'da yeni yeni forma giymeye başlıyor. Tabi Onan'ın olduğu bir senaryoda çok forma giymeyecektir. Öyle tahmin ediyorum. Mutlaka rotasyonda ancak forma giymeyecektir. Ama bugün az önce yaptığı hata önemli bir hataydı tabi, onu söyleyeyim. Öncesinde çok kritik bir kurtarış yapıp sonrasında hani böyle basit bir gol yemek belki onu da çok üzmüştür. Kameralar direkt Fatih Hoca'yı gösterdi. Sayın Fatih Tekke. Evet, 2-0 oldu. Sonko ilk golü atan oyuncuydu. O da Aris'ten AYK'dan mı gelmişti? Aris'ten mi gelmişti? Yanlış mı hatırlıyorum? Aris'ten gelmişti. Değil mi? Evet, doğru. İkinci golü de Göztepe'de. Bu arada Trabzonspor evet golü buldu. 2-1'e geldi. Mücadele dakikalar 52 gösterirken Metehan gol atan oyuncu. Ve bayağı gollü maç olmaya başladı. İkinci golü Henderson attı. Yani belki de kariyerinin en kolay gollerinden birisiydi. Trabzonspor'un etkili bir hata vardı. Sol taraftan gelişti. Ceza sahasına bir ortam. Metehan sadece dokundu ve topu da ağlara gönderdi. Muçi, Metehan işbirliği ve skor 1-1. Bu arada çok tehlikeli bir pozisyon. Yani Metehan burada topa vuramasa, kaleci biraz daha geride olsa direkt yüzüne doğru yatarak bir müdahaleydi ama kaleciyi geçen top, kaleciye gelmeden Metehan bir şekilde yatarak vurdu ve skoru da 2-1'e getirdi. Bakalım bu hazırlık mücadelesinde herhalde biraz daha goller izleyeceğiz gibi gözüküyor. Dakikalar 21, Galatasaray 1, Villarreal 0. Şu ana kadar iki takım da pozisyonları var. Villarreal biraz daha tek top oynuyor gördüğüm kadarıyla.
Pasla gitmeye çalışıyorlar. Bir anda oyunun yönünü bir sağ tarafa, bir sol tarafa çevirip oyunu hızlandırmaya çalışıyorlar ki onlardan birisi ceza sahasına girdi. Çok etkili pozisyon. Son anda çizgiden çıkan bir top daha Galatasaray adına. Ve Sané yerde kaldı. Evet, Verkaçlar da falan. Ya Galatasaray'da tabi hazırlık mücadelesi. Yani yüklemeler, antrenmanlar işte. Dünya Kupası'na giden oyuncular. Çok da kolay değil tabi sezon başı. Ama sanki böyle yorgunluk var gibi gözüküyor. Bunu diğer takımlarımızın Avrupa maçlarında da yine benzer şeyleri izlemiştik. Batistuta 57 yaşındaymış diyor. Takımlarımız almaz mı diyor. İş yapar. Kaçırma demiş. Kim demiş? Sevgili Hakan Bey. Yani eğer buradaki şeyiniz Lukaku eleştirisi ise yani ligimize böyle oyuncular geliyor. Niye bunu eleştiriyorsunuz ki? Ligimize geliyor zaten böyle oyuncular. İlk kez gelmiyor. Son kez de olmayacak. Bence eğer takıma katkı sağlayacaksa gelebilirler. Yaşına çok bakmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Hani siz yaşından dolayı bir eleştiride bulunuyorsanız olabilir. Endişenizi anlayabilirim. Ama hani artık futbolcular 40 yaşına kadar oynuyor. İşte görüyoruz. Messi'si, Ronaldo'su, şu anda ligimize transfer olan oyuncular var. Bu yaşlarda ciddi paralara transfer olan oyuncular var. Yeter ki oynasınlar. Çok da belki bizim böyle kağıt kalem elimiz alıp düşüneceğimiz bir konu değil. Saha içinde eğer katkısı olacaksa, bu arada Lukaku 33 yaşında. Yani çok da Salah'tan daha genç mesela. 2 sene daha genç. Değil mi? Yani Salah transferini yere göğe sığdıramıyoruz. Haklıyız. Haklıyız. Çok iyi bir transfer çünkü. Salah'ın performans vermesini bekliyorsak, bilmiyorum hangi takımlısınız. Mertens geldiği zaman efendim çok iyi transfer dediysek, Türkiye Ligi'nin de oynadığı sürede fark yaratan bir oyuncu ya da oyunculardan birisi olduysa, o zaman çok da buraları düşünmemek lazım diye düşünüyorum. Ben hani buna bir atıfta bulunduğunuzu düşünerek bu yorum yaptım. Yok. Değilse zaten problem yok. Ama hani Lukaku'nun golcülüğü, saha içindeki performans, oynama isteği, takıma vereceği katkı önemli. Bunu Belçika'nın Dünya Kupası maçlarında da gördük. Yani formda olduğu zaman, fit oldu, sağlıklı olduğu zaman gerçekten fark yaratan bir oyuncu. Lukaku. Yıllarca evet belki oynadığı takımlarda çok kalıcı olmadı. Çok böyle sürdürülebilir. Yani sürekli başarılı olduğu sezonlar çok az diyebilirsiniz. Çok takım değiştirdi. Doğru, endişelerinizi anlayabiliyorum. Eğer yine söylüyorum eleştiriniz buysa. Ama diğer taraftan hani oyuncunun ciddi de bir background'u var. Geçmişi var. Orada attığı goller var. Hatta iyi sayılar açıkladığı rakamlar var. Yoksa çok takım değiştir tabii. Yani Anderlecht'ten Chelsea'ye gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında orada bir görev yaptığı sürede çok gol atamadı. West Bromwich'e gitmişti. Sonra tekrar Chelsea'ye geldi. West Bromwich kariyeri iyiydi. Chelsea kariyeri fena değildi. 20-25 bandında gol atan bir oyuncuydu. Everton'da yine aynı şekilde. Chelsea diyorum, Everton'da özür diliyorum. Başarılıydı. Sonrasında Manchester United'da ilk sezon çok başarılıydı. 27 gol attı. 9 asisti vardı. Sonrasında 15 gol atıp 3 asist yaptı. Ama tabii az önce bahsettiğim gibi yani zaman zaman o fiziksel durumu sıkıntı yaratabiliyor. Inter performansı çok üst düzeydi. 34 gol atıp 6 asist yapmıştı. 2019-20'de hatırlarsanız 51 mücadele sonunda çok golcü bir sezon geçirmişti. Sonraki sezon 30 gol atmasına rağmen bir sonraki sezon Chelsea tekrar kendisini almıştı. 15 gol atarak yine bitirmişti. Inter'e tekrar dönüp
14 gol atıp 7 asist yapmıştı. Sonra da

0: Biliyorsunuz zaten Roma ve Napoli'ye gitmişti. Önce Roma, sonra da Napoli'ye. Yani Lukaku'ya ben yok demem. Ligimizde yine bir 15-20 çok rahat yazarsınız. Artı çok güçlü bir oyuncu. Fenerbahçe'de başarılı olur bence. Özellikle etkili kanat oyuncuları var. Süresini doğru ayarlarsanız, iyi ayarlarsanız, sakatlık problemi yaşamazsa, böyle 30 maç civarında oynarsa kesinlikle fark yaratır. Az önce bahsettiğim gibi yani ben 20-25 çok rahat yazarım atacağı golleri. Bir de çok güçlü bir oyuncu. Yani bu ligdeki stoperlerin de durumlarını, kalitelerini biraz şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Haliyle yani bu özellikle fizik gücü yüksek oyuncular ya da güçlü kuvvetli oyuncular fark yaratabiliyor. Lukaku da o oyunculardan birisi. Bence Fenerbahçe alırsa çok da mutsuz olmaz bu transferden. Net katkı alacağı oyunculardan birisi. Çok tartışılacak bir oyuncu değil. En büyük sıkıntı tabii işte fiziksel olarak hani sakatlanacak mı tekrar? Sakatlanırsa ne kadar sürede geri dönecek ya da yani fiziksel durumu nasıl olacak? Burada çünkü biraz da fiziksellik önemli bu ligde. Evet, Galatasaray 1, Villarreal 1 skoru devam ediyor. Evet, burada Şelai ters kademe yaptı ama çok keyifli bir hazırlık mücadelesi izliyoruz. Onu söyleyeyim. İki takım da zaman zaman etkili ataklar gerçekleştirebiliyor. Ama bir birlik beraberlik de devam ediyor. Göztepe 2, Trabzonspor 1 bu mücadelede. Hala gol yok derken 2-1. Ama bakalım ikinci yarının 60. 61. dakikasından sonra yine pozisyonlar olacak mı? Bunları göreceğiz. Beşiktaş da tabii hafta içinde bir eleme maçı var. Biliyorsunuz ilk maçta kazanmıştı. Orada da transfer bekliyor. Yönetimden taraftar eksikleri bir an önce tamamlamasını bekliyor. Tabii çok da kolay işler değil. Nihayetinde bir taraftan Avrupa'da yarışmaya çalışıyorsunuz. En azından gruplara kalmaya çalışıyorsunuz. Bu arada Pepe ile geliyor. Vieira çok etkili bir atak olabilir. Ceza sahasına baktılar şöyle. Evet, çok etkili geldi. Vieira. Kadir Sağlam korner verdi. Penaltı bekledi. Perez pozisyonda. Bir daha bakalım. İkinci kez penaltı verilmesini bekledi. Bu arada bu ilk penaltıdan daha net bir penaltı olabilir. Öyle söyleyeyim ama yani ilk penaltıda hadi kayarak geldi. Yanlış falan olabilir ama burada eli bayağı açık. Hani o penaltıyı vermese hiçbir şey demezdim ama bu penaltı bayağı net bir penaltıymış. Gözünden kaçırmış Kadir Sağlam. Biz de yarışa gidelim.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Atlar da start hakem emrine girdi şimdi. Start verildi ve Diyarbakır'da ikinci koşu da başladı. Çıkışa birlikte 13 numaralı Torun devrim yaklaşık 3 boy kadar gecikti. Liderliği 5 numaralı Uncharted aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Father İsa ikincilikte. Father İsa'nın 1 boy kadar dışında 7 numaralı Lady Scream var. En dışta da 2 numaralı Rüzgar Agah'da ön gruba doğru yaklaştı. Daha gerilerde 6 numaralı Kings Power'ın da atakları var bu şekilde. Taylar son 600'e doğru gidiyor. 2 numaralı Rüzgar Aga öndeki 5 numaralı Uncharted'ı yakalamaya çalışıyor. Ortadan 3 numaralı Father İsa. En dışta da 6 numaralı Kings Power'ın da ataklarını görüyorum. Bu şekilde Taylar viraja doğru gidiyor. Ortadan 3 numaralı Father İsa yüklendi. Yarım boy kadar öne çıktı ve virajı da dönen ilk dönen isim oluyor. Dışında 2 numaralı Rüzgar Aga var. Hemen içlerinde 5 numaralı Uncharted'ın atakları var. Bariyer dibinden de değerli yarışseverler ön gruba doğru 10 numaralı King General'ın atakları da var. Şimdi pistin ortasındaki 3 numaralı Father İsa Asfaglar lider.

0: Daha gerilerden 2 numaralı Rüzgar Aga. İçeriden de 13 numaralı Torunum Devrin atakları var. 3 numaralı Fadır İsa lider dışarıdan. 2 numaralı Rüzgar Aga geliyor. Fadır İsa Asfakla lider. Rüzgar Aga geliyor ancak koşuyu kazanan isim 3 numaralı Fadır İsa oluyor. 2 numaralı Rüzgar Aga koşunun ikincisi oldu. 8 numaralı Wang Yunchen 3. 13 numaralı Torunum Devrim 4. 9 numaralı Zayed Noda koşuyu 5. olarak tamamlıyor. 2. koşuyu kazanan isim 3 numaralı Fadır İsa Mustafa Işık'la start almıştı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Caner Aydaş ben. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, bir birlik beraberlik devam ediyor. Galatasaray taraftarı da medeni olarak tepkisini dile getirmeye devam ediyor. En son tezahürat sabrımız taşıyor. Transferler nerede diye yine tribünlerde Ultra Aslan'ın olduğu bölümde böyle bir tezahürat var. Aldığımız bilgi, bize gelen bilgiler bu yönde sevgili dinleyiciler. Evet, az önce Galatasaray serbest vuruş kullandı ama etkili olamadı. Bu arada Trabzonspor beraberlik şansını şimdi Onaçö'de buldu. Değerlendiremedi atak. Bakalım oradan devam edecek mi? Bugün Trabzonspor tabi sert bir maçtı, onu söyleyeyim. Ama hani istediklerini yaptı mı diye sorarsanız çok yapamadı. Çok, özellikle bloklar arasında ciddi bir kopukluk vardı. Göztepe bu blok aralarına iyi sızdı ilk yarıda da, ikinci yarıda da. Buraları mutlaka Fatih Hoca'nın işliyor olması gerekecek bence bundan sonraki süreçlerde. Çünkü bir şekilde Süper Lig'de böyle oynayacak takımlar olacak. Sizi mutlaka geniş alanda oynamaya mecbur edecek takımlar olacaktır. Önde baskı yaparaktan sizin öndeki o işte az önce bahsettiğim gibi yani etkili ayaklarınıza top gelmemesini sağlayacaklardır ya da sağlayacak takımlar olacaktır. Gerçi çok da hani umutlu değilim ama kimler olacak onu da bilmiyorum. Ama hani gördüğüm kadarıyla işte Göztepe o takımlardan birisi. Ne demiş dinleyicimiz? Yalçın Bey yayınlar demiş. Muhtemelen goller bekliyor herkes. Bakalım ne demiş? Herkes transferde Galatasaray'ın geciktiğini düşünüyor. Siz düşünmüyor musunuz Barış Bey? İlginç. Yani herkes Galatasaray taraftarının %90'ı böyle düşünüyor. Ya da siz düşünmüyor musunuz? Yani bugün Ağustos'un 8'i. Önümüzdeki hafta lig başlayacak. Galatasaray artık transferde hata yapmak istemiyor ve bekliyor. Çünkü bu konuda ligin en tecrübeli takımı en az bir tane çok önemli transfer yapacağını düşünüyorum diyor. Düşünmüyorum yazmışsınız ama düşünüyorsunuz aslında. Umarım böyle olur. Zaten aslında beklenti de bu yönde. Taraftar da bunu istiyor zaten. Yani bir an önce artık eksikliklerin giderilmesini bekliyor. Her şeyden önemlisi iyi bir santrafor istiyor. Bir 10 numara istiyor. İşte artık Barış giderse belki sol öne bir oyuncu istiyor. Bu arada Leo, gerçi maç yani bitsin belki üzerine konuşuruz. Leo için Milan'ın 50 milyonluk isteği de devam ediyor. Galatasaray'ın 35 milyon euro teklif ettiği. Hani ben geçen de sordum, Leo gerekli mi? Eğer Barış kalacaksa her şeyden önemlisi yerli. Çok önemli bir özellik. Yerli bir kanat oyuncunuz varken onu 35-40'a satıp gidip de Leo'yu alıyorsanız ben düşünürüm mesela. Yani ne gerek vardı derim. Onun yerine gidip dünya cönlü bir santrafor getiririm. Ya da getirmeye çalışırım. Yani o Simen'le beraber zaman zaman ikili oynayacak. Yani Osimhen'i kesecek demiyorum ama hani Osimhen yokken de en azından çok rahatlıkla oradaki kaliteyi koruyabileceğim bir santrafor alırım. Mümkünse bir 10 numara alırım. Sevgili Barış Bey, bunlar da olmayınca taraftar haklı olarak düşünüyor. Dediğim gibi siz Galatasaraylısınız herhalde. Siz nasıl düşünmüyorsunuz bilmiyorum. Siz biraz duygusal yaklaşıyorsunuz herhalde, öyle tahmin ediyorum. Buna da bir şey demiyorum. Yani böyle taraftarlar da var. Ne olursa olsun hani takımla alakalı hiçbir olumsuz yorum yapılmasını istemeyen, her şey güllük gülistanlık diyen tabii ki taraftarlar da vardır. Bu arada Nicolas Pepe ile geldi. Villarreal şöyle bir pozisyon, yani 5 Villarreal'li oyuncu, 3 Galatasaraylı oyuncu ama ceza sahasının dışından şut attı. Tabii yani iyi de bir oyuncu olduğu için kimse isyan etmedi ama yani takımın önemli oyuncularından birisi olduğu için kimse isyan etmedi biraz. Yalçın Bey ne demiş? PSV 3.5 gol üstü olur mu? 0-0. Valla PSV'ye güvendik ama olmadı herhalde. Olmayacak. Hayırlı akşamlar kardeşim demiş. Galatasaray taraftarıyım. Samimiyetimle söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde averaj takım oluruz. Evet, şampiyonluk da eğer böyle devam ederlerse gider diyor. Bu arada ne oldu? Evet, bir kavga çıktı saha içinde. Çok ilginç. Hazırlık mücadelesi ama Osimhen'i durduramıyorlar. Ne olmuş olabilir? Bir anda şöyle yani işin ilginç tarafı şu. Bir anda saha kenarından hani görevlilerin koştuğunu düşününce ne oluyor diye ben de şaşırdım. Osimhen'le Villarreal'den bir oyuncunun mücadelesi göremedim de. Çok topsuz alanda olan bir mücadele ama sonrasında Osimhen baya bir tepki gösterdi. Bir bakalım ne olmuş. Kadir Sağlam şu anda çağırıyor. Osimhen'i de çağırıyor. Villarreal'den bir oyuncu var. Osimhen bakalım gidecek mi? Victor Osimhen. Evet, Osimhen gitmedi. Kadir Sağlam Yunus'u çağırdı ve Villarreal'li oyuncuyu çağırdı. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi maskesini aldı. Kadir Sağlam anlatıyor. Gerçekten anlamadım. Birazdan bakacağız. İlginç bir gerginlik. Evet, bu arada yine gerginlik çıkardı Osimhen. Villarreal'li oyuncu kendini attın diyor. Başka bir oyuncu. Villarreal'in kaptanı. Sonrasında üzerine tepki gösteriyorsun diyor. Bakalım, tatlıya bağlanacaktır herhalde. Evet, oyuncular şimdi yan yana geldiler. Pozisyonun içindeki iki oyuncu ikisine de sarı kart gösterdi. Bir daha bakalım. Oo, topsuz alanda bir mücadele. Evet, Osimhen bayağı oyuncuyu hırpalamış. Sonrasında da kaleci geliyor. Osimhen'e benzer bir hareket. Aslında burada sarı kart belki de görmesi gereken oyuncu kaleci olmalıydı. Yani diğer oyuncu çok bir şey yapmamış gibi gözüküyor. Evet, hala bu arada başlamadı mücadele ama çok gergin. Yani belki de bu tribünlerin yaptığı tezahüratlar, bilmiyorum, saha içinde bir germiş gibi gözüküyor. Şimdi barıştılar. Sonunda barıştılar. Yaklaşık bir 3 dakika sonra bir barış oldu iki oyuncu arasında. Ya şöyle bir orta yapılıyor. Topun olmadığı bölgede Osimhen bir anda gidip oyuncu yere itiyor. Yani sebebini anlayamadım. Orada bir şey mi söyledi acaba? Muhtemelen bir şey söyledi ki, çünkü oyuncu da yakın değildi. Yani aralarında en az 1,5 metre, 2 metre mesafe var ya da 1,5 metre var. Osimhen bir anda saldırıyor ilginç şekilde. Hani dediğim gibi sebebi ne olabilir? Herhalde sözlü bir şey vardır, öyle tahmin ediyorum. Sonrasında kaleci gelip Osimhen'e hani şiddetli bir şekilde çarpıyor ve işte onu yere düşürüyor. Sonra zaten ortalık karıştı. Evet, tatlıya bağlandı mücadelede. 41. dakika ve 1-1'lik beraberlik var. Bakalım daha da sertleşecek mi mücadele ya da benzer bir şey görecek miyiz? Ama ilginç bir

Gülen yapacağı bir şey varmış. Var mıymış? Yok, hayır. Ama kapattığı köşeden yemiş golü. Yani bunu neden önemli bir mücadele test maçı dedim? Çünkü Şampiyonlar Ligi takımı Villarreal bu sene gruplara biliyorsunuz direkt kalıyorlar. İspanya'dan ilk 4 takım kalıyor ve Villarreal de orada. Bu arada yine Trabzonspor kalecisinden bir hata, sonrasında bir penaltı bekliyor. Ama evet, hakemin kararı devam. Zor. Bu sene de zor. Bekleyin diyor. Bir VAR kararı olmayacaktır. Burada pozisyon net penaltı. Göztepe'nin net penaltı yani. Şu anda beklediği penaltı gerçekten net penaltı. Bizim işimiz var gerçekten. Bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Out dedi ama topla hiç alakası yok. Rakibine direkt bir müdahale ama hakem burada göremedi. Bu maçın hakemi penaltıyı, tabi VAR da yok herhalde burada. Ama normal bir maç olsa burada penaltı kararı verilirdi. Çünkü penaltı. Evet, Galatasaray 1, Villarreal 2 sevgili dinleyiciler. Dakikalar 43'ü gösteriyor. Muhtemelen yine reaksiyonlar olacaktır stat'tan. Bakalım, biz de oradan an be an aktarıyoruz. Özellikle transferlerin gelmemesinden dolayı bir grup Galatasaray taraftarı, hadi öyle söyleyeyim. Bakın tam tersini düşünen taraftarlar da var. O yüzden bir şey diyemiyorum tabii ki. Ben kendi adıma, kendi yorumum geç kaldıkları şeklinde, bunu zaten birkaç aydır söylüyorum. Hani bu kadar hazır bir takımın birkaç eksik noktada ya da birkaç bölgeye yapacağı takviyelerle beraber bir anda yine en şampiyonlukta en favori takımlardan birisi o. Gerçi yine hani eğri eğri doğruya doğru Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Ama eksiklerini de tamamlaması gerekiyor. Yani bir yerden sonra artık geçen sene özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıktıkça Galatasaray'ın aslında ligde ne kadar zorlandığını gördük. Şimdi geçen sene sonradan oyuna giren her ne olursa olsun, bir Icardi vardı. Şu anda o da yok. Bu arada Villarreal bu kez de 4'e 3 yakaladı. Yine çok net, hatta şimdi 2'ye 1 yakaladılar. Ama değerlendiremediler. Çok net fırsattı bu arada. Yani yine Galatasaray savunması SOS verdi ama burada değerlendiremedi. Villarreal savunması hücum attı. 4'e 3 yakaladıkları pozisyonda biraz ağır kalınca 3. gol fırsatını kaçırdılar. Caner Bey, PSV mağlup kendi evinde kazanır da bir miktar oynadım, ne dersiniz? Oynayın yani, genelde böyle oynuyorum. Favoriler gol yiyince kazanıra canlıdan oynuyorum demiş. Olur. Yani olması, olma ihtimali yüksek. Sevgili Can Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Galatasaray'a transfer lazım değil diyor. Kim alırsan al, takım bitik. Çok kötü diyor bir dinleyicimiz. Bu arada Sane ile geliyor Galatasaray. Sane bugün de iyi oynadı şu ana kadar. Leroy Sane özellikle sağ taraftan tehlikeler yaratmaya çalıştı. Ama tabii buralarda sadece iyi oynamanız yetmez. Bu arada Villarreal şimdi gidiyor ama değerlendiremedi. Nicolas Pepe kendi ayağına çarptı. Bir anda iki oyuncunun arasına daldı. Çalınmasaydı Günay'la karşı karşıya kalacaktı. Tabii ön alandaki baskının çok ciddi avantajları var. Doğru. Ama işte dezavantajı da var. Yani bu seviye takımlara karşı bir anda iki pas yapıyorlar ve orta sahada bomboş 3-4 oyuncuyla mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Evet, Osimhen yerde kaldı. Yine faul verdi Kadir Sağlam. Yine itiraz etti ve yereldi oyuncu. O da beni çekiyor diyor. Karşılıklı birbirimizi çekiyoruz diyor. Yani hakemin ısrarla devam ettirdi. Sonrasında da faali diyor ki ben yapıyorum, o da bana yapıyor diyor. Evet. Ne demiş? Bilmiyorum sevgili Uğur Bey, ne yazdınız bilmiyorum ama sabah olmuştur herhalde yazdınız. Evet, şimdi 45+1 oynayacak. 2-1 geride Galatasaray kendi sahasındaki hazırlık mücadelesinde Villarreal karşısında

0: Şimdi korner çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruş. Kaleci kalede yok ama sonrasında dağlara taşlara bir vuruş. Kimden geldi? Sanırım Lemina'dan ve ilk yarıda Soner'de. Evet, ilk yarıda savruktu Galatasaray. Onu söyleyeyim. Önde baskı yaparken etkiliydi ama sonrasında ciddi şekilde pozisyonlar verdiler. Ve bu pozisyonlardan hani maç 2-1'di ama daha farklı da bitebilirdi. Bir de az önce dinleyicimiz yazmış ya, Galatasaray bitik, böyle güçsüzlük var. Ben de onu maçın başında söyledim. Hani böyle sanki bir bıkkınlık var gibi, yorgunluk var gibi. Bu belki sezon başı olması nedeniyle fiziksel olarak yapılan antrenmanların yüklemelerinin etkisi olabilir. Buna bir şey diyemem tabii ki ama hani böyle bir anda mesela öndeki 5 oyuncu baskı yapıyor ve geri dönemiyor gibi durumlar oluyor. Eğer ikinci yarıda da yine benzer 11'le ya da bu 11'le oynayacaksa ve Villarreal de benzer bir 11'le değiştirmeden bir süre böyle devam ederse farkı artırabilir. Çünkü çok kolay geçiyorlar orta sahayı ve bir anda Galatasaray'da kaleciyle karşı karşıya ya da savunma hattıyla karşı karşıya kalabiliyor derim. Şöyle bakıyorum. Evet, Uğur Bey bir mesaj yollamış. Birazdan okuruz. Trabzonspor mücadelesinde de dakikalar 80'i gösteriyor. Orada da 2-1 geride Trabzonspor, daha doğrusu Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor karşısında çok fazla oyuncu değişikliği yaptı tabii Trabzonspor. Fatih Hoca bütün oyuncuları görmek istiyor. Trabzonspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Kalkmadı. Bilmiyorum, birazdan bakarız. Şimdi kalkacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, kalktı şimdi. Oyuna tekrar devam edecek. Artık bu Taylor'ın gelişiyle beraber artık bir şeyler değişir diye umut ediyorum. Yani sağ içinde bu tarz pozisyonlar belki bu konuda da bir kural. Hani yerde kalan bir oyuncu, hani kafa kafaya bir çarpışma değilse falan. Bu arada Malinovski yerde kalmış. Birazdan bakarız, kafasına mı bir darbe aldı. Belki de oyunu durdurmamak lazım. Yani bizde biliyorsunuz biri yere yattığı zaman hemen topu kenara falan atıyoruz. Bir şekilde oyuncunun tedavisi devam etsin diye. Hani bu sene bu değişen oyun kurallarıyla beraber umarım biraz oyun hızlanır. Temennim bu yönde. Peki bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Saat başına kadar. Saat başında tekrar buradayız.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
0: Doğru. Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. ...314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Sevgili Aykut Bey yazmış. Ne demiş? İyi yayınları. Galatasaray'ı görmedim bu sene. İyi bir forvet alınmazsa Osimhen'i yedekleyemezlerse çok zor yedeklemeler, ama en azından ona bir şekilde zaman zaman dinlendirebilirsiniz ya da yorulduğu zaman oyuna atabilirsiniz. Bu sene şampiyonluk zor diyor. Evet, ilk yarıda Galatasaray oyununu beğendiniz mi, izleyenler yazsınlar. Galatasaray zaman zaman çok net pozisyonlar verdi, onu söyleyeyim. Özellikle 3. bölgede rakibin 1. bölgesinde çok adamla pres yaptığı zaman veya çok adamla hücum ettiği zaman, atak sonlandıramadığı zaman bir anda çok net pozisyonlar, geçişler verdi. Bu da pozisyon olarak döndü tabii ki kalesinde. Bu arada Trabzonspor 2-1 geride, hazırlık mücadelesinde Göztepe karşısında çok da iyi sinyaller vermedi bordo mavili takım. Maçın tamamını izledim. Fatih Hoca da yerine oturdu mücadelede. Çok fazla şut atamadı Trabzonspor. Net pozisyona çok giremediğini söyleyelim. Evet, köşe vuruşları falan var ama Göztepe'nin 18 şutu var şu ana kadar. Trabzonspor'a göre daha etkili bir oyun oynadı. Daha dinamik bir görüntüsü vardı bence. Yani çok beğendiğimi söyleyemem Trabzonspor'u. Dakikalar 90+2'yi gösteriyor. Evet, belki kaleci hatasından dolayı gol yedi ama yani kazanacak kadar iyi oynadığını da düşünmüyorum. Hazırlık maçları Trabzonspor'un çok da iyi geçmedi, onu da söyleyelim. Fatih Hoca'nın da bu konuda daha önce bir açıklaması vardı. Udinese'yi sadece yenmişlerdi. Öncesinde Frankfurt'a 3-0 ve El Saide'de 1-0 mağlup olmuşlardı. Bu 4. hazırlık mücadelesinde 3. mağlubiyeti olmuş olacak Trabzonspor'un. Hani taraftarı tabii ki endişelenmesin, bunu söylemek istemiyorum ya da bunu söylemiyorum ama eksikleri de çok net bir şekilde görünüyor Trabzonspor'un. Orta sahada özellikle bugün sevgili Nihat abinin de söylediği gibi mutlaka dinamik bir orta saha oyuncusu alması gerekiyor. Hani sadece eldeki

yerlilerle ya da eldeki oyuncularla çok olmayacak gibi gözüküyor. Eğer Mendy kalmazsa, Mendy başka bir yere yollayacaklarsa mutlaka buraya, bu arada bir gol şansı daha kaleci, evet. İki Göztepe'li oyuncu birbirine girdi. Üçüncü gol, golü atamadılar ama iki oyuncu birbirine girdiği için atamadı. Yine çok net bir fırsat verdi Trabzonspor. Evet, maç her an bitebilir. Biraz oyun disiplininden de koptu bu pozisyon sonrasında. Evet, alternatifli bir kadrosu var Trabzonspor'un, bunu söyleyeyim. Tabii bu bir ölçü bir mücadele değil ama genelde teknik direktörler bu tarz maçları, eksiklerini görmek, bunları işte bir şekilde düzeltmek ya da transfer yapmak için kullanırlar. Fatih Hoca'nın daha önceki açıklamaları da biraz bu yöndeydi. Takımın geçen sene daha doğrusu iyi yapamadığı şeyleri bu sene daha iyi yapmaya çalışacağız dedi. Bu arada ceza sahasına bir orta geldi ama yine sonuç alamadı Trabzonspor. Çizgiden değil, daha çok merkezden orta yapmaya çalışıyor. Evet, mücadelede 2-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Sevgili dinleyiciler, 90 dakika uzatmalar da vardı. İlk yarıda 5 dakika, ikinci yarıda yine 5 dakikalık bir uzatma vardı. Hani bir Süper Lig kıvamında bir mücadele izledik. Mücadelede 2-1 Göztepe'nin galibiyetiyle sona erdi. Hakemi, hani dediğim gibi, çok beğenmedim. Maçın hakemine bakalım kimmiş. Neden? Çünkü Göztepe'nin net bir penaltısını vermedi benim gördüğüm. Evet, göremedim hakemi. İsmini en azından, kim olduğunu bilmiyorum ama ilk kez görüyorum kendisini. İyi bir maç yönetmediğini söyledim. Tabii az önce bahsettiğim gibi Antonio Taylor'ın gelmesiyle beraber, anlaşmasıyla beraber muhtemelen hakemlerimiz biraz daha sert maçlara izin verecekler. Öyle gözüküyor. Bilmiyorum, yani öyle düşünüyorum. Umarım sadece buraya gelip işte anlatmaz ve gitmez. Onun yerine biraz daha hakemlerimizi nitelik katabilir. Öyle temenni ediyorum. İyi bir hakemdi çünkü, iyi bir hakem. Zaman zaman eleştirsek de yine de katkı sağlayacaktır. MHK'nın, yine anlaştı. MHK'nın anlaştığı elit hakem direktörü. İngiliz hakem. Eski İngiliz hakem. Bu arada yeni bıraktı kendisi. Öyle tahmin ediyorum. Antonio Taylor. Çünkü Dünya Kupası'nda var mıydı yok muydu ama sanki vardı gibi. Öyle hatırlıyorum. Bakalım Türk hakemliğinin gelişimine katkıda bulunacak mı Taylor? Ben katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yani şöyle bakmak lazım sevgili dinleyiciler. Şimdi biz yıllarca, biliyorsunuz, Portekiz'de eğitmenlerle, bilmiyorum hala belki de devam edecek. Ama siz iyi olmak istiyorsanız iyi referans almanız gerekiyor. Yani hakemliğin zirvesi bence İngiliz Ligi, İngiliz hakemler. Evet, Fransa'da da iyi hakemler var. İşte İspanya'da da iyi hakemler var. Doğru, yani Almanya'da iyi hakemler var. Hani bunlara itiraz etmiyorum ama İngiltere'de oynanan futbol, oradaki hakemlerin verdiği ya da vermediği kararlar, sizin liginizin dinamikleri, takımların oynadığı oyun, sert bir oyun oynanıyor bizim ligde. Yani zaman zaman sakatlamaya yönelik hareketler de yapılıyor maalesef. Rakibini kasti şekilde sakatlamaya yönelik, yeter ki o pozisyona girmesin ya da engellemek için. Şunu söylemeye çalışıyorum. O zaman sert bir ligin belki de bir hakemini, eğitmenini, işte direktörünü, neyse artık nasıl bir görev vereceksiniz, onu getirmek lazım. Taylor bu anlamda iyi bir katkı bence ama ne verecek hakemlerimize onu bilmiyorum. Görev ve sorumluluğu ne olacak? Hakemlerin eğitiminde ya da gelişiminde nerede rol alacak? Bunları zaman içinde göreceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Ne demiş? Nasıl bir şey bekliyoruz? Üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme, sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analiz ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesiyle UEFA ve FIFA standartları doğrultusunda
hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek. Yani bayağı da bir işi varmış. Hakemin böyle bir rolü varmış. Umarım bunların hepsini yapabilir bu arada. Yani çok fazla görev yükleyip ondan sonra bunların hepsini ben yapamam demezsin inşallah. Çünkü şöyle bakıyoruz. Baya bir kendisine görev verilmiş. FIFA kokartını 2013 yılından itibaren taşıyan İngiliz hakem, İngiltere Premier Lig tarihinin en istikrarlı hakemlerinden birisiydi. Kariyeri boyunca Dünya Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası gibi organizasyonlarda kritik maçlar yönetti. Uluslararası kariyerinde 2022-23'te Avrupa Ligi finalinde, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerinin yanı sıra 2020'de UEFA Süper Kupa'da düdük çaldı. İngiltere'de 2015 İngiltere Lig Kupası finali, 2015 İngiltere Süper Kupa, 2017 ve 20'de Federasyon Kupası finalleri, 2018'de İngiltere Championship Playoff finali, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çaldı. O 47 yaşındaki Anthony Taylor 6 Temmuz'daki Portekiz-İspanya maçını yöneterek turnuvada sonra emekli olduğunu açıklamış. Hayret, emekli olduğunu açıklamış. Yani bu önemli bir şey bu arada. Yani ben bırakıyorum demiş. İlginç. Evet, bakalım, umarım hayırlısı olur. Hakemlerimizin, evet, özellikle gelişim süreci önemli. Buralara katkıda bulunur. Hem dil eğitimi hem saha içindeki o temasta oyuna izin veren bir yönetim göstermeleri, zaman zaman böyle futbolun oynanmasını engelleyen, zaman zaman hani rakiplerin antipatisini kazanan saha içindeki sportmenlik dışı hareketleri yapan oyuncuları analiz etme. Hani sadece gördüklerini çalan değil, bir taraftan da işte haksız yere faul alan, kendini belki bağırarak yere yattığı zaman çağırarak ağlar bağlar çekerek işte haksız yere fauller aldıran, hani bu tarz şeyleri görmeleri bizim hakemlerimiz yeterli olacaktır. Adil maç yönetmeleri yeterli olacaktır. Taylor bunları yapabilir mi bilmiyorum. Hani bunu niye Taylor'a önyargılı olmak istemiyorum. Aslında kendisini hiç sevmem. Sebebini de söylemiştim. Daha önce defaten söylemiştim. Garabağ Leverkusen mücadelesinde gösterdiği skandal bir kırmızı kart vardı. VAR'dan izleyip gösterdi. Hatırlayanlar iyi bilir. Garabağ'ın belki de o sene, ne bileyim ya, daha üst turlara çıkmasını engellemişti hatırlarsanız. Sanırım son 16 turuydu herhalde, öyle tahmin ediyorum. Çok skandal bir karar vardı. Yani neredeyse taç çizgisi kenarında son adam diye kırmızı kart vermişti. O pozisyondan sonra kendisini tamamen, hakemlik performansını her defasında eleştirmiştim. Ama umarım yöneticiliği iyi geçer. Yani hakemlikle alakalı bu yönetim kısmında daha başarılı olur. Daha adil kararlar verir. Daha güzel şeylere imza atar. Temennim bu yönde. Evet, Galatasaray Villarreal mücadelesinin ikinci yarısı da başladı. Mücadeleyi de takip ediyorum bir taraftan. İki takımın da yeni pozisyonları var. Villarreal biraz daha etkili. Galatasaray biraz daha savunma yapmaya çalışıyor. Az önce uzun bir pasta ama Villarreal'de oyuncu hareketlenemedi pozisyona. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki hakemlik sadece yetenekle doğru orantılı değil. Gördüğünü çalabilecek bir şekilde o doğru zamanda doğru kararı verecek. Biraz da cesaretinizin olması gerekiyor. İşte oyuncuların saha içindeki ismiyle, cismiyle, daha önce başardıklarıyla, ne bileyim, oyuncunun transfer marktaki değeriyle ilgilenmeyeceksiniz. Hani size el kol hareketi yapıyorsa, bunun karşılığı bir sarı kartsa, ilk statta Ahmet'e veriyorsanız bunu, Y stadında işte bunu yapan oyuncuya da vereceksiniz. Anthony Taylor'dan ben bunları bekliyorum. Yani hakemlerimize biraz cesaret, cesaretli olun, kararları verin demesini bekliyorum. Yani gördüğünüzü adil bir şekilde uygulayın.
her takıma eşit olarak uygulayın demesini bekliyorum. Bunu eğitimlerde pekiştirmesini bekliyorum.

0: Ne kadar çok eğitim olursa, ne kadar bu şeyler pekiştirilirse o kadar iyi olur diye tahmin ediyorum. Bunlar kolay değil, bir günde olmayacaktır. Ama hani dediğim gibi benim Tader'dan en büyük beklentim bu. Bunu da umarım en kısa sürede başarır. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Az önce bu arada önemli bir kurtarış Can Kat'tan karşı karşıya kaldı. Nicolas Pepe ama çok net bir kurtarış yaptı. Günay ikinci yarıya başlamadı Galatasaray'da. Onun yerine Can Kat oyuna dahil oldu ve dediğim gibi çok net bir gol pozisyonunda iyi kapattı. Gerçekten iyi kapattı. İyi büyüdü kalede, onu söyleyeyim ve mutlak gol pozisyonuna engel oldu. Verkaç sonrasında açısını iyi kapattı. Evet, burada Can Kat'ı tebrik etmek lazım. Bala gelişiyor yani Galatasaray. Genç kaleci. Geçen sene de bu arada oynadığı takımda yine başarılıydı. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Bu sene de şu ana kadar kendisine ne zaman görev verirse orada da başarılı oldu. İyi performans ortaya koydu. Yani Günay'dan forma bulabilir mi? Okan Hoca hani ona güvenip forma verir mi Uğurcan'dan sonra? Ya da Uğurcan'ın olmadığı maçlarda bilmiyorum ama hani sanki kalede bayağı bir, sanki demeyeyim de bayağı bir güven veriyor. Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda gerçekten başarılı. Onu söyleyeyim. Evet, mücadelede 2-1 şu önde Villarreal. Galatasaray karşısında ikinci yarıya da daha iyi başlayan Villarreal. Onu yine net bir şekilde söyleyelim. Üçüncü golü sürekli arıyorlar. Yine bomboş kaldılar ama ceza sahası içinde iyi bir kontrol gelmedi. Galatasaray'da bu arada yine savunmada büyük bir hata. Atak devam ediyor. Bomboş kaldılar. Evet, atamadılar ama çok net bir pozisyon. Yine bomboş bir pozisyon Galatasaray'ın verdiği. Tabii Davinson Sanchez'in olmaması, Abdülkerim'in olmaması çok ciddi bir eksiklik. Hani bunu da söyleyelim de sonra hani tam kadroyla bu kadar pozisyon veriyor denilmesin. Ama şu ana kadar pozisyon verildi. Evet, Arda Lemina'yla yer değişikliği yaptı ve Günay'la da Can Kat yine yer değişikliği yaptı. Bu da Galatasaray'ın ikinci yarıya oyuncu değişikleri diyelim. Arda'yı da bir görelim. Sağ salim, dünya gözüyle bir görelim. Yani orada Lemina'nın orta sahadaki katkısı daha yüksek tabii ki. Arda'yı hani bu tarz maçlarda savunmanın göbeğine hazır, madem hazırlık mücadelesi değil mi adı üstünde. Ve hani bu seviyelerde bir görmek lazım. Bence daha iyi olur. Can Kat'ın da az önce de söyledim. Geçen sene Eyüpspor'daki kiralık performansı çok başarılıydı. Ben öyle düşünüyorum. İkinci yarıdaki tüm maçlarda oynamıştı ve iyi de bir performansı vardı. Doğruya doğru. Yaşı da hala müsait. Hala da gelişime çok açık. Kendini geliştirebilir. 21 yaşında Can Kat Yılmaz. Arda'yı niye görelim istiyorum? Çünkü Galatasaray'ın yedek kulübesinde başka stoperi yok. Hani Davinson Sanchez, Abdülkerim, hadi Kaan. Kaan'ı da işte hani Singo var ama işte Singo'da var yok arasında özellikle stoper mevkinde. Bu durumda

Hani uluslararası maçlarda belki ona da forma şansı verebilir duruma göre. Ya da işte oynadığı takıma göre oradaki maçın ağırlığına göre Singo'yu da değerlendirebilir. Ama Arda'ya da ihtiyaç var. Yani Arda'yı bu tarz maçlarda artık hazırlamak lazım. Baskı altında nasıl, yani baskı altında derken iyi bir takım bir Real ve ön bölgede de gerçekten iyi oyuncuları var. Ve Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerinden birisi olabilir. Buralarda neler yapıyor? Pozisyon hatası yapıyor mu? İyi yer tutuyor mu? Karşılarken mesela az önce oyuncu bir sağ yaptı, bir sol yaptı ve karşısında durdu. Örnek veriyorum. Çalımı yiyip rakip bir anda bomboş kalmadı mesela. Bu arada Bukhari Amerika Birleşik Devletleri'nden de tanıyoruz biliyorsunuz kendisini. Ay pardon, Kanada değil mi? Evet, Kanada. Kanadalı oyuncu. İyi bir oyuncu. Caner Bey ilk önce bizim insanımızı, bizim kendi insanımız eğitsin isterdim diyor. Bu arada sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0538 052 14 87. Yarışma yapmayacağım tekrar. Onu söyleyeyim. Yayına başlarken zaten güzel bir heyecan yaşadık. Bazılarınız sıkılmış bu durumdan. Bugün daha fazla sıkmayalım o bazılarınızı. Birçok kişi de eğlenmiş, gayet iyiydi. Ama sıkılan dinleyicilerimiz daha fazla sıkılmasın. Birkaç dinleyicimiz sıkılmış. Yani 200 mesajın ikisi olumsuz olunca ben açıkçası da devam ettirmek istemedim. Futbol gündemimiz çünkü biraz kaotik. Malum o kaotik şeyleri konuşalım istiyor dinleyicilerimiz. Bazıları en azından. Biz de onları kırmayalım dedik. Evet, bu arada bu kare faul aldı az önce. Hakemlerimiz bu ülkede baskı altında olduğu sürece başarılı olamaz. Yabancı hakemler de olsa bu ülkede başarılı olamaz. Böyle gelmiş. Böyle gider boşuna. Yormayalım kendimizi. İngiltere nasıl düzeltti bu işi demiş sevgili Aykut Bey. Bilmiyorum, var mı bir öneriniz Aykut Bey? Kendi insanımızın eğittiği bir hakem grubu olsun. Tabii ki isterim ben de ama nihayetinde böyle bir. Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Bazı şeylere çok duygusal yaklaşmayabilirsiniz. Şu anda milli takımımızın teknik direktörü yabancı. Yani daha iyisi varsa daha iyisine gidebilirsiniz. Burada çok beis görmüyorum. Çok da böyle abes bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu işin zirvesi siz zirveye hedefliyorsanız en iyileriyle çalışıyor olmanız gerekiyor. Eğer yerli ise en iyisi, o zaman yerliyle anlaşın. Yok yabancı ise yabancı ile anlaşacaksınız. Bu kadar basit yani. Çok bu konuda yok efendim niye kendi insanımıza eğitim vermiyor kısmında değilim. Yani bu biraz duygusal şeyler. Şu anda bakıyorsunuz binlerce şirket var, yüzlerce şirket var, çok büyük şirketler var. Evet, belki dünyada da birçok şirkette yine var görüyoruz. Çok önemli noktalarda Türk işte yöneticiler var ama olmayan şirketler de var yani gidip yabancı bir yönetici getirebiliyor. Daha iyi olacağını düşündüğü o sektörün daha iyisi işte takıma liderlik yapacak, o şirketi daha yukarıya taşıyacak başka birileri de getirebiliyorlar. Bu dediğim gibi dünyanın sonu değil. Çok da böyle şeyi aramamak lazım burada. Bu arada bir yer yani çok tehlikeli geldi. Ama atamadılar yine. Can Kat yine başarılı. Biraz da şanslı bir kaleci olduğunu düşünüyorum Can Kat'ın. Mesela yine çok tehlikeli geldiler. Yani evet iyi yer tuttu ama hani savunmaya çarpmasa belki gol olacak. Savunmaya çarptı kendisine geldi. Mesela Günay'da Can Kat kadar hani pozisyon bir eksi demiyorum ama hani bazen biraz da şansınız yaver gidecek. Hani yiyebileceği iki gol mesela olabilirdi ikinci yarıda ama birine şansına çarptı geldi. Savunmaya çarptı üzerine geldi. Diğerinde de çok iyi yer tuttu. Top üstünden gidecekken ayağına çarptı mesela. Kornere gitti. Tabii insan kendi şansını da kendisi yaratır. O da başka bir konu. Ama dediğim gibi yani Eyüpspor maçında da oynarken de biraz hatırlıyorum. Bazen belki de iyi yer tuttuğu için bilmiyorum yani o da bir etken olabilir. Yani sevgili Aykut Bey çok da duygusal yaklaşmayın bu konuya. Daha iyi olacaksa hakemlerimiz, daha iyi maç yönetecekse, saha içindeki mücadeleye saygı duyacaksa ya da daha fazla saygı duyacaksa verdiği kararlarla bir şekilde bu arada Villarreal 5'e 2 yakaladı. Yani inanılır gibi değil. Tam tamına 5'e 2 attılar mı? Hayır. Yine Can Kat. Evet. İnanılmaz bir performans Can Kat'tan. Can Kat Yılmaz korneri çaldı ama tam tamına 5'e 2. 2 Galatasaraylı oyuncu, 5 Villarreal'li oyuncu.
pasın yönü sol olunca tabii bir anda o bir Galatasaray'daki Arda vardı bu arada savunmada. Bir de kaleci vardı. Sağa dönseler bir anda evet yine muhtemelen güçlü bir tezahürat var orada. Yine yönetime bir sitem var gibi gözüküyor. Şu anda taraftar duyamıyorum ne dediklerini ama bir itiraz var yine bu duruma dolayı. Bu arada ikinci yarıda hani Villarreal biraz şanslı olsaydı maç şu anda 4-1, 5-1 olabilirdi onu söyleyeyim. İkinci yarıda tamamen düştü oyundan Galatasaray. Üst üste Villarreal atakları var. Bence taraf yani yapılan tezahüratlar saha içindeki oyuncuları da etkiledi bana sorarsanız. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Dakikalarda 61'i gösteriyor. Daha yarım saat daha var bu mücadele. Tabii nereye doğru gider bilmiyorum. Galatasaray bir şekilde gol atıp beraberliği sağlar ya da daha sonra öne geçer mi bilmiyorum. Ama şu ana kadar özellikle ikinci yarıda Villarreal'in kaçırdığı net fırsatlar var. Bu fırsatlardan şimdi mesela yine öyle bir pozisyon. Pepe'nin hatta sonrasında Bukhari biraz isyan etti. Pepe'nin bu pasına bir anda 4 oyuncu anlaşamadı ve çok iyi bir pozisyona girecekken top avuta gitti. Allah'tan avuta gitti. Kolay gelsin Caner Bey. Ben cesur demiş bu kadro ve futbol ile Şampiyonlar Ligi'nde maalesef herkes bizi yener demiş. Öyle okuyayım ben. Farklı mağlubiyetler alabiliriz demiş sevgili Cesur Bey. Yani çok da böyle karamsar düşünmüyorum. Burada sadece şunu söylüyorum. Daha önce de söyledim. Yani Galatasaray'ın acilen eksikliklerini tamamlaması gerekiyor. Bir kere önde top tutması gerekiyor. İkincisi Osimhen'e çok ciddi bir bağlılık var. Yani Osimhen'e sürekli uzun top atılıyor. Sağ içinde bir oyunu kuran, oyunu yönlendiren bir lider oyuncu göremiyorum. Yani Yunus Akgün'den bunu bekliyor Galatasaray. Ama bence daha önce de söylemiştim. Yani Yunus Akgün çok iyi bir oyuncu bu arada. Çok tehlikeli geldi Villarreal. Atamadılar yine. Evet atamadılar. Ne oldu? Bir şey oldu. Kendi oyuncusu Rovesata yaparken. Bu arada Sané geliyor. İnanılmaz bir hız. Sonrasında Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen şimdi ceza sahasına girdi ama değerlendiremedi. Biraz şey gibi oldu. Bir o kalede, bu kalede. Az önce çok net bir fırsatı değerlendiremedi yine Villarreal. Takımı ceza sahası içinde de hala yerde. Yüzüne bir darbe aldığını söylüyor. Şimdi kalktı. Sonrasında Sané Osimhen işbirliğinde bu kez Galatasaray değerlendiremedi. Evet Kadir Sağlam'a bu arada pozisyon tekrarını bir görelim oynayın diyor. Hakem Kadir Sağlam pozisyonda bir şey yok dedi. Bilmiyorum pozisyonu birazdan izleriz. Ama Villarreal cephesinin bir faul itirazı vardı bu pozisyonda. Ya da bilmiyorum ne oldu. Birazdan bakacağız. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Bakalım. Evet bakıyorum şöyle. Oynanan maçlara da bir bakalım ya. Bugün başlayan ligler vardı. PSV 1-1'lik beraberliği sağlamış. Fortuna Sittard karşısında 2'den 1'lere başladı herhalde PSV. Muhtemelen bu maç 2'den 1 olacak. Öyle gözüküyor. İlk yarısını yeni kapattığı mücadelede. O bu arada Pepe neler yaptı öyle son anda yine gerçekten biraz da şansın yardımıyla top Galatasaraylı oyuncularda kaldı ama 2 oyuncuyla bir anda 2 oyuncudan sıyrıldı. Kaleci de karşı karşıya kalacaktı ama olmadı. Dakikalar 65'i gösteriyor. İkinci yarı var yok arasında çok İnce bir çizgide Galatasaray. Ben öyle görüyorum. Hiçbir varlık gösteremiyor. Villarreal istediği şekilde oyunu yönlendiriyor. İstediği zaman da pozisyona giriyor. Onlardan birisi. Yine sol taraftan Bukhari ile geliyor. Şimdi ceza sahasına girdi. Bukhari pasını verdi ama etkili olamadı.

0: Hadi bakalım atak nasıl devam edecek? Çok rahat geliyor. Tabii bunlar dediğim gibi ölçü değil, bir hazırlık mücadelesi ama tabii dikkatli olmak lazım. Hani buradaki referanslar, buradaki oyun sizi sezon başında düşürebilir. Özellikle camianızı düşürebilir. Daha dikkatli olmak lazım. Evet, şimdi pozisyon tekrar bakacağız. Bir penaltı bekledi. Evet, bu arada pozisyon penaltıymış. Kadir Sallam pozisyonu da es geçmiş. Şöyle Torreira Villarreal'li oyuncunun boyun bölgesine doğru bir hani topu uzaklaştırmak isterken geç kalıyor ve boynuna doğru böyle bir hamlesi var. Tabii rakip de topa vurduğu için bu pozisyonda penaltı olması gerekiyordu ama Kadir Sağlam es geçmiş pozisyonu. Hani bir var olsa şu anda bir Villarreal'in iki penaltısı daha vardı mücadelede. Onu söylüyorum işte bir yorgunluk var böyle. Takımda bir Abdülkerim de oyuna dahil oldu. Eren oyundan dahil oldu. Oyundan çıkan oyuncu. Osimhen de yine oyundan çıkan oyuncu. Galatasaray'da Barış Alper en öne geçti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Galatasaray'ın saha içindeki 10 numarası yine Yunus olacak gibi gözüküyor. Hani Okan Hoca sürekli bir yama yapma durumda. Hani Yunus da oynasın, Barış da oynasın, Sané de oynasın. Eyvallah. Ama işte Yunus o 10 numaranın 10 numara pozisyonunun gereklerini yerine getiriyor mu diye sorarsanız bilmiyorum. Ben daha iyisini bulabilir Galatasaray diye düşünüyorum. Bulmalı diye düşünüyorum. Oradaki oyuna çok daha etki katacak. Skor yükünü yüklenecek. Oyunu hızlandıracak bir 10 numaraya gitmeli Galatasaray. Tamam yani Yunus değerli oyuncu. Kaptanlık bugün kaptanlık pazu bandını da taktı. Bunlar güzel şeyler. Onun adına güzel şeyler ama burası da hani Galatasaray bu kadar iyi bir kadronuz varken burada başka şeyleri de gitmeniz gerekiyor. Evet PSV attı. Tam da bunu söylüyordum. Evet bu arada yine kaçırdı PSV. PSV diyorum özür diliyorum. Villarreal, Nicolas Pepe ile yine çok net bir fırsatı daha değerlendiremediler. PSV'de 2-1 öne geçti. Sevgili Can yazmıştı değil mi? Ankara'dan Can'a da sevgiler. Yine Can Kattan inanılmaz ayakları uzadı resmen. Eğer bu orta geçse kesinlikle gol olacaktı. Neden? Çünkü merkezde kimse yoktu ve iki Villarreal'li oyuncu vardı. Ofsayt da yoktu. Boş kaleye topu alarak gönderebilirlerdi. Evet Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri var. Onları birazdan bakarız. Evet Kadir Sağlam'ın faul kararını gördük. Hollanda'da AZ Alkmaar 0, Ado Den Haag 0, 35. dakika PSV 75. dakikası oynanan mücadelede 2-1 öne geçti. Burada geriye düştüğü mücadelede öne geçmeyi başardı PSV. Yani beklenen de zaten öne geçmeseydi. Sadece ilk yarıda gol atamayaraktan bizim kuponu yediler öyle diyelim. Portekiz'de biliyorsunuz bu hafta start verdiğini Dick Maritimo Casapia'yı 1-0 mağlup etti. Victoria Guimarães Arouca mücadelesinde Arouca'nın deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü var ki 10 kişi kalmışlardı bu mücadelede ve Estrela Sporting Lisbon mücadelesi de yeni başladı. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın bir serbest vuruşu var ve izleyelim. Ceza sahasında bir orta ama sonuç alamadı. Sarı kırmızılı takım bu pozisyonda. Belçika'da standart değiş, Circle Bruges 2-2 sona erdi. Westerlo Union Saint maçı 1-1 devam ediyor. İlk yarı henüz sona ermedi ve Sint-Truiden'de Lommel United karşısında kendi sahasında 1-0 geride. Bu da ilginç bir mücadele dönebilir diye düşünüyorum ikinci yarıda. Westerlo Union Saint maçı birden 2 olabilirdi ama ilk yarıda golü yemiş. Eğer yemeseydi maç farklı bir şey olabilirdi. Bu arada Galatasaray şimdi etkili gelmeye çalışıyor. Uzaklardan bir vuruş kaleci. Evet Naga vurdu ama kaleci burada başarılı ve şimdi köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Bakıyorum şöyle ne vardı? Tabii İtalya'da ön kupa mücadelesi var. Bu arada az önce bir faul verilebilirmiş burada ama hakem Kadir Sağlam devam etmiş. Mesleği burada iki oyuncunun arasına girdi. Sonrasında devam ettirdi Kadir Sağlam. Naga'nın vuruşu da kalecinin müdahalesiyle korner oldu. Bundesliga 2 biliyorsunuz başladı. Güzel de maçlar var. Ve bugün Darmstadt Holstein-Kiel mücadelesi vardı. 2-2 beraberlik vardı. Heidenheim Osnabrück mücadelesi 4-3 Heidenheim'in üstünlüğüyle sona erdi. Karlsruhe Bielefeld'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Braunschweig Magdeburg'u deplasmanda 6-1 gibi bir skorla hezimete uğrattı diyelim. Bu arada Magdeburg'a neler oluyor bilmiyorum. Bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Sanki böyle ligden düşmek istiyorlar gibi bir durumu var. Wolfsburg, Kasalsuhlheim mücadelesi de başladı ve 47. dakika ikinci yarı oynanıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Tabi burada çok şampiyon takım var. Alt ligde bakalım bu sene kim çıkacak? Ben de merak ediyorum. Heidenheim'ı favorilerden birisi olarak görebiliriz. Yine Wolfsburg çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp tabii. O çıkabilir. Yani bu lig için özen de söylüyorum. St. Pauli fena değil. Nürnberg, Hannover yine şöyle bakıyorum. Dinamo Dresden, Bochum değil mi? Bunlar çok köklü kulüpler. Bielefeld aynı şekilde yine çıkabilir. İyi yayınlar şu ana kadarki Galatasaray lehine olan hakem hataları gösteriyor ki önümüzdeki sene sezonun birincisi belli ama şampiyon ikinci olacak olan takım olacak gönüllerde bilmem anlatabildim mi demiş dinleyicimiz. Peki. Galatasaray'da bir doymuşluk sezebilir miyiz Caner abi demiş. Valla bilmiyorum ya. Yani bir kadro revizyonu gerekir miydi bilmiyorum ama bir problem var yani. Yani oyun da çok böyle iç açıcı değil. Bu oyun yani skorun 2-1 olduğuna bakmayın. Şu ana kadar ki özellikle ikinci yarıda bir yerele verilen pozisyonlar skor çok daha farklı olabilirdi. Yani bir anda şu anda 5-1 falan olabilirdi skor. Bu arada yani minimum seviyede böyle olurdu. Çok fazla pozisyon verdi. Yani oturmuş bir takım değil mi? Sezon başlıyor normal şartlarda. Daha derli toplu bir oyun. Tabi bu arada güçlü bir takım bir yerel. Yani buna sözüm yok. Ama sonuçta onlar için de sezon başı. Öyle bakalım. Yani Galatasaray henüz İspanya Ligi başlamadı. Türkiye Ligi de başlamadı. O yüzden tabii ki bir test mücadelesi. Yani gücünüzü test edebileceğiniz eksikliklerinizi görebileceğiniz bir mücadele doğru bu konuda. Ama hani bu iki Ren maçında da bu arada ben çok beğendiğimi söyleyemem. Hani bu maça göre daha değerli topluydu doğru. Orada 3-3'lük beraberlik vardı ama burada çok kolay geçişler verdiler. Yine söylediğim gibi yani başka bir maçta bu maç skoru böyle olmaz. Eğer başka bir takım normal Şampiyonlar Ligi'nde vesaire böyle bir maç oynarsanız skor 2-1'de kalmayabilir. Olabilir yani doymuşluk da olabilir. Bilmiyorum bunu nasıl okumak lazım. Onu da birazdan değerlendiririz, konuşuruz. Ama çok fazla pozisyon verdiler. Evet, dakikalarda 74'ü gösteriyor. Çok oyuncu değişikliği var. Bilmiyorum bundan sonra nasıl maç şekillenir bilmiyorum. Evet, PSV 2-1 önde sevgili Can Hocam. Tebrik ediyorum sizi. Zaten dediğim gibi PSV dükkanı açtı. Bakalım bu dükkanı bundan sonra da böyle devam ettirecek mi? Özellikle geride içeride oynadığı maçlarda geriye düştüyse PSV'ye mutlaka güvenmek lazım. Çünkü çok güçlü bir takım, güçlü bir oyunu var. Aynı hoca ile devam ediyorlar. Sezona çok kötü başladılar. Buraya da çok kötü başladılar ama bir yerde bir reaksiyon olacaktır. Nitekim olmuş zaten. Lucifer yazmış Antalya'dan Hasan. Evet, ne demiş? İyi akşamlar Antalya'dan Hasan demiş. Çok anlamadım ama bu yazdığınızı. Ama neyse önemli değil. Problem yok. Çiğli'den selamlar İzmir'den. Sevgili Çağlar Yalçın'da kolay gelsin iyi yayınlar. Çağlar Bey'e de sevgiler. Evet, yarın sorarız soruları. Ya şöyle, dinleyicimiz çok güzel başlamış. Sizi çok seviyorum ama niye bu kadar sürdü bu yarışma? Türk futbolunun bu kadar problemi varken, ülkenin bu kadar spor gündemi varken bilemediniz doğru yanıtı. O yüzden sürmüş olabilirim mesela deyip de hani uzatabilirim ama uzatmak istemedim. Bugün çünkü gayet neşeliyim. Yani madem beni bir de seviyormuş dinleyicimiz, severek dinliyormuş. Hadi dediğim onun dediği olsun, daha fazla uzatmak istemedim. Hem sevip hem yerden yere vurmamak lazım. Sevdiklerinizi yerden yere vurmamak lazım. Madem sevgi besliyorsanız en fazla katılmazsınız veya dinlemezsiniz o anda. Olur biter yani. Ama dediğim gibi buralara kalmadım ben. Yoluma devam ettim. Oluyor bazen, olur. Herkes
1: 300
0: mutlu
1: yıllar
0: etmek zorunda
1: önce
0: değilsiniz. Herkes de memnun edemezsiniz.
1: bize devam
0: En
1: edecek.
0: azından bizim bir WhatsApp hattımız var. Bir mesaj yazıyorsunuz ve mesajınız da dikkate alınıp okunuyor. Yani bence bu güzel bir şey. Bunu da söyleyeyim. Bu arada Galatasaray çok tehlikeli, iyi bir pozisyon yakaladı Barış dışarıya. Nasıl atamadı bunu? Çok net bir fırsat. Çıkarken Villarreal yakalandı. Burada gol olabilecek bir pozisyon. Bir anda kaleci karşı karşıya kaldı Barış ama değerlendiremedi maalesef. Evet, dakikalar azalıyor. Hazırlık mücadelesinde 2-1 geride temsilcimiz. Önemli bir, dediğim gibi, mücadele. Okan Hoca da notlar alıyor. Umarım bir an önce transferler yapar ya. Bu maçta eksiklikler görülmüştür, öyle tahmin ediyorum. Ve ona göre de belki transfer politikası tekrar şekillenecek ya da bazı şeyler tekrar gözden geçirilecek, bazı değerlendi. Bu arada ne oldu buraya? Evet, bir faul kararı olmuş. Ben de şaşırdım. Bir anda VRL'li oyuncular da şaşırdılar. Ben de şaşırdım ama sonra ağır çekimde gördük ki bir faul varmış. Evet, bugün Avusturya Bundesliga'da tabii maçlar vardı. Grazerak Avusturya Liechtenstein'i 2-1 mağlup etti. Sturm Graz da Hartberg deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Tabii Sturm Graz temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ve ilk maçta da 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Umarım deplasmanda da benzer bir oyun olur ve playoff turuna kalır Fenerbahçe. Bakalım. Evet, Barış bir faul bekledi. Yani evet, oyuncunun müdahalesi var burada. Kadir Sağlam yine faulü vermemiş. Verse kırmızı kart ve belki penaltı verecek. İsveç'te Mialbi'nin keskin düşüşü devam ediyor. Bu arada çok tehlikeli geldi Villarreal. Üçüncü gol fırsatı atamadılar yine. Yani öyle goller kaçırdı ki Villarreal. Dediğim gibi yani maçın şu anda 2-1 olması bir imkansız gibi bir şey yani. Şu anda bir lig maçı olsaydı, bu maçı üst oynasaydınız muhtemelen çıldırmıştınız. Öyle pozisyonlar kaçırıyorlar İkinci yarı itibariyle. Bunlar Okan Hoca'nın mutlaka yazması gerekiyor. Evet. Yani tam da öyle değil aslında. Ben dinleyicilerimizin fikirlerine tabii ki saygı duyarım. Bazen bazı yazılanlara kulak vermeniz gerekiyor. Hani öyle desem, o zaman öyle düşünsem bir reaksiyon gösterirdim. Başka türlü bir reaksiyon gösterirdim. Bir karşılık verirdim. Belki bir tartışma ortamı yaratırdım ama öyle düşünmüyorum. Sadece kendi fikirlerini beyan ettiler. O yüzden seviyorum dinleyicilerimizi. Bizi dinleyen herkes değerlidir. Fikirleri de değerlidir. Ama tabii ki kırmayıp kırıp kırarken, üzerken de ya da bir şey söylerken de bizim de duygularımızın ne olduğunu düşünürseniz çok çok sevinirim. Zaman zaman biz de belki bu konuda reaksiyon gösterebiliriz. Onu söyleyeyim. Yine söylüyorum. Bir şeyi seviyorsanız daha hassas davranmanız gerekiyor bazı konularda. Böyle davranmıyorsunuz diye söylemiyorum. Sadece fikrimi söylüyorum. Evet, gözüm maçta bu arada, bakıyorum. Gerçekten saha içine bakmaya çalışıyorum. Yani nerede, nereye ne katkı yapılabilir, ona bakmaya çalışıyorum. Hücum presi yaparken mi problem yaşıyor Galatasaray? Beklerken mi problem yaşıyor? Bunu gözlemlemeye çalışıyorum. Bu arada yine tehlikeli geldi bir yere el. Bakalım baskıdan çıkabilecek mi, çıkamadılar.

Şimdi Galatasaray. Evet, bir türlü istediklerini yapamadı sarı kırmızılı takım. Bir yerel daha hazır bir görüntü ortaya koyuyor. Göztepe Trabzonspor maçını izlediniz veya hiç yorum yaptınız mı? Evet, yaptım sevgili Ercan Bey. Mesela merak ettiğiniz nedir? Yaptım yani, Trabzonspor'u çok iyi bulmadım.

sanki bir Süper Lig maçı oynuyormuşuz gibi geldi. Öyle bir sertlik vardı. Gereksiz bir sertlik vardı bu arada. Hakemi beğenmedim. O maçtaki hakemi hiç beğenmedim. Trabzonspor'un orta sahaya mutlaka bir takviye yapması gerekiyor. Şöyle gözüküyor. Yani sadece Bukhari ile olmaz. Fiziksel olarak biraz sıkıntıları olan bir oyuncu. Oraya belki... Yani olay da böyle bir oyuncuydu ama olay çok daha dinamik bir oyuncuydu. Ve bence pas kalitesi de daha yüksek Bukhari'ye göre. Ki Nihat abi de söyledi. Ercan Bey. Orta sahaya bir takviye, bir 6 numara istiyor Fatih Hoca. Hani Okay var, işte Atakan Karazor'un ismi geçiyor yerli olarak. Valla daha iyisini bulabilirlerse itiraz etmem ama Atakan'a da itiraz etmem. Bence şu andaki eldeki mevcutlardan daha iyi bir oyuncu. Yerlilerden bahsediyorum. Okay ve Oğuzhan'dan daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet. Barış tek başına Galatasaray'da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla. Israrla pas vermedi. Sonrasında fiziksel mücadeleye girdi. Yerelli oyuncuyla ve faul almayı başardı tehlikeli bir yerden. İlginç bir şekilde. Diğer arkadaşları gelmediği için yardıma, hani bir şekilde artık kendi zorlamak durumunda kaldı. Göztepe'yi beğendim. Sevgili Ercan Bey, Trabzonspor'u söylüyorsanız Göztepe'yi beğendim. Sadece şunu söylüyorum. Siz herhalde Göztepe taraftarısınız. Göztepe'nin daha kaliteli oyuncular alması gerekiyor. Bunu nasıl anlatmaya çalışayım bilmiyorum ama oradaki oyuncu, kıymetli oyuncu arkadaşları da böyle çok kötü demek istemiyorum ama daha kalitelisini de bulması gerekiyor. Çünkü bence Göztepe şu taraftar topluluğuyla, bu organizasyonuyla, bakın bunu ısrarla söylemeyen, yani şampiyonluk istemiyorum ben ama ne gerekiyorsa olduğu kadar sağ için, örneğin İzmir'de hiçbir büyük takımın çok zor maç kazanması gerekiyor. Yani dar etmesi gerekiyor sahayı İzmir'de. Çünkü saha içinde bakıyorsunuz agresif bir takım değil mi? Dönemiyorsunuz ya. Yani 3 Göztepe'li etrafınızda. Bakın güzel şeyler bunlar. Çok güzel. Ama işte bu baskıdan kaptığınız topları gol atacak oyuncular da lazım. Daha iyilerine gitmeli. En azından takımda şu andaki eldeki mevcutların bir tık daha iyisi olmalı bazı bölgelerde. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Yani organizasyon iyi ama yine söylüyorum sürdürülebilir, güzel, ekonomik yapı anlamında da yine sürdürülebilir bir yapı oluşturuldu. Bu da güzel ama sportif açıdan da işte Göztepe'yi Türkiye Kupası'na finalist görmeliyiz ya da kupayı alırken görmeliyiz. Hani şu organizasyonun daha iyi şeyler başarması gerekiyor. Bu da biraz kadronun daha kaliteli bir hale gelmesiyle mevcut olacak. Hani bu oyuncular birkaç sene belki üst üste oynarsa... Belli hani o birlikteliği sağlarsa belki birlikte olmanın avantajlarını kullanabilirler. Diğer tarafta hani ligde yine ilk 5'i zorlar Göztepe. Ama ben sadece burada kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu arada o kadar bariz bir offside ki. Pepe'ye atılan bir pas. Pepe Cankat da karşı karşıya kaldı ama yine onu da kurtardı Cankat. Yani bugün... Villarreal adına hani bu bir şey maç olsaydı, Şampiyonlar Ligi maç olsaydı herhalde maçın en düşük reytinglerinden birisi olurdu Pepe. Bilmiyorum, inanılmaz goller kaçırdı hem de pas vermedi, bir o kadar da pozisyon var. Göztepe yine bu sene zorlar, oraları zorlar diye düşünüyorum. Belki bundan sonra da yine transferler yapacaklardır ama bugünkü mücadelede dediğim gibi, yani sanki bu mücadele bir lig maçı ve iç saha maçı gibi oynadılar. Çok agresiflerdi. Aslında Göztepe'nin en büyük artılarından birisi bu agresiflik düzeyi. Çünkü hani hele bir de önde bas. Bakın 18-20 şut. Neredeyse geçen sene de Göztepe'nin benzer bir ortalaması vardı. Yani geçiş oynayan bir takım. Özellikle öndeki o baskıdan sonra hızlı hücumlar gerçekleştiren bir takım. Ama işte bunları sonuçlandırmak da önemli. Ve o sonuçlandırma yüzdesine de bakıyor olmak lazım. Bu da biraz iyi kaliteye bakıyor. Buraları artırması gerekiyor bence. Göztepe'nin, benim beklentim bu yönde. Bu sene olmasa da seneye mutlaka olması gerekiyor.

Ama bir yerde artık bekliyorum bunu. Evet, dakikalar 85'i gösteriyor. Mücadelede 2-1 üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıda böyle bir skor vardı. İkinci yarıda da bu skor devam ediyor. Villarreal ikinci yarıda çok fazla pozisyona girdi ama bunları değerlendiremedi. Galatasaray'ın da yine birkaç pozisyonu var. Bakalım kalan dakikalarda skoru en azından beraberliği sağlayabilecek mi Galatasaray? Birçok genç oyuncuyu da oyuna aldı Okan Hoca. Maç sonunda tabii yine açıklamaları olacaktır. İyi bir hazırlık maçı oldu. Eksikleri görme anlamında söylüyorum. Mutlaka buraları çalışacaklardır. Yöneticiler de bunları görüyordur. Bugünkü taraftar tezahüratları, reaksiyonları da bence önemli. Galatasaray'ın herhalde bundan sonra daha somut adımlar atacağını düşünüyoruz hep beraber. Bunları bu arada bayağıdır düşünüyoruz hepimiz ama en azından 23 yaş üstü oyuncular için söylüyoruz. Bu reaksiyonu ya da bu adımları atacağını düşünüyoruz. Ama sadece düşüncede kaldı şu ana kadar. Haftaya da start veriyoruz. İnşallah Süper Lig'e tartışmalar daha da büyüyebilir. Ya da önümüzdeki haftaya kadar en azından bir iki oyuncu alınabilir. Ya da bekleyecekler. Daha yani büyük fırsat transferleri belki bekliyorlar. Bilmiyorum. Şu ana kadarki gündemdeki oyuncular özelinde somut adımlar atılamadı diyelim. Evet, bu arada bir yerel yine çok tehlikeli geldi. 3'e 3 pozisyon. Bakalım devam ettirebilecekler mi? Ettiremediler. Evet. Evet, 87. dakikaya girdik ve mücadelede 2-1 önde Villarreal. Galatasaray'ın içeride oynadığı önemli bir rakip diyelim. Biz bir kısa reklam arasına gidelim. Saat başında tekrar sizlerle birlikteyiz.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI

Assisted teknolojisi, radyo sporu istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Radyo Spor'da.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz yazmış, hemen okuyalım mesajını. Bülent Bey demiş ki İstanbul'dan yazıyorum. Galatasaray'ım demiş, takım 2 yıldır Osimhen ve birkaç oyuncunun bireysel çabasıyla gidiyor. Osimhen de küserse bizi kimse kurtaramaz. Acil transfer şart diyor. Vallahi acil transfer şart yani. Ben artık dilimde tüy bitti yani. Takım ya bugün şu maçın mesela 2-1 bitmesi imkansız. Yani öyle söyleyeyim ben size. Mücadele 2-1 bitti bu arada. Ha, imkansızdan daha öte yani. Maç 5-6-1 çok rahat bitebilirdi. Cankat ikinci yarı inanılmaz kurtarışlar yaptı. Hadi geçiyorum, skor çok önemli değil. Yani bu kadar rahat pozisyon verilmez, müdahale yok, darbe yok. Özellikle rakip, bakıyorsun iki kişi de beş kişinin içine dalıyor. İki ver kaç, bir anda kaleciyle karşı karşıya kalıyorlar. Evet, savunmada Davinson Sanchez, Abdülkerim yoktu. Doğru, yani bu önemli bir eksiklik. Ama önde Torreira var, örnek veriyorum. Sara var. Hani takımda da baya bir iyi oyuncu var. Ya da işte ilk 11'den oyuncu var. İşte Lemina savunmanın göbeğinde, Jakobs'la beraber. Oyuna sonradan giren oyuncular da dahil olmak üzere. Hani Galatasaray'ın oyunu hiç ortak edemediler mesela. Bir ara, dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşabileceğin rakiplerden birisi. Bu arada çok pis bir takım Villarreal. Çok hızlı oynuyorlar. Biraz İspanya milli takımın benzer bir modelleri var. Çok hızlı oynuyorlar ve bir anda pozisyona giriyorlar. Ama hele bir pozisyon var yani 5-2 gol atamadılar yani. İnanılır gibi değil. Öncesinde Cankat'ın kurtardığı karşı karşıya pozisyonlar, savunmadan sekip. O yüzden Bülent Bey, katılıyorum size. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. Tüm dilimin döndüğü kadar diyelim. Bir an önce transfer yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Bazı oyuncular çok bitkin gözüküyor. Dediğim gibi bu sezon başı belki hazırlık kampı nedeniyle yorgunluk olabilir. Milli takımlardan dönüşler vesaire, bunların etkisi olabilir ama bu hazırlık mücadelesini hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim. Villarreal'in bu arada 21 şutu var maç boyunca. Çok fazla şut attılar. Çok fazla net kaçan büyük pozisyon sayısı falan herhalde 5-6'dır yani. O kadar net pozisyonu var. Yani mutlaka Okan Hoca bununla alakalı bir planlama yapacaktır. Onu da bu arada sakin olma. Evet, kaçan net pozisyon 2 gözüküyor ama ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. 7 korneri var Villarreal'in. Galatasaray'ın 1 korneri var. Gol beklentisi 1.96. Galatasaray'ın 1.17. 12 şutu var Galatasaray'ın. Villarreal'in 21 şutu var. 11'i isabetli gibi durumlar var. Kaleci kurtarışları da yine çok yüksek. Evet, bu maçı da artık böyle tamamladı Galatasaray'ın. Hafta içinde bakalım, tartışmalar devam edecektir. Mutlaka transfer gerekiyor Galatasaray'a. Özellikle yetişkin oyuncu konusunda artık karar vermesi gerekiyor. Santrafor'a 10 numaraya ya da stopere mi alacaklar, nereye bilmiyorum ama mutlaka transfer gerekiyor. Evet, Lukaku dediğim gibi Fenerbahçe'de yazılıyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'yla Napoli ile görüşmeleri devam ediyor ama Lukaku ile anlaştığı bilgileri var. Ama bu tabii resmi değil, onu söyleyeyim. Muhabirlerin yazdığı, şu anda sosyal medyada çok fazla var. Önemli bir oyuncu tabii yani Lukaku'yu, yani çok da benim anlatmamla tanımayacaksınız tabii ki. Lukaku'yu yıllardır izliyorsunuz, değerli bir oyuncu. Sakatlanmadığı sürece kesinlikle bol katkıda bulunacak bir oyuncu. Golleriyle, özellikle asistleriyle, asist ve gol katkısı yapabilen bir oyuncu. Bu anlamda iyi bir ekleme olur. Vedat Muriç'in önünde de bir oyuncu gelmiş olur. Böylelikle, hele bir de bu ligde, hani böyle sırtını dayadığı zaman stopere kolay kolay yıkamayacağınız bir oyuncu Lukaku. Ve böyle santraforlarda başarılı oluyor bu ligde. Yani hatırlayın daha önce,

gelen santraforları, oynayan santraforları, uzun boylu, fizikli, böyle kolay kolay yıkılması zor oyuncuları gördük. Sizler de gördünüz, bizler de gördük. İşte Charlotte onlardan birisiydi, değil mi? Baktığınız zaman hala tekrar geri getirmeye çalışıyoruz. Bütün kulüplerimiz Charlotte'u istiyor. Hani sadece Charlotte değil tabii, başka oyuncular da vardı. Yani nitekim bunları gördük. Önemli. Bu lig dinamiklerinde önemli tabii ki. İşte Osimhen'i mesela yıkamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ne bileyim, başka Mario Gomez vardı. Fenerbahçe'de yine önemli santraforlar. Mesela Vedat Muriç de bu lig için baktığınız zaman stoperlerle boğuşan bir oyuncu. Oynadı, belki çok az oynadı Fenerbahçe'de ama oynadığı zaman gayet başarılıydı. Lukaku tabii top da alıp götürebilen bir oyuncu. Dediğim gibi fiziksel dezavantajı var. Bunu söyleyelim ama sakatlanmadığı sürece, ben az önce söyledim, en az 20-25 çok rahatlıkla atabilecek bir oyuncu. Bunu da bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'nin de böyle bir santrafora gitmesi gerekiyor. Yani arkasında Vedat Muriç'in olduğunu da düşünürsek, herhalde hiçbir Fenerbahçeli oyuncu itiraz etmez. Taraftar daha doğrusu itiraz etmez bu transfere. Eminim ki Fenerbahçe kenar oyuncularında böyle bir oyuncu isteyebilirler. Yani al-ver yapabileceğiniz de bir santrafor. Gayet pas özelliği de gayet iyi bir oyuncu. Mesela Osimhen bu konuda zorlanıyor. Bunu görüyoruz. Belki bu sene daha fazla yapacak. Örneğin işte ligimizde oyunculara pas yapar, isabetli pas yapar bahsi açılıyor. Bakıyorsunuz Osimhen'e 18 yazılıyor. Düşünsenize, 90 dakika boyunca iddia risk merkezi 18 pas yapara, yani isabetli pas yapara bahis açıyor mesela. Aslında söylemeye çalıştığım şey bu. Yani Lukaku bu konuda daha iyi bir pasör özelliği olan bir oyuncu. Ve hani bu liginde dinamikleri belli, gerçekleri belli, işte stoperlere çok fazla zorluk çıkaracak bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, kazandı. Kim kazandı? Tabii ki PSV kazandı. 2'de 1 yaptılar. Önemli bir galibiyete imza attılar. Geri dönüş. Ha, özür diyorum. Kazandılar diyorum. Berabere kaldılar. Geri dönüş yapamadılar. Yapacaklar gibi düşündüm ama ben hala orada kaldım. Ama uzatmalarda gol ettiler. Michu beraberliği sağladı ve mücadele 1-1, 2-2, niye 1-1 ya, 2-2 sona erdi. Azi Akmar'a şaşırdım. Ado Den Haag karşısında henüz üstünlüğü ele alamadı. Aslında hani alt ligden çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Sanırım hala kupanın şokunu yaşıyorlar. Biz PSV'ye nasıl 4 gol attık? Hala o maçı konuşuyorlar herhalde aralarında. Den Haag maçına pek gelmemişler gibi gözüküyor. Yani koskoca Azi Akmar demiyorum ama hani koskoca Azi Akmar, ikinci ligden çıkan, kadrosu da mütevazi Ado Den Haag karşısında şu ana kadar gol bulmayı başaramadı. İlginç değil mi? Hani ilginç bulursunuz. Ben ilginç buldum. Bazen oluyor böyle şeyler ama hani küçümsediler, öyle tahmin ediyorum. Portekiz'de Estrela Sporting Lisbon mücadelesinde 0-0'lık beraberlik var. Henüz Sporting Lisbon gol atmayı başaramadı. İlk yarı bitmek üzere. Belçika'da Union Saint 2-1 öne geçti. Dediğim gibi bu maç birden iki mücadelesiydi ama ilk yarıda tabii 1-1 bitince bu hayalimiz, bu hevesimiz, bu isteğimiz maalesef, ya da bu beklentimiz olmadı diyelim. Yapacak bir şey yok. Yani ilk yarı 1-1 bitti maalesef. Diğer mücadelede Lommel Sint-Truiden karşısında 1-0 önde. Bu arada bu da ilginç bir skor. Onu da söyleyeyim. İtalya Kupa'da ön eleme mücadelesi var. Vicenza 1, Catania 1 ve Ascoli'de Potenza karşısında 2-1 önde. 70. dakika oynanıyor. Fransa 2'de yine dik başladı.
Saint-Étienne 3-0 önde Sochaux karşısında. Onlar çıkamadılar tabii. Ben de üzüldüm, çıkmasını istiyordum. Geçen sene maalesef olmadı. Olsaydı iyi olurdu yani, Saint-Étienne'i burada görseydik. Hiç fena olmazdı ama çıkamadılar. Yazık oldu diyelim. Bakalım darısı artık bu seneye. Bu sene biraz daha işleri baştan sıkı tutacaklar gibi gözüküyor. Sochaux karşısında 3-0 öndeler. Şöyle bakıyorum, Montpellier Dijon mücadelesi var. Orada da 0-0'lık beraberlik var. Önemli takımlara bakıyorum. Annecy Pau deplasmanında 1-0 önde. Metz yine üstten çıkan, inen bir takımdı. Guingamp karşısında 2-1 önde. Rodez Stade Lavlos mücadelesi 1-1 devam ediyor. Bakıyorum başka ne var. Dunkerque'de Grenoble karşısında 4-1 önde. Maşallah gol olup yağmışlar. Wolfsburg Kazan-Sonathen mücadelesi 0-0 devam ediyor. Wolfsburg'un kadrosuna bir bakacağım. Alt lige nasıl düştüler? İnanılır gibi değil. Orada da bakıyorum şöyle. Arnold hala orada. Değil mi? Max Arnold iyi bir oyuncu. Kadroyu koruyabilmişler mi? Yok. Tabii birçok oyuncu ayrılmış. Mehmet Damar var orada. 22 yaşında. Takımlarımıza önerilir. Orta saha oyuncusu. Genç bir oyuncu. Alt ligde ama Türk oyuncu. Eğer Almanya milli takımı tercih etmezse onu bir izlemekte fayda var. İzleyeceğiz de tabii o. Esport Plus'tan maçlar nakden yayınlanıyor. Mutlaka takip edeceğim ben de. Merak ediyorum. Bir Wolfsburg mücadelesini takip ederim diye düşünüyorum. Diğer maçlarda tabii yarın yine güzel maçlar var. Bu arada önümüzdeki hafta tabii birçok lig başlayacak. Artık hasret de bitiyor. Kendi ligimizde de hasret bitiyor. Çok şükür. Artık başlasın. Önümüzdeki hafta Süper Lig TFF 1 başlamıştı bu hafta. İspanya başlıyor önümüzdeki hafta. La Liga yine Esport Plus'tan nakden takip edebilirsiniz. Hollanda bu hafta başladı. Portekiz yine bu hafta başladı. İspanya 2 başlayacak. Belçika bu hafta başlamıştı. İngiltere'de Championship başlayacak. Almanya Bundesliga 2 bu hafta başladı. Şöyle bakıyorum. Avusturya var. Avusturya var. Evet, Bundesliga. İsveç var. Yine Polonya var. Finlandiya aynı şekilde. Rusya devam ediyordu zaten. Çek Cumhuriyeti aynı şekilde. Onda Çek Cumhuriyeti'nde de üçüncü haftalar, haftaya dördüncü hafta olacak yanlış hatırlamıyorsam. Norveç yine var. Bayağı lig var yani, böyle iddia açısından da güzel ligler var. Tabii sonraki hafta birçok lig daha başlamış olacak, onu da söyleyelim. Yani önümüzdeki hafta değil, sonraki hafta biraz daha artacaktır. İngiltere'de önümüzdeki hafta pazar günü Community Shield var. Arsenal Manchester City arasında bakalım Arteta kupayla başlayabilecek mi Enzo Bey'e karşı. Sonraki hafta yani 22 oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada daha fazla lig başlayacak tabii. Ya da belki bu liglere biraz daha eklemeler olacak. İngiltere Premier Ligi başlıyor mesela. Hepimizin değil mi yakından beklediği, özellikle Hull City'yi de merak ediyoruz. İlk mücadelede Manchester United'da oynayacaklar. Sayın Acun Ilıcalı'nın takımı. İspanya zaten önümüzdeki hafta başlıyordu. İtalya Serie A başlayacak. Yine Esport'un verdiği, bizim yayıncı kuruluş olduğumuz birlik. Fransa başlayacak. Orada takımlarımız var. Almanya hala başlamıyor. Almanya'yı bekleyeceğiz. Yani Bundesliga 1'i Almanya'da ama ayın 22'si haftası. Dortmund, Bayern Münih Süper Kupa mücadelesi var. O mücadeleyi takip edeceğiz. Başka şöyle bakıyorum. Evet, İngiltere Championship zaten başlamıştı. Devam edecek. Almanya'da bir sonraki hafta 28 haftası olması gerekiyor. Hatta bakıyorum şöyle. Evet, 28-29'da. Bu arada o haftanın sonunda da ben bir 10 gün olmayacağım artık. Almanya başlamış oluyor mu? Evet, doğru. 28'inde de Almanya start veriyor. Yani Ağustos'un sonu itibariyle başlamayan lig kalmamış oluyor. Onu da takip ediyor olacağız. TFF 1'de bu sene ilginç maçlar da olacak tabii. Örneğin Kayserispor
Bursaspor maçı o haftaya denk geliyor. Gerçekten sonucunu merak ettiğim maçlardan birisi. Bursaspor'u bu sene yakından takip edeceğim.

Shakhtar mücadelesini de takip etmiştim. Gerçekten iyi bir futbol oynamışlardı. Yine Fatih Karagümrük'te önemli oyuncular var. Onları takip etmekte fayda var. Batman Petrolspor var mesela. O da iddialı girmek istiyor. Yani aşağıdaki maçlar da bu sene kıran kırana geçecek. Öyle tahmin ediyorum. TFF 1'di. Bakalım kim çıkacak. Bugünün son mücadelesinde Antalya Spor Keçiören Gücü karşısında bol gollü bir galibiyete imza atmak üzere 4-1'e çıkardılar farkı. İlk yarıda bulmuşlardı. Bu sene kadroyu da şöyle bakıyorum. Büyük ölçüde korudular. Doğukan, Safuri, Strom yine Van de Streek değil mi? Sander Van de Streek yine önemli bir oyuncuydu. Geçen sene de vardı. Hala kadroda önemli. Erdoğan yine oyun kadroda gitmedi yani. Erdoğan Yeşilyurt. Bünyamin Balcı kadroda. Bu da önemli. Samet Karakoç yine aynı şekilde kadroda. Yani şunu söylüyorum. Antalyaspor'un ilk 11'i gayet güçlü ama tabii de kulübesi belki bir o kadar güçlü değil. Orayı biraz daha artıracaklar öyle tahmin ediyorum. Rotasyonda biraz sıkıntıları var. Ligin yine iddialı ekiplerinden birisi. Bakalım devam ettirebilecekler mi bu iddialarını? Mevlüt bugün 2 golle yıldızlaşmış orta saha oyuncusu. 18 yaşında, 19 yaşında. 2 gole imza atmış. Sonradan oyuna 65'te oyuna girmiş. 68 ve 80'de 2 golle şu anda maçın en fazla reyting alan oyuncusu. Antalya Spor'da eğer dediğim gibi kadroyu biraz daha güçlendirebilirlerse Bülent Hoca, Bülent Korkmaz yönetiminde 4-2 oldu bu arada skor. Keçiören Gücü'nde de Osman Zeki Korkmaz var. O da gollü. Bu sene Keçiören Gücü'nün maçlarının hepsi gollü olur. Onu söyleyeyim size. Çünkü Osman Hoca'nın kadroları, oynattığı takımlar genelde bol bol gol atıyorlar. Az önce gol attılar. Antalya Spor sonrasında 7-4-1, 4-2 oldu. Artı 6 oldu yani. Belçika'da bu sene tabii Kulüp Brugge yine geçen sene şampiyon olmuştu biliyorsunuz. Union Saint'in bir önceki seneki şampiyonluğunu geçen sene izin vermediler ve şampiyon oldular. Bu sene yine ikisinin arasında geçer diye tahmin ediyorum. Üçüncü kim olur? Şöyle liglerde başlasın biraz konuşalım. Ben yine Anderlecht'in zorlayabileceğini Gent ve Genk kardeşlerim birazcık zorlayacağını düşünüyorum. Ama tabii yine Union Saint ve Kulüp Brugge arasında geçer. Normal sezon playofflarda zaten biliyorsunuz genelde Kulüp Brugge şampiyon oluyor oraya göre. İyi oyuncular satıyorlar. Tekrar devam ettiriyorlar o başarılarını. Onlar 3-0'la başladılar. Union Saint'te durumu 3-1'e getirdi. Önemli bir deplasman. Westerlo deplasmanı. Çok kolay bir deplasman değil. Ve orada 1-0 geriye düştükleri maçta öyle hatırlıyorum. 3-1'lik üstünlüğü ele aldılar. Evet doğru. Tam da doğru hatırlıyorum. Bu sene tabii hani Şampiyonlar Ligi'ne de kalabilir. Union Saint önemli bir yapılanmaya girdiler. Çıktıkları yıldan itibaren gerçekten dediğim gibi sürdürülebilir önemli başarıları imza attılar. Takdir etmek lazım. Yani bunu çok bizim ülkemizin bizim mevsime çok uygun bir kelime değil bu tabii ama takdir etmek ve bazen alkışlamak, bazen iyi bir şey yapılıyorsa çok dediğim gibi iklimimize uygun bir şey istemiyorum ama oluyor. Yani bu takımı tebrik etmek lazım. Çıktı yıldan itibaren gerçekten Belçika Ligi'ni karıştırdılar. Net bir şekilde söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 21-22'de mi çıkmışlardı yoksa 20-21 miydi? Çok emin değilim ama bir dakika 21-22 olması lazım ya. Bir bakalım mı? Hep beraber. Evet 21-22'de çıktı 21-22'de çıkmışlar. Doğru. Çıktıkları sezon yani alttan çıktıkları sezon 77 puanla lider tamamladılar ama şampiyon olamadılar mesela. Yani alt ligden çıkıyorlar ve Kulüp Brugge'ün, Anderlecht'in, Antwerp'in, Gent'in, Genk'in olduğu bir ligde, Standard Liège'in olduğu bir ligde normal sezonu lider tamamlıyorsunuz. Ama tabii şampiyon olamamışlardı, kaybetmişlerdi. Sonraki sezon yani 22-23'te yine benzer bir durum vardı. Bu kez de Genk'le aynı puanda yani 75 puanda bitirdiler. Yani aslında iki takım da aynı puanda bitirdi.

Yine playofflarda şampiyonluğu verdiler. 22-23'te neden sürdürülebilir bir başarıdan bahsediyorum. İşte ondan bahsediyorum. 23-24'te biraz da vizyondan bahsediyorum tabii ki. Oradaki vizyon, oradaki yapılanma. Hani Göztepe'yi az önce söyledim ya, bu yüzden söylüyorum yani. Bir sonraki sezon yani 23-24'te bu kez yine lider bitirdiler. Bakın lider. Genk'le beraber aynı puanda ve 3. sezonda yine lider oldular. Yani 23-24'te 70 puanla bu kez. 24-25'te hani bu bir tesadüf olamaz. 3. bitirdiler ama o sezon yanlış hatırlamıyorsam şampiyon oldular. Playoff'taki 10 maçın 9'unu kazanıp bir kez berabere kalmışlardı. Kulüp Brüj karşısında bir beraberlikleri vardı. Ama aynı Kulüp Brüj'ü ikinci maçta yenmişlerdi. Ya da ilk maçta yenip ikinci maçta berabere kalmışlardı. Ve 10 yani playoff turunda 28 puan toplayarak şampiyon olmuşlardı. Geçen sene de playoff'ta kaybettiler. Yani bu takıma normal sezonu lider tamamlayıp playoff'ta şampiyonluğu kaybettiler. Şöyle ki 2005 sezon boyunca 4'ünü lider tamamlamışlar normal sezonu. Birinde averajda ikinci olmuşlar. Hadi öyle diyelim. 3 sezonu lider tamamlamışlar. Birinde averajda geçirmişler. Diğerinde 3. tamamlayıp normal sezonu playoff'ta şampiyon olmuşlar. O yüzden Union Saint'in yürüyüşüne büyük bir saygı duyuyorum Belçika'da ve umarım ligimizde de bazı takımlarımızın hani bu rol model ya da bazı takımımızın Union Saint'in modelini kendisine örnek almasını temenni ediyorum. Çünkü böyle çok özel oyuncular falan bulmuyorlar. Çok pahalı transferler yapmıyorlar, yapmadılar. Ama son 5 sezonun 5'ine de net damga vuran bir takımdan bahsediyoruz. 8000 kişilik bir statta oynuyorlar. Yani çok da böyle inanılmaz bir stadyumları yok. Çok özel bir taraftarları falan yok. Yani küçücük bir statta oynuyorlar. Ama işte güzel bir organizasyon ve bu organizasyonu da sürdürmeye çalışıyorlar. Az önce kıymetli bir dinleyicimiz sorduğu için Göztepe'yi nasıl buldunuz dediği için ben ülkemizde de bu tarz takımları yani işte yatırım yapan takımlarımızın biraz daha bu modellere doğru gitmesini bekliyorum. Aynı teknik direktör ortalamanın üzerinde ya da ortalama oyuncularla yani vasat değil vasat alıp onun birkaç sene içinde gelişmesini beklemek yerine ortalamanın üstünde ya da ortalaması yani işte 6.5-7 olan oyuncularla yine geliştirebilirsiniz. Problem yok. Oyuncularla bir şekilde şampiyonluğu oynayabilirsiniz ya da zorlayabilirsiniz. Şekila Union Saint çok dediğim gibi önemli oyuncuları yok ama artık bu oyuncular da önemli hale gelmeye başladılar. Onu da söylemekte fayda görüyorum. Bu sene eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırlarsa daha da önemli bir hale gelecekler. Union Saint şu anda da 3-1 öndeler. Bu tarz takımları takip etmek lazım. Taklit de etmek lazım bazen. Yapılanın eğer doğru bir modelse o zaman üzerine gitmeniz gerekiyor. Ya bunlar nasıl yaptılar bu modeli? Bakmak lazım. Mesela örneğin Göztepe aynı teknik direktörle devam ediyor. Güzel bir şey. Üçlü oynuyorlar. Sert oynuyorlar. Güzel. Gayet güzel. Dediğim gibi bu takdir edilecek bir şey. Yani buna itirazım yok. Topa sert oynayabilirsiniz. İçeride agresif oynuyorlar. Deplasmanda yine ama sadece tek bir oyun modeliyle değil. Belki hoca da kendisini geliştirir ama geçen sene bazı maçlarda SOS verdi mesela. Biz de daha iyi oyuncularla oynamak istiyoruz dedi mesela. Artık o çağrıya bir yanıt gelmesi gerekiyor. Yani daha iyi oyuncularla şu andaki teknik direktörle Göztepe başka neler yapabilir? Ne vaat edebilir bize? Mesela görmek lazım. Yani şu anda bu arada Union Saint'in değeri 141 milyon euro ama bu tabii şu ana kadarki başarısının da bence burada ciddi bir rolü var. Yani yaklaşık 5 yıldır sürdürülen bu başarılı modelin bence etkisi var. İlk çıktıkları sezon böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Üzerine de çok ciddi transferler yapmadılar ya. Yani. Bir bakıyorum mesela. Evet tabii onu görmek pek mümkün değil. Yani şu andaki
kadro değerini, yani 5 sene önceki kadro değerini görmek pek mümkün değil. Ama iyi bir modelle devam ettiler. Bakalım, bu sene de yine ben şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu düşünüyorum. Kulüp Brugge, Anderlecht gerçi o beklenen çıkışı yakalayamıyor ama olacak bir gün. Yani umut kesilmez Allah'tan. Ama bir gün olacak. Yoksa ligin en önemli takımlarından birisi tabii ki Anderlecht. Standard Liège'ini çok umutluyuz. Hani bir yerde acaba bir şey olur mu? Olmuyor. Yani Anderlecht yıllardır şampiyon olamıyor, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Benim hatırladığım böyle yakın zamanda bir şampiyonluğu yok Anderlecht'in. Ama ligin en fazla şampiyon olan takımı mesela. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hala bunun meyvelerini yiyorlar bir şekilde Anderlecht takımı. Şöyle hatırlıyorum. Bakın 21-22'den itibaren, yani son 5 sezonda Union Saint en az 3 şampiyonluk ya da 4 şampiyonluk yaşayabilirdi. Ama ne olmuş? 3 kez Kulüp Brugge, bir kez Union Saint, bir kez de Antwerp olmuş. Yani Kulüp Brugge'ün son yıllardaki oradaki hegemonyasını yıkmak çok da kolay değil. Evet, Antwerp yıktı ama son hafta yıktı. Orada da yine Union Saint olabilirdi son hafta, öyle hatırlıyorum. Yani bu takım ikincilikten çıkıp bir anda ligi domine edebilirdi. Hala bu yolda ilerliyorlar. Bırakmıyorlar da, yani bırakmamak da önemli bir şey. Bu başarı. Evet, Anderlecht en son 2016-17'de, yani 10 sezondur, 10 senedir şampiyon olamıyor Anderlecht. Bayağı da bir zaman geçmiş, tam da söylediğim gibi. Öncesinde tabii ciddi bir Anderlecht şampiyonluk sayıları vardı 2000'li yılların başında. Kulüp Brugge çok yoktu oralarda. Ne zaman başladılar? Şöyle bir hafızalara bakalım. Evet, 2015-16'da başlamışlar. Arada bir Anderlecht'e vermişler. Sonra da Anderlecht'i tamamen geride bırakmışlar. Ama tabii ligin hala en büyük takımı Anderlecht, onu da söyleyelim. Üçüncü en fazla şampiyon olan takımı da tabii Union Saint. Niye bu kadar uzun konuştum? Çünkü aslında ligin geçmişte çok fazla şampiyonluğu olan takımlarından birisiydi. Yüzde de yakın bir hasreti de sonlandırdılar. Buradaki en büyük üzüntüm Standard Liège'in artık hani bir isyan edip biz de buradayız dememesi. O da ligin en başarılı takımlarından birisiydi. En fazla şampiyon olan dördüncü takımı. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bakalım ne zaman olacak? Bekleyip göreceğiz. AZ Alkmaar 2-0'a getirdi. Az önce biraz isyan ettik. Dedik ki herhalde küçümsediler. Ve 2-0'a getirdi. Bir anda hani 1-0'ı beklerken 2'yi ne zaman buldular? Bakalım, üst üste bulmuşlar golleri AZ Alkmaar. Den Haag karşısında. Yani Ado Den Haag'ı PSV, Ajax işte gibi takımlar bir dörder beşer atarlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü güçsüz bir takım, kabul etmek lazım. Şu anda orada özellikle bazı takımlarla oynarken tabii zor işiniz. AZ Alkmaar'da onlardan birisi. AZ Alkmaar deplasmanında oynamak çok da kolay değil. Evet, Union Saint 4-1'e getirmiş skoru. Neden bunun üzerine durdum? Çünkü duran bir takım da değil, ilginç bir takım Union Saint. Ve hani böyle başladıkları zaman gerçekten devam ediyorlar. 1-0 geriye düşüp sonrasında 4-1'lik üstünlüğü sağlamak çok da kolay değil. Şöyle bakıyorum. Tabii göremedim ama aynı teknik direktör mü? Onu göremedim. Bakarım ona yarın. Şimdi çok vaktim yok. Ama bakarız. Yani aynı teknik direktörle mi devam ettiler? Bilen varsa yazabilir. Yoksa yarın zaten kontrol ederim. Fransa Ligi'nde Saint-Étienne'i neden az önce söyledim? Bir şekilde yukarıya gelmesi gerekiyor. Liginin yine önemli takımlarından birisi, özellikle yukarıda olduğu zaman ve lige de renk katan takımlarından birisi. Bakalım ne zaman çıkacaklar. Geçen sene çok zorladılar. Çok üstün oynadıkları maçları kazanamadılar. Zaman zaman gerçekten bazı maçlarına denk geldik. Yani inanılmaz maçlar, kazanamadıkları maçlara bakarsanız, yani bir anda böyle 3-5 gol atacakları maçlarda ilginç kayıplar yaşadılar. Sonrasında da tabii

Çıkamadılar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fransa Ligi'nin hani Arap sermayesine kadar Paris biliyorsunuz çok yoktu, ortalıkta yoktu. Sonrasında ligi tabii aldı götürdü. Hani şu anda da artık Şampiyonlar Ligi'ni falan alıp götürüyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Paris'i yani Paris'ten sadece 4 şampiyonluğu az. Sen dediğin yani Paris Saint-Germain'in son 5 sezondur üst üste şampiyon olduğunu düşünürsek, ondan önce sadece Lille'in bir kez araya girdiğini düşünürsek, öncesinde 3 şampiyonluğu daha var. İşte 2017'ye kadar, hatta 2017 demedim ya. Ne diyelim? 14 şampiyonluğu var. Tabii 2021'e kadar ülkenin en fazla şampiyon olan takımıydı Saint-Étienne. Hani böyle bir büyük takım. O yüzden mümkünse yukarı çıksın artık. Bir selam vereyim çıkayım demiş sevgili Ali. Seviyorum sizi demiş. Çok teşekkürler sevgili Ali Cemal'e de. Selamlar, sevgiler. Selamınız için de çok teşekkür ederim sevgili Ali Cemal. Uzun zamandır görmüyorum seni. Umarım iyisindir. Bir süredir ama görmüyorum. Umarım her şey yolundadır. Peki, sen dediğin o yüzden gelmesini istiyorum. Yani böyle renkli bir takımın, böyle büyük bir takımın değil mi? Hani bunu da söyleyelim. Fransa Ligi'nde az önce bahsettiğim gibi yani son 10 senenin 9'unda şampiyon olan bir Paris'i varken ya da son 9 sezonun 8'inde şampiyon olan bir Paris varken hala onun arkasında en fazla şampiyon olan ikinci takımsanız Fransa'nın en büyük takımısınız bence. Takımlarından birisiniz. O takımın yukarıda olması gerekiyor. Diğeri de Marsilya zaten biliyorsunuz. Marsilya ve Monaco'da 8'er şampiyonlukta Saint-Étienne'i takip eden takımlar. O yüzden Saint-Étienne'in bir an önce gelmesi gerekiyor. Lyon'un da 7 şampiyonluğu var. Saint-Étienne'i yukarıda görmeliyiz. Bazı takımlar oraya gittiği zaman inanılmaz bir meşale şovu oluyor. Ne kadar bunu eleştirsem de ne kadar kınasam da yine de tabii ki önemli. Şöyle bakıyorum. Evet, Fenerbahçe'nin Napoli Lukaku transferi için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddettiği ve Fenerbahçe'nin yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı yeni yazılıyor. 10 milyon seviyesinde bir beklentisi var Napoli'nin. Fenerbahçe'nin de bu transferi mümkün mertebe biraz daha aşağıya çekme gayreti var. Tabii 33 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Sağlık konusunda yine sıkıntılar yaşayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'de bu transferi bir şekilde daha uygun bir maliyete kapatmanın peşinde. Ama iyi bir oyuncu. Onu kabul edelim. Bence. Gelirse kesinlikle fark yaratacaktır. Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır. En az böyle bir oyuncunun da gelmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin şu anda kadrosuna. Selamlar Caner Bey demiş. Size iki soru soracağım. Cevaplarsanız sevinirim. Yine eski yıllardaki gibi jübile yapan futbolcuya mı veriliyor? Stadın o günkü seyirci hasılatı. Eskiden öyleydi. Merak ettim yine o gelenek devam ediyor mu? Bence etmiyordur. Zaten çok fazla jübile yok artık biliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla hani bugün belki Göztepe stadında böyle bir taraftar vardı kalabalıktı ama sanmıyorum hani bu geleneğin devam ettiğini. Çünkü artık şu anda belki alınan hasılat oyuncunun yıllık kazandığının belki onda biridir. Çok tatmin etmeyebilir. Yani çok emin değilim ama devam etmiyordur bende. Bir de diyor ki dinleyicimiz evet bakıyorum sevgili Ali Bey. Yani Osimhen'e çok para verildiği için diyor şu anda transfer yapamıyor rahat. Ya geçen sene Galatasaray sadece Osimhen'e değil hatırlayın. Birçok oyuncuya para verdi. Yani çok ciddi paralar ödedi sarı kırmızı takım. Umarım bu yüzden değildir. Çünkü hani sonuçta bu bir plansızlık olur. Planlama hatası olur. Hani geçen sene Osimhen'e 75-80 milyon eurolar verip üzerine tabii oyuncunun da yıllık aldığı bir ücret var. Hani bedavaya gelmedi. Bedavadan biraz fazlaya gelmedi. Çok ciddi bir ücret ödüyor Galatasaray. Sevgili Ali abinin sorusu üzerine cevap veriyorum. Tabii sadece o değil.

0: Yani Icardi'si var. Diğer oyuncular da dediğim gibi yani bedavadan biraz fazlaya çalışmıyor. Yani çok ciddi paralar. Umarım böyle bir şey yoktur. Çünkü hani bunun üzerine yapılan bazı dedikodulara çok net cevaplar verildi. Efendim biz Türkiye'nin en zengin kulübüyüz, en büyük kulübüyüz, en fazla gelir kazanan kulübüyüz. Böyle şeyler asla olmaz, olmadı, olmayacak dendi. Bu da normal. Çünkü hem maç günü gelirleri, Türkiye Ligi'nde şampiyonluk, evet belki çok ciddi para kazanmıyorsunuz ama nihayetinde 50 bin kişilik bir stat ki bu sene statta yine hani loca tarafını büyütme gibi bir çalışma var. Ya oradan da yine 40-50 milyon euroluk bir kaynak geleceği konuşuluyor. Geçen bu işlerden sorumlu yönetici böyle bir açıklama yapmıştı. Yani ya gelirler çok iyi yönetilemedi ya da başka bir problem var ama o problemin gerçekçiliği nedir, ne problem var? Hani bu konuda bence hani gerçekten varsa bir problem sevgili Ali abi. Buradan Galatasaraylı dostlar için de söylüyorum. Yani gerçekten bir problem varsa bunun da çok şeffaf bir şekilde çıkıp Galatasaray taraftarına açıklanması gerekiyor. Yani şu anda böyle bir problemimiz var ama çözmek için de buradayız. İşimizin başındayız ya da aşkımızın başındayız. Neyse artık genelde öyle söyleniyor. Biliyorsunuz yöneticilerin yani büyük takımlarımızı yöneten yöneticilerin öyle bir aşkı oluyor yani takımlara karşı. Hani işte gönüllü olarak yapıyorlar öyle diyorlar yani. İşimizi bırakıp gelip Galatasaray'ı yönetiyoruz kardeşim falan diyorlar. Ya da işte Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi falan. Trabzonspor neyse artık. Bırakmayın. Yani madem böyle bir şeyiniz varsa bırakmayın o zaman ya. Kim size yalvarıyor ki gelin illa da bu takımlara başkan olun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Varsa da böyle bir problem bunun çok şeffaf bir şekilde en azından açıklanabilir kısmı Katar'ın açıklanması gerekiyor. Ya taraftarın sabrını çatlatmaya, taraftarın öfkelendirmeye, sinirlendirmeye bir kimsenin hakkında olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten bu kulüplerin kulüp yani bu kadar büyük olmasını sağlayan zaten bu taraftar peşindeki bu kitleler. Şimdi benim bir Galatasaray taraftarı olarak tabii ki bu bilgiye ihtiyacım var. Ya bunu biz yapacağız efendim. 6 ay, 3 ay sonra transfer sezonu biterken bize güvensinler. Tabii ki güveniyorlar size. Ama hani bu güvenin karşılığında da bir şey söyleyin. Bu yüzden olmuyor deyin. Ya da olacak. Biz şu zamanda bakın getiriyoruz iki oyuncu. Biz yaptık yapacağız. Yine yenisini yapacağız. Hani bu bir güven bence tahsis etmiyor taraftarda. Haklı olarak da tabii taraftar yani bu sene artık herhalde olmayacak. Bu işin sonuna geldik diyor. Bu sene iyi yönetilemiyoruz diyor. Bu sene doğru hamleleri yapamayacağız diyor. Hazırlık maçlarına bakın. Hani deyin ki ya Galatasaray şu maçta da gümbür gümbür oynadı kardeşim. Yok diyemiyorsunuz. Her maça hani neredeyse asla yakın kadrolarla açıklanan maçlar da var. Ama oyun anlamında telden dökülüyor. Yani bunu sadece transfer yapılmamasına da bağlamıyorum. Bence Okan Hoca'nın da hani bu yorumun hala arkasında bu sezonun en stresli kişisinin Okan Hoca olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 ay önce bunu söyledim. Bunun da yüzüne yansıdığını düşünüyorum. Saha içine de yansıyacaktır bundan sonraki maçlarda göreceksiniz. Bunun sebebinin de açıkçası şu andaki bu içinde bulunan durumdan kaynaklandığını yani birkaç aydır büyük problem yaşadığını düşünüyorum Okan Hoca'nın. Stres anlamında söylüyorum yani başka bir şey söylemiyorum. Bir şekilde bunun karşısına da hani bugün mesela birinci dakikada kırmızı kart gördü diyelim. Peki yarın uzun uzun konuşuruz. Yarın sabahtan saat 12'de yine buralarda olacağım. Kıymetli dinleyiciler benden bugünlük bu kadar. Sürçülisan olduysa affola. Dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar ve sevgiler. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ederim. Yarın 12'de sevgili Ozan'la beraber bahse gireriz programı. Akşam saat 19'da da sevgili Alper Gün'le beraber maç merkezi programıyla yine karşınızda olacağım. Herkese ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir gece temenni ediyorum. Sevgili Vedat abiyi de unutmadan herkese mutlu akşamlar. Hoşça kalın.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.